Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Selin Yazıcı ve Serhat Ayhan'la Futbol Saati tekrar yayını.
1: Bir dinleyicimiz neden maça gitmiyorsunuz'a öyle bir serzenişte bulunmuş ki. Kalayı da basmış. Eskiden diyor otururken ya da diyor sizin gibi diyor stadın önünden geçerken bile maça girer giderdim diyor. Ama şimdi diyor bir hafta öncesinden hazırlanıyoruz diyor yine yetmiyor diyor. Kartımı diyor yeniletmem lazımmış diyor 1200 lira diyor. Ya sırf kart yeniletmeye 1200 lira bilet parası bilmem ne evet. Sonrasında da basmış kalayı dinleyicimiz. Onları yayında söyleyemiyorum ama size katılıyorum.
2: Kalay tarafı da dahil olmak üzere söylediği her şeye katılıyorum. Ben Pasolik çıktığından beri maçlara tribünle gitmedim. Hep davetli olarak gittim. Parasını vererek gitmedim ki ben parasını vererek çok maça giden bir insanım. Seyircimiz çok haklı.
0: Serhat Ayan ve Selin Yazıcı ile Futbol Saati her salı saat 14'te Radyo Sputnik'te.
3: Futbol Saati başlıyor.
1: Yepyeni bir günden, yepyeni bir programdan herkese merhabalar efendim. 18 Ağustos 2026 Salı'yı gösteriyor takvimler. Radyo Sputnik'te saatlerde 14.06 oldu mu Futbol Saati başlıyor demektir. Ben buradan İstanbul stüdyolarımızdan sizlere sesleniyorum. Selin Yazıcı ve tam karşımda...
2: Ben tam İstanbul evlerinden Serhat Ayan.
1: Nasılsın Serhat? Hoş geldin.
2: Çok iyiyim. Teşekkür ediyorum. Maçlar başladı. Oh dedik. Böyle bir derin bir oh çektik ve liglere daldık.
1: Liglere daldık. Gerçekten derin bir dalış oldu. Çünkü Trendyol Süper Lig sürprizlerle başladı. Ben geçen hafta sana ligler başlarken sürprizler diye böyle bir sormuştum. Klasik sorum. Her hafta program sonunda soruyorum sana biliyorsun. O hafta oynanacak maçlarla alakalı. Hani ilk haftadan da bir sürpriz olur mu diye böyle birazcık da öylesine sormuştum ama ilk haftadan sürprizlerle dolu bir açılış oldu. Gerçi biz söyledik. Sürprizlerle oldu ama gerçi biz böyle önden böyle şu olabilir diye söylemiştik. Efendim Radyo Sputnik'tesiniz. Sizler de bizlere eşlik etmek isterseniz 0500 571 66 56 nolu WhatsApp hattımızdan bizlere yazabilirsiniz. Az önce de bahsettiğimiz gibi hasret kaldığımız Trendyol Süper Lig'e başladık. Birinci haftayı geride bıraktık. Ve hafta beklenmeyen beraberlikler, beklenmeyen mağlubiyetler ve galibiyetlerle geride kaldı. Hemen dilersen toplu sonuçları aktararak başlayalım. Olur mu?
2: Evet.
1: Tamam, o halde kesinlikle. Süper Lig'in açılışında Galatasaray ile Çorum karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Bir başka beraberlik çıkan maçta Kasımpaşa Trabzonspor mücadelesiydi. Bu maçta 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Konyaspor 0, Çaykur Rizespor 1, Gaziantep 1, Alanyaspor 1, Gençler Birliği 2, Fenerbahçe 1, Başakşehir 2, Kocaelispor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Erzurumspor 0, Beşiktaş 1, Eyüpspor 0 ve Samsunspor 3, Göztepe 3 şeklinde birinci haftayı geride bıraktık. Tabii ki ilk haftadan böyle lider falan diye anlatmak çok uygun düşmediği için puan durumunu vermeyeceğim. Ama ilk haftada böyle sonuçları aldık. Beklenmeyen sonuçlardan kastım tabii ki Galatasaray'ın bir beraberlikle başlaması, Fenerbahçe'nin yenilgiyle başlaması, Trabzonspor'un beraberlikle başlamasıydı. Onun dışında seni şaşırtan, ben bu maça şaşırdım dedin oldu mu bir skor?
2: Vallahi dünkü Samsunspor Göztepe maçını izledim mi bilmiyorum.
1: Ne maçtı?
2: Yani bayağı böyle Premier Lig maçı şeklinde geçmesi beni biraz şaşırttı. İlk haftadan
1: değil
2: çünkü.
1: İlk haftadan
2: bayağı Premier Lig maçıydı yani o.
1: Evet evet. Çok
2: 6 bölüm dışında
1: maçtı.
2: Da böyle oyun hızlı inanılmazdı gerçekten.
1: Evet, evet evet kesinlikle doğru söylüyorsun. Yani haftanın zaten en gollü maçı ve 3-3'te de bir skor hiç alışkın olduğumuz bir skor değil değil mi? Hani 1-1 2-2 falan da böyle 3-3 çok az duyulan bir skor zannedersem.
2: Ya bu arada 2-0'dan 3-3'e ya da 3-0'dan 3-3'e falan gelmedi maç. Bir o attı bir o attı.
1: Evet
2: bir o
1: karşılıklı
2: attı, bir o attı.
1: Tam bir gol düeli.
2: İnanılmazdı
1: suydu.
2: Yani. Gerçekten. İnanılmaz bir maçtı.
1: Ama bunu istiyoruz değil mi biz Serhat? İstediğimiz evet, bu evet, ama evet, değil mi? Yani kesinlikle, istediğimiz bu kesinlikle. Böyle golleri konuşalım. Böyle karşılıklı böyle güzel keyfi konuşalım. Ama bu hafta maalesef Gençler Birliği Fenerbahçe maçında istenmeyen görüntüler de yaşandı. Hala hafta içi bugüne geldi. Hala da konuşulmaya devam ediyor. Bundan da birazcık bahsederiz ama dilersen fikstür sıralamasıyla gidelim ve Galatasaray Çorum maçıyla başlayalım mı? Haydi başlayalım.
2: Haydi
1: efendim. Başlayalım. Son 4 yılın şampiyonu bir tarafta Galatasaray, diğer tarafta da tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Arca Çorum FK karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynandı bu mücadele. 2-2 eşitlikle sona erdi. Galatasaray'ı yine Osimhen kurtardı diyebiliriz belki de. Çünkü Osimhen yine bu maçta da böyle bir çıktı ve özellikle o son dakikada attığı golle beraberliği getirdi. Zira 90. dakikayı geçiyordu Osimhen gol attığında. O dakikaya kadar Galatasaray'ın 2-1'lik yenilgisi vardı. Bu tabii ki çok beklenen bir skor değildi. Hepimizi böyle bir şaşırtan bir skordu ama özellikle Çorum Spor'un Süper Lig'e ilk girdiği ilk golü inanılmaz bir goldü. Kisiridis gerçekten hani sezonun en golü ve en iyi gollerinden biri bile bence olabilir diye düşünüyorum ilk haftadan. Sen neler Samsun söyleyeceksin? Samsun
2: Spor'un golü var bu hafta. O öyle uzaktan yine dokunan filan. Acayip goller vardı
1: iyi,
2: bu hafta.
1: Biliyor musun Serhat? Yani ilk maçları, Süper Lig'deki ilk maçlarında
2: Süper Lig'in ilk golünün böyle bir gol olması diyorsun.
1: Böylesine şık bir maç gol olması bence hani onlar açısından da hoş olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü evet, çok şık evet, bir goldü evet, gerçekten. Peki bu gerçekten maçta neler oldu? Galatasaray neden bu puanı kaybetti sence?
2: Şimdi bu hafta sürpriz olabilir mi soruna senin? Ben Galatasaray maçıyla başlamıştım yani olabilir evet diye. Neden? Çünkü Galatasaray'ın hazırlık maçlarını detaylı olarak izleyince Galatasaray'ın geçen seneki yapısından oldukça uzak olduğunu gördüm ve Galatasaray'ın buraları toparlamak için bu arada seyircilerimize şeyi de hatırlatalım, onların yorumları da çok önemli. Hani numaralarımızı hatırlatalım istersen. Onlar da yorumlarını çok merak ediyorum gerçekten.
1: Program başına söyledim, bir kere daha tekrar edeyim. 0505 171 66 56 0505 171 66 56'dan dinleyicilerimize Süper Lig'in ilk haftasına dair bizlerle paylaşabilirler deneyimlerini.
2: Evet, şimdi şöyle bir şey var. Galatasaray hazırlık maçlarında bir şeyler yanlış gidiyorların tamamını bu maça zipleyip koydu. Yani hazırlık maçlarında yanlış olan hiçbir şeyi düzeltmediğini, bu maçta da bunları devam ettireceğini ortaya koydu. Neydi onlar? Defanstan başlayalım istersen. Hı hı. Defansta Abdülkerim'den Sanchez yavaşlar. Hı hı. Yavaş kalıyorlar. Galatasaray'a oynayan her takım tek çözüm yolu olarak kontratak futbolunu seçiyor. Hı hı. Geçiş hücumunu seçiyor. Hı hı. Ve geçiş hücumlarında gerçekten de Galatasaray neredeyse çaresiz kalıyor. Tırnak içinde söylüyorum bunu. Hı hı. Neden? Çünkü Torreira her yere yetişemiyor. Abdülkerim Bardak Akçı'yla Davison Sanchez'e zayıf yavaşlar. Ve yavaş olunca gerçekten de
1: zaten genelde
2: evet evet vardı bu devam ediyor ama bu sezon tabii takım biraz daha az ön alan baskısı yaptığı için yani Yunus'la Barış Alper Yılmaz daha az basabildiği için nefesi mi yok, hazır mı değiller, milli maçtan mı dönemediler bilmiyorum onu tam. Onu hocalar bilir ama bir sıkıntı var orada ve o yüzden de Galatasaray böyle oynarsa çok gol yer diye düşünüyorum. Ardından şey söyleyeyim, Galatasaray şu anda 10 numara arıyor. Yani 10 numara arama sebebi de işte Gabriel Sara'nın yetersiz olduğunu düşünmesi. Ya bir şey söyleyeceğim. Hani önümdeki istatistiklere bakarak söylüyorum. Şu anda ligin ilk haftası itibarıyla şut pasında Gabriel Sara uzak ara lider. 8 şut pası vermiş Gabriel Sara. Ve Galatasaray 29 şut çekmiş. Yani Galatasaray'ın çektiği şutların dörtte birinin pasını Gabriel Sara vermiş. Gabriel Sara daha ne yapsın konusunda benim açıklama sıkıntılarım var. Yani bilmiyorum. Muhtemelen daha çok şeyler yapabilen, daha iyi şeyler yapabilen futbolcu getirebileceğini düşünüyorlar. Orta sahadan topu ileri taşımak tam sıkıntısı olduğunu düşünüyorlar. Bilmiyorum ama yani şu anda buradaki sıkıntı Gabriel Sara değil gibi geliyor bana. Şimdi maça baktığımızda şöyle bir şey var. Galatasaray 29 şut çekti. Daha doğrusu 38 şut çekti. 29'u böyle doğru şutlar oldu. Ve 2.9 gol beklentisi yarattı bunlardan. Büyük gol beklentisi bu. Az buz değil yani. Özünde şu var. Yani benim Galatasaray'da şeyi anlayamadığım şu var. 8 büyük fırsat yarattı Galatasaray. Ve 8 büyük fırsattan 2 gol çıkarttı ama ikisi de yaratılan büyük fırsatlardan değil. Mesela ilk gol Osimhen'in uydurduğu bir goldü. Yani ondan başka kimse o golü yapamaz. Ceza sahasına böyle don dun döve döve girdi, bilmem ne yaptı, yıktı ortalığı. Sonra da kenardan vurulmaması gereken bir yerden, vurulmaması gereken bir açıdan muhteşem bir gol attı. Şimdi şuna gelmek istiyorum. Hep bizim futbol bilge abilerimiz ne söylerler? atanınla tutanın iyi olacak takım götürür. Değil efendim. Değil yani.
1: Nedir peki doğrusu sence?
2: Ya orta saha ne peki? Orta sahadaki kalabalıklar şey mi? Ara eleman mı? Yani böyle şey mi? Takım doldursun diye şey mi onlar? Yani peki orta sahalar her şeyi götürüyor. Şimdi bak Galatasaray mükemmel bir hücum, mükemmel bir de şey kaleci değil mi? Evet. Hı-hı. Fenerbahçe mükemmel hücum, gayet iyi bir kalecisi vardı. Bu maçta kaleciden yana sorunu yoktu. Trabzon mükemmel hücum, onu açıyor Salah falan böyle. Kalecisi de gayet iyi. Ne oldu? Hepsi puan kaybetti. Beşiktaş orta sahası iyiydi. İleriye doğru çok fazla şey yoktu. Tamam kalecisi çok iyi ama ileriye doğru çok fazla gücü yoktu. Ama bu hafta puan kaybetmeyen tek takım Beşiktaş oldu. Yani dolayısıyla atanınla tutanın iyi olacak, gerisi hikaye falan. Geçelim bunları. Öyle bir şey yok bir kere. Maçı orta sahalar alıyor. Hele ki Türkiye'de yani. Hmm. Maçı orta sahalar alıyor. Galatasaray'a baktığımızda şimdi Galatasaray rakibine 0.61 gol beklentisi verdi ve bundan bir gol yedi. Kendisi 2.9 gol beklentisi yarattı ama 2 gol atabildi. Dolayısıyla attırdığı arasında bir sıkıntı var. Maçın hikayesine bakacak olursak şimdi yani attığı gol Kiziridis.
1: Kiziridis.
2: Evet, Kiziridis'in attığı gol gol beklentisi 0.03. Evet. Yani 100 kere oradan topa vursa 3 kere ya gol olur ya gol olmaz diyor istatistikler.
1: Evet.
2: Yani inanılmaz bir gol attı.

0: başına gol şut maç başına şutları çok fazla değildi Galatasaray'ın ama şut verimliliği açısından mükemmel bir yerdeydi. Kaleyi bulan her topu neredeyse gol oluyordu. Neden? Çünkü ceza sahasının içinde doğru yerlerden doğru şutları doğru zamanlarda çekiyorlardı. Şu anda şut çekmiş gözükmüş olmak için şut çektiler hissiyatı var bende. 38 şut ne abi? Ya 38 şut ve 13'ünün kaleyi bulması, o da bana biraz tuhaf geliyor. Yani Galatasaray'ın şu anda ciddi toparlanmaya ihtiyacı var ama ciddi toparlanmayı sağlayacak olan şey bence daha çok orta sahası. Hı hı. Şimdi oyuncuların maç içi dağılımlarına bakıyorum. Ben Barış Alper Yılmaz, Osimhen ve Yunus Akgün aşağı yukarı aynı hizada oynamışlar. Hı hı. Kendi içlerinde. Leroy Sané biraz daha ileriye çıkarak oynamaya çalışmış filan. Şalay ile Jakobs, yani sağ ve sol kanadı Galatasaray'ın bayağı rakip yarı sahanın ortalarına doğru bir yerdeler. Yani bayağı takımı ileri sürerek oynamış Galatasaray. Ama Galatasaray'ın içeride rakibi delmeye çalışacak şeyleri yoktu. Pozisyonları çok fazla yoktu. Hmm. Yani rakip çok da böyle acayip zorlanmadı. Bir de yavaş hücum defans elemanları olunca, yani şimdi mesela Beşiktaş'ı anlatırken de onu anlatacağız. Beşiktaş mesela ileride de basıyor ve böylece takım çok fazla kontratağa çıkamıyor. O yüzden de mesela Beşiktaş'ın böyle bir avantajı var Galatasaray'a karşı. Galatasaray bunu yapamadı. İleride basamadığı için rakip biraz daha elini kolunu sallayarak hızlı hücumlara çıkmaya becerdi diye. Hı hı. Galatasaray, benim yorumum şu burada. Burada yorumları da şeye koyuyorum. Her maçtan sonra futbol.tknlj.com adresine koyuyorum yorumları. Hani herkes burada konuşuyoruz, o rakamları görebilsin diye sonrasında. Hı hı hı. Galatasaray topu kontrol etti ama maçı kontrol edemedi. Yani orada sonuçta maçı kontrol etmek ne demek? Gol atmak demek. Hı hı. Galatasaray gol atamadı. Yani yeterince gol atamadı. Yediğinden daha fazla gol atamadı. Gol attı iki tane de. Hı. Yediğinden daha fazla gol atamadı. Bu arada Osimhen'in de ilk golünün şeyini buldum. Gol beklentisini buldum. 0,08. Yani 100 tane vursa 8 tane. Orada o şekilde teknik olarak ya girer ya girmez şeklinde gol beklentisi var. Galatasaray daha iyi olabilir belki ama şu anda hazırlık maçlarından bugüne kadar olan şeylere baktığımızda hazırlık maçından bugüne Galatasaray'da bir inkişaf yok. İleriye doğru yapılan bir atılım yok. Bunlarda bir iyileşme görmüyorum. Galatasaray izleyicisi de o yüzden bunları göremiyor. Şimdi Galatasaray izleyicisi 4 sene üst üste şampiyon olmuş Okan Buruk'a da laf söyleyemediği için acaba transferlerde mi sıkıntı var deyip yönetimi transfer konusunda sıkıştırıyor ki yönetimin şu ana kadar bu maçta dahi oynatmadığı bir transferle sezonu geçirebileceğini düşünmesi bana çok şey geliyor, zorlayıcı geliyor.
1: Bugün
0: yani.
1: Batrakov'un İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 21 yaşındaki Rus futbolcu. Rus futbolcu. Bir kariyerine falan böyle baktım. Daha 21 yaşında, çok genç gerçekten. 10 numara olarak geliyor. Yani sence
0: i̇şte Galatasaray'ın sıkıntısı?
1: İşte Galatasaray'ın aradığı kan o mu yani sence?
0: Bence değil. Yani Galatasaray daha çok bu futbol dünyasını yalamış yutmuş, oralarda kendine kariyer edinmiş ve büyük oyuncularla bir yerlere gidebiliyordu. Hı hı. Şu ana kadar hep öyle oldu.
1: Hep öyleydi.
0: Hep böyle pahalı ve etkin transferlerle Galatasaray ileriye doğru zıplamalar yaptı. İşte bunun için Mertens'i sayarsın, Osimhen'i, Icardi'yi vesaire sayarsın, Sanchez'i sayarsın. Ama işte genç ve parlamaya hazır oyuncuyla Galatasaray şimdiye kadar çok fazla bir şey yapmadı. Hı. Ha yani Galatasaray aldığı futbolcu iyi bir futbolcu ama Türkiye ligleri, başka ligler, Avrupa ile, İtalya ile, Fransa ile, İspanya ile karşılaştırdığımızda oradan gelenlerin bir eli ayağına dolaşıyor. Çünkü Türkiye liglerinde adam öldürmeye tam teşebbüsten fauller yapılıyor. Ve o adamlar ikinci, üçüncü faalden sonra bir dakika ben niye burada böyle bir şey yapıyorum ki demeye başlıyor. Bunu geçen sene Beşiktaş'ın aldığı işte oyunculardan da gördük. Ondan önce Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın aldığı oyunculardan da gördük. Yani tırnak içinde söylüyorum, haince ayağını bacağını eline vermek için yapılan faallerde gelen futbolcular bir tamam abi ben çok şey yapmayayım ya filan demeye başlıyor. Bu sezon da bunları göreceğiz. Bu sezon da hakemler çok fazla koruyor gibi gözükmüyor. Şu ana kadar en azından ilk hafta maçlarında ben onu gördüm. Yani futbolcu sağlığını korumak çok şey değil. Yani Galatasaray 21 yaşında kariyerinin çok başında bir oyuncuyla takımı yönetip bütün takımın bütün işlerini aynı anda hallettirebilir.

0: düşünüyorsa kolay gelsin diyeyim. Yani bana çok öyle gelmiyor. Yani sanki Galatasaray'a başka türlü birileri lazım gibi geliyor bana. Mesela Trabzon'un en son aldığı Salah gibi, işte bilmem ne gibi oyuncular
1: gibi
0: lazım. Leao gibi oyuncular lazım belki.
1: O da henüz kapanmış bir defter değil zaten. Bugün de tekrar bir...
0: Ama defter 2 aydır açık yani.
1: İşte 2 aydır açık ama işte ya, böyle büyük isimlerde böyle sıkıntılar olabiliyor. Hani ben bugünkü medyada gördüğüm haberlerle, bugün hatta tekrar yine bir teklif söz konusu diye medyaya düşen haberler vardı. Bakalım göreceğiz.
0: O kadar
1: göreceğiz.
0: Çok konuşuldu ki Leo, adamın annen neslinin kayınvalidesinin adını biliyoruz artık. Yani böyle adamın her şeyini bilir hale geldik. Adam nasıl gelecek, niye hala gelmediği Galatasaray seyircisi doğal ve mantıklı olarak soruyor.
1: Evet.
0: Gerçekten de haklılar bu arada bunu sormakta. Yani çünkü abi bu takım bir ay sonra, bir ay değil hatta daha az zaman sonra Şampiyonlar Ligi'ne başlayacak.
1: Ligi
0: Şampiyonlar Ligi de şaka ligi değil yani.
1: Tabii.
0: Oradaki insanlar böyle sizin de tabii ya yeni başladınız. Dur biz öyle çok şey yapmayalım demiyor orada kimse. Gözünün yaşına bakmıyor. Üçer beşer altışar atıyorlar yani.
1: Aynen öyle. O zaman
0: yani Galatasaray'ın iyi olması için bence bir başka bir şey düşünmesi lazım. Hani o kutunun dışında düşünmek, thinking out of box derler ya böyle. O başka bir şeyi düşünerek başka bir şey yapması lazım. Mevcut düzenle Galatasaray'ın rakiplerini geçmesi çok kolay gözükmüyor. Şimdi bu hafta Erzurum'a gidecek Galatasaray.
1: Hı hı.
0: Erzurum böyle Diyarbakır yenildi ama işte 2 golü sayılmadı, bilmem ne fauller, mahaller falan. Orası biraz sıkıntılı bir maçtı.
1: Hı hı.
0: Hakemlik açısından, yönetsel açıdan. Galatasaray hani böyle ligin en zayıf takımı dediler bir de Erzurum Spor'a. Öyle bir şey yok yani. Bak ilk hafta çıkan bütün yorumlar yanlış değerlendirmeler. Beşiktaş Eyüp'ü sürkülese etti. Eyüp çok kötü takılmış. Bu sene kesin küme düşer diyorlar. Göreceğiz bu hafta Eyüp'ü. Bak nasıl oynuyor Eyüp. Deli gibi oynuyor Eyüp. Kimse farkında değil. İnanılmaz bir yüksek orta saha pas çıkış yüzdeleri var. Şaka gibi. Neyse Beşiktaş'a gelince anlatırız onu.
1: Peki. Devam edelim mi o zaman?
0: Edelim.
1: Fikstür sırasıyla gidersek o halde Kasımpaşa Trabzonspor maçıyla devam edeceğiz. İlk haftada Kasımpaşa Trabzonspor mücadelesi vardı. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanan bu mücadelede 1-1 eşitlikle sona erdi. Tabii Bordo Maviler de merakla beklenen Muhammed Salah'tı. Kadroda vardı ve kendisi 58. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun yerine oyuna dahil oldu. İlk kez Bordo Mavi takım formasını giydi. İnanılmaz güzel bir coşku vardı. Ancak bu mücadelede 1-1 eşitlikle sona erdi. Hani Trabzonspor da hani o şaşağının ardından 3 puanla başlamayı planladığı, hedeflediği lige beraberlikle 1 puanla başlamış oldu. Kasımpaşa 1 puanı kaptı. Bu maçı nasıl değerlendiriyorsun?
0: Şöyle, şimdi Trabzon geçen sene eleştirdiğimiz bir şey vardı. Fatih Tekke'yi belki de Türkiye'de en çok eleştirenlerden biri bendim. Neden? Çünkü Trabzon'un yaratıcı bir oyun düzeni yok. Yani Trabzon'un oyun düzeni şu: Paul Onuachu gibi bir dev var orada. Ve tuttuğunu atan, tutamadığını ite kaka atan falan böyle. Acayip bir adam o, gerçekten istisnai bir adam. Onuachu. Geçen sene onun sırtına binmişti. Onun Afrika Kupası'nda olmadığı zamanlarda, sakat olmadığı zamanlarda onunla beraber Trabzon ileriye doğru yelken açıyordu. Bunda kimsenin şeyi yoktur herhalde. Kimse buna bir şey diyemez. Hayır öyle değildi falan diyemez. Şimdi bu sene Galatasaray transferler, özür dilerim, Trabzonspor transferler yaptı. Salah dışındaki transferleri söylüyorum. Trabzon bir kamyon adam aldı ya bu sene. Bir otobüs dolusu adam getirdi Türkiye'ye. Ve aldığı adamlar gerçekten de böyle azımsanacak falan bir adamlar değil. Ama yine hazırlık maçlarından bugüne olan maçları sayarak, onlara bakarak, o kapsamda söylüyorum. Trabzon geçen senenin bir tık gerisinde şu ana kadar. Yani geçen sene en azından Onuachu'nun sırtına binip gidiyordu. Bu sene Onuachu da geçen seneki formundan uzak. Geçen sene asla kaçırmayacağı şeyleri bu sene kaçırıyor. Hazırlık maçlarında da gördük, bu haftaki maçta da gördük. Yani geçen sene biraz daha tutuk, oturur o iri yarı bir adam olduğu için yavaş yavaş açılır filan gibi böyle teknik söylemler var. Teknik tırnak içinde söylüyorum.
1: İri yarı.
0: Teknik söylemler var. Hani kamyon yavaş yavaş açılır ya, böyle bir anda böyle şey ama diyorlar. Ya bunu diyorlar. Neyse, okey diyelim bak biz o inanalım bu söylenene, tamam mı? Ama yani onun açılmasını bekleyene kadar Trabzon'un gitmesinde sıkıntı var. Şimdi mesela 32 dakika Salah sahada kaldı. Bence çok büyük risk aldı Trabzon böyle yaparak. Ya çünkü Salah bundan 1-2 hafta önce Yunanistan'da güneşleniyordu. Ha belki orada otururken bir takım şeyler yapmıştır, antrenmanlar falan yapmıştır. Şudur budur, onu bilemem. Gerçekten de kimse bilemez. En azından basına vesaire bir yere yansımadı bunlar. Fakat Salah'ı alıp hemen böyle böylesine fiziksel güç gerektiren bir maçın içine koymak bana risk almak gibi geldi. Bak yanlış demiyorum ama risk almak gibi geldi bana. Ya çünkü adam Allah korusun bir sakatlansa adamın seneliği 35 milyon dolar. Euro. Neyse. Tabii. Yani o maç başına adam 1 milyon euro veriyorsun adam için. Böyle bir şey var. Şimdi abi bu adam sakatlanmamalı. Bu adam sene boyunca alabildiği her dakikayı, her saniyeyi oynamalı. Tabii. Çünkü 1 milyon euroyu 90'a böldüğünde karşına acayip bir rakam çıkıyor yani. Her adamın her saniyesi çok büyük para. Neyse. Girdi de öylesine bir takıldı, geri mi çıktı? Hayır. Girdi gerçekten de maç süresinin bu arada %35.6'sında oynamış. 32 dakika ben öyle böldüm, çarptım, çırptım öyle. Yani maçın üçte birinde sahada olmuş. Toplam gol beklentisi ve asist beklentisine 0,36 etki yapmış. Bak 0,36 etki önemli. Neden? Çünkü Trabzon'un neredeyse yarısına yakınının gol beklentisini o üstlenmiş. Hemen tam rakamı bulayım mı sana ya? Gol beklentisi ne kadardı Trabzon'un diye. 1,70'miş evet. Yani 5'te 1'ine yakın bir şey yaratmış. Etki yaratmış tek başına ve 32 dakikada. Onu söyleyelim yani. Evet. Başka neler var Salah'ın katkısı? Pas katkısında mesela takımın %3 pasını o vermiş. 14 pas atmış, 11'i isabetli. Takımın 7 orta yapmış takımda. Takımda bu arada 37 orta var. Yani 5'te 1 ortasını yine tek başına yapmış. 3 isabeti var. Takımın toplamda 11 isabeti var. Takımın toplam yüzdesel isabeti ortalarının %30, onun %43. Çalım konusunda 5 çalım atmış, 3'ü başarılı. 2 şut çekmiş, yarattığı gol beklentisi şutlardan 0-19. Bunları söyleyelim. Ve ceza sahası içinde de 3 kere dokunmuş ki Trabzon 19 kere zaten ceza sahası içinde. O 10 adamla dokunmuş yani. O tek başına 3 kere dokunmuş. Yani şimdi bir tane de büyük fırsat kaçırdı. O kaçar. Normaldir. Yani öyle şeyler olur. Paslarına baktığımda böyle çok ara ve hani gol attırmaya yönelik paslar şu ana kadar yok. Onu söyleyelim. Yani daha böyle risksiz ve vesaire paslar attı ama topla beraber yaptığı içeriye dalmalar vesaireler falan çok güzeldi adam. Ona kimse sesini çıkartıp bir şey diyemez yani. Yani Salah Trabzon'a iyi gelecek.
2: Selin Yazıcı ve Serhat Ayhan'la Futbol Saati tekrar yayını.
0: Ama Salah hangi Trabzon'un oyunuyla Trabzon'a iyi gelecek? Çünkü Trabzon'da şöyle bir şey var. Mesela Onuachu varken, geçen senelerde Onuachu'nun sırtında giderken, tırnak içinde söylüyorum yine bunu tabii ki, her şey Onuachu üstüne kuruluydu. Şimdi yeni düzende her şey Salah üstüne ve Onuachu üstüne kurulursa, ya Trabzon takımındaki diğer oyuncular çok kariyerli oyuncular, çok güzel oyuncular. Bence onları da bir acaba oynatmak mı lazım? Bir şey mi yapmak lazım? Orada ben takılıyorum. Orada şaşırıyorum yani. Ya Trabzon hani yıldız üstünden gidecek bir takım değil. Trabzon takım oyunuyla çok büyük başarılar elde etmiş. Senelerce üst üste şampiyon olmuş bir takım. Ama bunu bir şekilde bizim herkese anlatmamız lazım. Bakalım. Yani böyle söyleyince herkes şey diyor. Trabzon düşmanısın. Hayır hayır. Ya düşman değil yani. Düşmanlıkla alakası yok.
1: Düşman olalım zaten.
0: Ben yani evet. Evet ayrıca ben iyi futbol seyretmek istiyorum. İyi futbol seyretmek istediğim için de yani Türkiye'de şu anda futbol takımları arasında iyi futbol için unu, şekeri, helvası en yüksek olan takımlardan biri Trabzon. Dolayısıyla Trabzon'un o potansiyelini değerlendirirse çok daha iyi olur diyorum. Eğer Fatih Tekke Salah'la da ileriye doğru bir şey, bir ışık, bir yıldırım bir şey vermezse sıkıntı çıkabilir sezon sonunda Fatih Tekke için de. Diye düşünüyorum. Biraz da Trabzon seyircisini tanıdığım için söylüyorum. Çünkü Trabzon seyircisi enteresan bir seyirci. Salah iki tane gol kaçırsın, üç tane bir şey yapsın. Salah bile laf edebilirler.
1: Evet.
0: Bak bunu çok net söylüyorum yani.
1: Evet. Fevridir.
0: Şenol Güneş Trabzonspor'un antrenörüyken ve Şenol Güneş'in adı Trabzon'da oynadığı staddayken Şenol Güneş'e küfür Trabzonları ben çıplak gözle izledim orada.
1: Peki.
0: Neyse bu da böyle. Yani Trabzon 1-1 bitti. Birbirin ötesine geçebilir miydi bu maçta? Bu oyunda çok zor geçerdi. Yani Kasımpaşa'da üstüne çıkardı onun. Yani attığı gol de bu arada Saviola'nın golü. girmeyebilirdi bak o golde. O golde böyle vay be filan böyle işte bak çalışılmış filan falan bir gol izlerimi uyandırmadı bende. Neyse bunları gelecek hafta daha net konuşacağız muhtemelen.
1: Tabii ki. Tabii ki. O halde Gençler Birliği Fenerbahçe maçına geçiyoruz. Gençler Birliği Fenerbahçe mücadelesi yine merakla beklenen maçlardan bir tanesiydi. Zira Fenerbahçe yine her sene olduğu gibi o sene bu sene parolasıyla yola çıktığı için, sezona başladığı için mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıktı. Ancak henüz ilk haftadan Gençler Birliği deplasmanına takıldı. Orada 3 puanı bıraktı. Karşılaşmaya güzel de başladı Fenerbahçe. 13. dakikada yani erken de sayılabilecek bir dakikada Talişka'nın çok da güzel bir golüyle özür dilerim çok da güzel bir golüyle başladı. Ancak mücadelenin devamında sonrası gelmedi. Bu üstünlüğünü koruyamadı. Daha doğrusu aslında Fenerbahçe yani kötü de oynamadı belki de ama yine eleştiriler vardı. Yine eleştirilerin birçoğu İsmail Kartal'aydı. Bazıları oyuncularaydı. İsmail Kartal'ın bazı oyuncular üzerine böyle ısrar etmesi yine insanların tepkisini çekti. Oyuncu değişikliği zamanında mı oldu? Daha mı önce bir müdahale edilmeliydi? Veya oyuncu değişiklikleri yerinde miydi? Bunları biraz seninle konuşmak istiyorum açıkçası.
0: Konuş bakalım. Sence
1: haydi haydi. Başla. Yani şimdi aslında çok alıştığımız bir şey bizim Türkiye liglerinde ikinci yarının bir 10 dakikası geçtikten sonra teknik direktörün duruma bir müdahale etmesi. Hani ikinci yarıyla değişiklik olur ama hani genelde biz çok alışkınız bu 59-60. Dakikalarda oyuncu değişikliği olmasına. Evet. Zira Fenerbahçe maçında da böyle oldu. 60. dakikadan sonra değişiklikler oldu. Ancak ben bazı değişikliklerin yani bir İrfan Can Kahveci'nin, Asensio'nun daha erken çıkabileceğini düşünüyordum açıkçası kendi adıma. Senin tepkini merak ediyorum. Senin fikrini merak ediyorum.
0: Şimdi yine ligler başlamadan önce söylediklerimize dönelim. Şimdi ligler başlamadan önce yani bu arada şunu söyleyeyim ben. Bence benim şahsi fikrim bu. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon'dan daha hazır lige. Yani şuradan bir projeksiyon yapacak olsak bence şu günkü oyunlarla Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray'ın üstünde bitirme ihtimali daha yüksek. Bitirir demiyorum, ihtimal hesabıyla hep konuşuyoruz, matematik. O zamandan beri söylediğimiz şöyle bir şey var. Yani hatta geçen sene bunları söylemeye başlamıştık, hatırlarsın mutlaka. Çok güzel bir orta sahası var, kesici bir orta sahası var Fenerbahçe'nin. Yani Genduzi var, Kante filan, müthiş adamlar bunlar, müthiş kesiciler gerçekten. De o adamların kestiğini Japon kılıcı kesemez yani. İnanılmaz kesiyorlar, inanılmaz durduruyorlar. Fakat onların hücuma yansıyacak bir yaratıcılık etkisi daha düşük diğer herkesten. Şimdi ben bunu Fenerbahçelilerle konuştuğumda Fenerbahçeliler hep şey diyor, abi Asensio var. Asensio var yani. Müthiş bir adam gerçekten. Asensio tartışılacak bir adam değil yani. Asensio acaba şunları yapabilir mi, bunları yapabilir mi diye tartışan çarpılır ya yani. Müthiş bir adam. Fakat yapmaya başlamadı henüz.
1: Evet.
0: Hazırlık başlarından bu yana ciddi vakit aldı, zaman verdiler ona. Ama henüz Asensio'da bir kıpırdanma, bir şey yok, bir hareket yok yani. Bak mesela Fenerbahçe daha çok pozisyonu şeyle buldu. İkinci yarıda oyuncu değişikliği yapıldı. Tam dakikasına bakarız şimdi. Şey girdi, Asensio çıktı, Muriç girdi ve Talişka'yı Asensio'nun tarafına çekti. Değil mi? Evet, evet. 59'da. Yani tam üçte bir, kalana. Orada Talişka 10 numaradan daha çok iyi etki yaptı. Asensio'dan daha iyi etki yaptı bence oyuna. Daha pozitif etki yaptı ki 7 maç yaptı, 6 gol mü attı?
1: Evet
0: Talişka?
1: Evet evet.
0: Böyle
1: evet.
0: Bir şey var adamın yani. O adama da laf söylenmez şimdi.
1: 4'te 4'te gidiyordu.
0: Daha ne yapsın adam yani?
1: Aynen öyle. Ya zaten sezonun en başında yani daha geçen sezondan itibaren Talişka böyle hem en çok eleştiri yapan ama çoğu zaman da Fenerbahçe'yi böyle ipten döndüren, kurtaran adam. Yani ben Talişka ile ilgili yorumları anlayamıyorum. Ya çok yüceltiyorlar bir anda böyle ya da batırıyorlar. Ama bugüne baktığımızda Fenerbahçe'nin şampiyonlar maçları da dahil olmak üzere Talişka'nın takımı kaç kere kurtardığını görüyoruz. Bu maçta da zira böyle çok da erken bir dakikada perdeyi açtı. Neden devamı gelmedi? Ben bir de şeye çok takılıyorum. Bunu özellikle sana sormak istiyorum. Seninle konuşmak istiyorum. Bu futbolcuların bir adaptasyon sürecine ben inanılmaz derecede takılıyorum. Çünkü nedense Şimdi bir karşı tarafa baktığın zaman bir İrfancan Eğribayat örneği var. İki gün olmuş Fenerbahçe'den gideli. Hoş o Fenerbahçe'de neden bu maçtan sonra göndermedi? O da ayrı bir parantezdir daha transfer süreçte.
0: Onu ben öğrendim. Nedenmiş? Minicik araya parantezi sokayım. Çünkü zaten İrfancan Eğribayat'ı çok daha önceden satmış.
1: Tamam satmış bu geçti. Maçtan sonra oynattır.
0: Ondan sonra
1: koy öyle işte bir madde.
0: Tahtası Gençler Birliği'nin tahtası kapalı olduğu için Gençler Birliği resmi olarak yeni almış. Aslında yeni almamış yani bunu sezon başında neredeyse almış Gençler Birliği. Hı-hı. Ama resmiyete daha yeni dökülmüş.
1: Anlıyorum.
0: Yani
1: ben
0: de Fenerbahçe yani şu anlaşmalar çok yanlış. Ben sana bu adamı veririm ama bana karşı oynatamazsın demek çirkin bir anlaşma.
1: Ya
0: yani.
1: Şimdi yansıyan da şöyle bir şey var ama hani o tahta kapanmış önceden olmuş falan biz onları bilmiyoruz. Yansıyan da şu, bu maç başlamadan bir 3 gün önce bir hafta önce sen bu futbolcuyu vermişsin. Vermeyebilirsin. Evet. Yani kusura bakma bunu da yaparsın yani. Bu i̇şte maçtan sonra oynasın. Yani, ama işte onları işte bilmiyoruz şimdi biz. Hani dolayısıyla buradan şuraya varmak istiyorum İrfancan Eğribayat özelinde. Hani o çocuk hemen adapte olmuş Gençler Birliği'ne, şahane bir oyun sergiledi. Kariyerinin en iyi oyunlarından birini 10 tane 11 tane kurtarışı var. Gerçekten kendi kariyerindeki en iyi oyunlardan birini sergilemiş de niye Fenerbahçe'ye gelenlerde bir adaptasyon sorunu oluyor? Ben bunu anlayamıyorum. O çocuk da gayet de adapte olmuş. Mis gibi de
0: adaptasyon
1: kurtardı.
0: Adaptasyon sorunu yok ya Fenerbahçe'de. Şu andaki oyuncularda zaten yeni gelen kimse yok da hani bir adaptasyon sorunu ben
1: vallahi görmüyorum. Vallahi bilmiyorum. Ben bütün herkes böyle bir ağzında böyle bir şey var. Bunları söylüyorlar. Gazetelerde böyle haberler çıkıyor. Ben bunda çok sinir oluyorum. O yüzden söylemek istedim yani.
0: Ya bak ben yine dediğim gibi futbol tekerleşe.com'a koydum o görseli de koydum. Ben şunları yapıyorum. Futbolcuların ortalama pozisyonlarına koyuyorum. Bu arada takım işte 4-4-2 mi oynuyor, 4-3-3 mi oynuyor, bilmem ne mi oynuyor falan bu çok net gözüküyor. Hı-hı. Ortalama yerlerine hı-hı baktığımızda. Hı-hı. Bir de altına da oranın ısı haritasını koyuyorum. Kim nerede en çok ne kadar durmuş. Hani ne kadar oraya etki etmiş, ısı etkisi yapmış falan. Biraz da bunları koyuyorum.
1: Şimdi futbol tknlc. Tekrar edelim.
0: Evet, futbol.tknlc.com. Şimdi Fenerbahçe'de şöyle bir şey görüyorum. Bak diğer takımların ötesinde bence Fenerbahçe'deki yanlış, tırnak içinde söyledim, yanlış gibi şey şuydu. Mesela Beşiktaş'ta bekleri ileriye çıkartıyor. Sağ ve sol kanatları ileriye çıkartıyor. Beşiktaş'ın hatta ileri kanat uçlarındaki elemanlar da santrfor gibi içeri giriyorlar. Ceza sahasının içine doğru giriyorlar. Şimdi Fenerbahçe'de Mert Müldür'le İrfan Can Kahveci neredeyse aynı yerde oynamış. Ortalamaları aynı yer. Hı hı. Aynı şekilde Levent Mercan sol bekle Oğuz Aydın sol kanat aynı yerde birbirlerine çok yakın oynamışlar. Yani aralarında duvar pası yapabilirler. Hı hı. Birbirlerine uzun paslar yak pozisyonlarda değiller. Şimdi karşı takım kapandığı yerlerde sanki aralarının biraz daha açık olması gerekir gibi geliyor bana. Özellikle santrforunun santrfor olmayan Tarişka olması durumunda sanki onu daha sağdan soldan besleyecek birilerinin olması gerekiyor. Çünkü ısı haritasına baktığımızda Tarişka ileride yalnız kalmış. Hı hı. Etrafı boş Tarişka'nın. Tarişka büyük beceri gösterip atarsa atar ki büyük beceri gösterip attı. Hı hı. Ama bir tane attı. Yani etrafından ona yardım edecek İrfan Can Kahveci ya da Oğuz Aydın yoktu. Ha bu arada İsmail Kartal'ın söylediği bir lafa çok katılıyorum. İşte diyorlar ki hani şey ya neden bu maça rotasyon yaparak giriyorsun? Adam diyor ki abi niye onunla maça çıkacağız? Şampiyonlar Ligi maçı bilmem kaç senedir katılmamışız. 11 sene mi oldu Fenerbahçe katıldı?
1: Bir o kadar da şampiyon kadar olamadın Serhat ya.
0: Ha bir o kadar da şampiyon
1: yani,
0: olamadın.
1: Bir o kadar
0: evet
1: yılda
0: yani
1: şampiyon olamadın yani.
0: Ama yani arkadan gelen adamlar da şey değil ki. Hani U19'dan adam almadı ki. Abi arkadan bugün oynattı, diğer maçlarda oynatmayıp bugün oynattığı adamlar İrfan Cancı, Oğuz Aydın, Levent Mercan, İsmail Yüksek. Bunlardan hangisi tecrübesiz ve rotasyon için kullanılan adam ki? Her takımda banka oynar bunlar. Her takımda banka oynar. Bak ben sana çok net söylüyorum yani. Neyse yani bence İsmail Kartal o anlamda acımasız eleştirildi. Haksız eleştirildi demiyorum, acımasız biraz eleştirildi. Ha yani keşke şu tablo önümüzde olsa da koysam ben Fenerbahçe'nin şut haritasını koydum. Gençlerin şut haritasını koydum. Ya Fenerbahçe her zaman her yerden her şeyden şut çekmiş. Hı hı. O kadar çok şut çekmiş ki zaten kaç şut çekti onu da söyleyeyim sana tam sayısını. 27 şut çekmiş. Hı hı. 11'i isabetli ama bak 27 şutun 11'i isabetli. Hı hı. Yani gelene geçene uçana kaçana vurmuş 3 dakikada bir şut çekmek ne demek Selin? Hı hı. Maç boyunca yani. Diğer taraftan da Diğer taraftan da Gençler Birliği 10 şut çekmiş, 3 isabetli, ikisi gol.
1: Evet.
0: Baktığında. E işte yani Fenerbahçe yine daha önceki maçlarda konuştuğumuz bal yapmayan arı moduna yeniden geçti bu maçta. Hı hı. Yani şu ana kadar Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın ve Trabzon'un ligin geçen seneden bu yana ve dünya futbolunun Dünya Kupası'ndan bu yana gördüğü kapanarak oynayan takımları açma güzelliğine karşı bir şey yapamadığını görüyorum. Hı hı. Yani bu konuda çok geride kalıyorlar, çok zayıf kalıyorlar. Ya bu konuda antrenörlerin gerçekten bir şeyler yapması lazım. Yani yapılması gereken şeyler de şu anda yaptıkları şeyler değil. İşte ne bileyim, beklerle kanatları yan yana oynatmak bilmem ne falan değil. Takımı biraz daha ileriye doğru itmek lazım. Beşiktaş'a geçince orada enteresan şeyler. Herkes bana diyecek ki şimdi Beşiktaşlısın, o yüzden böyle söylüyorsun. Ben örneklerle, datalarla vereceğim bunları, zenginleştireceğim neyin ne olduğunu. Ha, İrfan Can Eğribayat'a baktığımızda İrfan Can Eğribayat'a karşı 4.39 gol beklentisi yaşanmış. Ve 3.39'unu engellemiş. Bu büyük bir kaleci başarısı. Hı hı. Bu öyle böyle bir kaleci başarısı değil. Hı hı. 10 şut kurtarmış. Yani İrfan Can Eğribayat geçen seneydi galiba. Arkadaşlarla konuşurken onlar bana hatırlattılar. Sağ olsunlar, hı hı, kulakları çınlasın. İrfan Can Eğribayat geçen sene bir hatalı gol yemişti. Ondan sonra Fenerbahçe taraftarı ipini çekti onun, hı hı, diye hatırlıyorum ben. Sen hatırlıyorsundur mutlaka. Yani kötü bir kaleci kesinlikle değil o ya. Yani çok geleceği olan bir kaleci. Ya evet, bazı lakayt davranışları var maç içinde. Gençler Birliği'nde de yaptı bunları ama çok iyi bir kaleci. Çok iyi bir refleksli kaleci yani.
1: Neyse, Fenerbahçe'nin bir penaltı itirazı vardı. Onun için ne diyeceksin?
0: Yani o bence verilmeliydi. Ben öyle düşünüyorum.
1: Yani şu
0: yani, hani ona vermeyince, yani ben verilmeme sebeplerini de dinledim. İşte hakem teriyosu, yok bilmem firiyosu, şuriyosu, buriyosu. Ondan sonra dinledim onları da. Yani işte dediler ki işte şu şöyle olmadı da oynandırıcı değildi, bilmem ne değildi.
1: Ama o el falan. Hiç doğal konuda değil. Çok net değil miydi yani hepimiz o
0: yani
1: elin doğal
0: konuda
1: olmadığını
0: ama
1: göremedik mi?
0: Böyle çok fazla penaltı gördük. Yani ha, bundan sonra o pozisyonların her birine bu yapılacaksa okey. Bak okey. Eğer bu bir standartsa
1: işte
0: ve FIFA'dan gelen, UEFA'dan gelen standartlar kapsamında hep böyle olacaksa okey. Ama ben de giderim o zaman Erzurumspor Diyarbakır Spor maçına. Erzurum'un bir golü iptal edildi bu yüzden. Buna benzer bir pozisyonda el verdi. Hı hı. E şimdi buna benzer bir pozisyonda penaltı vermedin. E nasıl, hı hı, olacak bu iş? Hani bunun standardı?
1: İşte.
0: Yani bilmiyorum ya. Yani konuşmak istemiyorum bana kendileri bu sene ama yani evet, bunu konuşmazsak ayıp olur yani. Hı hı. Ben atladım ve sen bana hatırlattığın için teşekkür ederim.
1: Rica ederim, rica ederim. Yani ilk haftadan başladık.
0: Yani inşallah başlamayız. İnşallah istisnadır bu.
1: İnşallah, inşallah diyelim efendim ve Beşiktaş mücadelesine geçelim. Beşiktaş Eyüpspor mücadelesine bakacağız efendim. Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş kendi evinde Eyüpspor'u 1-0 Çerni'nin golüyle yendi. Eyüpspor'da 68. dakikada David Costa ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü, oyun dışı kaldı ve böylelikle Beşiktaş Süper Lig'e 3 puanla atmış oldu. Maçtaki detaylardan bir tanesini vermek istiyorum izninle. Necip Yılmaz, Necip Uysal'a, Yılmaz nereden çıktı? Necip Uysal'ın bir vedası oldu. 17 sezon boyunca sadece Beşiktaş forması giymiş bir isimdi. Kaptandı. Gerçekten o da alkışlarla ve gözyaşlarıyla Beşiktaş'a veda etti. Yolu açık olsun diyoruz. Daha doğrusu futbola veda etti.
0: Evet, futbol. Böyle veda ya işte son çok daha başka bir şey olmalıydı. Neyse, yanlış oldu yani.
1: Son bir takım İçim şeylerden sonra zannedersem. Yani. Çünkü evet, yani 17 sezon boyunca Fener sadece Beşiktaş'ta oynamış, kaptanlık yapmış. Farklı bir veda istemeniz normal. Aklınızdan geçirmeniz çok normal tabii ki ama o da alkışlarla ailesiyle beraber çıktı orada ve Beşiktaş'a ve daha doğrusu futbola veda etti. Futbola vedası bile erken diye düşünülebilir, 35 yaşında.
0: Evet, daha yani oynardı yani. Oynadığı yerde de oynardı. Neyse, bence vefasızlık oldu yani. Neyse, bakalım. Beşiktaş'ı saymaya başlayayım şimdi.
1: Haydi
0: Beşiktaş
1: başlayalım.
0: Enteresan bir şey yaptı. Antrenörü Italiano enteresan bir şey yaptı. Bu arada La Chante mi Cantare şarkısını söyletti bana maç sırasında. Onun için çünkü bir yerde şey geçiyor. Sono Italiano diye geçiyor. hani ben Italiano'yum dedirtti bana. Gerçekten şöyle enteresan bir şey yaptı. Kapalı takımlara karşı ne oynanması gerektiğinden elindeki malzemeyle çok güzel örnekler verdi.
1: Hmm.
0: Bak, kısa küçük paslarla onun arasına, bunun arkasına filan. Yani kapalı takım oynayan takıma karşı 3 tane kontratak yaptı. Nasıl yaptığı konusunda hiç fikrim yok. Sağ ve sol kanattaki adamlar birbirlerine o kadar hızlı, sağ ve sol kanattan. Şimdi herkes şeyi sayıyor. Topu kaybettiğinde Beşiktaş'ın ne kadar hızlı top kazandığını sayıyor. 5.1 saniye gibi bir civarda top kazanıyormuş Beşiktaş. Enteresan tabii ki. Fakat sağ kanattan sol kanada top ne kadar hızlı geçtiğine de baksınlar bence. İnanılmaz kanat değiştiriyor ve önündeki onu savunmakla yükümlü kalabalık o otobüsü kalenin önüne çekmiş olan insanların başını döndürüyor. Bunu cebimize koyalım. Arkasına, defansın arkasına sarkacak çok isabetli paslar atıyor ve bunu beklenenler yapıyor. Mesela Olaytan. Olaytan hızlı koşan, atlet, vücutlu filan bir adam ve onun kimse o teknik pası vereceğini düşünmüyor. O yüzden de son iki maçta aynı pası iki kere verdi ve gol attırdı. İki asist yaptı. İkisini de aynı bu arada Çerni'ye yaptı.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın bir enteresan şeyini söyleyeyim. Şimdi mesela bu hafta 521 pas verdi Beşiktaş. Çok büyük bir pas sayısı. Ama Galatasaray ve Fenerbahçe'den daha az bir pas sayısı. Ama Galatasaray ve Fenerbahçe'den daha yüksek bir oranı var. Ne biliyor musun? Çok enteresan oran. Beşiktaş 521 pasın, daha doğrusu 464 tutarlı pasın 309'unu rakip yarı sahada yapmış. Yani kendi yarı sahasında kaleciyle hadi ben sana atayım sen bana at falan yapmamış. İleride yapmış. Gol yollarına doğru yapmış pasları. Bunu cebimize tutalım. İkincisi bunun tam tersine bakalım. Eyüpspor rakip yarı sahada 51 pas yapabilmiş. Yani Eyüp'ü kendi ceza yarı sahasında boğmuş Beşiktaş. Oradan dışarıya çıkartmamış. Yani 51 kere rakip yarı sahada pas yapabilmek demek yani neredeyse maç içinde diğer tarafta hiç topa dokunmadı anlamına geliyor. Hani kaleci de gacı ona çarptı, ona pas verdi, ikinci pas, üçüncü pasta kaybettiler filan. Her neyse o. Yani bu konuda şeyi inanılmaz övmek lazım. İtaliano'yu kurduğu o sistemle övmek lazım. Bir de mesela birileri paylaştı, bütün görüntüleri paylaşmışlar. Mesela Agbadu'yla Jalo top şeydeyken, rakipteyken ileriye gelip sürpriz baskılar yapıyorlar. Fakat hani arkaları boş kalacak şimdi, hızlı koşan adamlar gol atacak diye bir şey yok. Çünkü onlar oraya çıktığında Rıdvan onun yerini dolduruyor, Çerni onun yerini dolduruyor. Bilmiyorum. Yani orayı dolduracak birileri mutlaka çıkıyor. Ve bu çok öğrenilmiş ve kas hafızasına yerleşmiş bir şey. Çünkü kimse kimseye sen oraya git, bak şimdi bu ileri çıktı sen bunu yap falan demiyor. O oraya çıkmaya başladığı anda geriye doğru birisi onun alanına doğru koşuyor. Ve otomatik olarak yapıyorlar bunu. Bu bence çok önemli bir şey. Gerçekten de üstünde çok konuşulması gereken bir şey. Bak mesela Beşiktaş kendi yarı sahasında 155 pas yapmış. Eyüp kendi yarı sahasında 158 pas yapmış. Yani kendi yarı sahalarında yaptıkları pas sayıları aynı. Ama rakip yarı sahada yaptıkları pas sayıları 309'a 51.
1: Kendi aralarında.
0: Evet. Yani inanılmaz bir şey var orada. Şimdi yine ilk yarıdan bir istatistik vereyim. Bunu Twitter'da da paylaştım. Hatta görüntüsüyle paylaştım. İlk yarıda o dedim ya ortalama oyuncular nerede duruyorlar şeyine. Beşiktaş'tan sadece bir futbolcu, o da Agbadu, kendi yarı sahasında ortalaması vardı. Yani Beşiktaş'ta oyuncular tamamına yakını rakip yarı sahada oynamışlar maç boyu ilk yarıda. İkinci yarıda ne oldu? Jalo ile Emmanuel Agbadu biraz daha arkaya geldi. Az bir şey daha arkaya geldi. Salih Özcan inanılmaz, inanılmaz toparlıyor. İsmi çıkmıyor, çalım atmıyor, uzaktan şutlarla orayı bunu delmiyor filan falan. Fakat Salih Özcan inanılmaz iş görüyor orada. Ve şimdi Beşiktaş seyircisine gelelim. Beşiktaş seyircisi bunlar olur mu, bunlar değişsin filan dediği adamlar vardı. Kimdi onlar? Rıdvan'ı sevmiyorlardı sezon başında. Olaytan'ı sevmiyorlardı sezon başında. Çerni'yi ve Taylan Bulut gitsin diyorlardı sezon başında. Bu maçta Rıdvan Yılmaz maçın adamı oynadı. 8.6 ile oynadı. Olaytan 8.2 ile oynadı. Çerni bir gol attı zaten, 7.9 ile oynadı. Taylan da 7.2 ile oynadı ama inanılmaz aralara girdi çıktı. Yani ben hep diyordum ki bekleyin. Yani bir otursun hocanın düzeninde görelim bu adamları. Çünkü Mourinho mesela süper bir sağ bek ama Taylan koşusuyla vesaireyle Mourinho'yu çok zorlayacak bir sağ bek. Çünkü inanılmaz çaba gösteriyor. İnanılmaz atıyor kendini aralara, şeylere falan. Ve başkalarının boşluklarını kapatıyor. Ha, neyi eksik? Ortası eksik, evet. Çalımı eksik, adam eksiltmesi eksik. Ama aralara attıkları inanılmaz ya. Top ve koşuları inanılmaz yani. Orkun Kökçü, evet. Olması gerektiği gibi değil. Neden? Çünkü 4 kişi onun üstünde oynadı. Maçı seyretsinler tekrar. Orkun Kökçü'nün sırtında 4 kişi vardı. Yani Orkun Kökçü 4 kişi oyundan düşerek aslında diğerlerinden daha fazla katkı verdi şeye, oyuna. Trossard 6.7 ortalamayla oynadı. Düşük bir ortalama gözükebilir ama Trossard'ın ilk 11'i. Daha yeni geldi adam. Bismillah dedi. Faul yapanları gördü. Hakemin çaldığı faulleri gördü. Ya bir tane faul var. Adam güldü. Bak tutamadı kendini Selim, güldü. Şöyle güldü, arkadan hızlı koşarak geldi. Yürüme hızında adamın ayağından topu aldı. Geçti hakem, düdük çaldı. Adam ne oldu? Hani başka bir şey düdük çaldı herhalde falan dedi. Baktı, kendini gösterdiğini gördü. Puha oldu böyle, patladı adam yani. Neyse alışır, zamanla o da alışır. Alışır,
1: Türkiye.
0: Semih Kılıçsoy 6 ortalamayla oynadı. Düşük bir ortalamadan yerine O girdi ama O da çok bir şey yapamadı. Neden? Onlar aslında bitirici santrfor burada iş yapar mı bilmiyorum. Orada parçalayıcı insanlar lazım. Yani Semih bence o parçalama işini çok güzel yaptı. Ona daldı, buna daldı, bilmem ne kart da gördü filan falan. Ama yani onların orada evet gol atması bekleniyor tabii ki. Yani Beşiktaş'ın bu maçının sonucu 1-0 olmamalıydı. Daha fazla olmalıydı. Ama bu bence takım yerine oturdukça olacak. İşte orada da hem parçalayıp hem gol atan dünyadaki ender isimlerden bir tanesi Osimhen, bir tanesi de Vlahovic bence. Beşiktaş çok doğru bir transfer yaptı. Yani Vlahovic'i o yüzden dört gözle bekliyorum. Bakalım gelince orada nasıl bir ekstra etki yaratacak diye. Yani çünkü tam bu konuştuğumuz şeyleri hem bitirebiliyor hem de önüne arkasına sağına soluna pres yapıyor. Enteresan bir adam o. Peki. Ya o yüzden 2 ay boyunca onun peşinden koşuldu.
1: Peki o halde hemen ikinci haftayı hatırlatacağız dinleyicilerimize. 21 Haydi. Ağustos Cuma günü saat 21.30'da ikinci hafta Erzurum Spor FK Galatasaray mücadelesiyle başlayacak. Cumartesi günü saat 19.00'da Çaykur Rizespor Samsun Spor, aynı saatte Çorum FK Kasımpaşa, saat 21.30'da Fenerbahçe Konya Spor var. Pazar günü saat 19.00'da Trabzonspor Başakşehir, aynı saatte Eyüp Spor Gaziantep FK, 21.30'da Alanya Spor Beşiktaş, aynı saatte Göztepe Gençler Birliği ve haftanın kapanışı 24 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da Koca Eli Spor'la Ahmet Sportif faaliyetleri arasında oynanacak. Klasik sorum, sürpriz diyorum senden.
0: Sürpriz yani Fenerbahçe Konya maçında olabilir bak. Çünkü Konya 90+3'te mi gol yedi? Öyle bir şey oldu. İnanılmaz kapanıyor. Geçen sene Konya'ya kapanıyorduk ama bu sene daha da kapanıyor. Yani. Daha da kapanıyor. Fenerbahçe bakalım o açma, kilit bulma, kilit çözme şeyini yapabilecek mi? Orası çok önemli. Belki Muriç devreye girer, şu olur bu olur bilmiyorum. Ama yani Fenerbahçe'nin açma sorunu Fenerbahçe-Konya maçının anahtarı olur. Erzurum-Galatasaray maçından çok fazla bir şey beklemiyorum. Yani Erzurum'u yani Diyarbakır maçının neredeyse tamamını seyrettim ama Erzurum konusunda çok fikir alamadım. Çünkü bir hakem tuhaf ve tatsız bir maç yönetti yani. O yüzden de şu an tam bilemiyorum. Ama Galatasaray böyle oynarsa sıkıntı yaşar. Ama Galatasaray böyle oynamayacaktır. Tam bileylenmiş bir şekilde çıkacaktır diye düşünüyorum. Trabzon-Başakşehir maçında Trabzon çok zorlanacak diye düşünüyorum.
1: Peki.
0: Başakşehir çünkü inanılmaz oynadı ve yendi bu hafta.
1: Peki.
0: Bak Kocaeli'ni 2-0 yendi. Ama şeyi çıldırtma pahasına, Kocaeli'nin teknik direktörünü çıldırtma pahasına. Ya adam diyor ki burada çok bariz offside var. Hayır falan diyor hakem. Bu gidiyor hakeme itiraz ediyor. Sarı kart görüyor. Sonra hakem VAR'a gidiyor. VAR'dan evet ya burada varmış falan diye çıkıyor.
1: Burada neyse. Da program sona
0: evet,
1: ermiş. Ve beni burada o zaman büyük baskılıyorlar. Fenerbahçe'ye bu akşam Olympique Lyon karşısında başarı dileklerimizi kesinlikle sunalım. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bu akşam saat 22'de Fenerbahçe Olympique Lyon'la karşı karşıya gelecek. Bütün başarı dileklerimizi sunuyoruz ve haftaya yine aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Futbol saati sona erdi.
3: Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri.
4: Maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı. Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te.
2: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati tekrar yayını sona erdi.
5: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Okan Aslan'la günün tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı. Radyonuz Radyo Sputnik'te başladı. 13.25'e kadar sizlerle birlikteyim kıymetli dinleyiciler. Bugün stüdyo konuğumda sevgili Ragıp Narin olacak saat 12.30'dan sonra. Teknik masada sevgili kardeşim Kemal. Birlikteyiz, sizlerle birlikteyiz. 13.25'e kadar kıymetli dinleyiciler eşlik edeceğim sizlere. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. Sputnik Türkiye, Radyo Sputnik Twitter hesabını takip edebilirsiniz. WhatsApp'tan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp numaramız sevgili Kemal'de.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedinde gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
2: Heyecanım yanmak için gelirken benzinliğe uğradım. Abi dedim 50 liralık alacağım. Abi dedi koklayabilirsin.
3: Ne dedi?
2: 50 liralık koklayıp geldim.
4: Litre başına koklama hakkınız dolmuştur.
2: Sadece 50 liralık kokladım.
5: Oğlum çok üzüldüm lan.
0: Artık 50 liralık da alınamıyor. Öyle de bir şey var yani.
6: Paramı geri istiyorum.
2: 50 liralık dayıyı ben zaten uzun süredir arıyorum. Kayda verdim.
7: Merkez 40 merkez. 50 liralık dayı kaybolmuştur. Görenler en yakın benzinliğe getirsin.
2: 50 liralık dayı neredesin? Ne olur gel, meraktayız.
8: Ben ilgilendirmiyorum.
2: Hayatından endişe ediyoruz. Ne kokladın acaba? Yoksa bir gazetecimiz var, böyle kavanozlardan petrol kokluyor. Onunla beraber mi kokluyorlar?
9: Evet, hafif dizel aroması var. Arkadan güçlü benzin notaları geliyor.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Değerli dinleyiciler, şimdi saat 12.30'dan itibaren radyonuzda stüdyo konuğum sevgili Ragıp Narin olacak. Daha önce de bir kere konuk almıştık kendisini. Çok da güzel bir program olmuştu. Bakalım o tarihten bu tarihe neler değişti hayatında. Biz tabii takip ediyoruz gelişmeleri, Ragıp'la ilgili gelişmeleri, neler oldu, neler yaptı, bunları biliyoruz ama bir de kendisinden dinleyeceğiz saat 12.30'dan sonra. O saate kadar hemen şöyle gündemdeki başlıklara bir bakalım değerli dinleyiciler, neler var neler yok. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hak ve özgürlüklerin demokratik gelişiminin aynı zamanda da üniter milli yapımızın ve cumhuriyetimizin temel niteliklerinin teminat altında olduğu bir mutabakatı, milli birlik ve dayanışmayı mümkün kılan iklimi tesis edecektir dedi. Bu bağlamda tüm vatandaşlarımızı eşit hak ve sorumluluklar temelinde ortak bir zeminde buluşmayı savunuyoruz. Bu ortak zemin Türk milletinin tarihi ve siyasi mutabakatıyla oluşmuş, anayasamızda ifade bulmuş Türk vatandaşlığıdır açıklaması Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklama diplomatik bir avantaja dönüşecek dedi. Tüm vatandaşlarımızı eşit hak ve sorumluluklar temelinde buluşturmayı savunuyoruz açıklaması vardı. PKK'nın fesih kararı alması Türkiye'de yeni bir başlangıç için önemli bir adım açıklamasında bulundu Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli. İçişleri Bakanı Çiftçi, değerli dinleyiciler, yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede terörle mücadele daire başkanlığının da görev alacağını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada örgütlenen ve çocuklarla gençleri suç ağlarına çekmeye çalışan bu yapılara karşı güvenlik birimlerinin yapay zeka destekli takip ve operasyon yöntemlerini kullanacağını ifade etti. Tem de mücadelede yer alacak dedi değerli dinleyiciler. İçişleri Bakanı yapmış olduğu açıklamada yeni nesil suç örgütlerine baktığımızda klasik mafya yapılanmalarından oldukça farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bunların belli bir mekanı, klasik anlamda sabit bir kadrosu veya hiyerarşisi yok. İnternet üzerinden irtibat kurabiliyorlar. Suç işlemek için kolaylıkla yeni kişiler bulabiliyorlar. Elebaşlarının önemli bir bölümü de yurt dışında bulunabiliyor ifadelerini kullandı. Değerli dinleyiciler, İçişleri Bakanı yapmış olduğu açıklamada çocukları ve gençleri suç ağlarına çekiyorlar dedi. Yapay zekalı destekli takipten bahsetti. Yine Sayın Bakan, değerli dinleyiciler, Temin de tecrübesi mücadeleyi ne olacak? Mücadeleye aktarılacak ve daha iyi sonuçlar orada o noktada alınacak açıklaması. Tabii tüm bunların yapılmasının sebebi toplumun huzuru, çocukların özellikle gençlerin, çocukların suça sürüklenmemesi sevgili dinleyiciler. Anayasa Mahkemesi'nin cezaevinde yaptığı sarı, kırmızı ve yeşil renkli bilekliği ziyaretçisine vermesine izin verilmeyen Tufan İlbaş'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. AYM İlbaş'a 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine ve yeniden yargılama yapılmasına hükmetti. Değerli dinleyiciler, bu da bugün itibariyle karşımıza çıkan başlıklardan bir tanesi. Cevdet Yılmaz, onun da açıklamaları vardı. Cumhurbaşkanı yardımcısı. Şimdi bu çerçeve yasa Sayın Cumhurbaşkanı'nın biliyoruz önüne gelmişti. Onayına sunulmuştu. Cumhurbaşkanı onayladı ve resmi gazetede yayımlandı. Yasalaştı değerli dinleyiciler. Resmi gazetede yayınlanmasının ardından da Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi. Kanunda tanımlanan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında faaliyet gösterecek olan kurul kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. Kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirmeyi planlıyoruz ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Değerli dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edildi. 7595 sayılı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun çerçeve yasa olarak bilinen kanun biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi.
Kanunun yayınlanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı da artık onun başkanlığında faaliyet gösterecek değerli dinleyiciler. Yasal kurul resmen kurulmuş oldu. İlgili bakanlıklar ve kurumlar sorumluluk alanlarındaki çalışmaları ne yapıyorlar? Başlatıyorlar. 24 Ağustos Pazartesi günü de gerçekleştirmeyi planladıkları ilk toplantı. Peki ilk toplantının başlıkları neler olması bekleniyor? Kurulun çalışma usul taslarının belirlenmesi, silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda alt komisyonların oluşturulması, kurul üyelerinin gündeme getireceği başlıklar ve bunlarla ilgili bu kurumlar arası koordinasyon gerektiren konuların değerlendirilmesi sevgili dinleyiciler yine yer alıyor. Onu da açıklamış olalım, bahsetmiş olalım size. 2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, biliyorsunuz. Bir heyecan yaşandı. Cumartesi ve pazar günü gerçekleşen sınavlarda ciddi bir heyecandı sevgili dinleyiciler. Ama şimdi o bir de bu sene zor olduğu söylendi o sınav sorularının. Hatta böyle bir sayfada sadece iki soru uzun.

nereden göreceğiz falan diye E-Devlet'ten ÖSYM'ye girdiğinizde zaten aday işlemlerinden bunu çok rahat bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Nereye yerleştiğini, o tercihler yapıldı biliyorsunuz. Tercihler 10 Ağustos itibariyle bitmişti. İşte o tercihlerden hangisine siz denk geldiniz, yaptığınız tercihlerden hangisine girdiniz, o konu. Peki madenciler, değerli dinleyiciler. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde haklarını arayan madencilere polis müdahale etti. Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve örgütten uzmanı Başaran Aksu'nun da aralarında bulunduğu madenciler gözaltına alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın önünde. Ya dün de bundan biraz bahsettik. İnsanlar çalışmış, zor şartlarda çalışıyorlar. Ve talep ettikleri tek şey haklarının ödenmesi, paralarının ödenmesi ya. Çalışmış adam hak etmiş bunu yani. Bak dün de söyledim. Daha fazlasını hak ediyorlar normalde. Ama gel gör ki sevgili dinleyiciler, haklarını alamıyorlar. Haliyle bu insanlar haklarını istiyor. Yani biz çalıştık, paramızı istiyoruz diyorlar. Paralarını alabilmeleri için daha önce onlara sözler verildi. O sözler tutulmadı. Şimdi haklı olarak demokratik haklarını kullanıyorlar. Karşısında polis görüyoruz. Emniyet güçlerini görüyoruz. Ama bakıyorsunuz yani bu madenlerin sahipleri onların rahatı yerinde, keyfi yerinde, sanki dertleri yokmuş gibi, yani hiç umursamıyorlarmış gibi. Var ya da yok, o bilemem. Onların da bu arada bu ülkeyle ilgili, bu ülkede çözmek istedikleri sorunlar varsa onlar da dile getirsinler. Boş getiriyorlardır. Ama onlar tabii madencilerden daha hızlı ulaşıyorlardır yetkililere. Bir an önce değerli dinleyiciler, sendikadan yapılan açıklamalar vardır. Bakın sendika ne diyor, hemen bakalım o açıklamalara ne demiş. Enerji Bakanlığı'nı sözünü tutmaya davet ediyoruz. Biz tutacağız. Gözaltından çıktığımızda geri geleceğiz. Ya bizi tutlayın ya da öldürün. Vazgeçmeyeceğiz. Yer altından gelenleri gözaltıyla korkutamazsınız. Genel Başkanımız Gökay Çakır ve Başaran Aksu gözaltına alındı diyor sendika. Yer altından geldik, yeryüzüyle hesaplaşacağız. Bizi 1000 kere gözaltına alsanız 1000 kere geri alacağız. Özür dilerim, geri geleceğiz, korkmuyoruz, biz kazanacağız. Allah'ını seversen şimdi böyle insanları korkutabileceğini mi zannediyorsun? Hani birileri zannediyor. Öyle ya. Bu insanlar haklarını arıyorlar. Rahatsız ediyorlar mı birilerini? Etrafa zarar veriyorlar mı? Döküyorlar mı? Parçalıyorlar mı? Birilerine zarar veriyorlar mı? Gördüğümüz kadarıyla yok böyle bir şey. İnsanlar sadece çalışırken kullandığı bareti çıkarıyor, üzerindeki kıyafetini çıkarıyor, baretini ara ara yere vuruyor ve isteğini söylüyor. Konunun muhatabı olan bakanlığın oraya gitmek istiyor. Yani benim diyor, hakkımı ödeyin diyor. Niye? Çünkü bu insanların aileleri, çocukları, eşleri, anneleri, babaları, yakınları, ondan ekmek bekleyen, ondan para bekleyen, ondan ihtiyaçlarını karşılamak için bir şeyler insanlar var. Bu insanlar zor şartlarda çalışmışlar, o paraları hak etmişler. O haklarını, seslerini duyuramıyorlar. Ne yapacaklar? Bir araya geliyorlar, bu sesleri duyuracaklar. Yani Allah aşkına, hani bu insanın isyanını görmek lazım. Yani o zaman al benim canımı diyor. O zaman öldür beni diyor yani. Paramı alamayacaksam, ben ailemin yüzüne bakamıyorsam, ki o aileler eminim bu protestoyu gerçekleşen yakınlarıyla, eşleri ya da çocukları gurur duyuyorlardır. Çünkü haklarının peşinden gidiyorlar. Emekli Amiral Türker Ertürk tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadelerle ilgili resmen soruşturma başlattı. Gözaltına alındı emekli amiral. Çıkarıldığı mahkeme hakimlikçe tutuklandı. Değerli dinleyiciler, sosyal medya paylaşımları nedeniyle halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlaması. Ya sosyal medya, öyle sosyal medya deyip geçmeyeceksin yani, biliyorsun. 4 suç örgütüne mali operasyon, 818 kişinin hesaplarına ve kripto varlıklarına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun suç örgütlerine yönelik yürütülen mali soruşturma kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları, banka hesapları ve kripto varlıklarına el konulduğunu duyurdu. Yapmış olduğu açıklamada 4 ayrı örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüpheli kiralık kasalarına, tüm banka hesaplarına, kripto varlıklarına
el konuldu değerli

dinleyiciler. Açlık sınırı belli oldu. Senle benimle alakası yok. Kemal'deki hareket bu. Beni hiç bulaştırma dedi. Açlık sınırı belli aralıklarla her ay biliyorsunuz bu açlık sınırından bahsediyoruz. Heh, söyle Simge. Bir şey söylemeyecek miyim? Ne bileyim. Söyle bakalım hadi. Ama bak dikkat et, az önce böyle soruşturmalar falan da söyledim. Ha, 4'te evde yokum diyorsun sabah 4'te. Nerede olacağını da söyleyeyim de ona göre zorlanmasınlar. Pekala. Kıymetli dinleyiciler, şimdi Besar'ın yapmış olduğu araştırmaya göre 4 kişilik bir ailenin, bir memur ailesinin sağlıklı beslenebilmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Ağustos ayı için 49.556 lira. Yoksulluk sınırı ne kadar? 122.117 lira. Açlık sınırı aylık bazda %36.3, yoksulluk sınırı da yıllık bazda %37.77 artış göstermiş. Yani geçen aydan açlık sınırı, pardon, geçen yıldan bu yıla %36 artmış. Şimdi bakın, 4 kişilik bir aileyseniz evinize 49.556 lira para girmiyorsa açsınız. Biraz böyle sert gibi oluyor ama ben demiyorum. Bunun şeyi bu. Açılımı bu. Açsınız. 49.556 lira altında bir para giriyorsa. 4 kişilik bir aileyseniz 102.117 lira para altında bir para giriyorsa eve yoksulsunuz. Hiç kıvırmaya gerek yok. Ama tabii şöyle bir şey var. İç sesimiz diye bir şey var. O mesajı gönderme, ben yoksulum, ben yoksulum, ben açım, ben açım diye böyle mesajlar göndermeyin. O enerjiyi çekmeyin efendim. Hani zenginmiş gibi davranın, mutluymuş gibi davranın, onu çekmeye çalışın. Yapar mısınız bunu, öyle enerji gönderir misin Kemal? Sen de hiç enerji gönderecek hal göremiyorum ben bugün. Sen Simge, çeker misin öyle? Hani neler mümkün, bundan daha iyi nasıl olur? Yok mu öyle hikayeler? Öznur, Öznur çok dertli bugün, kafayı böyle koymuş. Ya Allah'ını seversen neyini çekeyim ya? Vallahi. Evet. Çekmiyor musunuz? Öznur böyle. Yak. Yak. Gıda harcaması, giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım vesaire, sağlık, benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu harcama. Bu yoksulluk oluyor. 122.117 lira hanımlar beyler. Dinleyicilerimizin içerisinde 122.117 liranın üzerinde olan dinleyicilerimiz WhatsApp numaramızı biliyorsunuz zaten. 0505 171 66 56 kıymetli dinleyiciler. Zengin dinleyicilerimiz yani. Ne güzel ya. Radyo Sputnik'in zengin dinleyicileri, çok zengin dinleyicileri, full zengin dinleyicileri, ultra zengin dinleyicileri. Bizi dinliyorlarsa ne mutlu şu anda. Yazabilirsiniz 0505 171 66 56. Mesela hani bir herkes ne kadar kazandığını yazsın. Ciddi misin sen? Kemal diyor ki herkes aylık ne kadar kazandığını yazabilir mi diyor. Biz ona göre şey yaparız, eleriz, süzeriz. Yani hanginizi daha çok, hanginizi ne kadar çok seveceğimize biz zaten karar veririz. Yok yok, şaka, hepinizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Kemal dedi herkes ne kadar kazandığını yazsın dedi. Ne yapacaksın, ona göre bir planı mı var, anlamadım ben. Hmm, anladım. Ultra dinleyicilerimin içerisinde şu anda beni dinleyip böyle hafif böyle tebessüm eden valla böyle yapıp hani kafayı da şöyle büküp şu anda arabasının içerisinde giderken açta şu Sputnik'i, kafamı dağıtayım, Okan'ı dinleyeyim. Ultra zenginim ben ya, öyle böyle değil. Yata giderken, yatla beraber böyle denizde ufak bir gezinti yapacakken, lafa bak, Simge dedi ki yatta radyo var mı dedi. Tabii yani milyon, yüz milyonlarca euroluk yatın içerisine radyo koymayı unutmuşlar. Vardır, vardır. Evet, sevgiler, selamlar gönderiyorum kıymetli dinleyicilerimize, o dinleyicilerimize. İyi ki varsınız. Paranın ne önemi var be? Öyle bir şey demeyin sakın ha. Paranın çok önemi var. Yıllarca bizi paradan soğuttular. Yıllarca bizi paraya küstürdüler.
Paranın ne önemi var? Para elimizin kiri dediler. Parayla saadet olmaz dediler. Yalan söylediler. Parayla saadet olur. Para kapı açtırır. Para söz söylettirir. Papa değil, para. Para söz söylettirir. Ya para varsa papaya da gidersin yani, ziyarete gidersin. Parasıyla değil mi dersin. Oradan bağlayayım dedim yani hızlıca. Para güzel bir şey. Ne dedik? Açlık sınırı. Bak dilimi ısırdım, görüyor musun? Yani var ya bir şey söyleyeyim. Fakirlikten dilimi ısırdım. Bizimkiler de az değil ha. Bir bekar çalışanın yaşam maliyeti 78.223 liraymış. Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 1.651 lira. 2026 yılında asgari ücretli ücret açlık sınırının altında kaldı. Aman asgari ücret. Bak söyleyemedim be. Asgari ücretli açlık sınırının altında kaldı. He? Oh be. Terledim ya. Büyük şehirlerde kamu emekçileri barınma ihtiyaçlarını karşılamak için neredeyse maaşının %75-80'ini kiraya ödemek zorunda kalıyor. Büyük şehirlerde kamu emekçileri, değerli dinleyiciler, ihtiyacını karşılamak için öğrenci evi gibi 3 ya da 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyorlarmış. BESAR'ın araştırması güzel bir haber oldu mu? Bence oldu Öznur. Hazal'ın da haberi olur herhalde diye düşünüyorum. Buradan da mesajımı iletiyorum yani. Ne diyor bu ya? Hazal dedi. Ne Hazal'ı ya? Dinleyicinin şeyi, dinleyicilerimizin kafasındaki. Bugün Okan Bey'de ne oldu? Vallahi ne bileyim ya. Bir açlık sınırı dedi, ondan sonra Hazal'a bağladı. Hazal kim bilmiyorum. Hazal'ın ne alakası var? Açlık sınırını o mu buldu acaba ya? Allah Allah. O mu tespit ediyor acaba? Hazal mı ayarlıyor açlık sınırını? Hazal öbürü de soruyor. Hazal kim? Abi bilmiyorum ki, ne bileyim. Bir Sputnik'i arayalım soralım. Hazal kim? Hanımlar beyler. Geldi mi vakit? Konuğumuz geldi mi? Aa gelmiş, güzel. Sevgili Ragıp kardeşim geldi. Ragıp Narin, değerli dinleyiciler. Radyonuz Radyo Sputnik'te birazdan bizlerle. Hadi bakalım.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Nasılsınız hanımlar beyler, ekonomik olarak iyi miyiz? Keyfimiz yerinde mi? Bol paracıklarımız geliyor mu? Parayı seviyor muyuz? Seviyoruz değil mi parayı?
2: Bu nedir?
3: 17 milyon ha?
2: Hani biz okuma bilmiyordun?
3: Ama param biliyor.
1: Paraya enerji gönderin. Bak en büyük paramız ne? 200 TL. Ne diyorum size? Ne kadar 200 TL bulursak onları bir araya getirdiğimizde sevelim, onlarla konuşalım, güzel şeyler söyleyelim onlara. Bak yap bunu ya.
4: Bak canım benim, bu dünyada iki şeye zaafım vardır. Birincisi paradır.
5: İkincisi
4: de paradır.
1: Parayı sevelim, parayı sevelim.
6: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Ya çocuğun sesi gerçekten çok güzel ya. Refik. Sevgili dinleyiciler, vallahi özlemişiz kendisini. İlk programımızda çok samimi, çok güzel bir programdı. Sevgili Ragıp, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, sağ olun, sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Seni gördük, daha iyi olduk. Daha da gençleşmişsin, daha da böyle bir şey, nedir o? Vücudun biraz
1: yapılanmış
0: daha, yapılanmışsın ya.
1: Biraz kilo aldım. Hı. Ama iyi gözüküyorsam ne güzel.
0: Vallahi öyle
1: gözüküyor. Sporla beraber tabii, sporda yapmaya devam ettiğim için.
0: Onu hiç bırakmıyorsun değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii yok, sporsuz olmuyor.
0: Ciddi misin ya? Ne yapıyorsun spor?
1: Yani koşu yapıyorum, yüzüyorum. Hı. Onun dışında ağırlık çalışıyorum.
0: Hı. Her
1: gün? Yok, her gün değil tabii ki de, ama haftada iki gün kesin. Bazen üçü buluyor. Çok boş zamanım ve iyi seviyorsam dördü buluyor.
0: Zamanı yakaladığında yaptığın
1: evet,
0: bir şey.
1: Evet, ama
0: yani
1: hani dediğim gibi en zamansız olduğum zamanda bile değişik bir cümle oldu, zamansız olduğum günlerde bile iki gün illaki gidiyorum yani. Gitmezsem çünkü kendimi kötü hissediyorum.
0: Hadi ya. Ya ben herhalde çok üşenirim ya. Ben çok biliyorum çünkü böyle etrafımda şey olan, yani böyle spora başlayıp çantaları doldurup spor salonuna gidip iki gidip ondan sonra bırakan çok biliyorum da sende öyle bir şey yok anladığım kadarıyla.
1: Yok, benimki artık hayat felsefesi gibi bir şey olmuş. Yani yemek yemek gibi, su içmek gibi spor hayatın bir parçası yani. Yani spora gitmemek benim için daha zor gibi hissediyorum yani. Hatırlamıyorum, öyle bir uzun bir dönem spora gitmediğim bir dönem olduğunu hatırlamıyorum hayatımda.
0: Bu arada sevgili Refik, Refik Sarıöz de şu anda burada. Hoş geldin sen de. Ekranlardan zaten tanırsınız kendisini, ama birçok isimle, sevgili Ragıp da dahil olmak üzere birçok isimle bizi buluşturan sevgili arkadaşım. O da spor yapıyor bu arada. Bir şey söyleyeceğim, sen bayağı bir ağırlık mağırlık, onlar ne? Aynı şey mi yapıyorsunuz?
1: Öyle yapıyorum.
0: Abi ağırlığın ne gibi bir faydası var?
1: Sadece ağırlık çok faydalı değil tabii ki. Hatta seni de ağırlaştırır. O yüzden ben bunu işte koşuyla, yüzmeyle destekliyorum. Ağırlık çalıştığınızda sonuçta vücudunuzdaki kaslar çalışıyor. Vücudunuzdaki kaslar aktif bir şekilde çalıştığında hani daha kalıplı, daha büyüyorlar kaslar çalıştıkça. İşte bu büyümek de sonuçta spor yaptığınızdan dolayı, doğru bir şekilde büyütürseniz hem görüntü olarak iyi oluyor, hem sağlıksal açıdan çalışan demir paslanmaz misali. Kaslar daha sağlıklı oluyor, ama dediğim gibi bunu doğru yapmak ve düzenli yapmak çok önemli.
0: Şey diyeceğim, yüzme nasıl Ragıp? Güzel yüzer
1: misin? Yüzme bence en güzeli. Hani spor anlamında bana en çok faydası dokunan yüzme. Çünkü
0: bir de bu omuzların genişlemesinin sebebi kolların falan etkiliyor galiba. Ben yüzücülerde falan o durumu görüyorum
1: evet,
0: çünkü.
1: İlla etkiler. Benimki biraz daha genetik, yani küçüklüğümden beri omuzlar genişti, ama tabii ki yüzmeyle bu daha da düzgün, orantılı ve yapılı duruyor. Yani yüzmenin çok faydası var o konuda.
0: Evet sevgili dinleyiciler, Ragıp'la spor bölümümüzü tamamladık. Bir başka spor bölümünde. Bir şey söyleyeceğim. Yüzme, biliyor musun yüzmeyi? Sonra onu soracağım, merak ettim.
1: Çok yok, profesyonel falan değil. Kendim yüzüyorum, yok.
0: Ben mesela dipten gidemiyorum. En son Refik, 2-3 gün şeydim, hafta sonu burada değildim. Eşimle beraber denize giriyoruz. Hayatım beni bir izlesene. Dipten gidebiliyor muyum dedim. Vallahi dedi.
1: Gitmez
0: girdiğini. hiç girmemişim bile.
1: Ben kendi dipte sanıyorum Sufa. Söylemeseydin keşke falan. Çok iyi, süper falan.
0: Çok imrendiğim bir şeydi vallahi billahi ya. Şimdi farkına vardım. Abi neyin farkına vardın? Çok da güzel farkına varmışsın. Biz de farkına varalım istiyorum. Bu arada söz müzik sana ait değil. Oğuzhan Atmaca, senin şarkılarında biz genelde söz müzik sana ait olur.
1: Evet.
0: Hatta doğrudur. İlk yayında Alkan sen yoktun o zaman. Sevgili Ragıp, ilk yayında, ilk yaptığımız radyoda, yani radyo programında, burada anında şarkıyı, sözünü yazdı ve takır takır müziğini yapmıştı. Müthişti.
1: Evet.
0: Ragıp, hikayeyi senden dinleyelim ya.
1: Ya bu şarkı aslında benim yazını çıkarmayı düşündüğüm bir şarkı değildi. Çünkü bayağı slow ve dertli bir şarkı. Benim daha hareketli şarkılar vardı yaza ayırdığım, ama iki önceki şarkım, İstanbul diye bir şarkım vardı. Hı. Yine Oğuzhan'a ait.
0: Hı hı.
1: Ve ilk defa böyle benim yapmadığım bir tarzda çok slow ve melankolik bir şarkıydı, ama inanılmaz bir ses getirdi. Normalde ben daha enerjisi yüksek, daha tatlı şarkılar yapıyordum, ama insanlarımız demek ki o tarz şarkılara da çok ihtiyaç duyuyor ülkemizde. Ve ben de o yaptığım slow şarkı inanılmaz bir stream aldı. YouTube, sosyal medya bayağı yıkıldı şarkı. Hatta biraz da hani böyle havalar soğuktu çıkardığım dönemlerde. O yüzden Oğuzhan'dan dedim ki İstanbul çok iyi gitti, bana bu tarzda bir şarkı daha lazım yani. Çok beğendim şarkıyı dedim. Tamam abi, çalışıyorum dedi. İşte tam hareketli şarkı çıkarma dönemlerindeyim, kayıtlardayım. Oğuzhan bu şarkıyı attı, farkına vardım attı. ve şarkıyı ben yine ilk dinlediğimde bayağı böyle bir etkilendim. Hı hı. Biraz hani bunun sözlerinde o farkına varma kısmı, hayatta birçok şeyin geç farkına varmamız veya yaşadığımız şeylerin geç farkına varmamız hepimizde olan şeyler. Benim de galiba o dönem çok farkına vardığım bir dönemdi ve şarkıdan çok etkilendim dedim.
0: Nelerin ya, farkına vardın? Bak ya, çok acayip şeyler söylüyorsun böyle. Aslında, dalarım yani oradan direkt içeri.
1: Aslında bunu böyle bir şeydir yemek çok zor. Hayat o kadar tecrübelerle dolu ki veya yanılmalarla dolu olduğundan kaynaklı. Hani en yakın arkadaşınızın en yakın arkadaş olmadığı veya ne bileyim çok sevdiğiniz bir insanın sizi sevmediği veya hayatın sizin baktığınız pencerenin ötesinde çok farklı şeyler gösterdiği, ailenizle alakalı durumlar, sevdiğin insanlarla alakalı durumlar, yani birçok şeyde kafamızda düşündüğümüz, hayal ettiğimiz veya sandığımız şeylerin çok aksi durumla karşılaşabiliyoruz. Yaşımız daha gençken, daha küçükken kafamız, aklımız daha havada olduğundan dolayı bunların farkına varmıyorduk. Doğal sanıyorduk ama hani yaş ilerledikçe bazı şeylerin değişmeyeceğini, bazı insanların değişmeyeceğini, bazı tecrübelerin yaşanılması gerektiğini, birçok şeyin farkına varıyoruz. Galiba ben de o dönemlerden birindeydim. O yüzden şarkı beni çok etkiledi ve bir anda çıkarma gereksinimi hissettim.
0: Görüyor musun bak, bir şarkının insana neler yapabileceğinin şu anda özetiydi bu yani. Yani sen o şarkıyı dinleyince hakikaten bir şeylerin gerçekten farkına vardın.
1: Evet. Şey, farkına vardım hatırladım.
0: Şey dikkatimi çekti. Bu hani en yakın arkadaşının aslında en yakın arkadaşının olmadığının farkına varmak. Bu gerçek miydi? Oldu mu böyle bir şey?
1: Yani şimdi direkt isim...
0: O şarkıdan sonra mı?
1: Yok, o şarkıdan değil. Normalde o süre zarfında mesela o yıl içerisinde zaten kolay bir şey değil yakın arkadaşınızı veya sevdiğiniz bir insanı hayatınızdan çıkarmak. O süre zarfında hani bu son bir yıldır böyle hayatımda eksilen insanlar falan vardı. Israrla tutmaya çalıştığım, benim direndiğim ama değişmeyeceğini fark ettiğim vardı. Ve enteresan bir şekilde hayatımdan çıkardığımda birçok noktada hayatımda bazı şeylerin daha doğru gittiğini fark ettim. Ve kendim anlamında...
0: Ragıp, neyi seni rahatsız eden? Yani çok güzel bir şey söylüyorsun aslında. Bir insanın hayatından sevdiği insanları çıkarması çok kolay değil. Sen zaten bu konuda zor... Kullanan isimlerden bir tanesin.
1: Evet.
0: Bunu hani insanın içi dışına vururmuş diyoruz ya, onu birçok insan anlar. Ne peki yani, ne oluyor da?
1: Şöyle aslında.
0: Hani bunu özellikle hani nokta atışı bütün detaylarıyla söyle demiyorum. Genelleme olarak
1: şöyle
0: soruyorum.
1: Şöyle söyleyebilirim, hani çok şükür genelde etrafımdaki yakın olan insanlar hep iyi insanlar. Hala o hayatından çıkardığım insanlar için de kötü insanlar diyemem. Ama ister istemez kendi adıma konuşuyorum. Hani hayatta... zor dönemlerden geçiyoruz. Ülke olarak, coğrafya olarak, maddi manevi zor dönemlerden geçiyoruz. Ben bu zor dönemlerde ister istemez ülkemizdeki birçok insandan daha avantajlı durumdayım. Hani para kazanma durumum olsun, yaşadığım yer olsun, dünyayı gezebilmem olsun. İster istemez hani dışarıdaki insanlar şey diyordur, ne kadar şanslı, işte dünyayı gezebiliyor, şunu yapabiliyor, şu kadar parası var. Ama dışarıdaki insanların bunu demesi sizi çok fazla rahatsız etmez veya enerji alanınızda olmadığı için size zarar vermez. Söyler geçerler ama yakınızdaki insan size sürekli işte bu nasıl gezebiliyor, bu nasıl sürekli gidebiliyor, işte şöyle arabası var, şöyle evi var, şu kadar rahat yaşıyor, kafası rahat falan tarzında espriyle karışık, bazen arkandan bazen yanında yüzüne karşı işte nasıl bu kadar olabiliyor derken sen orada şey sanıyorsun, seni övüyor veya rahatsız olmuyor, sadece dillendiriyor sanıyorsun ama aslında o içinden
0: her şakanın
1: ben niye yapamıyorum, o niye yapabiliyor gibi. İşte bunun ayrıcalığı ne, bu niye bu kadar şanslı, bunu kötü bir niye söylediği zaman o enerji ve o haset, o kıskançlık size geçiyor ve işinizi yavaşlatıyor veya çok güzel bir başarı elde ediyorsunuz, çok iyi bir işbirliği alıyorsunuz, bunu anlatıyorsunuz o kişiye, örnek veriyorum, o kişi de içinden diyor işte niye bunlar sana geldiler, başka marka mı yoktu, şu mu yoktu, başka insan mı yoktu, bir anda o işbirliği iptal oluyor mesela.
0: Ne kadar fena ya yani, ki mesela, sen de hassas bir insansın tabii, etkileniyor, demoralize oluyorsun
1: tabii ki
0: istemez.
1: Ben de her şeyi anlatan ve insanlardan hiç kötü niyet beklemeyen bir insan olduğum için herkese anlatırdım, sonra baktım ki işte bunun farkına vardım mesela, herkese anlatmamak lazım, en yakın sandığınız aileniz bile buna dahil, kardeşleriniz bile buna dahil, iş bitsin, sonuca varsın, ondan sonra hani kesin olduktan sonra başardığınız veya sahip olduğunuz şeyleri anlatın. Hatta bazen mesela şimdi yeni bir araba aldım mesela, hiç kimseye söylemedim, hiç paylaşmadım, görünce fark ederler yani, anladın. Önceden ama ne oluyordu, Ali şöyle aldım, Mehmet şöyle aldım, Fatih şöyle aldım,
0: o sevincini paylaşıyordun yani sen ama o insanların içinde
1: hava atmak için değil yani. Mesela Rıfkı diye bir arkadaşım var, en yakın arkadaşım ve ben onunla arabamı aldım, direkt onunla paylaşırdım. Yani ne bileyim, yeni bir işbirliği geldi mi, şöyle bir işbirliği geldi, şöyle bir konserim var, işte şu kadar insan gelecek diye daha olmadan mutlu olduğum şeyleri en yakın arkadaşlarımla paylaşırdım. Ama daha sonra ne oldu? Baktım ki paylaştıkça bir anda işler iptal olmaya başladı veya olacak iş olmamaya başladı. Dedim ki hani olsun, garanti olsun, ben o sahneye çıkayım, ondan sonra konserim var diyeyim.
0: Bu
1: veya...
0: birçoğumuzda var biliyor musun? Nazara inanır mısın Ragıp?
1: Yani
0: nazar o, evet, geldiğine, evet, olumsuz enerjinin işte, gelebileceğine
1: nazar
0: inanır.
1: Enerji yani, her neyse.
0: Adına insanın, ne dersen.
1: Tabii kelimenin gücü var işte, yakındaki insanın enerjisinin gücü var. Yani bu tür şeylere inanıyorum yani, dinlendirmek veya ne kadar iyi niyetli de olsa, iyi niyetli de olsanız dikkatli olmanız gerektiğini düşünüyorum. Yani sahip olduğunuz şeyler, sağlığınız, birçok şeyi çok fazla dinlendirmek veya üzerine basmak gerekmiyor diye.
0: Ya müthiş gerçekten, hani... farkına vardım dediğin şeyin altını böyle sadece bir tane örnekle doldurmak bile çok önemli. Şimdi biz gelelim, farkına biz de vardık, inşallah güzel şeyler olacak. Şimdi o kadar yoğunsun ki, ilk programdan bugüne gelene kadar biliyorum çok şey değişti. Durmuyorsun yani, müzikte durmuyorsun, geziyorsun, dolaşıyorsun, bunlara da devam ediyorsun. Çok da projeler, güzel projeler gerçekleştirdin, onlara birazdan geleceğiz. Ama şimdi sıcağı sıcağına farkına vardım devam ediyor, ama hareketli dedin. Bu yıl bitmeden gelecek olan sürprizler olacak mı? Sonra düetler olacak mı? Evet. En son Ece ile gerçekleşen, zaten senin söylediğin bir şarkıyı onunla beraber bir düet yaptınız.
1: Evet.
0: Bunlar olacak mı? Ne diyorsun? Yeni şarkılar,
1: i̇şte
0: yeni sürprizler.
1: Eylül'e bir şarkımız var ama işte biraz da böyle hani yazı kaçırdığımız için, ama havalar da geç soğuyacak. O yüzden onu da biliyorum. Şu an 2-3 şarkı birikti. Hani biri çok hareketli ama işte Eylül'e geldik. Sonrası Eylül, Ekim, Kasım. Hani o gider mi? Kararsızız. Onun dışında daha soft bir şarkım var. Belki o daha sonbaharlık.
0: Yeni şarkımlar.
1: Yeni şarkı.
0: Söz,
1: evet.
0: Müzik sana mı ait?
1: İki tanesi bana ait. Bir tanesi bir arkadaşıma ait. Sevdiğim bir arkadaşıma ait. Emir Burak Çetin'e.
0: Yani bu yıl bitmeden en az 3 şarkı gelecek herhalde anladığım kadarıyla, öyle
1: evet,
0: mi?
1: Yani inşallah yetiştirmeye çalışacağız. İşte Eylül'deki hangisi olsun bir böyle bir soru işaretleri var. İşte aranjörümle, menajerimle bunu tartışıyoruz. Bakalım Eylül'de bir şarkı gelecek ama işte hareketli derim ama daha slow da gelebilir. Slow derim, ortada gelebilir.
0: Bu isimlerin çok etkisi var mı Ragıp şarkıda?
1: Ya aslında ben çok fazla inanmıyordum. Yani şarkı iyiyse her zaman her mevsimde gider diye inanıyordum ama ilk defa farkına vardım da şunun farkına vardım. Gerçekten hani yaz aylarında insanlar biraz daha pozitif, biraz daha enerjisi yüksek, daha hareketli şeyler dinlemek istiyor. Onun farkına vardım. Niye diyecekseniz, mesela şarkı stream olarak diğer şarkılara oranla daha yavaş başladı. Ama evet, ulaşan kişiler, yani dinleyen kişiler diyor ki çok güzel bir şarkı, işte bana çok dokundu.
0: Ne güzel.
1: İşte ilki de çıkarmışsın tarzda çok güzel yorumlar alıyorum. Ama sayı yorumlarla doğru orantı değil. Sonra soruyorum mesela kuzenlerime veya yakında arkadaşım, işte dinledin mi? Ya abi dedi, vallahi o gün o modda değildim dedi. Ben daha böyle şey yakın arkadaşım var gidememiş şarkıyı falan. Hani dedim ki doğru, haklı aslında, hani çünkü mesela sahile gidiyorsun, denize gidiyorsun, tribe girmek istemiyorsun yani. O yüzden biraz hani fark ettim ki hani yazın biraz daha hani çok slow çıkam, hani slow çıkaracaksan
0: bunu söylediler mi hakikaten ya?
1: Evet evet, yakınlarımdan böyle geri dönüşler aldım. Zaten ister istemez stream olarak da rakam olarak da bunun farkına varıyorsunuz.
0: Bir şey söyleyeyim mi Rafik, hani birine ya şu şarkıyı bir dinlesene bak deyip sevdiğim bir şarkıyı gönderirsin, ayrı da şarkının sahibi yeni bir şarkı yapıyorum, daha çıkarmadım, bir dinlesene, vallahi şimdi denize gidiyorum dinleyemem.
1: Yani dediğim gibi etkisi oluyormuş, onu fark ettim.
0: Sen şarkıları, yeni bir şarkıyı ilk gönderdiğin kişi kim?
1: Emir Burak Çetin demiştim ya da demin. Benim
0: ona mı gönderiyorsun?
1: Arkadaşım, evet, müzisyen aynı zamanda. Çok da yetenekli, kendi şarkıları var. Hep ilk ona gönderirim.
0: Beğenmediği zaman veya Ragıp şurada şöyle olsa böyle olsa falan
1: çok
0: diye
1: çok söyler, net, net
0: yapıyor musun peki? Dikkate alır mısın yani?
1: Tabii dikkate alırım. Hani %100 beğenmedim dedi, yok şarkı atıyorum gibi bir şeyim yok. Zaten o da daha böyle yapıcıdır yani, daha açıktır o konuda. Ama hani çok yükselmediyse falan bir dinlerim gerçekten. Sonra bir zaman geçer bir daha gönderirim. Ortada buluşuruz bir şekilde. Ama önemserim tabii ki dediklerini.
0: Evet. Yani Ragıp'tan, sevgili Ragıp Narin'den değerli dinleyiciler, bu yıl bitmeden en az 3 tane şarkı gelecek. Slow şarkı var mı onların içerisinde?
1: Çok slow değil ama yani farkına vardım bu kadar slow değil ama bir tane slow var aralarında.
0: Şimdi Ragıp'ın ben İstanbul konserine gittim. Çok da güzel ağırladı sağ olsun. Ve bir şey söyleyeyim mi sana? Nefis bir konserdi.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Gerçekten nefis bir konserdi. Ankara olmuştu, İstanbul olmuştu. Ondan sonra...
1: Saygı vardı.
0: Saygı var. Oraya geleceğiz. Konser planlaması var bu arada.
1: Var, önümüzdeki süreçte. Sonbaharda başlıyor yine Ankara, İstanbul ilk destinasyonlarımız. Onun için de doğu sürprizi olabilir.
0: Aa çok güzel.
1: Daha şu an şehirler çok net belli değil açıkçası.
0: Birkaç şehir olacak mı?
1: Evet olacak.
0: Çok güzel. O zaten sende olmalı biliyor musun? Çünkü seninle özdeşleşmiş bir tarafı var.
1: Şehirlerin
0: özdeşleşmiş bir tadı var. Biz de gideriz artık şimdi. Yani sen evet gideriz yani. Ama bak gerçekten Ragıp'ın ben şöyle söyleyeyim. Hani kendisi katılır katılmaz bilmiyorum ama bir işi yapacağı zaman ben şöyle düşünüyorum. İnceleyip sık dokuyan bir insan. İnsanlar nasıl etkilenebilir? İnsanlar bunun tadına nasıl bir varır? Ben de eğlenip ben de güzel bir şey çıkartayım. İnsanlar da aynı hissiyatı alsın diyor. Sahnede şovlar, danslar veya misafirler İstanbul konserinde öyleydi. Nereden?
1: Lübnanlı
0: arkadaşın gelmişti. Çok da güzeldi.
1: Evet yok ses de çok başarılı. Kendisi Lübnan'da da çok başarılı bir sanatçı zaten. Bizi kırmadı geldi. Çok güzel iki tane düet yaptık. Güzel oldu yani.
0: Harika. Şimdi gel gelelim Saygı 1. Abi bu Saygı 1 projesine nasıl dahil oldun? Hikaye nasıl? Bir de bu kız beni görmeli. Ya müthiş. Orada da danslar falan, senin hareketler falan. Evet. Ya insan var ya hani gözünü kapatıp söyleyeni duymasa vallahi Mustafa Sandal da zanneder bu arada. Anlatsana bu hikayeyi bize.
1: Ya yani şöyle dahil oldum. Zaten Oğuzhan'la biz 3'üyle yakındır takipleşiyoruz. Çeşitli mekanlarda beraber tanışmıştık da daha önceden. Galiba bir önceki Saygı'da kimdi hatırlamıyorum. Mustafa Sandal'dan bir önceki Saygı'da Mor ve Ötesi'ndeydi. Ondan önce konuşmuştuk. Hani ben de böyle bir şey dahil olmak isterim gibisinden. Tabii ki abi demişti. Yani bir sonraki projelerde düşünürüm gibisinden. Sonra Mustafa Sandal'ı görünce ben direkt yazdım. Bunu kaçırmam dedim. Hani ya bak Mustafa Sandal o zamanlar da benim İstanbul konserinde Gidenlerden şarkısını okumuştum ve
0: çok da güzel
1: sosyal medyada ya paylaşmıştım ve çok fazla etkileşim almıştı.
0: Çok iyiydi.
1: Onu
0: gerçekten
1: gönderdim Oğuzhan'a ve direkt bana döndü. Abi kesinlikle sen kafamdaki isimlerden biriydin dedi.
0: Şarkıyı okuyup gönder. Ha, sen Gidenler'deni mi gönderdin?
1: Benim konser videomu gönderdim.
0: Konser
1: sadece
0: videonu gönderdin. Aynen. Harika.
1: O dedi zaten aklımdaydın dedi. Kesinlikle yazmayı düşünüyorum senin dedi. Tamam dedim, haber bekledim ve sonra zaten liste geldi. İşte oraya davet edilen sanatçılardan
0: biriydim. Şarkıyı sen mi seçtin?
1: Evet, şarkıyı ben seçtim. Şöyle bir şey vardı sadece. Benden önce seçilen şarkılar vardı. Yani istediğim
0: belli olan şarkılar vardı.
1: İlk istediğim şarkı değildi tabii
0: ki. Senin ilk istediğin şarkı hangisiydi?
1: Ya aslında ben Gidenlerden'i çok istiyordum işte doğal olarak. Bir de evet. Gönlünü Gün Eden'i vardı. En çok istediğim iki şarkı. Gidenlerden'i benden önce Ekmosu almıştı. Gönlünü Gün Eden'i bana yazdık. Ama o şarkının da alt şeyi galiba... müziği yabancı birine ait ve telifte anlaşamıyorlar herhalde. O da iptal oldu. Sonra üçüncü şarkıda Bu Kız Beni Görmeli'de karar verdik.
0: Peki sahnedeki o şov işte senin sahneye çıkman, oradaki girişim falan bunlar tamamen size bırakılan detaylar
1: mıydı? Yok, oranın bir dans ekibi var. Herkese aynı dansçılar çıktı. Sadece o dansçılarla işte bir hafta önceden 10 gün önceden çalışıyorsunuz. Tanışıyorsunuz. Bir koreografiye karar veriyorsunuz. Biz de öyle tanıştık ve böyle bir şey çıkarmak istedik. Dansçılarla ortak konuşup sonra güzel bir sahne ortaya çıkmış oldu.
0: Saygı birin sana bir katkısı ya da etkisi ya da ne bileyim bir şey oldu mu, ne diyorsun?
1: Oldu tabii, çünkü hani şöyle oldu, hani tanınırlık değil ama beni sosyal medya tarafımda çok tanıyan insan vardı. Hani okey müzik ve şarkı paylaşıyordum sürekli ama adam beni mesela gezmemden dolayı takip ettiği için o tarafımla çok ilgilenmiyordu. Veya beni kafasında işte bir gezgin olarak resmetmiş. Şarkıcı olduğumu çok fazla kabul etmiyordu. Ama işte Saygı bir konserine çıkan isimleri görünce, sonuçta herkesin çıkabileceği bir mecra değil, belli isimler çıkıyor Türkiye'de. O yüzden o kadar kaliteli isim arasında ve bu kadar rahat bir performe ve sahne şovu gördüklerinde tamam bu adam da müzisyenmiş diyenler çok oldu. Hem yan çevremden hem dışarıdan.
0: Ragıp, bu seni rahatsız ediyor mu? Yani abi artık bir şey otursun, yani ben şarkıcıyım. Ama senin herhalde hiçbirinden de vazgeçemiyorsun. Yani gezdiğin gördüğün yerleri... ben mesela geçenlerde gördüm, çok etkilendim. Kars'ta bir camide namaz kılarken var bir görüntü sosyal medyada. Abi ne güzel ya manzara, yan tarafta, öyle değil mi? Harika.
1: Evet, yani şöyle diyeyim, ben yani Mekke Medine dahil dünyada hani birçok camiye veya namaz kılınacak yere gitmiş biriyim ama hani gerçekten öyle bir yerde kıldığımı hatırlamıyorum ambiyans olarak. Çünkü dağın başında tek başına bir cami ve Anadolu'nun ilk camisi Türkler tarafından yapılan ve sınırı görüyor. Sınırda bir İpek Yolu Köprüsü var.
0: Daha önce oradan
1: binlerce ticaret atları geçmiş. Bir taraf Ermenistan, bir taraf Türkiye ve camide de çok büyük bir cam var. Camdan da dışarısı böyle baharda gitmiştim zaten. Yemyeşil mükemmel, cennet gibi görünüyor. Yani çok mükemmel, böyle değişik bir ambiyans. Ben dedim bunu kesin çekmeliyim. Normalde çok namaz kılarken çekmek çok doğru bir şey değil diye düşünüyorum ama sonuçta benim oradaki amacım hani namaz kıldığımı göstermekten ziyade ambiyansın ve ülkemizde.
0: Ama o camiyi gösterebilmenin gerçekten en güzel karesi de bence o.
1: Evet, gerçekten müthiş bir tablo gibi bir şey ortaya çıktı ve çok güzel olmuş. Ve videoda global de oldu. Hani ülkemizde faydasından çok çok fazla insan, yabancı turist yazdı bu cami nerede gitmek istiyorum, ziyaret etmek istinden. O yüzden hani biraz video amacına ulaştı diyebilirim.
0: Sen az önce dediğim gibi ya bu seni rahatsız ediyor mu kardeşim? Ben hani gezginim, tamam gezginlik var, spor var, yaptım spor, futbol oynadım. Ama benim hayatımda müzik de var. Müziği de çok iyi yapıyorum. Bir sürü şarkı, kaç tekli 25 mi 26
1: galiba
0: oldu mu?
1: 24'lerde.
0: O sayılarda bir tekli oldu yani. Artmaya da hepsi de birbirinden güzel şarkılar. Sen ne diyorsun?
1: Ya açıkçası eskiden bir tık rahatsız ediyordu. Çünkü ben böyle kendimi hani futbol bitti tamam müzisyenim kafasında ilerliyordum. Daha sonra baktım ki hani şu dönemde kolektif bir insan olmakta yani üretim anlamında çok fayda var. Çünkü hiçbir mesleğin garantisi yok günümüz dünyasında ve sadece tek meslekten ilerlemek hem maddi hem manevi anlamda çok fazla mantıklı değil. Çünkü bir anda Instagram'da kapanabilir, bir anda ülkemizde bir şey de yasaklanabilir, bir anda istemediğin sesin gidebilir, bir şey olabilir sana. Yani o yüzden elinde yetenekler varsa ve o icra ettiğin şeylerde başarılıysan neden ben sadece müzik yapayım veya neden sadece video çekeyim veya neden sadece gezeyim dedim. Ve çok şükür ki hani hepsini diğer yaptığım anda, çok işlerde güzel de çok güzel geri dönüşler aldım. İnsanlara da çok faydalı oldu. O yüzden hani beni rahatsız eden bir nokta yok. Süper. İnsanlar da rahatsız eden bir nokta yok. Devam ediyoruz.
0: Lafını unutma. Bir saat başına gidiyoruz. Sevgili dinleyiciler, Ragıp Narin konuğum. Birazdan geliyoruz.
2: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Sakinim bir kumsal gibi. Yine vuruyor dalgalar ışın. Geçen güzel günleri hatırlarsam ellerim vuruşur.
1: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Radyonuz Radyo Sputnik'te canlı yayında konuğum sevgili Ragıp Narin. Ragıp şu sarı toplardan çeker misin sana zahmet? Al onu komple yanına alabilirsin ha. Bakalım onun içinde sorularımız var. Ne soruyor, ne diyor? Konserleri sorduk. Önümüzdeki dönemde konserler olacak. İstanbul ve Ankara yine konserleri olacak. Ama bir sürpriz de Anadolu, Doğu konserleri de yine olacak. Ama şehirler belli değil. Ne diyor?
2: Maddi kaygıları tamamen bir kenara bırakırsan, şu an yaptığın işi bırakıp sıfırdan hangi sıra dışı mesleğe başlardın? Yani sıra dışı.
1: Ne yapardın mesela?
2: Ne yapardım?
1: Ya bir şey söyleyeyim, sen aç kalmazsın ya. Mümkün değil yani. Üşengeç bir adam da değilsin.
2: Ya aslında rahat bir insanım. Sevdiğim iş olunca üşenmiyorum. Sevmediğim iş olursa çok üşenirim.
1: Sevmediğin iş ne var mesela? Hani sevmediğin bir şey ne olur? Üşendiğin bir şey
2: ya
1: ne olur?
2: Spontane mi diyorlar?
1: Mesela? Spontane.
2: Aynen o. Yani veya standart saati belli. Hani 8'de gideceksin, 6'da çıkacaksın. Şimdi insanlara da şey yapıyor.
1: Hiç çalıştın mı?
2: Ya saatli çalışmadım. Yalan olmasın.
1: Hayatında hiç saatli çalışmadım.
2: Şöyle bizim marketlerimiz vardı. Kasiyerlik de yaptım. Rafta dizdim. Hatta yerleri falan da silmişliğim vardı.
1: Babam mı gönderdi?
2: Evet, babam gönderdi küçükken.
1: Git de öğrendin ama yeri geldiğinde dükkanların yani, başına geçeceksin diye.
2: Muhasebe de yaptım marketlerde. Ama orada da hani kendi...
1: Batırmadıysan.
2: Yani kendi marketimiz olduğu için yine daha erken çıkıp daha geç çıkabiliyordum. Yani o bir öz olduğum sürece her işi...
1: Çocukken mi?
2: Çocukken.
1: Yiyor muydun marketten bir şeyler?
2: Yiyordum evet. Hatta diyordum kim anlar falan, sonra onların belli bir giriş sayısı çıkış sayısı falan varmış. Sonra yememeye başladım ama dediğim gibi kasiyerlik olsun, şu an beni herhangi bir marketin kasiyerine koy, biliyorum yani mal geçmeyi falan. Kasiyerlik de yapabiliyorum. Yani dediğim gibi şeyi sevmiyorum, hani kontrol altında kalmayı, belli bir insanların hani emri altında olmayı sevmiyorum. Açıkçası belki de küçüklüğümden beri bunu hiç yaşamadığımdan dolayı, yoksa birçok insan bunu yapıyor veya severek de yapıyorlardır. O yüzden saygı duyuyorum ama
1: özgür olmayı seviyorsun.
2: Özgür olmayı seviyorum. Yani özgür bir şekilde dünyanın en zor mesleği, hani Everest'e tırmanmaksa sonunda öleceğim bile bile tırmanırım. Yani çünkü kimseye bağlı değilim ve bir hedef ve koşuyorum.
1: Böyle meraklarım var mı? Hakikaten ya oradan örnek verdin diye soruyorum.
2: Yok, Everest'e tırmanmam
1: yani. Yani öyle evet. Doğayla muayla falan.
2: Doğayı seviyorum tabii ama hani riskli. Yani şey canımı seviyorum açıkçası.
1: Öyle diyor ama çektiği videoları biz izlerken evet tüylerimiz diken diken oluyor ya. Valla onlar şey değil yani, yapay zeka falan değil, değil
2: yok,
1: mi onlar?
2: Evet.
1: Gerçek.
2: Evet gerçek. Ya yükseklik korkum yok. Daha önce uçaktan da atladım. O yüzden hani böyle.
1: Atladım. Paraşütle atladım. Ben uçaktan paraşütsüz atlamamışsındır diye. Buraları şey yapmazsak, kullanmazsak.
2: Sıkıntı yok. Hatta Meksika'da atladım ve atladığım uçak, görseniz buna nasıl bindiniz dersiniz. O kadar külüstür bir uçak. Nasıl cesaret etmişsem o zaman. Yani çıkması daha tehlikeli atlamamdan. Öyle söyleyeyim. Yani sıra dışı meslekle gezmekle alakalı bir şeyler diyeceğim ama çok sıra dışı değil ve yaptığım bir şey.
1: Senin zaten yaptığın bir şey.
2: Aynen.
1: Hala devam ediyor musun? Hala devam ediyor musun gezmeye?
2: Gezmeye devam ediyorum tabii ki de. Onu bırakmam
1: ya, bir
2: yani.
1: Şey söyleyeceğim.
2: Dünya çok büyük.
1: Bir şey söyleyeceğim. Bu gezme dediğin olayı nasıl ayarlıyorsun? Bak merak ettiğimiz şeyler var. Evet. Çatır çatır sorarım. Bir, sıkıntı buna yok. Parayı nasıl yetiştiriyorsun abicim?
2: Ya açıkçası kazandığım parayı ona diyeyim.
1: Öyle yani, mi? Evet. Birikim yapmıyor musun?
2: Yapmıyorum herhalde ya. Yani ufak tefek yapıyorumdur ama çok fazla ben anı yaşayan
1: bir insanım. Allah'ını seversen.
2: Vallahi öyle yatırım atırım herhalde, bir şeyim yok.
1: Gerçekten.
2: Yani para geldikçe harcayan bir insanım. Araba aldım. Yani o da yeni harcamış oluyorum. Evet.
1: Yeni mi aldın arabayı?
2: Evet.
1: Geçen sefer araba yok muydu? Arabasız vardı. Gelmiştir. Var mıydı?
2: Vardı, sattım işte, daha farklısını aldım.
1: Ha, güzel. Güzel bir araba bu arada.
2: Güzeldi. Yani idare eder çok. Doğan 366.
1: Seni idare ediyor anladığım kadarıyla.
2: Ya güzel araba çok şükür.
1: Peki şeyden kaç yer oldu gezeli? Yani kaç yer gezdin yurt dışında?
2: Ülke olarak 80'den fazla ama hani Mısır'a 10 kez gitmişimdir, Fas'a 5 kez, yani saymadım, sayma şansım yok yani.
1: Niye fısır diyorum
2: Mısır'a,
1: ya Mısır'a 10 sefer.
2: Kuru yemiş satıyorduk, kuru kayısı satıyorduk, fındık satıyorduk. O yüzden 10 kereden fazla da olabilir. Yani yılda 4 defa 5 defa gidiyordum 19-20 yaşlarımda falan. O yüzden.
1: Bugüne kadar gidip en muhteşem dediğin yer neresi? Şehir kesinlikle yapısı, gidin de, diyeceğim.
2: Şehir yapısı Barcelona. Hani yaşantı olarak Barcelona'yı çok seviyorum.
1: Vay be, benim de kızım orada. Ben de gittim 3-4 sefer. Güzel. Kesinlikle katılıyorum.
2: Evet, Barcelona. Doğa olarak Hawaii, Costa Rica tarafları inanılmaz. Güney Amerika'nın oraları inanılmaz. Kesinlikle görülmesi lazım. Yeşile doymak istiyorlarsa. Onun dışında hani Singapur güzel. Yani dünyada çok güzel. Tayland'ı seviyorum.
1: Bu gittiğin yerlerde falan yaşadığın böyle enteresan şeyler var mı? Hiç
2: çok
1: unutmadım.
2: Var. Hani her ülkede. Ya
1: geçen sefer bir tane kazayı anlattın, onu geç.
2: Evet. O Costa Rica'da
1: yaşadığın kaza, ama ne bileyim, yemekleri memekleri falan tatmaktan falan şey olmuyor musun?
2: Yok, ben yani babam küçük yaşta bizi zorla döve döve her şeyi yemeğe alıştırdığı için yani ilki de alıştırmış bu arada. Dünyanın neresine gidersem gideyim yani farklı lezzetler, böcek böcek olmadığı sürece. He. Çok enteresan, absürt şeyler olmadığı sürece her şeyi yiyebiliyorum yani. Deniyorum, seviyorum da. Farklı lezzetler tadıyorum.
1: Ama bunun en güzel tarafı herhalde Türkiye içinde gezmek. Orada çünkü...
2: Yani kesinlikle, bir yandan da en güzelinden ziyade benim dezavantajım var. Hataylı olma dezavantajı. Yani Hataylı olunca, bir de annem de Şamlı. Hem Arap kültürü hem Hatay'ın yemek kültürü birleşmiş. Ve annemin eli inanılmaz lezzetlidir. O kadar güzel yemek yaptığından dolayı
1: onun lezzeti yakalayamıyorsun.
2: Yakalama yani. Hiçbir yerinde yakalayamadım yani.
1: Buraya gelmeden en son nereye gittin? Yani
2: en son hemen. Neredeydim? Güzel soru. Neredeydim ya? Antalya'daydım. Onun dışında
1: Antalya
2: Mersin,
1: mı?
2: Antalya.
1: Artık biz
2: aydın.
1: Var ya hani Ragıp'tan alışmışız ya, Costa Rica, Brezilya. Ne? Antalya mı? Herkes gidiyor ya. Simge de oradaydı falan diye. Şey devam ediyor mu? Mekan değiştirme devam
2: evet,
1: ediyor
2: evet,
1: mu? Devam
2: senin? Sadece eskisi kadar sık değil çünkü insanlara da biraz özetmek lazım.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Ben sevgili Ragıp'a, Ragıp'ın yeni böyle yakın çevrende birkaç kişiye söylediğim zaman falan... Nasıl biliyorlar biliyor musun Refik? Ha, şu şey yapan var ya, mekan değiştiren, eliyle meniyle Işınlanan falan bir şey yapıyor. Falan. Işınlanan adam gibi falan. Peki bundan sonra gideceğim bir yer planlanmış
2: var,
1: bir yer var mı?
2: İç Anadolu düşünüyorum. Eskişehir'e hiç gitmedim mesela. Eskişehir, Sivas'a daha önce gittim ama çok güzel bir gölü var, onu görmemiştim. O yüzden Sivas'a da gitmeyi düşünüyorum.
1: Bu gittiğin yerlerde özellikle insanlara değil mi enteresan, ilginç gelen yerleri daha çok
2: tabii
1: tercih
2: kesinlikle.
1: Ediyorsun.
2: Hem kendimi görmek için hem de insanların etmesi için böyle en güzel, en dikkat çekici yerlerine gidiyorum genelde gittiğim şeylere.
1: Çok
2: bir de
1: güzel.
2: Merkezi, çarşıyı gezmeyi seviyorum.
1: Çok güzel. Bir tane daha şu arkadaşlardan çekebilir miyiz? Sana zahmet lütfen. Evet sevgili dinleyiciler. Ragıp Narin canlı yayında konum. Ne diyor?
2: Sadece bir kişinin aklından geçenleri 10 dakika boyunca dinleme hakkım olsa bu kişi kim olurdu?
1: Yüksek sesle oku da herkes duysun, içinden
2: sadece
1: okuma.
2: Sadece bir kişinin aklından geçenleri 10 dakika boyunca dinleme hakkın olsa bu kişi kim olurdu? Yani... O kadar insanların ne düşündüğünü merak etmiyorum ki.
1: Ciddi mi sen?
2: Evet, hani şu an mesela bir kız arkadaşım olsa onu merak ederdim. Şu an
1: yok mu?
2: Kız arkadaşım da yok. O yüzden ya yani annemin ne düşündüğünü de biliyorum, babamın ne düşündüğünü de biliyorum. E kimseninkini merak etmiyorum diye bir cevap versem ayıp olmaz değil mi?
1: Yok, olmaz. Tercihsin
2: yani.
1: Kimsenin
2: fikrini, düşüncesini çok fazla merak et. Bir de ben hislerime güvenirim. Hissederim de yani. O yüzden çok fazla ihtiyaç duymam insanın aklından ne geçiriyor.
1: Aşk hayatın nasıl gidiyor diye soracaktım. O soruyu da al dilimden arkadaş ya. Vallahi aşk hayatın ne zamandır tek gidiyor o zaman, öyle söyleyeyim.
2: Yani bayağıdır tek gidiyor. Tek ya, devam etmeyi düşünüyorum açıkçası.
1: Böyle
2: yani.
1: Niye? Böyle daha mı iyi?
2: Ya şöyle, hayatım çok dediğim gibi spontane ve sabit bir hayatım olmadığı için sürekli farklı konumlardayım ve çok yoğunum. Bu yoğunluğun içerisinde gerçekten bir insana değer vermem, ona ehemmiyet göstermem, sevgimi göstermem çok kolay olmaz. Zaten rahat bir insanım, balık burcuyum. O yüzden kimsenin hayatını karartmak istemiyorum falan diyormuş.
1: Yani karşımdakine zarar vermemek
2: evet,
1: için.
2: Yani şu
1: ama
2: an...
1: insan aşkı da ister be kardeşim yani.
2: İster
1: şimdi.
2: Tabii, hepimiz isteriz. Yani
1: araba dalmışsın, yenilemişsin biz
2: evet.
1: Gibi.
2: Bir
1: şey
2: söyleyeyim,
1: üstü
2: falan.
1: Açılıyor mu arabanın?
2: Yok, ben çok fazla böyle spor şey sevmiyorum. Yani dışarıdan böyle hava atayım tarzında arabaları sevmiyorum. Zaten hani dışarıdan dikkat çeken bir insanın gerek yok diye düşünüyorum yani.
1: Peki bir şey soracağım. Aşk hayatın tamam. Şu anda aşk hayatında senin sen düşünmüyorsun ama artık yani Ragıp Narin'sin, popülersin, çok ünlüsün. Yani etrafında değil mi? Yani etrafında sana hayran olan, ah keşke benim aşkım olsa diyen insanlar teklifte vardır herhalde diye düşünüyorum.
2: Tabii illa oluyor. Sonuçta sosyal mecralar olsun. Telefondan olsun veya önceden tanıştığım insanlar olsun, bu tarz şeyler oluyor ama dediğim gibi biraz da artık insanlar tanıdığı hem etrafımdaki hem yakındaki insanlar hani o kafada olmadığımı biliyorlar. Hani onu, ben onu yaparsam da direkt böyle evlilik düşünüyorum, çocuk istiyorum çünkü. Hani ciddi bir şekilde yaparım ama şu an kendimi o ciddiyette hissetmediğim için de dediğim gibi şu an çok düşünmüyorum. Yani hayatımda aslında çok anı yaşayan bir insan olmama rağmen bazı şeylerde de çok planlıyımdır. Hani ne zaman evleneceğim, ne zaman çocuk yapacağım, işte maddi durum ne zaman kafam rahat edecek, ne zaman bir şeyler düşünmeyeceğim.
1: Maddi durumu şu anda rahat mı Ragıp?
2: Değil.
1: Değil mi?
2: Ya çok şükür çok iyi aslında şeye göre. Hani ama beklentine göre değişiyor mesela.
1: Ne bekliyor? Refik yardımcı ol.
2: Ya şöyle çok şükür hani standarda göre çok iyi yani. Ölene kadar aç kalmam kafasındayım.
1: Oh çok
2: ama
1: güzel, çok güzel.
2: Sonuç olarak hani amacınız, hedefiniz çok büyüktür. Dünyanın başka bir ülkesinde belki bir ev almak gibi bir hayaliniz var.
1: Var mı öyle bir hayal, o hayallerin? Ya da
2: yok.
1: En büyük hayalin ne? En büyük hayalin ne Ragıp?
2: Ya en büyük hayalim, güzel soru. En büyük hayalim müzikte global anlamda şarkılarımı dünyaya duyurmak yani benim. Onun dışında hani böyle şu arabayı alayım, şu yatağı alayım, şu uçağı alayım gibi hayallerim yok. Çünkü hani çok şükür
1: onların hepsi var.
2: Yok tabii ki de. Ama hani merakım da yok yani. Dediğim gibi uçağa zaten binebiliyoruz bir şekilde. Jet olmasa da olur, ne bileyim. Dünyanın her yerine gezebildikten sonra, gidebilecek maddi gücüm olduktan sonra gerçekten böyle bir şeyim yok yani. Uçuk bir hayalim yok maddi anlamda. Ama manevi anlamda işte şarkılar söyleyen, derdini insanlara bir şekilde ulaştıran bir insan olarak duygularımı, derdimi yazdım.
1: Bak kalemini, ben sana
2: dünyaya ulaştırmak istiyorum.
1: Ben sana samimi bir şey söyleyeyim. Az önce bir cümle söyledim. Bizim Türk toplumunun gerçekten herkesin dudağının kenarına pelesenk olmuş bir şeydir bu. İnsanın içinin dışına vurması. Sen hakikaten bence öyle bir insansın. Samimisin, sevgi dolusun, iyi niyetlisin ve çok çalışıyorsun. Bir şey daha soracağım. Bunu ben kişisel olarak çok merak ediyorum. Kılık kıyafetini sen mi seçiyorsun tamamen?
2: Evet.
1: Gerçekten değişik giyiniyor sevgili Ragıp. Farklı giyiniyor bence.
2: Evet.
1: Ve tamamen farklı. Yani bir bak, renkli giyinmeyi seviyorsun. Bol giyinmeyi seviyorsun.
2: Doğru.
1: Ondan sonra değil mi yani? Sen evet, peki evet. O sevdiğin bir şey mi yoksa hani farklı görünmek mi amaç ne?
2: Ya farklı olmayı seviyorum bu arada. O da işin bir gerçeği. Hani dediğim gibi yaptığım işte de sıradanlığı, o standardı çok seven bir insan değilim. O yüzden hani dünyaya bir kez geliyoruz. Denemeyi, deneyimlemeyi çok seven bir insanım. Giydiğim kıyafetlerde de dediğim gibi farklı şeyler giymeyi seviyorum. Yoksa düz siyah pantolon, siyah tişört giysem de bana yakışacak ve çok da güzel olacak. En garanti insana en çok yakışan renkler. Ama hani dediğim gibi diğer renkler de var dünyada ve farklı.
1: En sevdiğin renk hangisi?
2: Mavi.
1: Mavi. Niye? Evet. Var mı bir nedeni?
2: Var tabii ki yani deniz, gökyüzü yani bize en iyi gelen renk. Ya bana en iyi gelen renk mavi açıkçası.
1: Vay, çok güzel. Refik
2: bana
1: senin en sevdiğin renk hangisi?
2: Sonsuzluğu hatırlatıyor.
1: Ne? Siyah.
2: O siyahta başka bir şey de giymiyor zaten dediğim
1: gibi. Yok ya. Yok yok. Refik güzel şeyler, kıyafetler, böyle gömlekler, mömlekler, renkli renk güzel şeyler
2: evet,
1: giyiyor. Evet,
2: yanında
1: giyiyor. Ama siyah da yakışıyor yani. Senin vazgeçilmezliğinin listesinin ilk üçünde neler var sevgili Ragıp?
2: Vazgeçilmezse.
1: Evet, evet.
2: Futbol var.
1: Hala devam ediyor mu
2: evet,
1: futbol?
2: Evet, izlemeyi çok seviyorum. Akşam mesela maç var şu an. Çok mutluyum mesela.
1: Fenerbahçe maçı var.
2: Evet.
1: İnşallah yeneceğiz.
2: Evet.
1: Futbol oynuyor musun?
2: Evet, halı saha maçı yapıyorum.
1: Halı saha. Haftada bir gün.
2: Doğrudur.
1: Valla. Vazgeçmiyorsun yani.
2: Yok yani, futboldan kopamıyorum.
1: Ah ya. Eksik adam var mı?
2: Olursa mu?
1: Yani hani var ya bak, bu halı sahacıların klasik yalanıdır.
2: Olursa
1: çağırırım.
2: Çünkü gerçekten bu arada düşünürsen bazen eksik oluyor yani cidden.
1: Ya Ragıp ne olursun istersen. Gözünü seveyim.
2: Ama ben, tempomuz yüksek hani bilmiyorum nasıl oynuyoruz.
1: Pardon da ben de senin gibi lisanslı futbol oynadım.
2: Ha, okay,
1: orta sahada 10 numara pozisyonunda
2: çok, iyi
1: çok
2: olur,
1: rica
2: okay.
1: ederim yani.
2: Ama ben not alayım yani gerçekten.
1: Vallahi öyle bak gerçekten
2: okay,
1: çok güzel oynadım yani. Bir tane daha şu arkadaşlardan lütfen rica edeceğim. Bu sorular güzel, özellikle sana bol bol çektiriyorum. Yemeklerle bu arada aran nasıl? Yiyor musun? Devam ediyor musun? En sevdiğin yemek ne?
2: Ben yaprak sarmasını çok seviyorum.
1: Annen güzel yapıyor.
2: Bir de annemin yaptığı bir bezelyeli pilav var. Bezelye bir de küçük kuşbaşı etleriyle.
1: Bir de bezelyeli pilav
2: evet,
1: mı?
2: Evet, biraz havuç koyuyor içine. Çok lezzetli.
1: Pirinç pilavı mı?
2: Basmati.
1: Oo.
2: O çok çok güzel
1: var
2: oluyor.
1: Ya ben ameliyattan sonra falan kilo verdikten sonra pilavdan da uzaklaştım. İlk defa bir sene iki ay sonra ilk defa Refik dün bir tane şey yedim, makarna yedim. Bir tabak.
2: Afiyet olsun.
1: Sağ olasın. Ne soru?
2: Bir sabah uyandım ve sosyal medya hesapların yok. Neyse de. Allah göstermesin. Kim yazıyor bu soruları falan diye.
1: Ya bak, bir şey söyleyeyim mi? Bu soruyu direkt ben yazdım. Direkt ben. Ama soruyu bir duyalım ne olursun sen. Bir soruyu oku.
2: Yarıda gülerek kestin çünkü. Ne hissederdin? İlk tepkin ne olurdu?
1: Bir sabah uyandın. Sosyal evet. medya hesapların yok. Ne hissederdin?
2: Benim sosyal medya hesaplarım yok. Sosyal medya kapanmadı yani.
1: Senin sosyal ya sosyal medya kapandı de senin
2: sosyal... çok farklı. Şimdi sosyal medya kapanmaz mı? Benimki kapanırsa.
1: Seninki kapanmaz. Niye kapansın ki seninki?
2: Ya bir şekilde kapan derseniz çok çok kötü moralim bozulur yani. Kimseninki kapanmıyorken benimki kapanıyor. Hı. Kapanırsa ve o kadar yıllardır emek verdiğim bir şey bu yani. Hı hı. Benim belki de 100 katlı bir bina dikmişim bir anda yıkılması gibi bir şey yani. Hı. Çok kötü hayal kırıklığına uğrarım. Çok üzülürüm açıkçası. Tamamen sosyal medya kapansa orada biraz daha üzüntüm azalır çünkü herkesinki kapanıyor. Okey artık kafam rahat da derim. Bir anda belki rahatlayabilirim çünkü sorumluluğum artık, çalışmam azalacak. Hı hı. Yani iyi yönden bakarım artık kimse tanımayacak. Hayatım artık sıradan bir hayat gibi son 5 yılımı 10 yılımı öyle daha rahat yaşayabileceğim de diyebilirim. Yani iyi yönden bakın. Ben hayatta her şeyin pozitif yönüne bakan bir insanım. Dediğim gibi o ilk şeyin pozitif yönü yok. Yani sadece benimki kapanıyor o koyar gerçekten. Bayağı da sinirli bir şekilde yan hesaplar açıp ne oluyor falan derim yani. Ama herkesinki kapanırsa yani sosyal medya Instagram ortadan kalkarsa dediğim gibi iyi yönden bakarım. Hani derdim ben alacağımı aldım artık düz bir hayat yaşamak istiyorum.
1: En yoğun olduğu mecra Instagram mı bu arada?
2: Evet Instagram.
1: Şeyi merak ediyorum sevgili Ragıp. Şimdi çok fazla yorum geliyor. O yorumlara tabii genelde bakman mümkün değil. O yorumların tamamını okuman mümkün değil ama... Zaman zaman böyle gereksiz yorumlar da gelebiliyor. Yani evet. Sırf eleştirmek için, sırf insanı demoralize etmek için gelen kesinlikle. Yorumlar falan da oluyor. Onları gördüğün zaman falan cevap verme isteği
2: yok,
1: doğuyor mu?
2: Direkt engelliyorum.
1: Ha, engelliyorsun.
2: Şöyle çünkü hani hem bedavadan beni izliyorsun, bedavadan dünyayı geziyorsun. Sosyal medyada ne bileyim makyaj kaydırıyorsun saçma sapan video. Bir anda Costa Rica'yı görüyorsun yani faydalanıyorsun. Hı. Ve faydalandığın şeyin altına kötü yorum yazıp bana kötü enerji yolluyorsun. Hiç gerek yok diyorum sen beni hak etmiyorsun diyorum engelliyorum. Eskiden hani böyle takipçim hatırlarım 20-30 binken küçükken engelleyemezdim derdim sonuçta takip de ediyor beni. Artı bir yani benim için önemliydi. Şimdi hiç önemli değil böyle çok patır patır engelliyorum. Çok
1: 20-30 binken... Küçükken benimki de böyle benim Instagram'a bakınca kendi büyüyecek için böyle düşünüyor insan ister istemez canımsın ya şu an nokta noktada olmak isterdim
2: güzel Tayland Phuket'te bu yıl gidemedim çünkü
1: daha önce gittin mi?
2: Bir yıl dediğim geçen Ağustos'ta tam bir yıl oldu herhalde. Bir yıl önce gittim.
1: Gittiğin yerlerde alışveriş yapıyor musun?
2: Yok. Yani
1: nasıl yapıyorsun? Var ya biz market geziyoruz ya. Hakikaten öyle. Outlet nerede
2: ben
1: var?
2: Sürekli gidebildiğim için şey yapmıyor. Hayır ciddi anlamda.

0: gittim hiç çok zor bir şey almam yani. Bir şey taşımayı sevmiyorum çünkü. Kafam rahat olsun.
1: Kılık kıyafetini genelde şeyden mi? Türkiye'den mi alıyorsun? Buradan mı?
0: %70-80 Türkiye, Barcelona'da Paris, Barcelona gibi Avrupa hem yakın hem
1: de Rockaville'e gidiyor musun Barcelona'da?
0: Nereye?
1: Rockaville. Bak git oraya. Açık yok, açık gidelim. Outlet çok güzel. Fiyatlar da çok uygun söyleyeyim.
0: Okey onu bir şey diyeceğim yanlış anlarsın.
1: Söyle söyle.
0: Bir şey gideceğim oraya bak.
1: Söyle söyle.
0: Ya dediğim gibi gerçekten ben çok alışveriş yapan bir insan değilim. Hani böyle fiyatları takip edeyim, bir şeyi takip edeyim falan hiç alışveriş alışkanlığım yok.
1: Bak Ragıp ikidir gömüyorsun.
0: Hayır abi onun alakası yok. Abim mesela gider outletlere, markalarını da ucuzlarını alır. Benim hiç marka takıntım yok. Ne yakışıyorsa.
1: Bak Alkan bile tırnağını yedi. Ah ulan ne dünya, ne insanlar var ya. Gördün değil mi Alkan? Benim ne işim olur outlette tatil köyde? Parasını veririm, mağazasından alırım abici.
0: Yok öyle değil yok. Çünkü abim de parası olan bir insan ama outletler hep gidiyor. Daha ben alışveriş zevki olan insanlarla alakalı. İşte ben yok yani alışveriş yapmayı çok sevmiyorum.
1: Hattam abisi alalım.
0: Araya gerçek mi?
1: Yok öyle fakirim ben. bir şey söyleyeceğim. Hediye alır mısın? Hediye verir misin? En son ne hediye aldın? Kime aldın?
0: Tam Duty Free reklam değil. Duty Free'de alalım hediyeyi. Geldim artık Türkiye'deyim. Yurt dışına istiyorlar gitti. Kız kardeşim çok ister. Ailemden insanlar ister ama taşımayı hiç sevmiyorum yani.
1: Güzel bir bahaneymiş ha. Vallahi alırım da taşımayı sevmiyorum.
0: Evet vallahi sevmiyorum yani. Ben sonuçta rahat giderken mesela tek küçük çant uçak boyu bavulumdur benim.
1: Öyle
0: mi? Parçalar. Yani çok fazla kıyafetle de gitmem. Çünkü şeyi aşağıya bavul vermeyi de sevmiyorum. Uçaktan ineceğim bavulumu alacağım.
1: Direkt yani. Çıkacaksın
0: yani. Aynen. O yüzden hani gittiğim yerde bir şeye ihtiyacım oldu. Bir deniz şortu oradan alırım. Ne bileyim çok güzel bir tişört gördüm. Bir tişört alırım ama böyle alışveriş gideyim şu ülkeden şu alışverişi yapayım. Özelliğim hiç yok. Sevmiyorum da. O yüzden hediye olarak da ülkeye yetişirim. İşte parfümdür. Ne bileyim bir şeydir. Çikolataları falan.
1: O tarz şeyler alıyorsun. Falan. Kesinlikle nokta nokta olmadan yaşayamam.
0: Yani hep spora ve müziğe geliyor. İşte spor ve müzik olmadan yaşayamam yani.
1: Yaşayamazsın. En sevdiğim huyum nokta nokta nokta.
0: Rahatlığım.
1: Rahatlığı.
0: Evet evet. Yani onu seviyorum. En sıkıntılı anı bile çok rahat pozitife çevirir veya bardağın dolu tarafından bakar. Hayat ter geçerim yani. Üzülmem çok zor. Kabulcüyüm yani. Kabulcü olmayı seviyorum.
1: Muhteşem. Şimdi bir soru da alabilir miyiz? Bu soruları bol bol hazırladık sevgili Ragıp için.
0: Özel başka bir şeyin kapanması değildir falan.
1: Bilmiyorum artık yani. Buradan çok pis darbe yedik söyleyeyim Refik. Alışveriş.
0: Ha bu şey.
1: Ne?
0: Zaten senin sorduğun bir şeyin sosyal medya paylaşımlara yapılan olumsuz yorumları görünce...
1: Abi geç başka bir tane onu zaten cevapladım başka bir tane oraya da mı konuştum?
0: Şey yazmak gelmiyor engelleyemeyeceğim.
1: Evet.
0: O kadar değerli değiller falan diyormuşum. Bugün büyük bir futbol kulübü seni transfer etmek istese ve gerçekten çok büyük bir ücret teklif etse cevabın ne olur? Direkt okey yani.
1: Ciddi misin sen?
0: Şu yaşımda okey oynarım da.
1: Oynar mısın?
0: Yani iki kamp yemem yeterli şu an yani herhangi bir ligde herhangi bir... takımda oynayabilirim kamp yesem çünkü herhangi bir kötü alışkanlığım yok sporda devam ediyorum halı saha tempom da ortada oradaki sana bile fark ediyor nasıl bu kadar koşabiliyorsun diye.
1: Aa, çok
0: hala hani hiçbir yani şu an çok rahat dediğim gibi mesela Sivas Spor Başkanı benim arkadaşım
1: daha önce almıyor takıma
0: aramızda muhabbeti geçti yani gel çağırsam oynar mısın falan vallahi oynarım dedim sadece hani şey değmesi lazım işimi gücümü bırakmaya. O yüzden büyük bir takım olması lazım. Herkes de kabul ediyor. Yani o yüzden olabilir yani. Kabul ederim direkt.
1: Ay çok iyi ya. Kelimeler bölümündeyiz sevgili Ragıp. Nasıl bu arada beğendin mi? Yine ortamı beğendin mi?
0: Güzel. Bizi... Yani değişen bir şey yok. Senin kaliten ve muhabbetin ortada.
1: Canımsın ya. Biz Radyo Sputnik olarak seni seviyoruz. İyi ki varsın. Eyvallah. Kelimeler. İlk aklına geleni merak ediyoruz. Hatay.
0: Yemek.
1: Krampon.
0: Futbol.
1: Nakarat.
0: Şarkılarım.
1: Akdeniz.
0: Deniz.
1: Biraz yaklaşsana zahmet ya da yüksek sesle.
0: Okey.
1: Mikrofon.
0: Yaklaşmak.
1: Çok iyiydi bu ya. Sabır.
0: Hayat.
1: Viraj.
0: Hız.
1: Yaz.
0: Mavi.
1: Hız yapmayı seviyor musun?
0: Maalesef.
1: Maalesef. Güzel. Motor kullanıyor musun bu arada?
0: Evet ama motorda hiçbir şekilde hız yapmam.
1: Motor var mı?
0: Var.
1: Kesin zengin. Zengin zengin.
0: Her Refik. Trafik oluyor ya İstanbul'da o yüzden.
1: Zengin. Zengin abi. Ayna.
0: Severim.
1: Bir şey soracağım. Bizim şu kutulara, toplara koyduğumuz bir soru var. Sabah kalktığında ilk aynaya mı bakarsın, telefona mı bakarsın?
0: Telefona tabii ki.
1: Telefona mı bakarsın? Evet. Aynaya bakıyor musun bu arada?
0: Yok.
1: Biz erkekler...

0: bakmasın falan.
1: Hayır, biz erkekler öyle sabah bir kalkıyoruz tavşan gibi çıkıp gidiyoruz. Aa, ben aynaya bakmadım, saça başa bakmıyorsun falan. Şöhret.
0: Zor.
1: Vay be. Ragıp, bir de çok tanınıyorsun, geliyor değil mi insanlar? Rahatsız oluyor musun hiç? Fotoğraf çektirmek istiyorlar.
0: Şöyle falan. Çok şükür ki İstanbul'un özelliğini seviyorum. Hı. Yani İstanbul'da artık insanlar çok fazla tanınan, hı, insan gördüğünden dolayı.
1: Gidelim de yanına, şımartmayalım diye.
0: Çok fazla şey yapmıyorlar. Çok fazla gelmiyorlar. O yön. Küçük şehirlerde çok
1: ona
0: fazla.
1: Ona sinir olmuyor musun peki? Ya arkadaş, o kadar iş yapıyoruz, bir gelip bir fotoğraf çekip imza isteyen ya, yok.
0: Şöyle bir şey, artık mesela hiç önceden gelmese birileri, hı, geldiği zaman ilk ünlü olduğunuzda mutlu oluyorsunuz, hı, tabii ki. Ama, hı, artık çok olunca, işte her şeye sahip olunca insan sıkılıyor veya, hı, normalleşiyor. Hı hı. O yüzden şimdi gelmemeleri çok daha avantaj yani İstanbul'da. Oturuyorsun sonuçta, saçın başın dağınık. Hı. Evden rastgele çıkmışsın, gelip fotoğraf çekilecek falan. Hı hı. Çekilmezse daha rahat edersin doğal, hı, olarak. Ama hani küçük şehirlere gidince çok fazla oluyor.
1: Bir de tabii sen mesela fotoğraf çekeceğin zaman belki özeniyorsun, bezeniyorsun, duruşunu, şuyunu, buyunu, saçını falan. Yani, ama o anda gelen fotoğrafı şey sosyal medyada tabii paylaşıyorlar falan. Bunlar olabiliyor. Bavul.
0: Seyahat.
1: Yalnızlık.
0: Güzel.
1: Stüdyo.
0: Müzik.
1: Nostalji.
0: 90'lar.
1: Kırmızı.
0: Bayrak.
1: Vay güzel. Gözlük.
0: Gerekli.
1: Özgürlük.
0: En güzel.
1: En güzel. Aşk.
0: Tatlı.
1: Tatlı.
0: Ama acı da aynı zamanda. Tek cümleyle bitiremiyorum.
1: Ragıp, çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Rica yayınımızın ederim. Sonuna geldik. Ayağına, yüreğine sağlık. Sana yolculuğunda gerçekten yürekten başarılar diliyorum.
0: Eyvallah, ben teşekkür ederim.
1: Tekrar burada seni ağırlamaktan çok mutlu olduk. Ama tekrarlayalım, olur mu lütfen?
0: Her zaman yakınsın.
1: Harikasın ya, süper. Sevgili Refik'e çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Hanımlar beyler, Ragıp Narin stüdyo konuğumdu. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

with those blues on parade. I'm not afraid. This rover.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Hayatta birçok şeyin kıymeti ancak sağlığımız bozulduğunda anlaşılır. İş, para, kariyer, başarı. Hepsi bir yana, en kıymetli hazinemiz aslında her sabah uyanırken yanımızdadır. Her işin başı sağlık. Bu atasözünün kökeni Türk milletinin yüzyıllar boyunca edindiği yaşamsal deneyimlere dayanıyor. Orhun yazıtlarından günümüze kadar gelen çeşitli yazılı kaynaklarda sağlıkla ilgili uyarı ve öğütlere rastlanır. 19. yüzyıldan itibaren yazılı olarak kayda geçen her işin başı sağlık sözü, halkın yaşadığı savaşlar, kıtlıklar ve yoksulluklar içinde edindiği ortak bir hayat dersidir. Bu atasözü sadece bedensel değil, aynı zamanda ruhsal ve toplumsal iyiliğinde temeli olarak sağlığı işaret eder. İnsanın kuracağı hayaller, yürüteceği işler, sevdikleriyle geçireceği zaman ancak sağlıklı bir bedenle ve zihinle mümkün olur. Günlük hayatta bu söz hem uyarı hem de teselli olarak sıkça söylenir. Sağlık görünmeyen ama tüm hayatı taşıyan temel direk gibidir. Bugün her işin başı sağlık atasözünün hayata dair verdiği sade ama derin öğüdü konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2026'nın başından bu yana il genelinde 614 açık alan yangını çıktı. Yangınların 392'sinin insan, 142'sinin elektrik kaynaklı olduğu belirlendi, 80'in ise çıkış nedeni tespit edilemedi. 2024-2026 döneminde meydana gelen 3869 açık alan yangınının 2682 İkisinin insan, 766'sının elektrik kaynaklı olduğu tespit edildi. 421 yangının çıkış nedeni ise belirlenemedi. Muğla'da aynı dönemde meydana gelen her 10 açık alan yangının yaklaşık 7'sinde insan faktörü öne çıktı. İnsan kaynaklı yangınların başlıca nedenleri arasında söndürülmeden atılan sigara, kül ve kor, kontrolsüz yakılan temizlik ateşleri ve anız yakılması yer alıyor. Verilere göre açık alan yangınlarının %20'si elektrik, %11'i ise nedeni belirlenemeyen yangınlardan oluştu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaz aylarında sıcaklıkların yükselme, orman yangını riskinin arttığına dikkati çekti. Aras, bölge sakinleri ve tatilcilerden orman yangınlarına karşı daha hassas olmalarını istedi. Muğla'da 2024-2026 döneminde çıkan 3869 açık alan yangınının yaklaşık %70'inin insan kaynaklı olduğu tespit edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Mehmet Ali Güller, Ceyda Karan'la Eksen programının konuğu oldu. Güller, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'na yönelik değerlendirmelerde bulundu.
2: Ortada bir metin yok. Bizzat iktidar tarafından pakt olarak da nitelendirilen bir anlaşma bu. Ama böylesi bir anlaşmanın metni gelmiş ve onaylanmış da değil. Böyle bir metin Pakistan ya da Suudi Arabistan tarafından da açıklanmadı. Bunu önce bir sorgulamak gerekiyor. Yani bu kadar önem verilen bir savunma anlaşmasının niye metni açıklanmıyor? Bu metnin içerisinde bir takım 3 ülkenin kamuoyunun da henüz hazır olmadığı ya da bölgesel olarak içeriği sıkıntı doğurabilecek hususlar olduğu anlamına mı geliyor? Yoksa aslında adı ortak savunma anlaşması olsa bile içeriği hem henüz tam dolu değil mi? Şimdi bu ikisi de olabilir. Ama ikincisinin ben ağır bastığını düşünüyorum. Bu anlaşma Amerika'nın böyle karşısında konumlandırılabilecek bir anlaşma değil. Zaten her üç ülkede, Pakistan'da, Suudi Arabistan'da, Türkiye'de bu anlaşmayı esas olarak Amerika ile var olan savunma anlaşmalarını bütünleyen bir mekanizma olarak tarif ettiler. Yani onun karşısında değil. Çünkü Suudi Arabistan'ın Amerika ile çok önemli savunma anlaşmaları var. Türkiye'nin hem ikili savunma anlaşmaları var, hem NATO nedeniyle böylesi anlaşmaları var. Pakistan ordusunun ve Pakistan istihbaratının Amerika ile çok özel ilişkileri olduğunu biliyoruz ki bu biraz da Amerika'nın yeni belirlediği savunma stratejisiyle ve güvenlik stratejisiyle ilgili. Hatırlarsan Aralık ve Ocak aylarında üst üste yayınlanan bu güvenlik ve savunma stratejisi belgelerinin temel özelliği şuydu. Amerika bir nevi adına Donre doktrini dedikleri yeni Monroe doktrinini uygulayacaktı. Yani Batı yarımküre benim çöplüğüm, buranın horozu da benim diyordu. Ama diğer yarımkürede Çin'le çok büyük mücadele edeceğini, esas olarak Çin'e odaklanacağını ve bu nedenle de gerek Avrupa'da gerek Orta Doğu'daki işlerini ve oradaki sorumlulukları, oradaki yükleri müttefiklerine paylaştırmak istediğini zaten savunma stratejisinde ifade etmişti. O savunma stratejisine baktığımızda ve 3 başkentin de bu Mekke anlaşmasını bir bütünleyen mekanizma olarak tariflerine baktığımızda aslında ortaya çıkıyor. Bu stratejiye uygun olarak Amerika'nın yük paylaşımı yaptığı şeklinde değerlendirilebilir. Ama bu tabii şu anlama gelmiyor. Amerika eğer bir güç kaybı yaşamasaydı, yani tek kutuplu dünya sürüyor olsaydı, Amerika eğer Ukrayna-Rusya meselesini istediği gibi çözmüş olsaydı ya da Amerika İran'ı diz çöktürmüş olsaydı bugün böyle bir anlaşma olur muydu? Kuvvetle muhtemel olmazdı. Çünkü o zaman bu üç ülkede böyle bir anlaşmaya, bunu bütünleyen bir anlaşmaya ihtiyaç duymayacaklardı.
1: Ceyda Karan'la Eksen programına konuk olan Mehmet Ali Güller, anlaşma metninin yayınlanmasına dikkat çekerek önem verilen bir savunma anlaşmasının metninin neden açıklanmadığına bakmak gerek, dedi. Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın bu anlaşmayı Amerika ile var olan savunma anlaşmalarını bütünleyen bir mekanizma olarak tarif ettiğini belirten Güller, Washington'un savunma ve güvenlik stratejisine işaret etti. Güller, Amerika güç kaybı yaşamasaydı, tek kutuplu dünya sürüyor olsaydı, Ukrayna-Rusya meselesini istediği gibi çözseydi ve İran'ı diz çöktürmüş olsaydı bugün böyle bir anlaşma olmazdı. Bu üç ülkede bunu bütünleyen bir anlaşmaya ihtiyaç duymazdı, ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Milyonlarca adayın merakla beklediği 2026 YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar için üniversite kayıt takvimi ve e-kayıt tarihleri de netleşti. ÖSYM, sadece öğrencinin merakla beklediği 2026 YKS merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, sonuçların erişime açıldığını bildirerek bir üniversite programına yerleşen adayları tebrik etti. Yapılan açıklamada herhangi bir yerleştirme sonuç belgesi basılmayacağı ve adayların adreslerine posta yoluyla belge gönderilmeyeceği önemli hatırlatıldı. 2026 YKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşme hakkı kazanan üniversite adayları için kayıt takvimi resmi olarak açıklandı. Elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Üniversitede yüz yüze kayıtlarsa 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt hakkı kazanan adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye ilan edilen süre içerisinde şahsen başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin ise kayıtlı oldukları üniversiteler tarafından duyurulan belge ve tarihlere göre adımlarını tamamlamaları önem taşıyor. Yükseköğretim programına yerleşen adaylarımızı tebrik ediyor, verimli bir eğitim süreci geçirmenizi diliyorum diyen ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sürece ilişkin herhangi bir programa yerleşmeyen adaylarımız için ek tercih süreci yeni bir imkan olacaktır ifadelerini kullandı. Yükseköğretim Kurulu'nun verilerine göre örgün yükseköğretim programlarında toplam 676.999 kontenjan bulunurken bunların 631.966'sına adaylar yerleşti. Böylece toplam kontenjanların %93,4'ü doldu. Devlet ve vakıf üniversiteleri arasındaki doluluk oranlarında ise dikkat çekici fark oluştu. Devlet üniversitelerinin örgün lisans ve ön lisans programlarında toplam 481.684 kontenjan ayrıldı. Bu kontenjanların 479.092'sine öğrenci yerleşti. Yalnızca 2.292 kontenjan boş kaldı. Buna göre devlet üniversitelerinde genel doluluk oranı %99,5 olarak gerçekleşti. Özellikle ön lisans programlarında devlet üniversitelerindeki kontenjanların neredeyse tamamı doldu. 216.328 kontenjanın yalnızca 37'si boş kaldı. Vakıf üniversitelerinde ise toplam 176.080 örgün kontenjandan 140.374'üne yerleştirme yapıldı, 35.706 kontenjansa boş kaldı. Vakıf üniversitelerinin genel doluluk oranı %79,7 oldu. Yerleştirme sonuçlarının belli olmasıyla öğrencilerin en çok hangi bölümleri tercih ettikleri de ortaya çıktı. YÖK'ün yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik ve dijital dönüşüm başlık üzere geleceğin mesleklerine yönelik açtığı programlar öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Bu yıl ilk kez açılan işletme ve yapay zeka, paramedik, hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği, ilaç üretim teknolojisi, laboratuvar hayvanları, mobil güvenlik teknolojileri, patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği ve balıkçılık teknolojisi gibi programların kontenjanlarının tamamı doldu. Yapay zeka tabanlı lisans ve ön lisans programları da %100 doluluğa ulaştı. Yapay zeka mühendisliği, yapay zeka ve makine öğrenmesi, yapay zeka ve veri mühendisliği, robotik ve yapay zeka, yapay zeka destekli kodlama ve yapay zeka operatörlüğü programlarında kontenjan boş kalmadı. Devlet üniversitelerindeki öğretmenlik programlarının önemli bölümünde kontenjanlarının tamamı doldu. Almanca, coğrafya, Fransızca, Japonca, matematik, okul öncesi, özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sınıf, sosyal bilgiler, tarih, Türk dili ve edebiyatıyla Türkçe öğretmenliği programları %100 doluluğa ulaştı. Milyonlarca adayın merakla beklediği 2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Örgün yönetim programlarında bulunan 676.999 kontenjanın 631.966'sı dolarken genel doluluk oranı %93,4. 1,4 oldu. Devlet üniversitelerinde doluluk %99,5'a ulaşırken vakıf üniversitelerinde bu oran %79,7'de kaldı. Üniversite kayıtları 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Ek kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Konut fiyatları Temmuz ayında da yükselişini sürdürdü. Merkez Bankası verilerine göre fiyatlar aylık bazda %1,5 artarken yıllık artış %25 oldu. Yeni kiracıların ödediği kiralardaki yıllık artış ise %28,4 olarak kaydedildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayına ilişkin konut fiyat endeksi verilerini yayınladı. Buna göre konut fiyat endeksi Temmuz ayına bir önceki aya göre %1,5 artarak 234,8 seviyesinde gerçekleşti. Konut fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %25 arttı, reel olaraksa %5,1 azaldı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan endekse büyük şehirdeki değişimde belli oldu. Temmuz ayında bir önceki aya göre İstanbul'da konut fiyatları %2,7, Ankara'da %2,2 arttı. İzmir'de ise %0,5 azalış görüldü. Bir önceki yılın aynı ayına göre konut fiyatları İstanbul'da %27,7, Ankara'da %26,6 ve İzmir'de %23,1 arttı. Bölgesel verilere bakıldığında Temmuz ayında en yüksek yıllık artış %35,5 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş bölgesinde görüldü. En düşük yıllık artış ise %16,4 ile Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde kaydedildi. Merkez Bankası yeni kiracı kira endeksi verilerini de açıkladı. Yeni kiracı kira endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,9 arttı. Endeks yıllık bazda nominal olarak %28,3'erken reel olarak %2,6 azaldı. 3 büyük şehirdeki aylık değişime bakıldığında yeni kiracı kira endeksi İstanbul'da %1,7, Ankara'da %2,2 arttı. İzmir'de ise %1,8 azaldı. Yeni kiracı kira endeksinin yıllık değişimi İstanbul'da %32,4, Ankara'da %28,6 ve İzmir'de %26,3 oldu. Bölgesel bazda yeni kiracı kira endeksindeki en yüksek yıllık artış %35 ile Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon bölgesinde kayıtlara geçti. En düşük yıllık yeni kiracı kira endeksi artışı ise %18,8 ile Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde görüldü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre konut fiyat endeksi Temmuz'da aylık %1,5, yıllık %25 arttı. Yeni kiracı kira endeksi ise yıllık bazda nominal olarak %28,4 yükseldi.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Peynire lezzet ve dokusunu veren bakteriler bağırsak sağlığı açısından da fayda sağlayabilir. İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmada bazı geleneksel peynirlerde probiyotik potansiyeli taşıyan bakteriler tespit edildi. Reading Üniversitesi araştırmacıları 3 farklı geleneksel peynirin olgunlaşma sürecini mercek altına aldı. Araştırmada peynirlerin farklı olgunlaşma aşamalarından örnekler alınarak bakteri topluluklarındaki değişim incelendi. 3 peynir çeşidinde de probiyotik potansiyeli olduğu bilinen bakterilere rastlandı. Özellikle yoğurt üretiminde de kullanılan Streptococcus thermophilus'la peynir üretiminde rol oynayan Lactococcus lactis bakterilerinin olgunlaşma sürecinde varlığını koruduğu belirlendi. Bazı peynirlerde tespit edilen Friedreich bakterisinin ürettiği probiyotik asidin ise iltihaplanmanın azaltılması, kolesterol üretiminin düşürülmesi ve iştahın düzenlenmesiyle ilişkilendirildiği belirtildi. Araştırmacılara göre peynirdeki yağ ve proteinler yararlı bakterilerin sindirim sistemi boyunca korunmasına yardımcı olabilir. Bu da peynirin probiyotiklerin bağırsaklara taşınmasında potansiyel bir araç olabileceğini gösteriyor. Araştırma bir diğer dikkat çekici sonucu ise olgunlaşma süreciyle ilgili. Saman içinde olgunlaştırılan peynirde süreç sonunda erken döneme kıyasla yaklaşık 4 kat daha fazla bakteri türü tespit edildi. Ayrıca 3 peynirde de olgunlaşma tamamlandığında laktozun neredeyse tamamen ortadan kalktığı görüldü. Araştırmacılar bunun fermentasyon sırasında laktik asit bakterilerinin sütteki laktozun büyük bölümünün parçalanmasından kaynaklandığını belirtti. Reading Üniversitesi araştırmacıları geleneksel peynirlerde lezzet ve dokunun oluşmasını sağlayan bazı bakterilerin probiyotik potansiyeli taşıdığını belirledi. Araştırmada olgunlaşma süreci sonunda peynirlerdeki laktozun da neredeyse tamamen ortadan kalktığı görüldü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Türkiye, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri havaalanı düzenlediği saldırıları kınadı. Eski Süleymancılar cemaatinin lideri Arif Ahmet Deniz Olgun hakkında fethi kabir kararı verildi. Yeni Parti İstanbul'da millet iradesine saygı yürüyüşüne hazırlanıyor. Ayrıntılar haberimizde olacak. Türkiye, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri havaalanına düzenlediği saldırıları güçlü şekilde kınadı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında İsrail'in Suriye'nin altyapısını ve yeteneklerini hedef alan saldırılarının ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal ettiği belirtildi. İsrail'in Suriye'ye yönelik her geçen gün tırmanan saldırılarının durdurulması için uluslararası topluma daha kararlı bir duruş sergileme çağrısında bulunuldu. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak da İsrail'in Ebu Zuhur askeri havaalanına düzenlediği saldırıda derin endişe duyduklarını bildirdi. Barak ülkesinin diplomatik sürecin sürmesini teşvik etmek amacıyla görüşmelere ev sahipliği yapmayı sürdüreceğinin altını çizdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü. Fidan, Katarlı mevkidaşı El Sani ile Hürmüz Boğazı'nda durumu ele alırken, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile de bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Eski Ulaştırma Bakanı ve eski Süleymancılar Cemaatinin lideri Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Cemaatin şu anki tutuklu lideri Alihan Kuluş'a yönelik yürütülen soruşturma sırasında artan iddialar üzerine Deniz Olgun hakkında fethi kabir kararı alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi Aldaş'a yönelik soruşturmada iddianame kabul edildi. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin zimmet suçundan 5 ila 12 yıl, kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapsi istendi. Tutuklanmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Bozbey, hakkımdaki hukuki sürecin hiçbir siyasi hesabın gölgesinde kalmasını istemiyorum diyerek kararını sorumluluk duygusuyla aldığını belirtti. Yeni Parti İstanbul'da millet iradesine saygı yürüyüşüne hazırlanıyor. Partinin duyurusuna göre yürüyüş bugün saat 19'da yapılacak. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, partiye üyelik kaydında bulunan kişi sayısının 300 bini geçtiğini açıkladı. Emre, toplam 236 belediyenin de yeni partili olduğunu ve bu rakamın 300'e çıkacağını kaydetti. CHP ilçe başkanı ve meclis üyesinin uyuşturucu testi pozitif çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi yapılan CHP İzmit ilçe başkanı Gökhan Ercan'la İzmit Belediyesi CHP meclis üyesi Hamit İlker Ulusoy'un test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi. İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. Ümraniye, Kavacık ve Beykoz hattından geçecek raylı sistem projesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi. 17,5 kilometre uzunluğundaki hatta 14 istasyon yer alacak. Trabzon'un uzun süredir gündeminde yer alan şehir içi raylı ulaşım sistemi projesi için kritik aşamaya gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projenin temelinin Eylül ayının başında atılacağını duyurdu.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Adana, Erzincan ve Ardahan çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul parçalı ve az bulutlu. Ankara 32, İstanbul 31 derece. İzmir az bulutlu ve açık 34 derece. Antalya parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33 derece. Trabzon parçalı ve çok bulutlu. İç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece. Gaziantep, Diyarbakır ve Van parçalı bulutlu. Gaziantep ve Diyarbakır 37, Van 27 derece.
2: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %24'lük bir yoğunluk bekliyor. D100'de Hacı Şerif Küçükçekmece yönünde zincirleme bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda bölgeye ekip sevk edilmiş durumda. Bu bölgede yoğunluk var. Yoğunluğun yaşandığı bir başka bölgede D100'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Bir şeridin trafiğe kapalı olduğu görülüyor. Bölgedeki trafik yoğun. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 19 Ağustos 2026 Çarşamba, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine günaydın. Elbette ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve tek masada Simge ile birlikte güzel bir gün, güzel sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 07.09'u gösterirken ne yapıyoruz? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye, dahası anlamaya çalışacağız. Bu sabahta özetle, yani anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün, gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Ondan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız eğer Sputnik Türkiye Telegram ya da X'ten, X üzerinden @radyosputniktr adresini takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de sosyal medya hesaplarım X ya da Instagram Güçlü Özgan yazarsanız, söylediğim gibi benimle de doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştiri çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz lütfen. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Gündemdeki haberleri konuşacağız elbette. Sıcak başlıklar da var. Yeni bir cemaati operasyon, onun operasyonun ulaşabildiğimiz kadar ayrıntılarını da sizlerle paylaşacağım, size aktaracağım ama hani şöyle söyleyeyim, bu haberlerin şimdi konuşacağız önümüzdeki iki saat boyunca öne çıkan başlıkları, gündemde olan ya da gündemde olması gerektiğine inandığımız başlıkları konuşacağız, haberleri. Bazılarına kızacaksınız, bazılarına güleceksiniz ki eminim çok kahkaha atacağınız, özellikle siyaset bölümünde kahkaha atacağınız haberler de olacak. Bu mu ülkenin, ülke siyasetinin hali dedirten başlıklarım var. Ama bunlara da çok kapılmamak gerekiyor. Neden böyle girdim konuya? Birazdan açıklayacağım size ya da programa neden böyle başladım. Bizim normal hayatlarımız doğal akışında aslında bakılırsa. Anormal olanlar ne biliyor musunuz? Bu haberlerin, bu anlattığımız, işte her gün her sabah burada sizlerle konuşuyoruz, detaylarını aktarıyoruz, olanın bitenin anlamaya çalışıyoruz hep beraber. Aslına bakılırsa anormal olan biz değiliz. Anormal olan bu konuştuğumuz, gündemimizde olan haberlerin özneleri ve yüklemleri. Emin olun, kitaplardan çok fazla alıntı yapmayı sevmem, hani günün sözü vesaire gibi ifadeleri çok da benimsemem ama şunu paylaşmadan da dün denk geldim ve bunu paylaşmadan da edemeyeceğim. Hani sabaha bir not diye düşünebilirsiniz. Bütün bu haberleri konuşurken, bundan sonraki günlerde de konuşurken aslında bakılırsa, neden biliyor musunuz? Normal olduğumuzu unutmamak için. Çünkü bazen o normalliği unutuyoruz. Sanki biz de o haberlerin özneleri ya da o haberlerde anlatılan olayların birer parçasıymış gibi hissederek mutsuz oluyoruz. Ya da tam tersi, mutlu da olabiliriz elbette. Ona da itirazımız yok ama bizim hayatımız normal. Bakın, çok bir alıntı. Şöyle milattan sonra 170-180 yılına götüreceğim sizi. Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un o yıllarda milattan sonra 170-180'li yıllarda savaş çadırlarında ve seferlerde kaleme aldığı bir kitap, bir metin. Kendime Düşünceler diyor ki orada, bakın pek çok başlık var, tavsiye ederim bir bakın ona. Çünkü ben böyle komutanların, eski komutanların, Sun Tzu gibi ya da işte Aurelius gibi komutanların savaş cephelerde yaptıklarına ve orada yaşarken, olayları yaşarken ne düşündüklerine, nasıl tespitler bulundu ve bunun tespitlerde bulunduklarına önem veririm. Günlük hayatta sorunları çözerken de çok yardımcı olur. Diyor ki Marcus Aurelius, sabah kalkarken zor, nankör, kibirli ve bencil insanlarla karşılaşacağınızı baştan kabul etmek kötümserlik değildir. Aksine bir özgürlük pratiğidir ki bu pratikte bu pratikte beklentiyi sıfırlayınca insanlar seni hayal kırıklığına uğratmazlar. Onlara kızmak yerine, dikkat, onlara kızmak yerine sınır koyup kendi işine ve erdemine odaklanabilirsin. O zaman hem ben işte her gün programı hani akıl sağlığınıza dikkat edin yarına kadar diye bitiriyorum ya, bu kez ben değil Marcus Aurelius'u konuşturayım istedim. Bu öneriyi, bu tespiti sizlerle paylaşmak istedim. Bu hani işte haber deliliği içerisinde söylediğim gibi kendimizi bütün bunlara kaptırmadan bunların öznesi ya da parçası olmadığımızı bilerek normal hayatlarımıza da devam edelim istiyorum. Peki başlayalım biz programa. Program içerisinde ilk haberimiz ne? Bu sabah saatlerinde bir son dakika bilgisi olarak önümüze düştü. Aslına bakılırsa sinyalleri de bir iki gündür geliyordu bize, özellikle Beştepe'den gelen açıklamalarla. Neden bahsediyorum? Furkan Vakfı'na yönelik olarak Adana merkezli bir operasyon başlatıldı. Vakfın başında olan isim Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı bilgisi bu sabah saatlerinde önümüze düştü. Dediğim gibi Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Reşat Bey mahallesinde bulunan Furkan Vakfı kurucu başkanı Abdullah Alparslan Kuytul'un evine bu sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından bir operasyon düzenlendi. Şu dakikaya kadar gelen bilgiler şu an itibariyle evinde bir arama yapıldığı, polis ekipleri tarafından arama yapıldığına dair bir bilgi var ki şu an İrem'de paylaşıyor. Telegram ya da X üzerinden takip ediyorsanız şu an itibariyle o bölgede, o noktada Adana Seyhan'da Reşat Bey mahallesinde neler oluyor, neler bitiyor, o operasyonun görüntülerini de dediğim gibi Telegram üzerinden takip eden dinleyicilerimiz ya da X üzerinden görüntülü takip eden dinleyicilerimiz görecekler. Evin çevresine şu an bakıyorum, o görüntülere de çevresinde çevik kuvvet, sadece çevik kuvvet değil aynı zamanda özel harekat polisleriyle de geniş çaplı güvenlik önlemlerinin alındığını da görüyoruz. Söylediğim gibi şu dakikalar itibariyle de ekiplerin polis ekiplerinin arama çalışmaları da devam ediyor. Biz bu operasyonu nasıl öğrendik? Semra Kuytul'un eşi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla öğrendik. Orada tırnak içerisinde evimize polisler geldiler, tırnak içinde söylüyorum bunu, bu paylaşımıyla öğrendik. Alparslan Kuytul ve Semra Kuytul çiftinin kızı Meryem Kuytul sosyal medya hesabından o da bir paylaşım yaptı. Dediğim gibi o da anne ve babasının gözaltına alındığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Şöyle, neden ben bu operasyonun sinyalleri ki Süleymancılara yönelik, Süleymancıların lider kadrosuna yönelik operasyon ki onun da o operasyonla ilgili de söylüyorum size, günlerdir anlatıyorum. Bu hani sadece o lider kadrosunun gözaltına alınması, para, pul vesaire, işte kayıt dışı paralar, 200 kilo altın mıydı? Altın vesaire. Bununla sınırlı kalmayacak. Belli ki daha çok başlık gündemimize gelecek diyordum. Neden? Bu bir yani kehanet değil. Geçmiş yıllarda bu cemaatin ya da diğer cemaatler açısından da bakılırsa ne yaptığını, ne ettiğini, oradaki tartışmaları da yakından takip eden gazetecileriz ve biliyoruz o tartışmalar da gün yüzüne çıkacak bir şekilde. Ama şu Furkan Vakfı ile ilgili tartışmalar, neden bunun sinyalleri özür dilerim geldi demiştim. Çünkü Cumhurbaşkanı danışmanı, baş danışmanlarından Oktay Saral sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. Süleymancılar cemaatine yönelik o operasyonu eleştiren ki bu ilk değil. Yani hükümetin ya da işte devlet politikalarının, daha doğrusu sadece hükümet değil, devlet politikalarının da dönem dönem çok sert şekilde eleştiren bir vakıf Furkan Vakfı. İşte Alparslan Kuytul da bu Süleymancılara yönelik operasyonu oldukça ağır bir dille eleştirmişti. Oktay Saral da, Cumhurbaşkanı baş danışmanı Oktay Saral da şöyle demişti: Kuytul'u din bezirganı ve bozguncu, bunlar kendi ifadeleri, böyle nitelendirmişti. Daha dini ve milli değerlerin cemaat yapılanmalarına kalkan edildiği ifadesini kullanmıştı. Biz bunları zaten uzun yıllardır anlatıyoruz. Beştepe'den de bu açıklamanın gelmiş olması dikkat çekici, ama tabii sadece belli cemaatlerin burada hedef alınması, o da enteresan. O da, o tartışma da önümüzdeki günlerde daha sert şekilde yapılacak. Devletten büyük bir güç yoktur dedi Saral sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ki bugün bu sabah saatlerinde işte o operasyonun merkezi olan Furkan Vakfı'nı hedef alarak ya da işaret ederek, kim devlete kafa tutarsa karşısında milletin iradesini ve hukukun kudretini bulur. Senin de dedi Alparslan Kuytul'a yönelik olarak. Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul dedi. Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek. Ki hatta arkasından bu açıklamasından sonra yani Saral'ın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın bu açıklamasından sonra aslında cemaatten de yani Furkancılardan da bir yanıt geldi. Şöyle uzun çok detaylı bir cevap verdiler kendi sosyal medya hesapları üzerinden. Bunlar dün olanlar. Bu sabahın haberi Furkan Vakfı'na düzenlenen operasyon. Ama dün işte Oktay Saral'ın bu açıklama şöyle bir yanıt verdi sosyal medya hesabı üzerinden vakıf. Operasyon için zemin hazırlanmaya çalışılıyor. Bu yorum yapılmıştı ki işte söylediğim gibi bu sabah saatlerinde o bilgiyi tekrar edeyim. Furkan Vakfı yöneticisi Furkan Vakfı'nın başkanı Alparslan Kuytul'un evine gerçekten de Oktay Saral'ın söylediği gibi nasıl oluyor bu haberler alınıyor. O da ayrı bir hukuki ya da tartışma tabii o tartışmaları yapacağız ama şu sıcak haberleri bir aktarayım size, onlara sıra gelirse yaparız. Dediğim gibi Alparslan Kuytul ve eşinin de gözaltına alındığı bilgisi şu an itibariyle elimizde. Peki nedir bu Furkan Vakfı, neden bu kadar konuşuluyor diye soracak olursanız izninizle birkaç ayrıntı da vereyim. Neden bu sıcak haberle başladık ya da gerçekten bu kadar önemli mi? Temelleri 90'lı yıllara dayanan bir vakıf, bir cemaatten bahsediyoruz ama Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı adıyla bilinen dini ve siyasi bir hareket olarak tanımlanabilir. Şöyle söyleyebiliriz. Neden dini ve siyasi diyorum? Çünkü geçmiş dönem itibariyle de kendilerini de işte Hanefi mezhebinden olduklarını söylüyorlar. Selefi ya da benzeri başka bir akıma mensup bulunmadıklarını farklı röportajlarda farklı açıklamalarıyla yapıyorlar ama dedim ya siyasi bir oluşum aynı zamanda, çünkü geleneksel işte görüyoruz bazı cemaatler özellikle siyasetten uzak durmaya çalışıyorlar ya da öyle görünüyorlar, öyle söyleyeyim, böyle tanımlayayım ama mesela Furkancılar pek böyle bir yaklaşım içerisinde değillerdi. Geçmiş dönem itibariyle çok örnek verebilirim buna. İktidara ya da mevcut siyasi sisteme karşı oldukça sert ve eleştirel muhalif duruşlarıyla da biliniyorlardı. İşte aslında Oktay Saral'ın o ifadeleri var ya. O ifadeler aslında biraz da bu nedenle de ya da bu eylemler ya da o muhalif duruşları nedeniyle gündeme geldi. Sadece tabii yazarak çizerek değil, sokak eylemleri, basın açıklamaları, zaman zaman güvenlik güçleriyle yaşadıkları bazı tartışmalı olaylar ya da gözaltı süreçleriyle de biz geçmiş dönem itibariyle bu cemaati hatırlıyoruz. Bu cemaati biliyoruz. Vakfın kurucusu Alparslan Kuytul'a şöyle bir bakarsak da 65 Adana doğumlu, grup içerisinde yani o dini oluşum içerisinde Hoca Efendi lakabıyla da tanılıyor. Böyle kendi internet sitesine bakarsak işte Çukurova Üniversitesi Mimarlık Mühendislik İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oluyor. El Eser Üniversitesi'nde Şeriat Fakültesi İslam Hukuku bölümünde okuyor 93-97 yılları arasında. Dediğim gibi yani vakfın faaliyetlerine bakınca geçmiş dönemde özellikle siyaset içerisinde ya da siyasette Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politikalarına karşı da benim görebildiğim kadarıyla bir karşı duruş, hatta şöyle yazılar, ben yazılara denk gelmiştim geçmiş dönem itibariyle, yani AK Parti'nin Türkiye'yi İslamlaştırma gibi bir derdi yok, tırnak içinde bunları aktarıyorum, ya da Türkiye'de bir polis devleti kurulmak istendiği yönünde bazı yorumlar söylediğim gibi geçmiş dönem itibariyle vardı. Mesela Cumhurbaşkanlığı sistemi, hükümet sistemi biliyorsunuz 16 Nisan 2017'de oylanmıştı. O anayasa referandumunda ne evet ne de hayır tavrı almıştı mesela. Hani böyle enteresan bir duruşu da vardı. Söylediğim gibi pek çok 2017'de daha sonraki yıllarda yine aynı şekilde polisle de 2018 yanlış hatırlamıyorsam o dönemde de polisle de sık sık karşı karşıya gelen bir cemaat, bir yapılanmadan bahsediyoruz. İlginç tartışmaların yaşanacağı bundan sonraki süreçte de ortada. Şimdi bu operasyonla ilgili resmi bir açıklamaya ben şu dakikaya kadar ne bir bakıyorum, yani son bilgileri sizlere doğru aktarabilmek için bakıyorum ama hayır, şu dakikaya kadar bir resmi açıklama yok. Olursa da hemen sizlerle, zaten İrem de hemen bana aktaracaktır, ben de program içerisinde sizlerle paylaşacağım. Şöyle devam edelim. Süleymancılardan hareketle başladık bu meseleye. Süleymancılara düzenlenen operasyonla de başka bir başlıkla gündeme geliyor. Süleymancılar şaşırttı mı? İnanın hiç şaşırtmadı. Bu cemaatin eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun 2016 yılında hayatını kaybetmişti. O soruşturma o dönemde de ki şöyle söyleyeyim 15 Temmuz'dan çok kısa bir süre sonra hayatını kaybetmişti. Onu da hatırlatalım. Kendisinin Arif Ahmet Denizolgun cemaatin eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı bir kez daha hatırlatıyorum. Onun ölümüne dair soruşturmada dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Süleymancıların lider kadrosuna düzenlenen operasyonun hemen sonrasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı kendisinin ölüm nedeninin yeniden incelenmesi amacıyla Denizolgun'un mezarının açılmasına karar verdi ki şöyle söyleyeyim yani onu da hatırlatalım. Alihan Kuriş işte şimdiki Denizolgun'dan sonra cemaatin başına geçen isim onunla birlikte geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda toplamda 32 kişi gözaltına alınmıştı. Neden şaşırtmadı diyorum biliyor musunuz? Birkaç detay sizlerle paylaşmak istiyorum. Hani neyi neden tartıştığımızı ya da neyi neden tartışıldığını somut hale getireyim. Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının açılması kararı neden önemli? Bakın şöyle söyleyeyim. Denizolgun 15 Temmuz darbe girişiminden 50 gün sonra hayatını kaybetti. O dönemde ülkede yani böyle tüm dini cemaat yapıları mercek altındaydı. Biliyorsunuz onları konuşuyoruz. Sonraki süreçte başka gelişmeler oldu elbette ama o dönemi bir hatırlatmak istiyorum. Cemaatin de iktidarla olan ilişkilerinde mesafeli bir tutum sergiledi ya da devlet kademelerinde bir dönüşüm sürecine denk gelen bu ani ölüm, Denizolgun'un ölümü siyasi ya da harici bir baskı ya da müdahale tartışmalarında gündeme getirmişti. Çok hızlı beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti. Vefatının ardından yani hayatını kaybetmesinin ardından cemaat içinde de bazı çevrelerde zehirlenme ihtimali konuşulmaya başlanmıştı o dönem itibariyle. Bunların hepsi yazıldı çizildi. Bunların hepsi açık kaynaklardan ulaşabileceğiniz bilgiler ki Denizolgun'un ölümünden kısa bir süre önce düzeltiyorum. Sağlık durumunun gayet iyi olduğu, herhangi bir kronik rahatsızlığının bulunmadığı gündeme getirildi. Suikast olabileceğine dair komplo teori çok fazla konuşuldu ama adli tıp ve hastane raporları beyin kanamasını işaret etti. Bu arada adli tıp raporlarının değiştirildiği yönünde iddialar da yine o dönemde cemaate yakın kişiler tarafından dile getirildi. Hatta o adli tıp kurumunda çalışan raporun altında imza atan isimlerden bir tanesinin de daha sonra FETÖ'den yargılandığı yönünde bazı iddialar, bazı bilgiler de vardı. Vefatının hemen ardından, bu kişinin hayatını kaybetmesinin hemen ardından Denizolgun'un yeğeni Alihan Kuriş ki ondan önce de ben bundan sonra cemaatin lideri olacağım, ben görevlendirileceğim gibi açıklamaları vardı. Cemaatin yeni lideri ilan edildi ama tabii çok ciddi cemaatin içerisinde de bu çok ciddi tartışmalara neden oldu. Hatta Mehmet Beyazıt Denizolgun kim? İşte mezarı açılacak olan Denizolgun'un ağabeyi ve ya da daha başka aile fertleri de bu yeni yönetim arasında çok ciddi fikir ayrılıkları, gerilimler yaşandı. Hani liderlik değişimi önceden mi planlanmıştı? Bu ani ölüm hani nasıl ortaya çıkmıştı? Soruları da o dönemde çok tartışıldı. Denizolgun'un o fenalaştığı an, yine hastaneye ulaştırıldığı zaman dilimi arasında çok ciddi müdahale sorunları ya da geç müdahale edildiği gibi iddialar da o dönem itibariyle dile getirilmişti. Çok daha fazla iddia da var. Onları hani şimdi anlatırsam bütün programı kapatmam gerekir. Bütün program bunu konuşmamız gerekir. Dün söylediğim gibi, Cuma günü söylediğim gibi hani bu meseleler belli ki çok daha uzun süre tartışılacak, çok daha uzun süre konuşulacak. Denizolgun'un şimdi söylediğim gibi o fethi kabir kararı, kendisiyle ilgili fethi kabir kararı ne anlama geliyor? Bundan sonraki günlerde daha detaylı, daha ayrıntılı şekilde sizlere bunları aktaracağım. Bu arada yine Süleymancılar demişken şu notu da size düşeyim. İlk gün ben hani cemaatin lider kadrosunun kendi aralarında haberleşme için kullandıkları bir programdan bahsetmiştim, bir uygulamadan bahsetmiştim. Hani Baylok gibi, FETÖ'nün kullandığı o Baylok gibi bir uygulamadan bahsetmiştim. O gün Blooper adını zikrettim. Yanlışlıkla Glopper değil, Glopper olacak. B ile değil, G ile başlayacak. O hatam için de özür dilerim ama bu uygulamayla ilgili ilginç açıklamalar var, onu söyleyeyim. Şöyle, hani üç kademeli bir doğrulama sistemiyle çalıştığı bu sistemin yönünde. App Store, Play Store biliyorsunuz işte o mağazalardan indirilemediği, yani o platformlardan bir şekilde satın alınamayacağı, sadece o uygulamayı kullanan kişilerin birbirlerine bir şekilde biyometrik şifre ya da harici onay aşamalarından geçtikten sonra kullanılabileceği gibi bilgiler şu an itibariyle kamuoyuyla paylaşılıyor. Hatta şöyle söyleyeyim size, bu konuda bu tartışmalar yapılırken böyle bu sürecin ilerleyişiyle ilgili olarak, yani bu uygulamayla ilgili olarak enteresan bazı açıklamalar da var. Mesela Alihan Kuriş'in Hindistan'da özel olarak bu yazılımı, bu Glopper adlı uygulamanın yazılımını Hindistan'da özel olarak yaptırıldığını öğreniyoruz. Avukat Burak Bekiroğlu, bu süreç içerisinde Alihan Kuriş bu yapılanmayı çok yakından takip eden bir avukattır kendisi. Mesela o bu konuda açıklamalarda bulundu. Diyor ki kendisi ve kurmayları, Alihan Kuriş işaret ederek, toplamda 3300 civarı yönetim kadrosu tarafından bu uygulama kullanılıyor. Özellikle bu şekilde çok gizli bir programın kullanım amacını anlamak hiç de zor değil açıklamasını yapmış. Bu çok dikkat çekici. Hani gün içerisinde, daha doğrusu bu konuda ilgili gündeme gelen başlıkları tartışırsak, tam olarak bu uygulama, bunu kullanan 3300 iddialar doğruysa, kişi üzerinde odaklanılan ya da odaklanılacak bir, nasıl söyleyelim, operasyon sürecine de tanıklık edeceğiz hep beraber. Şöyle bakıyorum bu konuya dair başka başlıklar. Şimdi dediğim gibi konuşuruz. Şöyle hızlıca birkaç başlık daha aktarayım sizlere. Mesela bu çerçeve yasa kapsamında mecliste ya da milli dayanışma, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun. Çok uzun bu kanunun ismi. Biz çerçeve yasa diyelim. Bu kanun kapsamında bir kurul oluşturulacak biliyorsunuz. Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu süreç nasıl işleyecek, ona dair bir açıklamada bulundu. Dedi ki söz konusu kurul ilk toplantısını ne zaman? 24 Ağustos Pazartesi günü yapacak. Neler konuşulacak? Terör örgütünün silah bırakma ve fesih süreci, ihtiyaçlarına göre oluşturulacak alt komisyonlar nedir, ne değildir, nasıl oluşturulacak, buna dair kararlar alınacakmış. Söylediğim gibi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın verdiği bilgiler bize bu yönde. Şöyle devam ediyorum. İBB davası biliyorsunuz ikinci celsesi bugün çarşamba, pazartesi günü itibariyle başlamıştı. İmamoğlu'nun ilk, hani hatırlayınız, ilk celsenin sonunda mahkeme heyetiyle bir tartışması, bir gerilimi olmuştu. Dünkü duruşmada da şöyle bir tablo ortaya, şöyle bir ifadesi oldu İmamoğlu'nun. Hani susma hakkını kullandı demişti mahkeme heyeti, böyle bir tespitte bulunmuştu. O da dedi ki hayır, ben bu hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor. Ben susma hakkımı kullanmıyorum. Tamamen uydurma, feragat etmedim ben savunma hakkımdan ve bunu kabul etmiyorum demişti. Zaten mahkeme heyeti ne demişti bir gün öncesinde, uygun yerde ve uygun zamanda size savunma hakkı vereceğiz ifadesini kullanmıştı. Şöyle bir bakıyorum. Hüseyin Ersöz avukatlardan, müdafaa avukatlarından Hüseyin Ersöz'ün dün bir paylaşımı oldu. Dün gece yarısı o benim dikkatimi çekti. Yargılama süreci nasıl ilerliyor diye soracak olursanız, şöyle diyor Hüseyin Ersöz: saat 23.57. Duruşmanın 14. saati, İstanbul'dan 100 kilometre uzaklıktaki Silivri'ye gelen tutuksuz sanıklar, avukatlar ve sanık yakınları, bu tempo diyor cuma gününe kadar bu şekilde devam edecek. Belki sonraki haftalarda da bu sürdürülebilir bir durum değil. Hem sanık yakınları için hem tutuksuz yargılananlar için, ki dün gece 23.57'de yapılan bir paylaşım, bir avukatın yaptığı paylaşımdan bahsediyoruz. Bakalım, yani şunu söylüyor, şöyle bir tanımlaması, şöyle bir tespiti de var Hüseyin Ersöz'ün. İlk günkü ifademle diyor ki, bunu kullanmıştı, mahkeme heyetinin kafasında bir takvim var. Olursa olsun bu takvimi kendi planı, programı çerçevesinde yürütmeye, işletmeye devam ediyor şeklinde de bir yorumu oldu Hüseyin, avukat Hüseyin Ersöz'ün. Şöyle bir bakıyorum diğer başlıklar. Muhittin Böcek bir itirafta, yeni bir ifadede, ek ifadesi gündemde. Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı şöyle dedi: İmamoğlu benden 15 milyon euro maddi destek istedi şeklinde bir ifadesi olmuş, öğreniyoruz biz de ek ifadesindeki daha önceki hatırladığım yeni hususlar var diyerek bir ek ifade vermiş kendisi. Bir iddiadır. Bu iddialar zaten hani soruşturulacaktır, gündeme gelecektir. Hani iddiaların muhatabı zaten İmamoğlu olduğuna göre o da herhalde yargılama sürecinde buna bir yanıt verecektir. Ama şu soruyu da sormak gerekiyor düşünüyorum. Öyle ya da böyle bu kişiler belediye başkanı, ismi geçen Muhittin Böcek de aynı şekilde 15 milyon euro. Yani bizler için hani diyorum ya, programa başlarken dedim ya, hani bizim hayatlarımız normal. Normal olan biziz. Özneler ve yüklemlerden bahsetmiştim. 15 milyon euro vermek için bir kişinin ne kadar serveti olması gerekiyor? Mesela soru bu. Benim aklıma gelen soru bu. Dahası mesela bu paranın yani bir şeyin karşılığında verilmiş olması gerekiyor değil mi? Herhalde savcılarımız bu soruları yönelteceklerdir diye tahmin ediyorum. Mesela bir şeyin karşılığı bu para veriliyor. Yani bir vakfa yardımda bulunulmuyor değil mi? Keşke öyle şeyler yapılabilse de onlar olmuyor. Bir ticaretse bu, peki bunun amortismanı nasıl ya da hangi sürede, hangi yollarla sağlanacaktı? Mesela ya da sağlanacak, nasıl bir hesap yapıldı? Ya da mesela bunun için hangi yollar kullanılacaktı? Soru, bir başka soru. Gazeteci olarak böyle aklıma gelen 2-3 sorudan birkaç tanesini mesela, ya da mesela bu yolla edinilmiş bir servet MASAK tarafından tespit edilmiş midir diye de hani ben bu iddia neydi ek ifadeyi okurken aklıma geliveren sorulardan birkaçı sadece bunlar. İki başlık daha sizlere ileteceğim. Rasim Ozan Kütahyalı biliyorsunuz yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama, rüşvet suçlarından tutuklu bulunuyordu. Dün gece itibariyle Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili olarak tahliye kararı verildi. İlgili yani bilirkişi raporu gündemdeydi. O bilirkişi raporu sonrası tahliye edildi kendisi. 16 Mayıs'ta gözaltına alınmış. 18 Mayıs'ta da Rasim Ozan Kütahyalı tutuklanmıştı. Bir not daha, yine çok konuşuldu. Hani aklınızın bir kenarında bulunsun. Ultra Aslan lideri Sabahattin Şirin, Galatasaray taraftar grubu biliyorsunuz Ultra Aslan, ki sonraki süreçte çok konuşuldu, çok tartışılmıştı. Kendisiyle ilgili yürütülen bir soruşturma vardı. O soruşturma kapsamında kendisinden Adli Tıp Kurumu bir test talep etmişti. Uyuşturucu testi talep etmişti. O testinde pozitif çıktığını da söyleyelim. Sabahattin Şirin de bu tespitten sonra, yani bu bilimsel tespitten sonra sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Kur'an'dan bir ayet paylaştı. Onu da söyleyelim. Buna bir yanıt olarak onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır gibi bir ifadeyi, bir ayeti paylaştı kendi sosyal medya hesabı üzerinden. Siyasetin gündemine geçeceğiz ama ben bir müzik arası vereyim isterseniz, dilerseniz bir nefesleneyim, arkasından devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: ceza mahkemelerinde hakkında kara para aklamak gerekçesiyle dosyası bulunan 5060 sanıktan sadece işte asıl sorun burada biraz. Belki soruşturmaların daha etkili yürütülmesi gerekiyor. Belki değil, kesinlikle öyle. 5060 sanıktan sadece 992'sinin 2024 yılında hakim karşısına çıkmış olması dikkat çekici. 2024'te yine toplam 184 kişi kara para aklama gerekçesiyle hüküm giydi. Türkiye'de böyle bir tablomuz, böyle bir gerçekliğimiz var. Ama söylüyorum, bu konuda samimi bir mücadele içerisinde hükümet. Şunu da görüyor. Mesela sadece suç ve suçluyla mücadele, uluslararası mali eylem görev gücünün gri listeye Türkiye'yi tekrar alma ihtimali, eğer olursa böyle bir şey, belirttiğim gibi ülkemize gelecek dış yatırımlar, Türkiye'ye gelecek dış yatırımların da bir şekilde önünde net bir bariyer olarak duruyor maalesef.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Yeri ve Zamanı'na bir kez daha hoş geldiniz. Ben Güçlü Özkan. Şöyle bakıyorum sizlerden gelen mesajlara, her sabah bizledir biliyorum sevgili Ayşe Celep dinleyicimiz. Diyor ki yani işte Rasim Ozan Kütahyalı'nın serbest bırakılmasına tepki değil de şöyle diyor. Bir komedyen hapisteyse, Deniz'den bahsediyor. Nasıl oluyor da Rasim Ozan Kütahyalı serbest bırakılıyor? Yani mesele şu zaten aslında bakılırsa. Hep buna eleştiriyoruz. Birisinin serbest bırakılması ya da bırakılmaması değil derdimiz. Hani tutukluluk meselesinin, tutuklama uygulamasının artık bir rutin haline gelmiş olmasına bir tepkimiz var değil mi? Ben Ayşe Hanım'ın bu paylaşımını tam olarak böyle okuyorum, böyle okumak istiyorum. Hani artık bu bir tür, nasıl söyleyeyim, konuşuluyor, bir tür cezalandırma yöntemine dönüştü deniyor ya, işte tam olarak da buradan bakıyorum ben bütün bu süreçlere. Yoksa mesele Rasim Ozan Kütahyalı'nın serbest, tek başına kişiler üzerinden değil ama Rasim Ozan Kütahyalı'nın serbest bırakılması değil benim görebildiğim kadarıyla. Simge, devam edelim hadi.
3: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim, danışkasını.
0: Siyaset de aslında bakılırsa, siyaseti konuşacağız da, 3. sayfa haberi mi, siyaset haberi mi, şundan bahsediyorum. Artık sokaktaki şiddetten hiç kimsenin uzak kalamayacağının bir delili olan, bir göstergesi olan bir an bahsedeceğim. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili, aynı zamanda parti meclisi üyesi Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklı saldırıya uğradı efendim. Dün itibariyle yaşandı bu olay. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ameliyat edildi Meriç'in. Hayati tehlikesi sona erdi. Kendisine ve elbette ailesine de geçmiş olsun dileklerimizi de buradan gönderiyoruz. Tabii şöyle, Meriç'i bıçaklayan kişinin de daha kısa bir süre önce CHP'den istifa ederek yeni partiye geçtiğini biz öğreniyoruz. Gaziantep Valisi Kemal Çeper olayla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Benim dikkatimi çeken nokta o. Hani çok uzatmayacağım bu konuyu ama o saldırganın 27, doğru duydunuz, 27 suç kaydının olduğunu söyledi. Biz de o şahsı biliyoruz. Belli ki o ilçede tanınan, bilinen bir isim. 27 suç kaydı olan bir kişi, bindiği araçtan indiği ve gittiği güzergahta sonrasında da yakalandı, gözaltına alındı, zaten takip ediyoruz dedi kendisi. Özgür'ün bir tepkisi vardı. Alçakça olarak değerlendirdi bu saldırıyı. Siyasetin üzerine şiddetin, tehdidin ve zorbalığın gölgesinin düşmesini kabul etmiyoruz. O gölge aslında, acaba diye soruyorum Sayın Özel'e, Özgür Özel'e,

Hani işte dün Menderes'te, evvelsi gün Menderes Belediyesi'nde yaşananları beraber tanıklık ettik. Sadece genel merkezin sözünü dinlemedi. O siyasi tartışmayı bir kenara bırakıyorum. Genel merkezin sözünü dinlemediği için oradaki CHP'li meclis üyeleri hakkında ki onu da genel merkez bir yol kazası olarak değerlendiriyor. Anlatırım onu da. O kişilerle ilgili bir disiplin soruşturması başlatıyor. Sadece oy tartışması, hani dediğim gibi o siyasi bu bölümünü tartışmıyorum, o ayrı bir konu, onu konuştuk zaten, ama bu gerekçeyle bile bir disiplin soruşturması başlatan genel merkez nasıl oluyor da 27 suç kaydı olan bir ismi, belediye başkanı, düzeltiyorum, ilçe başkanı olarak görev yapmasına razı olabiliyor? Peki böyle söyleyelim, doğru sözcük razı olmak değil, göz yumuyor. Belli ki orada da başka siyasi hesaplar, oy hesapları vesaire var benim gördüğüm kadarıyla. Peki devam edelim. Neyle devam edeceğiz? Ya ilginç bir haber, yine siyasetle mi ilgili? Yasa dışı bahis meselesini konuşuyoruz ya. Siyaseti de gündemine aldığını öğreniyoruz. Yasa dışı bahis platformlarında ülkedeki siyasi ya da adli gündemin de bahis tahtalarına taşındığını görüyoruz ki bahis oynanan konular, başlıklar gerçekten hani şaşırmayacağım diyorum da yine şaşırıyorum. Mesela Özgür Özel'in tutuklanıp tutuklanmayacağı, belediye başkanlarına yönelik olası gözaltılar, yeni partinin meclisteki sandalye sayısı kaç olur gibi başlıkların bahis konusu olduğunu, hatta işte şu tarihte ünlülere bir operasyon, biliyorsunuz uyuşturucu operasyonları düzenleniyor, bir operasyon olur mu olmaz mı gibi konularda bahis oynandığını görüyoruz. Hacimler, bahis hacimleri inanılmaz. Yani işte Özgür Özel'in tutuklanıp tutuklanmayacağı meselesi üzerinden hani ihtimaller, işte konuya evet hayır ihtimalleri, ya o başlıktaki işlem hacmi 112 bin liraya kadar ulaşmış durumda. Enteresan. Hani dediğim gibi şaşırmayalım diyoruz da bu haberlere gerçekten şaşırmaya da devam ediyoruz. Peki parti demişken, Özgür Özel demişken, Zeynel Emre partinin sözcüsü dün bazı açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz bir üye katılım sürecini başlatma çabası içerisindeydi yeni parti. Zeynel Emre de tam da bu konuya dair açıklamalarda bulundu. Şu dakikaya kadar, yani dün ne kadar öyle söyleyelim, Zeynel Emre açıklamasını yaptığı ana kadar üye sayısının 300 bini aştığını söyledi. İlginç bir rakam daha paylaştı Zeynel Emre. 236 belediyenin de şu tarihe kadar, yani düne kadar yeni partiye katılma kararı aldığı, dahası yeni partiye katıldığı bilgisini de yine kamuoyuyla paylaştı. Bu bilgiyi de sizlere aktarmış olalım. Ya olur mu böyle şey dedirten, yani siyaset. Bugün neden o Marcus Aurelius'un cümlesiyle başladığımı anlatan ya da onun gerekçelerinden olan bir haber benim dikkatimi çekti. Özne, haberin öznesi Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl. Biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı. Hani buna dair eleştirilerimiz bakidir. O tamam, orada ilgili sorun yok. Hatta rozetini de biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı, aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı. Şimdi 26 Haziran'da bu haberi dikkatle dinleyiniz. Siyaset nerede sorusunu sorduran ya da bizim ne kadar gerimizde sorusunun yanıtı olan bir haber. Çağdaş Tuzla Gazetesi. Dönem dönem ilginç haberlere imza atan bir gazetedir. Çağdaş Tuzla Gazetesi 26 Haziran'da bir haber yayınlıyor. Sapanca'da gizli zirve iddiası ve ünlem. Haberde ne anlatılıyor? Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün AK Parti'ye geçişi için zemin hazırladığı, AK Parti'nin Sapanca'daki 33. değerlendirme toplantısı sırasında üst düzey isimlerle görüşmeler yaptığı iddia ediliyor. Söz konusu haberde, hatta işte söylediğim gibi Eren Ali Bingöl'ün bazı CHP'li belediye meclis üyelerinin kendisiyle birlikte hareket edip etmeyeceğini yokladığı, parti değişikliğinin siyasi altyapısını hazırladığı, AK Parti cephesiyle temaslarının sürdüğü de yine bu Çağdaş Tuzla gazetesinin o haberinde yer alan iddialar arasındaydı. Sonrasında ne oluyor? Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl CHP'den istifa ediyor ve AK Parti'ye CHP'den istifa edeceği ya da AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin ne yapıyor? Gazeteye tekzip gönderiyor. Buraya kadar
hayatın

doğru akışı, hayatın akışı içerisinde olanlar bunlar. Ne zaman gidiyor? Belediyenin 22 Temmuz'da gönderdiği tebligat gazeteye ne zaman ulaşıyor? Ulaşıyor. 13 Ağustos'ta ulaşıyor. Dikkat, tarihlere dikkat. Peki kaç yılında? 22 Temmuz'da değil mi gönderiliyor tekzip? Bingöl Belediye Başkanı, Tuzla Belediye Başkanı tekzip metninin gönderilmesinden 10 gün sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılıyor. Rozetini söylediğim gibi Recep Tayyip Erdoğan takıyor. Yani Bingöl'ün Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılmasının ardından da gazeteye o düzeltme tekzipi, o tebligat ulaşıyor. Çağdaş Tuzla tarafından da şu ifadelerle, o gazete tarafından da o tekzip şu ifadelerle yayınlanıyor. Tırnak içinde aktarıyorum size Çağdaş Tuzla gazetesinde yer alan ifadeleri. Başkan 10 günde AKP'ye ulaşırken hızlı tebligat 21 gündeki hızlı tebligat başlığıyla ulaştırılmaya çalışılmış, öyle söyleyeyim. Hızlı tebligat 21 günde Çağdaş Tuzla'ya gelebildi. Başkan kendi gönderdiği hızlı tebligada tam 11 gün fark attı. Postacının hiçbir günahı yoktu. Başkan fazla hızlıydı gibi yorumla okuyucularıyla paylaşmış. Hani burada enteresan, dediğim gibi hani ne yaşıyoruz biz, neyle karşı karşıyayız? Siyaset toplumun bizlerin gerisinde mi, önünde mi, yanında mı duruyor? Bunu çok net şekilde anlatan, çok net şekilde gösteren bir olay olarak siyasi tarihimizdeki yerini almış tebligat, yalanlama tebligatı partiye geçişten çok sonra gazeteye, iddia sahibi gazeteye ulaşmış. Şu Menderes Belediyesi'nden az önce bahsetmiştim konuşurken. Menderes Belediye seçimiyle ilgili bir açıklama geldi CHP yönetiminden. Bu dikkat çekici. Deniz Demir, parti yönetiminde olan Deniz Demir, Menderes Belediyesi'nde yeni partiyle yaşanan o gerilim ve belediyenin AK Parti'ye geçmesiyle ilişkin şöyle bir ifade kullanmış. Talihsiz, üzücü bir olay, bir yol kazası. Bu olaya kim neden olduysa haklarında disiplin işlemi başlatılacak şeklinde bir açıklaması olmuş. Orada CHP il başkanına çok tepki vardı. Seçim kaybetmeye alışın sözleri, yeni partililere yönelik olarak böyle bir ifade kullanmıştı CHP il başkanı o seçimlerin sonuçlarının netleşmesinden sonra. O sözlerle ilgili olarak da şunu söylüyor: genel merkezin bakışının böyle olduğunu anlıyoruz biz, CHP genel merkezinin. Genel anlamda söylenmiş bir şey değil, iki il başkanı arasında bir meselenin yansımasıdır. Peki ben de şunu soruyorum: İki il başkanı, CHP ve yeni parti il başkanları arasında yaşanan bir mesele deniyor da burada. Yani o tartışma bizleri hiç ilgilendirmiyor. O gerilim, seçmenden bahsediyorum. Hangi parti olursa olsun, hangi siyasi yelpazenin neresinde durursa dursun, herhangi bir partiden bahsediyorum. Kişiler arasındaki gerilimin aşağıya, ya da aşağı yanlış ifade oldu, yurttaşların arasında nelere mal olabileceğini, hangi gerilimlere neden olabileceğini görmeleri gerekmiyor mu? Siyaset bu olgunluğu taşıma, bu olgunluğu yürütme yeri, zemini değil midir aynı zamanda? Böyle sınıf başkanları gibi, eski sınıf başkanı, yeni sınıf başkanı gibi böyle yersiz, zamansız kavgaların, hatta şöyle söyleyeyim, düzeysiz tartışmalarında yurttaşlar arasında nasıl bir gerilime neden olabileceğini de görmek gerekiyor. Bunu siyasetin çözmesi gerekiyor. Biz değil, bunu siyaset çözecek. Ondan sonra işte konuşuyoruz. Metropol'ün bir anketi var, zaman kalırsa aktarırım sizlere. Hani siyasetten ne bekliyorsunuz? Siyaset sizi hayal kırıklığına uğratıyor mu diye soruyor. Hatta şimdi size aktarayım, size o detayı, o ayrıntıyı. Gerçekten bakın, o haberi de bulmaya çalışıyorum şu an. Şöyle, Metropol şöyle sormuş: son gelişmeler karşısında seçmenin duygu durumunun ölçüldüğü bir çalışma yapılmış. Temmuz'un 18 ile 23'ü arasında 1236 kişiyle. Bunu söylemek zorundayım, her fırsatta aktarıyorum size. Bir anket söylersek, o anketin künyesini mutlaka okumak mecburiyetindeyiz.
kurallar gereği. Şöyle son dönemde siyaset alanında yaşanan gelişmeler sizde en çok hangi duyguyu uyandırıyor? Aslında bunu size de sormuş olayım. Madem Metropol böyle yurttaşlara sormuş, ben de size sormuş olayım. 0505 171 66 56 Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı. Siz de oraya yazarsanız programın ikinci bölümüne kalacak gerçi yanıtlar, ama beraber dertleşmiş oluruz. Soru şu: son dönemde siyaset alanında yaşanan gelişmeler sizde en çok hangi duyguyu uyandırıyor diye sormuş anket şirketi. Partiler arasında alt kırımları var ama genel bilgiyi vereyim size. Umutluyum diyenler %10. Bu yaşananları kaygı ve endişeyle takip ediyorum diyenlerin oranı %33.6. Güven sorunu yaşıyorum, siyasete güven sorunu güven hissediyorum diyen, düzeltiyorum, güveniyorum ben siyasete diyenlerin oranı %7. Bıkkınlık ve hayal kırıklığı yaşıyorum diyenlerin oranı %30.5. Ben de hiçbir duygu uyandırmıyor, ben bıraktım artık siyaseti takip etmeyi diyenlerin oranına bakıyorum, hiç de az değil, %13 düzeylerinde, %13.2 düzeyinde. Dediğim gibi hani size de yöneltmiş olayım, son dönemde siyasette yaşanan gelişmeler sizde hangi duyguyu uyandırıyor? Tek sözcük bile yazsanız isminizle beraber, hatta bir de şehrinizi yazarsanız çok mutlu olurum. O WhatsApp mesajınızda 0505 171 66 56 Radyo Sputnik'in WhatsApp hattıdır. Şöyle devam edeyim, son birkaç dakikam, hızlıca birkaç başlığım daha var sizlerle paylaşmak istediğim. Cemal Enginyurt, yeni partili milletvekili, yeni parti milletvekili, dün oğlu Alptürk Enginyurt gözaltına alındı dün akşam saatlerinde. Halk sağlığını bozma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla düzeltiyorum. Kendisini bir spor merkezi, Ankara'da faaliyet gösteren bir spor merkezi var. O merkezdeki çeşitli yasaklı maddelerin kayıt dışı satışının yapıldığı. Hatta bu sevkiyatlarda işte Cemal Enginyurt adına mecliste kayıtlı bir aracın kullanıldığı iddiaları da vardı. Onu da söyleyelim. İşte bu iddialar gerektiği nedeniyle gözaltına alındı. Sonrasında emniyetteki ifadesinden sonra adliye sevk edildi Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt. Adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla ya da bu kararla serbest bırakıldı. Orada bir ayrıntı benim dikkatimi çekti sadece. Hani ne kadar önemli ne kadar değil bilmiyorum ama paylaşayım. Şöyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurmuştu bir soruşturma, Enginyurt'un oğluyla ilgili bu soruşturmayı. Cemal Enginyurt oğlumla birlikte yarın sabah saat 10'da Çağlayan Adliyesi'ne giderek ifade vereceğiz şeklinde de bir sosyal medya paylaşımı yap. Ama hemen arkasından, bu paylaşımın hemen sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da yine bir bilgilendirme notunu paylaştı gazetecilerle. Orada da dendi ki şüpheli Alptürk Enginyurt o gün, aynı gün saat 20 sıralarında İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan bir otel, o otelin lobisinde babası Cemal Enginyurt'la birlikte bulunduğu sırada yakalanmıştır ifadesini kullandı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı o açıklamasında. Hani benim dikkatimi çeken bir detay, bir ayrıntı, sadece bunu da aktarmış olalım. Son iki dakika, Simge de uyarıyor, şunu da söyleyeyim. Tutuklu bulunan, biliyorsunuz şu an itibariyle tutuklu kim? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey. O da CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Bir sosyal medya paylaşımı, avukatları, hukukçuları aracılığıyla yaptığı bir sosyal medya paylaşımı üzerinden şöyle dedi: yıllarımı verdiğim bir siyasi yapının içinde hakkımdaki hukuki süreç devam ederken bu tartışmaların özür dilerim bir parçayı ve bu yaklaşımı kabul etmeyi doğru bulmuyorum dedi. Ankara'da CHP yönetimine de bir tepkisi vardı kendisinin, bunu da hatırlatmış olalım. Son bir dakikam, bir not: Mustafa Bilici, AK Parti'ye geçen İzmir milletvekili Mustafa Bilici ile ilgili bir not sadece. Muhalefetteyken hayat pahalılığı, barınma, sağlık, tarım gibi başlıklarda bakanlıklara yönelttiği 14 soru önergesi meclis kayıtlarında hala duruyor ki hükümeti eleştiren kayıtlardan sorular bunlar, eleştirel sorulardan bahsediyoruz burada. Şimdi AK Parti'ye geçti. O 14 soru önergesinin bakalım AK Parti'den
kendi milletvekilinin sorduğu, şu an AK Parti'ye geçtiği için söylüyorum, Mustafa Bilici'nin gündeme getirdiği bu soru önergeleri bakalım yanıtlanacak mı ya da o yanıtlarda neler olacak? Elbette önümüze düşerse o sorularda, o sorulara bakanlıklar tarafından verilen yanıtları biz de sizlere aktaracağız diyelim ve ilk bölümü bitirelim. Oldukça fazla başlığımız vardı. Haber merkezine gidelim. Sevgili Selin Yazıcı'dan geride kalan saat diliminde ne olmuş ne bitmiş onu öğrenelim. İkinci bölümde sizlerle olacağız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuz Eli ilçe başkanı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un ikametine operasyon düzenledi. Yürütülen soruşturma kapsamında Kuytul ve eşi polis ekiplerince gözaltına alındı. Kuytul'un evinin bulunduğu sokak ve çevresinde Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Polisleri koordineli şekilde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Bölgeye giriş ve çıkışlar kontrol altına alınırken ekiplerin söz konusu ikametteki arama çalışmaları detaylı bir şekilde sürdürülüyor. Soruşturmanın içeriği ve gelişmelere ilişkinse emniyet birimlerinden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç sokakta bıçaklı saldırıya uğradı. Meriç'in eski CHP Oğuz Eli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandığı öğrenildi. Yeni Partili Melih Meriç'in uğradığı bıçaklı saldırının güvenlik kamera görüntülerinde yaşanan arbede sırasında Seydi Ahmet Keleş'in elindeki bıçakla Meriç'i yaraladığı görüldü. Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Meriç'in ameliyatının tamamlandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili saldırganla birlikte 5 kişi gözaltına alındı. Manisa merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 38 şüpheli yakalandı. Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ikisi adli süreçte çocuk olmak üzere toplam 39 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda Manisa, Balıkesir, İstanbul, Mardin ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 38 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Şüpheli 39 kişinin banka hesapları arasında yaklaşık 300 milyon lira para transferlerinin yapıldığı, paraların kripto varlık platformuna aktarıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarından tutuklu bulunan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 3 aydır cezaevinde bulunan Kütahyalı, avukatının itirazı sonucu verilen kararın ardından tahliye edildi. Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ev hapsine çarptırılan Ultra Aslan tribün lideri Muzaffer Şirin'in uyuşturucu testi pozitif çıktı. Raporda Şirin'in saçında sentetik uyuşturucu maddelerinin test edildiği kaydedildi. Güllü davasında ilk duruşma tarihi belli oldu. Davanın ilk duruşması 1 Ekim'de Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan hakim karşısına çıkacak. Devlet üniversitelerinin doluluk oranı %99,5'a ulaştı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversitelerindeki kontenjanlardaki doluluk %99,52 doluluk oranına ulaştı. Vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranı ise %79,7 olarak gerçekleşti.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Adana, Erzincan ve Ardahan çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul parçalı ve az bulutlu, Ankara 32, İstanbul 31 derece, İzmir az bulutlu ve açık 34 derece, Antalya parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33 derece, Trabzon parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece, Gaziantep, Diyarbakır ve Van parçalı ve az bulutlu, Gaziantep ve Diyarbakır 37, Van 27 derece. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbulları bu dakikalarda %49'luk bir yoğunluk bekliyor. TEM'de Halkalı Bahçeşehir yönünde bir trafik kazası görülüyor. Trafik kazasına karışan araçlar emniyet şeridine alınmış bir durumda. Bölgede oldukça yoğun bir trafik var. Avrasya Tüneli Anadolu Avrupa yönünde de meydana gelen bir trafik kazası var. Bu kaza dolayısıyla bu bölgede de ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edeceğiz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine de hoş geldiniz. Ben Güçlü Özkan. Sordum seçmen olarak, siyasi, yurda yurttaş olarak. Seçmen artık siyasetten vazgeçtik geçmedik, o ayrı bir tartışma konusu ki gelen yanıtlara da bakıyorum siyaset konusunda, oldukça siyasetten beklentiler konusunda öyle söyleyeyim, oldukça olumsuz bir fotoğraf da var. Hangi duyguları hissediyorsunuz son dönem itibariyle siyasette yaşananları? Nereden hareketle Metropol araştırma şirketi böyle bir anket hazırlamış, sonuçlarını aktardım sizlere, zaten siz ne düşünüyorsunuz diye sordum. Çokça yanıtınız geldi, onlara şimdi bakacağım, aktaracağım sizlere, ama hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Önce bir Ozi'ye teşekkürler. Bugün de müzik listemizi sevgili Ozi hazırladı, müzisyen dostum. İzmir'e de buradan sevgilerimi Ozi'ye, sevgili eşine de sevgilerimi de gönderiyorum buradan. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 66 56, tekrar ediyorum 0505 171 66 56. Telegram üzerinden ya da X üzerinden görüntülü de takip edebilirsiniz programlarımızı, Sputnik Türkiye Telegram kanalını ya da @radiosputniktr X adresini takip ederseniz, takibi alırsanız, hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına soruyorsunuz, ara sıra ve sorular da geliyor, tekrarları nereden görebiliriz diye, işte bu adreslere girerseniz eğer program tekrarlarını da dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda dinleyebilirsiniz. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de X ya da Instagram Güçlü Özkan birleşik noktasız küçük harfle, oldukça zor biliyorum ama dediğim gibi bana doğrudan ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz için de X ve Instagram hesaplarım hazırdır. Şöyle bir bakıyorum neler geliyor diye. Bir ben mi yanlış ifade ettim? Bir dinleyicimiz Ayşe Hanım diyor ki Furkan Vakfı'nın eski başkanının siyasetçi olması, hayır öyle değil. Süleymancıların eski lideri bir bakandı. Belki ben yanlış ifade ettim ya da siz yanlış anladınız, ama o düzeltmeyi de yapmış olayım. Ala Çağatay ile ilgili mesajlarınız var. Birazdan vereceğim durumla ilgili. Son durum nedir, ne değildir onu sizlerle paylaşacağım. Ülkeyi kapatıp çamaşır suyuyla yıkamak istiyorum demiş Nilgün Hanım İstanbul'dan. İstanbul'dan yormayın kendinizi. Yine kendinizi yoracak şeyler yapıyorsunuz. Yine yapmayın. Siyasete talip olanlar bunu yapsınlar. Biz değil, biz yurttaşlar değil. Şöyle bakıyorum diğer mesajlarınıza. Sıkıntı, nefret ve bıkkınlık diyor Füsun Hanım Kadıköy'den yazmış. Ne hissediyorsunuz siyasete baktığınız zaman? Tuzla'yı konuştuk ya az önce. Bir dinleyicimiz şöyle yazmış. Tuzla'dan yazıyorum. Burayı kazanmak için gecesine gündüzüne katanlardan birisiyim. Yani bir yolsuzluk tartışması varsa araştırılsaydı, kendisi hesap verseydi. Keşke bu iddialarla AK Parti'ye geç, bilmiyorum bu mu tartışılıyor, bu nedenler, bunlar mı konuşuluyor Tuzla'da, neler onu bilmiyorum ama keşke geçmeseydi diyor. Hayal kırıklığı yaşattı bizde maalesef diyor ve ekliyor. Siyasetten uzak durmaya çalışıyorum. Sürekli darbe yiyoruz. Bir hayal kırıklığı mesajı benim görebildiğim kadarıyla. Aldatılmışlık hissi diyor Ankara'dan yazan bir dinleyicimiz. Yine Ankara'dan güvensizlik hissediyorum şeklinde. Yine Birgül Başkalem İstanbul'dan bıkkınlık ve hayal kırıklığı diyor. Öfke demiş Bursa'dan Tuğba Hanım. Kandırıldım diyen bir başka dinleyicimiz. Şöyle bir bakıyorum. Dedim ya, çok sayıda eksik olmayın, çok sayıda mesajınız geldi. Mehmet Uğur Dündar, dünya ve Türkiye'de siyaset artık komik ve düzeysiz ifadesini kullanmış. Can Özgür Kayseri'den artık siyasetle ilgilenmeyi bıraktım. Herkes, hepsi çıkarına göre hareket ediyor. Davalarının peşinde değiller diyor. Evet, yani siyasetçilerin çoğu iki gün önce söyledikleri sözleri, iki gün sonra söyledikleri sözleri genellikle birbiriyle uymuyor ifadesini kullanmış dinleyicimiz. Şöyle bakıyorum. şaşırıyorum diyen var. Siyasetteki gündem bende şaşkınlık duygusu yaratıyor. Neden? Şöyle diyor dinleyicimiz, daha kötü ne olabilir derken ertesi gün daha berbat haberlerle karşılaşıyoruz diyor. Umutluyum diyen de var ama onu da söyleyeyim. Hani ben her şeye rağmen, bütün bu yaşananlara rağmen hala ülke siyasetinden umutluyum diyen dinleyicilerimiz de var. Şöyle bir bakıyorum. Evet, özetle böyle bir hani ortak benzer yanıtların dışında hangi orijinal yanıtlar var diye baktım şöyle. Geçtiğimiz günlerde bir gazeteci arkadaşımla tam da o dinleyicimizin söylediği şeyi konuştuk. Hani siyaset bir gün önce, iki gün önce söylediğini iki gün sonra tam tersini 180 derece farklı bir şey anlatabiliyor bize ya da söyleyebiliyor. İnanın bu bizler için de, yani bu haberleri aktaranlar açısından da ya da işte bu programlarda da yorumluyoruz. Hani işte programın formatı gereği sadece düz şu oldu bu oldu diye aktarmıyoruz. Aynı zamanda da yorumluyoruz. Beraber yorumluyoruz. Beraber düşünüyoruz. İşte gelen mesajlarınızı da paylaşıyorum. Ortaklaşıyoruz diyorum ya, tam olarak bu. Gerçekten biz de zaman zaman boşa düştüğümüz oluyor. Yani bir yorum yapıyoruz, bir tespitte bulunuyoruz kendimiz. Kendi hayatımız açısından da geçerli. Zaten hani burada normal dışarıda programlar önce sonra ne düşündüysek işte onları paylaşıyoruz beraber, aktarıyoruz. Gerçekten bizler açısından da bu haberleri sizlerle paylaşanlar, gazeteci arkadaşlarım adına da, ki söyledim ya bu konuyu tam bu konuyu konuştuk geçtiğimiz gün, belki gün bir gazeteci arkadaşımla. O kadar zor bir meslek ki bunu anlatmaya çalışmak, yani bir şeyi temize çekmek anlamında söylemiyorum. Biz de boşa düşebiliyoruz. Tuhaf bir fotoğrafla biz de karşı karşıyayız. Onu da hatırlatmak istedim. Simge, devam edelim mi?
3: Dünya hızla değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
2: Cezaevi günlüğüyle devam edelim. Komedyen Deniz Göktaş, bir dinleyicimiz de hatırlatmıştı. Rasim Ozan Kütahyalı karşılaştırması yapmıştı. 47 gündür gazeteci Merdan Yanardağ, 297 gündür Tayfun Kahraman, 1581, Mine Özer'den 1581 gündür programcımız, Radyo Sputnik programcısı Ali Çağatay 54 gündür cezaevinde. Soruyorsunuz, çok çok mesajınız geliyor, gerçekten iletiliyor bu mesajlar Ali Çağatay'a. Sağlık durumuyla ilgili hiçbir problem yok, cezaevi koşullarının zorluğu dışında bir problem yok. İddianamesi yazılmıştı, onu da sizlerle paylaşmıştım ama tekrar edeyim, hatırlatayım çünkü soruyorsunuz. 5 yıl hapis cezası talep edildi savcılık tarafından. Şimdi beklediğimiz ne? Şimdi beklediğimizde mahkeme heyetinin iddianameyi kabulü ve arkasından da yargılama için bir tarih verilmesi. Ali Çağatay da diyordu ki zaten o sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklandı, biliyorsunuz. Ali Çağatay'ın talebi de tam olarak buydu zaten. Hani bir an önce iddianamem yazılsın ve ben çıkayım, savunmamı yapayım şeklinde bir beklentisi vardı. Şimdi biz neyi bekliyoruz? Mahkeme heyetinin gününü, duruşma gününü belirlemesini bekliyoruz. Bunun dışında yeni bir gelişme, yeni bir başlık yok. Bunu da hatırlatalım, bunu da söylemiş olalım. Devam edelim biz başlıklarımıza. Madencilerin eylemleri Ankara'da devam ediyor. Bugün itibariyle 10. gün. Şu an son dakika bilgisi olarak da karşımda, özür dilerim, gazilerle ilgili bir gelişme var. Onu da aktaracağım. Ama önce madencilerimizle ilgili son tabloyu aktarayım. Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve örgütlenme uzmanı Başaran Aksu dün gözaltına alınmışlardı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar dün akşam saatlerinde. Hani bu bilgiyi sizlerle paylaşmış olalım. Dün 9. günde şöyle bir çağrıda bulundular. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın önündeyken bu eylemlerin, bu gözaltılarda zaten orada yaşandı. Bahsettiğim gözaltılarda orada yaşanmıştı. Diyorlar ki madencilerimiz, bu şirket Yıldızlar Holding, biliyorsunuz işte Doruk Madencilik, defalarca anlattık, ya da Eti Gümüş işçileri de aynı şekilde oradalar. Garantörlüğünüzün gereğini yapın. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na seslenildi. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda da bu tablo ortadaydı. Hatırlatacağım, tekrardan da sıkılmayacağım. Siz de dinlerken sıkılmayın lütfen. Bakanlıklar, 3 ayrı bakanlık garantörlük garantör olarak imza atmışlardı o sözleşmeye, o anlaşmaya. İşçilerin alacakları ödenecek diye. O garantörlüğe rağmen hala alacaklar ödenmedi. İşte madenciler de diyorlar ki Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçileri, garantörlüğünüzün gereğini yapın, ödemelerimizi alın artık şeklinde de bir çağrıları oldu. Bunu da hatırlatmış olalım. Şöyle devam edeceğim diğer başlıklara. Simge kapağımızı girelim mi?
4: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
2: İlginç iddialar vardı ölümüyle ilgili olarak. Çok dikkat çekici bir, çok tartışılan, çok da konuşulan bir soruşturma sürecine de tanıklık etmiştik. Arabesk müziğin o tanınan isimlerinden Güllü. Onun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada artık sona gelindi. İddianamenin ayrıntılarını kızı Tuğyan Ülkem Gülter'le ilgili olarak o gece neler yaşandı, o evde neler yaşandı, o iddianameden çok farklı detayları, çok dikkat çeken detayları sizlerle paylaşmıştık. Kendisiyle ilgili, yani Gül, şarkıcı Güllü'nün kızı ile ilgili olarak tasarlayarak öldürme suçundan ağırmış müebbet hapis cezası talep edilmişti iddianamede. İddianame mahkeme tarafından, mahkeme heyeti tarafından da kabul edildi. İlk duruşma ne zaman olacak? 1 Ekim günü. 1 Ekim'de Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek bu duruşma. Simge devam edelim hadi.
5: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum. İlgili devlet kuruluşlarına. Çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara bir çözüm bulmaya çağırıyorum.
2: Gazilerimiz eşit hak talebiyle er gaziler ve er şehit yakınları 36-37 gündür Ankara'da Güven Park'ta eylemdelerdi. Az önce bir son dakika bilgisi olarak önümüze düştü. Kendileri otobüslere bindirilerek uyum evine de misafir edilecekler. Uyum evine götürüldükleri yönünde de Ankara'da bir bilgi var. Er şehit aileleri ve er gaziler biliyorsunuz özlük haklarının iyileştirilmesi için Ankara'da Güven Park'ta 37 gündür bir hak arayışı içerisindeler. Bu çağrılarını biz de buradan tekrar ettik. İlk hatırlattık. Hatırlatmaya da devam edeceğiz. O haklarını elde edene kadar, talep ettiklerini, taleplerinin karşılık bulduğu güne kadar da biz desteğimizi ve hatırlatmalarımızı sürdüreceğiz buradan. Rojin Kabayış'ın ölümü ile ilgili, Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayış'ın ölümüyle ilgili süreç, soruşturmalar ilerliyor. Devam eden bir şey daha var. O da ne biliyor musunuz? Babaya, Nizamettin Kabayış'a yönelik olarak telefonlarla gelen tehditler. Bir yandan da bu devam ediyor. Bu soruşturma, Rojin Kabayış soruşturması da sürerken baba Nizamettin Kabayış'a da 5 gün önce tehdit mesajlarının gönderildiği aynı numaradan, o numaradan yeni mesajlar geldi. Şöyle deniyor, ne isteniyor bu babadan, ne söyleniyor ki biliyorsunuz daha önce de iki kişi gözaltına alınmıştı. Nizamettin Kabayış'ı tehdit ettiği gerekçesiyle bu süreç devam ediyor. O benim dikkatimi çekti. Şöyle deniyor o mesajda, 59 cinayetim var, sıradaki siz olacaksınız gibi bir tehdit de yine kendisine yöneltilmiş durumda Nizamettin Kabayış'a. İşte eğer şikayetini geri çekmezsen bir mermi de işte kafanda olur, evini tarayacağım, Nizamettin şikayetini geri çek ve kurtul, yoksa sen de Rojin'e gidersin gibi ifadeler de, Rojin'in yanına gidersin gibi ifadeler de daha önceki mesajlarda yine gündemde. Hatta yani orada Nizamettin Kabayış, Cumhuriyet Gazetesi, Emeğe Saygı Cumhuriyet Gazetesi'nden Ufuk Sepetçi'ye konuşmuş ve bu kişinin kendisini John Dalton'un, ki biliyorsun işte bu yeni nesil suç örgütleri vesaire, onları konuşuyoruz ya, iddiası, o mesajdaki iddia o yönde, John Dalton'un adamı olarak tanıttığından bahsetmiş Nizamettin Kabayış. Şimdi o yine bu babaya yönelik olarak yöneltilen gelen bu tehditlerle ilgili, bu tehdit mesajlarıyla ilgili bir suç duyurusu da yine gündemde. Bunu da hatırlatmış olalım. Rojin demişken şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Akın Gürlek, Adalet Bakanı Akın Gürlek, şüpheli dosyaların yeniden inceleneceğine dair açıklamalarını, hatta bunun yapıyor, hatta bununla dair bir koordinasyon merkezinin de kurulduğunu söylemişti ki işte Uğur Mumcu suikasti, diğer suikastler biliyorsunuz, işte Gülistan Doku'nun kaybı ya da Gülistan Doku cinayeti diyelim artık, son ifadelerden sonra böyle söyleyebiliyoruz. Yeni süreçler yaşanıyor tüm bu soruşturmalara dair. Sadece bir hatırlatma yapmak istiyorum buradan. Nadire Kadirova Eylül 2019, Yeldana Kaharnan Mart 2019, Rabia Naz Vatan Nisan 2018. Bu şüpheli ölümlerle ilgili de bir adım atılacak mı diye de hani buradan bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bunlar da çünkü gerçekleştikleri, yaşandıkları tarihlerde ve sonrasında ve hatta hala gündemde olan, gündemde olması gereken konular, cinayetler ya da şüpheli ölümler. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Şimdi sizi bir yere götüreceğim. Nereye? Rize'ye. Rize'de bir balıkçı köyü, köyün adı da Balıkçı Köyü. Balıkçı Köyü limanı açıklarında bir şirket, Kuzuoğlu Grup tarafından faaliyete geçirilmek istenen bir kafes balıkçılığı projesi. Ben hani balıkçılıkla da, hani amatör balıkçılıktan bahsediyorum elbette, kişisel olarak da çokça ilgilenen birisiyim. Arkamdaki görüntü ve tablolardan da dikkatinizi çeker. Hani böyle evde de böyle oltalar vesaire çok meraklıyımdır. Hani o yüzden bu kafes balıkçılığının bölgede o balıkçıların hayatını, balıkçılıkla geçinmeye çalışan insanların hayatını, oradaki habitatı nasıl etkileyeceğini de az çok bilen birisi olarak bu haber benim dikkatimi çekti. Benim dikkatimi çekmese ne olur ki? Gelen görüntüler, İrem, onları paylaşabilir miyiz? Görüntülü takip eden dinleyicilerimiz için, hem Telegram'da hem X üzerinden takip eden dinleyicilerimiz için. Şimdi 3 aydır bu şirket, Kuzuloğlu Grup şirketi, bu kafes balıkçılığını faaliyete geçirmek için köylülerle inatlaşıyor. Köylüler de diyorlar ki bu proje geçim kaynağımız olan deniz balıkçılığına engel olacak, bizim hayatımızı etkileyecek diyorlar. Köy limanı açıklarına boş kafes yerleştirilmesi süreci, bu süreci protesto etmek için tam da limana bir çadır kurarak bir protesto nöbeti başlattılar ve 3 aydır devam eden bir protestodan bahsediyoruz. Köy limanına dün sabah saatlerinde, aslına bakılırsa biz bunun örneklerini başka yerlerde de gördük değil mi? Başka işte ormanlarda da gördük. Madencilik faaliyetlerinde de benzer vakalar, benzer cümleleri kurduk. Köy limanına dün sabah tam da bu nöbet çadırına bir jandarma, o bölgeye jandarma kuvvetleri sevk edildi. Jandarma tarafından sabah 6 sularında, işte görüntüleri de görüyorsunuz, köy sakinlerine müdahale edildi. O müdahale sırasında 4 isim gözaltına alındı. Sonraki saatlerde bir işlem yapılmadı. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla mahkemeye de sevk edilmediler. İfadeleri alınmadan, hatta öyle söyleyeyim, serbest bırakıldılar. Daha sonra Kuzuloğlu gruba ait bir araç, o araçta bulunan kafes malzemeleri sahil güvenlik ve jandarma ekipleri eşliğinde limana getirildi. Köylüler malzemenin limana indirilmesine yine tepkililerdi. Hatta işte mesela İHAD'nin Rize temsilcisi, onun köye girişi engellendi. Yeni Parti'nin Rize milletvekili Tahsin Ocaklı oradaydı. Görüntüler de paylaştı dün. Yine limana gitti. Burada görevli jandarma komutanıyla konuştu. Bunun hukuksuz bir uygulama olduğundan bahsetti. Ama son tahlilde işte izinler, Balıkçı Köyü sakinlerine yönelik uygulamayı raporlamak için, dediğim gibi, oraya giden İHAD temsilcisi, Rize temsilcisi Günay Karafazlı örneğin köylülerin bulunduğu alana sokulmadığı jandarma tarafından. Yani ortada bir gerçeklik var. Gerçekten eyleme katılan kadın balıkçıların söyledikleri ortada. Balıkçılığı, ailelerimizin geçimini tehdit ediyor bu uygulama. Yapmayın, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceği burada. Zaten herkes borçlu. Borçlanarak kayıklarını almışlar. Herkes para kazanacak ki borç ödenecek. Burada bırakalım mı köyümüzü, nereye gidelim diye de soruyorlar aslına bakılırsa, ama yine o büyük şirketlerin sözü dinleniyor. Benim görebildiğim kadarıyla, benim anlayabildiğim, benim okuyabildiğim kadarıyla sadece burada değil, işte dediğim gibi hani başka yerlerde de biz bunların örneklerini gördük. Yani çiftçilikle, hayvancılıkla, denizcilikle uğraşan, zar zor geçimini sağlayan bu yurttaşlar yani ne yapacaklar? Ekinini, denizini bırakıp başka yerlere mi gidecekler? Başka geçim alanları, geçim sahalarına mı gidecekler? Ya her şeyi bir kenara bırakın. Anayasal hak. Anayasal haktır bu. Barışçıl protesto. Orada çadırlarını kurmuşlar ve o şirketin bu uygulamasını, üstelik hayatlarını devam ettirdikleri bir denizcilik faaliyeti var, balıkçılık faaliyeti var, bunu engelleyecek diye protesto ediyorlar. Anayasal hak. Ama holdingler, şirketler, sermaye gruplarının menfaatleri maalesef ön planda tutuluyor. Yani Murat Arel dün bununla ilgili bir paylaşım yapmıştı. O orada bir soru soruyor. Gerçekten çok doğru bir soru. Diyor ki bir şirketin karı bir köylünün toprağından, bir balıkçının denizinden, bir çiftçinin ekmeğinden daha mı değerli diye de bir soru yöneltmiş. O kadar haklı, o kadar doğru bir soru ki söylenecek başka bir şey yok. Peki biz devam edelim, diğer başlıklarımızda konuşacağız elbette oradaki balıkçı köyündeki balıkçı yurttaşların hak arayışını da takip edeceğiz. Onların da sesi olmayı sürdüreceğiz. YKS sonuçları açıklandı. Dün sabah son dakika bilgisi olarak verdim. Bakıyorum yapılan açıklamalara, işte YÖK'ten yapılan açıklamalar böyle çok dikkat çekici. Her 10 şöyle söyleyeyim, devlet üniversitelerindeki doluluk oranlarına dikkat çekilmiş. %99.52. Bu ne anlama geliyor bir yandan da biliyor musunuz? Vakıf üniversiteleri açısından okunursa eğer bu süreç, ciddi şekilde tehlike çanları çalıyor. Bir yandan da şöyle görmek gerekiyor. Olumlu tarafları var. Evet, bunu işte YÖK de paylaş. Onların üzerinden de okuyabiliriz. Ama bir yandan da görünmeyen boyutu, o rakamlar, o grafikler paylaşıldı. Bir de onun başka bir boyutu var. Ne biliyor musunuz? 67 bin adayın yerleştirme puanı dahi hesaplanmadı mesela. Ya da yerleştirme puanı hesaplanan yaklaşık 2 milyon 188 bin adayın 908 bini tercih bile yapmadı. Bu rakamları bir de böyle okumak gerekiyor değil mi? Tercih yapanların 548 bini, yani neredeyse yarısı hiçbir yüksek öğretim programına yerleşmedi. 2 milyon 255 bin adaydan sadece 353 bini 4 yıl 353 bini 4 yıl ve üzeri lisans programlarına yerleştirildi. Yani her 100 gençten 16'sı, her 100 gençten 16'sı 4 yıl ve üzeri lisans eğitimine ulaşabildi. Hani bir başarı fotoğrafı, işte %99'u yerleşti üniversite sınavında, %99'luk bir doluluk deniyor ya, bir yandan da böyle bir tablo, böyle bir gerçeklik var. Fen liselerinden mezun olup tercih yapan her 4 gençten biri 4 yıl ya da üzeri lisans programlarına yerleşmedi mesela. Ya da İmam Hatip liseleri çok konuşuluyor değil mi? Böyle teşvik ediliyor İmam Hatip liseleri. İmam Hatip liselerinden mezun olup tercih yapan her 100 gençten 71'i 100 gençten 71'i 4 yıl ve üzeri lisans programlarına yerleştirilemedi. Hep konuşuyoruz, dün de söyledim bunu. Yani üniversiteyi kazanan, hele başka şehirlerde okumak mecburiyetle kalacak öğrenciler için en önemli sorun barınma sorunu. Yoksul ya da emekçi yurttaşın çocuklarının yönlendirildiği meslek liselerinden tercih yapanların durumu ne? 279 bin gençten, meslek liselerinden, bir daha söylüyorum, yoksul ve emekçi yurttaşların çocukları yönlendiriliyor oraya. 279 bin gençten, meslek liselerinden tercih yapan gençten 16.806'sı sadece üniversiteye yerleşebildi. Yani her 100 gençten sadece 6'sı 4 yıl ya da üzeri lisans eğitimine ulaşabildi. 94'ü ulaşamadı maalesef. Gerçekliğimiz tam olarak da bu. Bunu anlatmaya çaba gösteriyorum. Bunu anlatmaya süreceğiz. Tabii ki konuşacağız. Onu da söyleyelim. Bu arada bu bilgilerde hani nereden güçlü ulaştın? Kadem Özbay da paylaştı bu bilgileri. Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası Genel Başkanı dönem dönem konuk da alırız Kadem Özbay'ı. Onun dikkati çektiği bu konularda çok dikkat çekici. Sadece o değil. Abbas Güçlü de diyor ki son sınıf düzeyindeki adaylardan halen üniversite öğrenci ya da halen üniversite öğrencisi olan her iki adaydan birisi. Fen Lisesi ya da Anadolu Lisesi mezunlarından yarıdan çok fazlası tercih hakkı olmasına rağmen tercih yapmadı. Yani açıkta kaldı. Diğer liselere bakılınca durum çok daha vahim, çok daha ağır. Bu arada vakıf üniversiteleri için sorun var demiştim ya, hadi o notu da paylaşıp öyle bir müzik arasına gideyim. Evet, devlet üniversitelerinde doluluk %99.5, vakıf üniversitelerinde %79.7. Yani boş kontenjan sayısı da vakıf üniversiteleri açısından oldukça, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne baktım, %64 örneğin, ki bir dönem çok parlaktı, çok tercih ediliyordu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki okullar. Bu okullar özellikle işte özel diyoruz ya, ya da vakıf üniversiteleri diyoruz ya, bu üniversiteler için de tehlike çanlarının çaldığını da görüyoruz. Bunu da hatırlatalım. Abbas Güçlü dedim. Buradan dinliyorsa selamlarımızı, sevgilerimizi de yollayalım. Onun bir ifadesiyle bitireyim bu bölümü de. Diyor ki ilk 5 ya da ilk 3 tercihine giremeyen öğrenciler biraz buruk olur diyor. Aşağılara indikçe bu burukluk daha da artar. Tercihlerdeki birkaç sıralık kayma sizi ne çok değerli yapar ne de değersiz. Üniversiteye değer katan sizlersiniz diyor. Üniversite adayı öğrencilere, genç dostlara, genç arkadaşlara seslenirken, ben de bu çok profesyonel, bu Türkiye'de eğitim deyince akla gelen ilk isimlerden olan Abbas Güçlü'nün bu paylaşımını sizlere aktarmak istedim. Bir müzik arası verelim, arkasından devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
1: Bakın, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin açıkladığı rakamlar. Türkiye'de her yıl ortalama 60-70 civarında çocuk işçi, ağırlıklı olarak tarım olmak üzere, sanayide, inşaatlarda ya da sokaklarda çalışırken maalesef hayatını kaybediyor. Bakın, 2013'ten bugüne kadar ki İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi o tarihten beri bu verileri tutuyor. 770 çocuk, o da belirlenebilen, yani işte medyaya yansıyan, bir şekilde konuşulan 770 çocuğun yine toplamda çalışırken, iş hayatının içerisindeyken, en olmamaları gereken yerde hayatını kaybettiğini öğreniyoruz biz. TÜİK verileri ne diyor? 2024 yılında 15-17 yaş arasında iş gücüne katılma oranı %25 Türkiye'de. Yani 15-17 yaş arasındaki çocukların 1/4'ü bir şekilde iş gücüne katılmak mecburiyetinde kalıyorlar ki ne kadara denk geliyor? Yaklaşık 970 bin çocuk.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Güçlü Özkan. Yeri ve Zamanının son artık bölümüne, son ne kadar? Son 15-20 dakikalık bölümüne hoş geldiniz. Bir dinleyicimizden gelen mesajla devam etmek istiyorum. Partisinden istifa eden vekiller meselesi var ya, çok konuştuk, çok tartıştık zamanında. Şöyle söyleyeyim size, bunlar hep anayasa değişikliği diyorum ya, o perspektiften okumak gerekiyor bütün bu tartışmaları. Daha biz önümüzdeki aylar itibariyle çok örneğini göreceğiz bunun, daha çok konuşuruz biz bu meseleyi. Dinleyicimiz de diyor ki çok mantıklı bir öneri, partisinden istifa eden vekiller vekillikten de istifa etmiş sayılsa belki birazcık daha ciddiyet olur, biraz daha haklı olurlar. Hani hiç değilse ilkesel bir ayrılık dersiniz ve o ilkesel ayrılık üzerinden hayata devam edersiniz diye ben de ekleme yapayım üzerine. Simge, devam edelim mi?
3: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir. Ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi, bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar, izahını. Bir zamanlar Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar DÇM'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
1: Ekonomiye dair başlıklar, birkaç detay sizlerle paylaşmak istiyorum. Birleşik Metal İş Sınıf Araştırmaları Merkezi, BİSAM olarak biz biliyoruz, düzenli olarak açlık ve yoksulluk sınırlarını açıklar. Başka kurumlar da yine benzer rakamları, benzer verileri paylaşıyorlar. Hani ben karşılaştırma yapabilmemiz açısından onları sizlere dün de aktardım ama bugün sıra BİSAM'da, onu aktarayım size. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli en çok ihtiyacımız olduğu olan şeyler galiba bunlar hayatta. Beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Ağustos ayı için ne kadar olmuş efendim? 37.203 liraya yükselmiş durumda. Bu sadece beslenme harcaması. Peki yoksulluk sınırı, hani bunun üzerine ulaşım, okul, gıda, işte barınma masraflarında eklersek ne kadara çıkıyor? Rakam 122.217 liraya çıkıyor, artık geçti yani. Hani hep söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. 4 kişilik bir ailenin yaşamını, varlığını minimumda, en alt düzeyde devam ettirebilmesi için artık 5 kişinin çalışması gerekiyor. Maalesef benim görebildiğim kadarıyla ortada olan tabloda bize bunu gösteriyor. Bütçe harcamalarını dün sizde paylaşmıştım. Bütçedeki açığı konuşmuştuk. Şöyle, Aziz Çelik, Profesör Doktor Aziz Çelik tam da bununla ilgili enteresan, dikkat çekici detaylar vermiş. Onu da size aktarayım. Toplam bütçe harcaması 7 aylık dönemde Ocak-Temmuz 2026 10 trilyon 521 milyar lira. Peki bunun bu rakam içerisindeki faize harcanan miktar ne? 1 trilyon 791 milyar lira. Oransal olarak toplam harcamanın %17'sini
4: bütçe harcamasının toplam bütçe harcamasının %17'si faize gitmiş. Sosyal güvenliğe harcanan ne kadar? Asıl mesele burada. Faize bütçenin %17'si giderken sosyal güvenliğe harcanan miktar toplam bütçenin %8.5'i. %8.5'i. Bu benim dikkatimi çekti. Yani 894 milyar liralık bir harcama var. Şöyle tanımlıyor Aziz Hoca bu durumu. Bütçe sosyal güvenlikte harcama, sosyal güvenlik harcamalarında cimri, faizde ise bol ketçe diyor ve soruyor. Hani kaynak yoktu? Simge, devam edelim mi?
5: Yani olayın bir spesifik tarafı var. Yani işleri başkanı araç verildi verilmez. Ya bu devlette bu işin demeyeyim öylesine israflar var ki, öylesine masraflar var ki anam.
4: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 o bütçe dönemine ilişkin bütçe verilerini Aziz Hoca'nın söyledikleri ışığında bir tarttık değil mi? Neye ne kadar harcanmış? Ama o verilerle ilgili ilginç bir karşılaştırma sizlerle paylaşmak istiyorum. Akaryakıttan alınan özel tüketim vergisiyle trafik para cezalarının bütçedeki seyri. O kadar dikkat çekici bir ayrışma yaşanıyor ki tabii bu Amerika-İran gerilimi sonrasında petrol fiyatlarındaki artışlar, inişler vesaire, hani işte bunların bir bölümünün ÖTV'den karşılanmış olması, ÖTV gelirlerinin çok ciddi oranda düşmesine, ciddi oran dediğim ne kadar biliyor musunuz? İlk 7 ayda 92 milyar liralık bütçe kaybı yaşanmış. Tabii bütçe kaybı derken bizim cebimizden çıkmamış bu para, bir anlamda iyi. Ama bakıyorum kısa bir küçük bir karşılaştırma, sadece bunu sizlerle paylaşacağım. 92 milyar liralık kayıp yaşanırken ÖTV'de trafik cezalarında 45 milyar liralık bir artış

0: biliyor musunuz? 58 %58,5'lik bir artıştan bahsediyoruz ki geçen yıl ilk 7 ayda 76 milyar liralık trafik cezası kesilirken bu yılın ilk 7 ayı itibariyle 121 milyar liralık bir ceza kesilmiş. Hani soru şu, ÖTV'de yaşanan kayıp trafik cezalarından mı gideriliyor diye de bu karşılaştırmayı yapınca insanın aklına böyle bir soru geliyor. Simge, devam edelim.
1: Hayal çok kıymetli bir şey. Bir şeyi hayal etmeden hiçbir şey yapılamaz.
0: Hayal demişken Schengen vizesi biliyorsunuz, hani vizesiz seyahat daha ne zamandı? Geri kabul anlaşması imzalandığı dönemlerde dönemin başbakanı tarafından da böyle tamam artık vizesiz, yani başka isimlerde, başka dönemlerde başka isimlerde bunu dile getirdiler. Avrupa Birliği ile ya da Schengen yapısı içerisinde Türkiye kendisine yer bulacak. Artık Avrupa ile vizesiz seyahat mümkün olacak denmişti. Vizesiz seyahati boş verin. Vize almak için randevu bile almak konusunda sorunlar yaşıyoruz. Bir de bunun suç boyutu var. Hani onunla ilgili o şirketlerle, aracı şirketlerle ilgili biliyorsunuz çok sayıda operasyon da gerçekleşmişti. Şimdi bir altı kriterden bahsediliyordu. Hatırlayınız, Avrupa Birliği'nin bazı dayatmaları var Türkiye'ye AB vizesi serbestisi için. Bu altı kriteri de yerine getirin, sonrasında bakarız demişti. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz bu konuya dair bir açıklama yapmıştı. Vize muafiyetinin önündeki engellerin kaldırılması için yeni bir stratejik yaklaşım benimsendi hükümet tarafından demişti. İşte o altı madde ki işte Türkiye'nin yıllardır Schengen meselesinde ya da AB'ye üyelik meselesinde de bekletilmesinin nedeni olan o maddeler vesaire, bunlar konuşulurken işte Türkiye'nin karşıladığı o işte 72 kriterden 66'sının karşılandığı, hayata geçirildiği ama daha sonraki süreçlerde o kriterlerin neden hayata geçirilmediği sorusu hep gündemdeydi. Şimdi işte hükümet diyor ki hani ben de o yüzden hayal güzel bir şeydir diye giriş yaptım bu bölüme. Erbakan'ı da hatırlayarak ya da hatırlatarak aslında bunlar, bu esneklik Avrupa için ya da bu Schengen sistemi içerisinde Türkiye bu kriterleri yerine getirse bile. Yani çok başlık var. Avrupa Polis Teşkilatı, Europol'le operasyonel işbirliği anlaşmaları vesaire, çok detayı var. Hani şimdi onları tekrar tekrar o altı maddeyi uzun uzun anlatmayayım size ama bunlar yerine getirilse bile Avrupa Birliği'nin Schengen konusunda Türkiye'ye bir hareket alanı sağlayacağı konusunda hanginiz iyimser ya da hanginiz buna olumlu bakıyor diye hatırlatmak istedim ama işte hükümetin bu konuda yeni adımlar atacağını da biz Cumhurbaşkanı danışmanından öğreniyoruz. Şöyle dünyada hazır programın sonuna doğru yaklaşmışken birkaç başlık iyi haberlere de zaman bırakmak koşuluyla birkaç başlık aktarayım. Trump Hürmüz Boğazı'nı Amerika Birleşik Devletleri toprağı ilan eden bir görsel paylaştı sosyal medya hesabı üzerinden ki yani oldukça tepkiyle de karşılaşıldı. Paylaşımda şöyle söyleyeyim, yani yeni ABD toprağı ifadesi kullandı Hürmüz Boğazı'na ait bu haritada. Trump'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bu haritada İran'dan tepki geldi mi? Hemen tabii, yani Amerika Trump bu paylaşımı yapar yapmaz kimden? İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'den bir yanıt geldi. Bu yanılgı içindeki kişinin, dedi. Trump'ın adını anmadan şu ifadeyi kullandı. Bu yanılgı içindeki kişinin yanılgılarını düzelteceğiz. Çok net, hiçbir tartışmaya açık olmayan çok net bir açıklama. Hatta Garibabadi'nin açıklamasının detayını da vereyim size. Trump, Kadim Fars Körfezi'nin adını doğru şekilde yazdığı gibi yakında Hürmüz Boğazı konusundaki yanılgısı da düzelecek ve biz bu yanılgı içindeki kişinin yanılgılarını düzelteceğiz açıklaması benim hani dün bu iki taraf arasındaki atışma, sosyal medya atışmasında dikkatimi çeken konu. Yine Trump'tan bir enteresan bir açıklama. Hani diyorum ya, böyle hafta başı iyimser, hafta sonuna doğru daha tehdidin dozunun arttığı açıklamalar geliyor Trump'tan. Dün de anlattım bunu. Böyle bir döngüsü var. Dün de İran'la şu anda devam eden ya da planlanan hiçbir müzakere yok dedi ve ekledi.

İşte o harita meselesini de paylaşmasının nedeni herhalde bu. Hürmüz Boğazı'nın açık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolü altında olduğunu da savundu. Onu söyleyeyim. Hani bunu da eklemiş olalım. Başka şöyle bir bakıyorum. Dünyadan ekleyebileceğim başka bir başlık var mı diye. Hayır, spora dair bir başlık. Fenerbahçe taraftarını üzdü. İşte hocanın söylediği gibi olmadı. Dün biliyorsunuz İsmail Kartal basın toplantısında önceki gün demişti ki, ben de dün aktarmıştım size. Hani Fransa'da Olympique Lyon'la karşılaştı ve 1-1 berabere kaldı kendi evinde. Çobani Stadı'nda oynandı bu karşılaşma. Demişti ki teknik direktör, ikinci maç için, yani deplasmandaki maç için tarzlı bir skor elde etmek istiyoruz demişti. Hani ben de burada şu ifadeyi kullanmıştım. Hani bütün maçlarda bütün teknik direktörler benzer ezberlenmiş açıklamaları yapıyorlar. Bu da aslında bakılırsa bu açıklamalardan bir tanesiydi. Elde edemedi. İlk maç için söylüyorum bunu. İkinci maç Fransa futbolunu da düşününce, Fransa futbolunun dünyadaki yerini ve konumunu da düşününce aslında bakılırsa hiç iyi bir skor değil Fenerbahçe açısından, ama bakalım haftaya eğer o karşılaş, tabii ki umudumuz bir Fenerbahçeli olarak da o karşılaşmayı kazanması Fenerbahçe'nin, Sarı Lacivertli ekibimizin ve 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine de son vermesi. Bakalım olacak mı olmayacak mı, hep beraber göreceğiz, ama Fenerbahçe'nin çok önemli bir fırsatı eliğinin tersiyle ittiğini de söyleyelim, hatırlatalım, bunu da belirtmiş olalım. Son 2-3 dakikam, iyi haber yok mu güçlü? Evet, iyi haber var. Ne olursa olsun, bir dakika bile olsa o iyi haberleri de sizlere paylaşmak, sizlerle paylaşmak istiyorum. Programın son bölümüne de denk gelse, çok da onu düşündüm. İlk başta mı versem, sonda mı versem diye. Ama zaten işte yaklaşık 2 saattir bu meseleleri, zaten hani iç sıkan meseleleri konuşuyoruz. Birkaç başlık sizlerle paylaşmak istiyorum. Son günlerde çok konuşuluyor deniz kirliliği, denizlerdeki o plastik kirliliği. Bakın, okyanuslardaki plastik kirliliğiyle mücadele eden The Ocean Cleanup adlı bir kuruluş, Büyük Pasifik çöp alanında geliştirdiği yeni bir sistem, yeni nesil yüzey bariyer sistemiyle, sistem 03 adını vermişler buna. Önemli, bilim insanları tarih olarak değerlendiriyorlar. Bir başarıya imza atmış. Geliştirilen daha geniş ve verimli ağ sistemleri sayesinde sadece bir yıl içerisinde, dikkat, 500 bin kilogramdan fazla plastik atık denizden, Pasifik'ten toplanmış. Toplanan plastikler kıyıya taşınıp ne yapılıyor? Dönüştürülüyor ve geri kazanılan maddelerden de elde edilen gelirle bu operasyonlar, yani temizlik operasyonları finanse ediliyor. Kendi kendini yürüten bir sistem kurmuşlar. Gerçekten hani şöyle söyleyelim, helal olsun. Oxford Üniversitesi de BioNTech'le ve Moderna gibi öncü kurumların yürüttüğü bir klinik çalışmalarda o mRNA teknolojisi, biliyorsunuz biz bunu çok konuştuk, bu aşılar işte pandemi sürecinde artık bunların uzmanı neredeyse olduk hepimiz. O mRNA teknolojisiyle geliştirilen kişiselleştirilmiş kanser aşılarında son derece umut verici, ki bu haberleri verirken dikkatli olmaya çalışıyorum. Bu haberi seçerken dikkatli ve nasıl aktaracağımı da düşündüm. Çünkü hani bu tip sağlık haberlerinin çok dikkatli verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yersiz bir umut da yaratılmaması gerekiyor, ama Oxford deyince akla tabii ki bir güven duygusu da içimizde oluşuyor. Hastanın, yani kendi tümör genetiğine göre özel olarak tasarlanan aşılardan bahsediliyor. Bağışıklık sistemine doğrudan kanserli hücreleri hedef almayı öğretiyor bu aşılar. Ya da bu çalışmalar sonrasında elde edilen sonuçlar, özellikle cilt kanseri ya da akciğer kanseri hastalarında yapılan faz 3 denemelerinden bahsediliyor. Ameliyat sonrası hastalığın nüksetme ya da ölüm riskinin ciddi bir oran, %44 oranında azaldığı da yine Oxford Üniversitesi'nden yapılan açıklamalarla ortaya çıkmış. %44 oranında azaldı. Ama söylediğim gibi hani ben bu haberleri, özellikle sağlık alanındaki haberleri verirken ayrı bir duyarlılık içerisindeyim. Söylediğim gibi ekstra bir hani böyle umut tacirliği, çok riskli konular biliyorsunuz, çok önemli konular bunlar. Böyle bir umut tacirliği de yapmamak gerekiyor. Ama iyi haber mi? Evet, bilime güveneceğiz elbette. Dünyanın neresinde olursa olsun bilime güve, Çin'de de olsa değil mi? Öyle atasözleri de var, öyle bilgiler de var. Hani bir şekilde bunları öğrenip sizlere
aktarmak istiyorum. Bitireceğim yavaş yavaş. Söylediğim gibi programın başındaki o hatırlatmamı bir kez daha, son bir dakikam Simge de uyarıyor, onu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Marcus Aurelius'un lafı: sabah kalkarken zor, nankör, kibirli ve bencil insanlarla karşılaşacağını baştan kabul etmek kötümserlik değildir, bir özgürlük pratiğidir demişti Marcus Aurelius. Pratikte beklentiyi sıfırlayınca insanlar seni hayal kırıklığına uğratmaz. Onlara kızmak yerine sınır koyup kendi işine ve erdemine odaklanabilirsin demişti. Savaş meydanlarında yazılmış kitabında bundan bahsetmişti. Bitiriyoruz. Ne yaptık? 19 Ağustos 2026 Çarşamba'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında, size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarım Simge Erten, İrem Başgöy, İknur Karadeniz'e çok çok teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz, zor biliyorum ama yarına kadar, yarın sabah 7'ye kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı. ABD Başkanı Trump Hürmüz Boğazı'nı yeni ABD bölgesi olarak ilan etti. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 yarın kapılarını açıyor. Ayrıntılar haberimizde olacak. Furkan Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un ikametine operasyon düzenledi. Yürütülen soruşturma kapsamında Kuytul ve eşi polis ekiplerince gözaltına alındı. Kuytul'un evinin bulunduğu sokak ve çevresinde çevik kuvvetle özel harekat polisleri koordineli şekilde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Bölgeye giriş ve çıkışlar kontrol altına alınırken ekiplerin söz konusu ikametteki arama çalışmaları detaylı bir şekilde sürdürülüyor. Soruşturmanın içeriği ve gelişmelere ilişkin emniyet birimlerinden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor. Eski Ulaştırma Bakanı ve eski Süleymancılar Cemaatinin lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Cemaatin şu anki tutuklu lideri Alihan Kuriş'e yönelik yürütülen soruşturma sırasında artan iddialar üzerine Denizolgun hakkında fethi kabir kararı alındı. ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nı yeni ABD bölgesi olarak ilan etti. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda bir harita görseli paylaştı. Deniz ablukamız tüm gücüyle devam ediyor, Hürmüz Boğazı açık ve işler durumda. Tüm deniz mayınları temizlendi ve patlatıldı ifadelerini kullandı, Hürmüz Boğazı'nı yeni ABD bölgesi olarak ilan etti. Trump ayrıca İran'la yürütülen herhangi bir görüşmenin bulunmadığını ve planlanmış bir temasın olmadığını da dile getirdi. ABD özel temsilcisi Jared Kushner'ın da İran'ın mevcut şartlarda bir anlaşmaya ilgi göstermediğini kaydetti. Ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise devlet medyasına yaptığı açıklamada Trump'ın iddialarını yalanladı. Galibaf, ABD deniz ablukasını kaldırmadan, yaptırımları sonlandırmadan ve dondurulan İran varlıkları serbest bırakmadan nakliye rotasının açılmayacağını bildirdi. Türkiye, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri havaalanına düzenlediği saldırıları bu şekilde kınadı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında İsrail'in Suriye'nin altyapısını ve yeteneklerini hedef alan saldırılarının ülkenin toprak bütünlüğünü ve birliğini ihlal ettiği belirtildi. İsrail'in Suriye'ye yönelik her geçen gün tırmanan saldırılarının durdurulması için uluslararası topluma daha kararlı bir duruş sergileme çağrısında bulunuldu. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 yarın kapılarını açıyor. Gölcük Tersanesi'nde 4 gün sürecek festivalin en dikkat çeken bölümü Türk donanmasının vurucu unsurları olacak. Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul ve TCG Burgazada korveti Gölcük'te demirleyecek. Ziyaretçiler ayrıca TCG Hızır Reis ve TCG Sakarya denizaltılarını da yakından görme fırsatı bulacak. SAT ve SAS komandaları ise nefes kesen özel yetenek gösterileriyle alanda olacak. Yeni Parti İstanbul'da millet iradesine saygı yürüyüşüne hazırlanıyor. Partinin duyurusuna göre yürüyüş bugün saat 19'da yapılacak. Yürüyüş için toplanma noktası Çekmeköy Doğa Parkı ana kapı önü olarak belirlendi. Buradan başlayacak kortejin Madenler Meydanı'nda sona ermesi planlanıyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarından tutuklu bulunan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 3 aydır cezaevinde bulunan Kütahyalı, avukatının itirazı sonucu verilen kararın ardından tahliye edildi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi için turu Fransa'ya bırak. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Eşleşmenin rövanşı 26 Ağustos çarşamba günü Türkiye saatiyle 22'de Fransa'da oynanacak. Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa elemeleri güç sıralamasındaki ilk sıradaki yerini korudu. Türkiye'yi Fransa, Sırbistan, Polonya ve Almanya takip ediyor. Ay Yıldızı takım Dünya Kupası elemeleri ikinci tur J grubu ilk maçında 28 Ağustos Cuma günü saat 21'de Litvanya ile karşılaşacak.
0: Ekonomi.
1: Sözleşmeli personeli emeklilik primlerini ilgilendiren yeni bir düzenleme için çalışmalar başladı. Buna göre Nüfus Politikaları Kurulu gündemine gelen düzenlemeyle ebeveynlerin yarı zamanlı çalışma uygulamasından yararlanan sözleşmeli personele prim telafisi hakkı tanınması planlanıyor. Türkiye'de mobil hizmetlerde abone sayısı yılın ilk çeyreği sonunda 86 milyona, mobil abone yaygınlığı ise %100,3'e yükseldi. Bu dönemde 3,5 milyon numara taşınırken bugüne kadar taşınan toplam numara sayısı da 218 milyonu aştı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yatay seyirle 14.127 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 91 kuruş, euro 55 lira 51 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.697 lira, çeyrek altın 10.928, tam altın 43.539, ata altın ise 44.339 lira.
0: Yol durumu.

0: Sevgili dinleyiciler, Furkan Vakfı'na dair bir operasyon haberini sizlere başta bültenimizin başında aktarmıştık. Şu dakikalarda Furkan Vakfı'na dair operasyonun devam ettiği haberleri Akın Güllek tarafından tekrar bildirilmiş durumda. Yeni operasyonlar var, yeni gözaltılar var. Bununla ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz dedikten sonra trafik yoğunluğu haritasına bakalım. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu sıralarda %54'e ulaşmış durumda. Birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun trafiğin olduğunu aktaralım. D100'e baktığımızda Ambarlı Beylikdüzü yönünde sol şeritte bir trafik kazası görülüyor. İki şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede oldukça yoğun bir trafik yaşanıyor. Şile yolu Çak Alemdar yönünde de sol şeritte yine bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de yoğunluk yaşanıyor dedikten sonra Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız. TEM otoyolunun İzmit Doğu Dilovası kavşaklarında İstanbul istikametinde sürücüler D100 yoluna yönlendiriliyor. Sinop Samsun yolunun 49-53 kilometrelerinde Sinop istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor. Balıkesir Karacabey yolunun 5-6 kilometrelerinde de ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Ve bülten sonunda bir hatırlatmamız olacak. Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen Terörsüz Türkiye Yasası Cumhuriyet tarihinin en geniş uzlaşılarından biri olarak kayıtlara geçti. Bu oylama Cumhuriyet'in ilanından 1 Mart tezkeresine, 15 Temmuz sonraki kararlardan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine kadar Türkiye'nin siyasi tarihine yön veren kritik meclis oylamalarını da yeniden gündeme taşıdı. Peki Cumhuriyet'ten Terörsüz Türkiye yasasına kadar uzanan meclisteki kritik oylamalar nelerdi? Radyomuz editörlerinden Caner Polat'ın hazırladığı özel haberimizi bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kamuoyunda Terörsüz Türkiye Yasası olarak anılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanunu 467 kabul oyuyla yasalaştı. Cumhuriyet tarihinin en geniş tabanlı uzlaşılarından biri olarak kayıtlara geçen bu oylama, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşundan bugüne devletin yönetim sistemini, dış politikasını, hukuk düzenini ve toplumsal hayatını şekillendiren kritik meclis oylamalarını yeniden gündeme taşıdı. Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde meclis, yeni devletin temelini atan tarihi kararları imza attı. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldı. Lozan Barış Konferansı öncesinde Ankara hükümetinin tek meşru otorite olarak temsil edilmesini sağlamak amacıyla alınan bu kararla 623 yıllık Osmanlı idaresi sona erdi. Oylamanın en dikkat çekici yönü ise muhafazakar milletvekillerinin tepkisini azaltmak amacıyla saltanatla hilafetin ilk kez birbirinden ayrılması ve hilafetin bir süre daha sembolik olarak korunması oldu. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Ali Fethi Okyar hükümetinin istifasının ardından yaşanan yönetim krizini aşmak amacıyla anayasa değiştirildi ve kabine sistemine geçildi. Oylama sırasında meclisteki 333 milletvekilinden yalnızca 158'i salondaydı. Cumhuriyet salonda bulunan üyelerin oy birliğiyle ilan edildi. 3 Mart 1924'te ise hilafet kaldırıldı. Yeni devlete karşı muhalefet odağı haline geldiği değerlendirilen halifelik makamı tasfiye edilirken şer'iye ve efkahla erkan-ı harbiye vekaletleri de kaldırıldı. Kanun teklifinin toplumsal tepkiyi azaltmak amacıyla Urfa ile Şeyh Saffet Efendi ve 53 arkadaşının imzasıyla meclise sunulması dönemin dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı. Yönetim sistemini değiştiren oylamalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihine damga vurdu. İkinci Dünya Savaşı sonrası yükselen demokrasi dalgası üzerine Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan mecliste daha demokratik bir işleyiş talep eden bir önerge sundu. 12 Haziran 1945'te önergenin reddedilmesiyle partiden ayrılan bu isimler Demokrat Parti'yi kurarak çok partili hayatı başlattı. Takririn reddedilmesi meclis kulislerinde basit bir parti içi disiplin olayı gibi sunulsa da aslında tek partili rejimin meclis çatısı altındaki tarihi bitiş düdüğü oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi siyasi krizlerin ve askeri müdahalelere giden süreçlerin de merkezinde yer aldı. 1980 yılında Fahri Korutürk'ün görev süresinin dolmasının ardından yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde meclis tam 115 tur boyunca yeni cumhurbaşkanını seçemedi. Bu tıkanıklık 12 Eylül darbesinin gerekçelerinden biri olarak gösterildi. Süreçte bazı milletvekillerinin oy pusulalarına Ajda Pekkan, Bülent Ersoy ve Meclis Genel Sekreterinin isimlerini yazması hafızalara kazındı. 7 Kasım 1982'de ise 12 Eylül darbesi sonrasında hazırlanan anayasa halk oyuna sunuldu ve %91,37 oyla kabul edildi. Referandumda evet için beyaz, hayır için mavi pusulaların kullanılması ve şeffaf zarflar nedeniyle oy tercihinin görülebilmesi gizli oy ilkesi açısından en çok tartışılan ayrıntılardan biri oldu. 2007 yılında Ahmet Necdet Sezer'in görev süresinin dolmasıyla başlayan süreçte yönetim sisteminin değişmesine yol açan adımların başlangıcı oldu. AK Parti'nin Abdullah Gül'ü aday göstermesi bürokraside laiklik eksenli büyük bir direnç yarattı. Yargıtay eski başsavcısı Sabi Kanadoğlu'nun ortaya attığı 367 toplantı yeter sayısı tezin nedeniyle oyma kilitlendi. Aynı gece Genelkurmay'ın E-Muhtıra yayınlamasıyla erken seçim kararı alındı. Anayasa Mahkemesi'nin muhalefetin başvurusu üzerine 367 şartını onaylaması, Türk hukuk tarihinin en tartışmalı kararlarından biri oldu. Bu gelişmeler üzerine anayasa değişikliği yapıldı ve yetki halka devredildi. Oylama, parlamenter sistemin ruhuna aykırı olarak meşruiyetini doğrudan halktan alan güçlü bir cumhurbaşkanı yarattı ve 2017'deki sistem değişikliğinin ilk büyük köşe taşı oldu. Mayıs 2010'da Yüksek Yargı'nın hükümet icraatlarına getirdiği engelleri kırma motivasyonuyla hazırlanan 26 maddelik paket meclisten geçerek referandumda %57,9 ile kabul edildi. Bu oylamayla yargıdaki geleneksel kadrolar tasfiye edilirken açılan yeni üyelik alanlarına FETÖ mensuplarının sızması yargı sisteminde uzun yıllar sürecek yeni bir kriz dönemini başlattı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ocak 2017'de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla hazırlanan 18 maddelik anayasa değişikliği meclisten geçerek referandumda %51,4 ile onaylandı. 2017 yılındaki bu anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Türkiye 94 yıllık parlamenter sistemi geride bıraktı. Meclisteki bütçe ve anayasa görüşmeleri sırasında milletvekilleri arasında fiziksel kavgalar yaşandı. Oylamalar gizli yapılması gerekirken bazı vekillerin oylarını açıkça kameralara göstermesi muhalefetin büyük tepkisini çekti. Toplumsal hafızada iz bırakan bazı oylamalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde önemli yer tuttu. 1972'de Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkında verilen idam kararları mecliste onaylandı. Oylamada İsmet İnönü ve Bülent Ecevit red oyu verirken Adalet Partisi grubunun büyük desteği belirleyici oldu. Adalet Partisi sıralarından gelen ve 1961'de idam edilen Başbakan Adnan Menderes ve bakanları hatırlatan 3'e 3 sloganları ise dönemin en dikkat çeken görüntülerinden biri olarak kayıtlara geçti. 1995'te Tansu Çiller'in kurduğu azınlık hükümeti güven oyu alamadı ve Türkiye erken seçime gitti. Cumhuriyet tarihinde ilk kez merkez sağın kadın başbakan liderliğindeki hükümeti meclis aritmetiği nedeniyle düşmüş oldu. 2015 yılında ise 17-25 Aralık soruşturmalarının ardından eski bakanların Yüce Divan'a sevk için gizli oylama yapıldı. Bu gizli oylama, kumpas davalarının Fethullahçı savcısı Zekeriya Öz'ün koordinasyonunda yürütülen 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonu sonrasında eski bakanlar Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar'ın Yüce Divan'a edilip edilmemesini belirlemek amacıyla yapıldı. Soruşturma Komisyonu'nun Yüce Divan'a gerek yok kararı içeren raporunun ardından gerçekleştirilen oylamada AK Parti'nin meclis çoğunluğuna sahip olmasına rağmen iktidar bloğundan yaklaşık 40-50 milletvekilinin fire vermesi siyaset kulislerinde uzun süre gündem oldu. Ayrıca iktidar partisi mensubu milletvekillerinin oy kullandıkları esnada çekilen neşeli fotoğrafları uzun yıllar tartışıldı. 2016'da milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği kabul edildi. 152 milletvekiline ait 799 fezlekenin tek seferde işleme alınmasının önü açıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz açıklaması sürecin en dikkat çeken siyasi gelişmelerinden biri oldu. Bu gelişmenin ardından 4 Kasım 2016'dan itibaren HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil çok sayıda HDP milletvekili tutuklanarak cezaevine konuldu. Dokunulmazlıklarının kaldırılması nedeniyle CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu da 14 Haziran 2017'de tutuklandı. Yargı ve siyasi sorumluluk alanındaki önemli dönüm noktalarından biri de 2004 yılında yaşandı. AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesiyle eski başbakan Mesut Yılmaz ve eski devlet bakanı Güneş Taner, Türkbank ihalesine fesat karıştırdıkları iddiasıyla Yüce Divan'a sevk edildi. Ancak dava kamuoyunda Rahşan Affı olarak bilinen düzenleme nedeniyle kesin hükme bağlanmadan ertelendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi dış politika ve güvenlik alanında da Türkiye'nin kaderini etkileyen kararlar aldı. 1950'de Kore'ye asker gönderilmesi kararı Türkiye'nin NATO üyeliğinin önünü açtı. Muhalefet ise hükümetin meclis onayından önce taahhütte bulunmasını anayasa ihlali olarak değerlendirdi. 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi. CHP-MSP koalisyonuyla muhalefetin tam mutabakatı bu kararı meclis tarihinin en geniş uzlaşılarından biri haline getirdi. 1992'de Kuzey Irak sınır ötesi operasyon tezkeresi kabul edildi ve sonraki büyük kara harekatlarının hukuki zemini oluşturuldu. 1 Mart 2003 tezkeresi ise 264 kabul oyuna rağmen gerekli salt çoğunluk sağlanamadığı için reddedildi. AK Parti içinden yaklaşık 100 milletvekilinin red veya çekimsel oy kullanması sonucu belirledi ve karar Türk-Amerikan ilişkilerinde önemli bir kırılma yarattı. 2014 ve sonraki yıllarda kabul edilen Suriye ve Irak tezkereleri de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarının hukuki dayanağını oluşturdu. Bu tezkereler ilerleyen yıllarda meclise geldikçe siyasi bloklar arasında bir turnusol kağıdına dönüştürüldü. Avrupa Birliği sürecinde yapılan reformlar da meclisin önemli kararları arasında yer aldı. 2002 ila 2004 yılları arasında çıkarılan Avrupa Birliği uyum paketleri kapsamında idam cezası önce kısmen ardından tamamen kaldırıldı. Bu düzenlemeler Türkiye'nin Avrupa Birliği tam üyelik müzakereleri açısından kritik bir aşama olarak değerlendirildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi ortak tavır sergiledi. 16 Temmuz 2016'da 4 siyasi parti ortak bildiriye imza atarak darbeye karşı demokrasi vurgusu yaptı. Bildiri bombalanan meclis salonunun gölgesinde okundu. 21 Temmuz 2016'da devlet kadrolarına sızmış terör unsurlarının hızlıca tasfiye edilmesi amacıyla ilan edilen OHAL kararı mecliste onaylandı. Bu oylama, binlerce ihraç ve kurumsal kapatmaya yol açan kanun hükmünde kararnamelerin hukuki zeminini oluşturdu. Muhalefet partileri başlangıçta darbeye karşı ortak duruş sergilese de bu OHAL oylaması ve sonrasında çıkarılan KYK'ların kapsamının genişletilmesiyle birlikte meclisteki milli mutabakat havası yerini yeniden sert kutuplaşmalara bıraktı. 26 Temmuz'da ise 15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonu kuruldu. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın komisyona sözlü ifade vermemesi tartışmalara neden oldu. Son olarak Ağustos 2026'da kamuoyunda Terörsüz Türkiye Yasası olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 kabul oyuyla yasa. Terörle mücadele ifadeleriyle toplumsal bütünleşme süreçlerine yönelik yeni hukuki ve idari düzenlemeler içeren düzenleme için yapılan oylama, parlamento tarihindeki yüksek uzlaşı oranlarından biri olarak kayıtlara geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen Terörsüz Türkiye Yasası, Cumhuriyet tarihinin en geniş uzlaşılarından biri olarak kayıtlara geçti. Bu oylama, Cumhuriyet'in ilanından 1 Mart tezkeresine, 15 Temmuz sonrasındaki kararlardan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine kadar Türkiye'nin siyasi tarihine yön veren kritik meclis oylamalarını yeniden gündeme taşıdı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
3: Muhalefet tarafından dahi bu durum eleştirilmiyor hiç. Uzman dış politikacılar Türkiye'nin özellikle şu son süreçte kuzeydeki Rusya'nın özel askeri operasyonu sonrasında yaşanan durumla ilgili Türkiye'nin pozisyonunu en olması gereken doğru pozisyon diye savunuyor. İyi de bu savunurken size bu ve birçok konuda yardımcı olan anlaşma hangi anlaşma? Möntrö-Boğazlar Anlaşması. Haliyle emekli olan amirallerin buna dair aman ha sakın deldirmeyin. Delmek için o Karadeniz'e girmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve karşılarında sürekli Möntrö var. Amerika'nın en reddettiği 3-5 anlaşmadan biridir bu. Ve bunu doğrudan biz söylemiyoruz. Kendileri de söylüyor. Ama bu konuda yıllarca Türk Deniz Kuvvetleri'nde bulunmuş, çalışmalar yapmış, daha sonra da emekli olmuş bir amiralin de bu anlamda bir uyarı yapması kadar normal bir şey yoktur diye düşünüyorum ki bu dünyadaki birçok devletlerde olur. Kendilerine böyle liberal özgürlükçüyüz deyip Türkiye'de böyle bir havasın açıklaması yapılınca darbecilik diye çığırtkanlık yapanlar biraz o liberal diye örnek aldıkları ülkelerdeki iç siyasi dengelere ya da konuşmalara bir baksınlar efendim.
4: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Aramızdan ayrılanlar.
1: Tevfik Fikret modern Türk edebiyatının en güçlü ve kurucu figürlerinden biriydi. Yalnızca bir şair değil, bireyin iç sesiyle toplumun kolektif vicdanı arasında köprü kuran, çağının çatışmalarına tanıklık eden ve geleceğin sanat anlayışına yön veren bir düşünürdü. Onun şiiri yalnızca dönemin ruhunu yakalamakla kalmaz, aynı zamanda sanatın toplumsal sorumluluğuna dair keskin sorular da sorar. Bugün ölüm yıl dönümünde Tevfik Fikret'i anıyoruz. Asıl adı Mehmet Tevfik olan Fikret, 24 Aralık 1867'de İstanbul Aksaray'da doğdu. Babası Çankırılı Hüseyin Efendi, Osmanlı bürokrasisinde önemli görevlerde bulunmuştu. Annesi Hatice Refia Hanım ise Sakız Adası'ndan İstanbul'dan ve Müslüman olan bir Rum ailenin kızıydı. Henüz 12 yaşındayken annesini koleradan kaybetti. Bu derin kayıp şiirlerinde ömür boyu sürecek bir melankoli ve içe dönüş duygusunun temelini attı. İlk öğrenimini Mahmudiye Validiye Rüştiyesi'nde tamamladı. 93 Harbi nedeniyle okul binası muhacirlere tahsis edilince Galatasaray Mektebi Sultanisi'ne geçti. Bu arada Muallim Naci, Recaizade Mahmut Ekrem gibi önemli isimlerden dersler aldı, Fransız edebiyatıyla tanıştı. İlk şiirleri Tercüman Hakikat'te yayımlandı. Tevfik Fikret 1888'de Galatasaray'dan birincilikle mezun oldu. Babali'de Hariciye Odası'nda memur olarak çalışmaya başladı, ardından Sadaret Mektubu kalemine geçti. Ancak bürokratik hayatın yaratıcılığını körelttiğini hissederek bu görevleri bıraktı. 1890'da dayısının kızı Nazım Hanım'la evlendi. Ticaret Mektebi'nde Fransızca ve hat dersleri verdi. 1891'de Mirsat Dergisi'nin açtığı şiir yarışmalarında birincilik kazanarak edebiyat çevrelerinde adını duyurdu. Geleneksel divan şiirinden Fransız etkili modern duyarlılığa doğru bir geçiş sürecine girdi. 1896'da Recaizade Mahmut Ekrem'in tavsiyesiyle Etifünun Dergisi'nin yazı işleri müdürü oldu. Dergiyi kısa sürede Edebiyat-ı Cedide hareketinin merkezi haline getirdi. Sanat için sanat anlayışıyla yazdığı eserlerinde bireysel duygular, doğa tasvirleri ve şekil mükemmelliği öne çıktı. Bu dönemde yayımladığı Rübab-ı Şikest'te bireysel kırılmaları, aşkı, melankoliyi ve doğayı işleyen şiirlerle dikkat çekti. Ancak 1901'de Hüseyin Cahit Yalçın'ın çevirdiği bir yazı yüzünden dergi kapatılınca topluluk dağıldı. Fikret, Rumeli Hisarı'ndaki kendi tasarladığı aşiyan evine yerleşti. 1905'te hem babasını hem de kız kardeşini kaybetmesi onun iç dünyasında büyük bir kırılmaya yol açtı. Bu dönem onun hayattan iyice elini eteğini çektiği ve derin bir yalnızlığa gömüldüğü yıllardı. Tevfik Fikret 1908'de ikinci meşrutiyetin ilanıyla kısa süreli bir heyecan yaşadı. Millet Şarkısı adlı şiiriyle bu yeni dönemi selamladı. Hüseyin Cahit ve Hüseyin Kazım'la Tanin gazetesini kurdu. Galatasaray Mektebi müdürlüğüne atandı. Ancak reformist eğitim anlayışı muhafazakar tepkiler alınca görevden ayrıldı. İttihat ve Terakki'nin baskıcı politikalarına karşı çıkarak Han-ı Yağma, 95'e doğru gibi şiirlerle sert eleştiriler yöneltti.
2: Siz sarmış yine afakını bir dudu muannit, bir zulmeti bezaki peyapey mütezayit. Tazikinin altında silinmiş gibi eşbah, bir tozlu kesafetten ibaret bütün elbah. Bir tozlu ve heybetli kesafet ki nazarlar dikkatle nüfuz eyleyemez gavrine, korkar. Lakin sana layık bu derin sütre-i muzlim, layık bu tesettür sana ey sahn-ı mezalim.
1: Tevfik Fikret bu süreçte şiir anlayışında ciddi bir dönüşüm yaşadı. Siz, tarihi kadim ve bir lahzayı teahhur gibi şiirlerle dini değerlere, tarih anlayışına ve istibdat rejimine yönelik sert eleştiriler yer alıyordu. Artık onun şiiri yalnızca estetik bir mesele değil, aynı zamanda bir vicdan ve isyan meselesi haline gelmişti. Özellikle Siz şiirinde İstanbul'un üzerine çöken gerçek ve mecazi sisle kendisinin boğulmuş ruh halini bütünleştiriyordu. Şiiri yazdıktan 7 yıl sonra meşrutiyetin ilanının ertesi gün yazdığı Rücu yani dönüş şiiriyle sözlerini geri aldı. Tevfik Fikret şiiriyle kötüleyişinin şehre değil devre karşı olduğunu söylüyordu. Yazdığı tarihi kadim şiiri hem Osmanlı tarihine hem de semavi dinlere yönelttiği eleştirilerle büyük tartışma yarattı. Bu eserde dini inançlara, özellikle tarih boyunca din savaşlarının insanlığa verdiği zararlara karşı ağır bir eleştiri vardı. Mehmet Akif Ersoy'la arasında başlayan Zangoç-Molla Sırat atışması bu şiirle başladı. Mehmet Akif Ersoy'un ona kilisede çan çalan kişilere denen zangoç şeklinde hitap etmesi üzerine Fikret, tarihi kadime Zeyl adlı cevabi şiiri kaleme alarak kendisini panteist olarak tanımladı. Şiirlerinde Tanrı'nın yerine doğayı koydu ve geleneksel inançları reddetti. Başlangıçta İttihat ve Terakki'ye yakın dursa da kısa sürede bu yapının otoriter tavırlarına karşı çıktı. Han-ı Yağma şiirinde bu hayal kırıklığını keskin bir hicivle dile getirdi. Tevfik Fikret'in oğlu Haluk şiirlerinde aklın, bilimin, özgürlüğün timsali oldu. 1911'de yayımlanan Haluk'un defteri bireysel ve toplumsal kurtuluşun ideallerini yansıttı. Haluk'un amentüsü bu ideallerin manifestosu niteliğindeydi. Bu dönem Fikret sanat için sanattan toplum için sanat anlayışına geçti. Eğitimci dostu Satı Bey'in okulunda ders verirken yazdığı çocuk şiirlerini Şermin adlı kitabında topladı. Hece ölçüsü ve yalın Türkçe ile kaleme alınan bu şiirle doğa sevgisi, paylaşma, vicdan ve adalet temaları işlendi. Fransız nazım biçimlerinden Sone'yi Türk edebiyatına kazandırdı. Ressam kimliği doğa betimlemelerine ayrı bir derinlik kattı. Yağmur, Bir Yaz Levhası, Avengi Şuhur gibi şiirlerinde tabiat bir dekor değil, duygunun aynasıdır. Varoluşsal temalar işlediği Gayya-i Vücut ve Perde-i Teselli gibi eserlerinde ise insanın hayata dair çelişkilerini felsefi bir dille anlattı. Uzun süre şeker hastalığıyla mücadele eden Fikret, geçirdiği ameliyat sonrası iyileşmeyi umdu ancak 19 Ağustos 1915'te 48 yaşında Ayşehan'daki evinde hayata veda etti ve Eyüp Sultan'daki aile mezarlığına gömüldü. 1961'de vasiyeti üzerine mezarı Ayşehan'ın bahçesine taşındı. Bugün burası Türk edebiyatının simge müzelerinden biri haline geldi. Tevfik Fikret bireysel duygulardan toplumsal ideallere, şekilcilikten felsefeye, inançtan inkara uzanan geniş bir yelpazede eserler verdi. Modern Türk şiirinin temellerini atan en güçlü seslerden biri olarak hem sanat hem de düşünce dünyasında derin izler bıraktı. Sanat için sanat anlayışından toplum için sanata uzanan çizgisiyle kendisinden geriye bireyin vicdanını toplumun gerçekleriyle harmanlayan edebi bir ses bıraktı. Hayatın, siyasetin, inancın ve sanatın iç içe geçtiği Fikret imzalı şiirler hala günümüz okuruna soru sordurabiliyorsa Tevfik Fikret hala hayatta demektir. Bugün ölüm yıl dönümünde Tevfik Fikret'i andık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Aramızdan ayrılanlar. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Don't worry about it.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: aslında yaşanabilecek kayıp, hasar ve benzeri sorunlara ilişkin tarafların hak ve yükümlülükleri açıkça belirlenecek. Tazmin mekanizmasının sözleşmede yer alması zorunlu olacak. Pazar yerinin sözleşmede belirlenen bu hükümlere uymaması ise haksız ticari uygulama kapsamında değerlendirilecek. Böylece kargonun kaybolması veya hasar görmesi durumunda izlenecek süreç ve tarafların sorumlulukları sözleşmede açıkça ortaya konulacak. Yeni kurallar e-ticaret şirketlerinin dijital reklamlarını da kapsıyor. Bir işletme, ekonomik bütünlük içinde bulunmadığı başka bir şirketin bakanlık sisteminde kayıtlı tescilli markasını önceden izin almadan pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde kullanamayacak. Ücretli arama sonuçlarında şikayet edilen işletmenin reklamının çıkması halinde ihlal süreci başlatılacak. İhlalin devam etmesi durumunda Ticaret Bakanlığı, arama motoruna reklamın durdurulması, kaldırılması veya erişime kapatılması yönünde bildirimde bulunabilecek. Düzenlemede kamu yararına yönelik kampanyalar içinde yeni bir uygulama öngörülüyor. Deprem, yangın ve sel gibi dayanışma gerektiren durumlarda veya dezavantajlı kesimlerin desteklenmesine yönelik fayda ve indirimlerin tanıtımı için yapılan harcamaların, bakanlığın uygun görüşüyle reklam bütçesinin %5'ine kadar olan bölümü bütçeye dahil edilmeyecek. Kamu kurumlarının etkinlik ve projeleri kapsamında sunulan bazı indirimlerde de benzer şekilde %5'e kadar istisna uygulanabilecek. Taslakla birlikte satıcıların pazar yerlerine bağımlılığını azaltmaya yönelik bir adım atılıyor. Orta, büyük ve çok büyük ölçekli pazar yerleri satıcının talep etmesi halinde belirli verilerin başka bir elektronik ticaret pazar yerine bedelsiz ve etkin biçimde aktarılmasını sağlayacak. Satış ve iade verilerinin yanı sıra ürün özellikleri, açıklamalar, görseller, soru cevaplar, değerlendirmeler ve varsa performans puanları da taşınabilecek. Böylece satıcıların bir platformda oluşturduğu veri birikimini başka bir pazar yerine geçerken de kullanabilmesi sağlanacak. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağıyla e-ticarette yeni kurallar geliyor. Düzenlemeyle kargoda kayıp ve hasara karşı tazmin mekanizması kurulacak, rakip markaların izinsiz reklam amacıyla kullanılmasına sınırlama getirilecek ve satıcıların verilerini başka platformlara taşımasının önü açılacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Norveç'in kuzey kutbunda yer alan Svalbard takım adalarında bir kişi gemide bulunan sis düdüğünü kullanarak uyuyan bir kutup ayısını uyandırdı. Svalbard valiliğinden yapılan açıklamaya göre bir geminin yolcuları karada uyuyan bir kutup ayısı gördü. Gemide bulunan bir kişi denizcilikte genellikle uyarı amacıyla kullanılan sis düdüğünü çaldı. Ses nedeniyle uyanan kutup ayısı başka bir bölgeye hareket etti. Svalbard valisi olayın kasıtlı olarak gerçekleştirildiğini ve kişiye yaklaşık 250 bin liraya denk gelen 50 bin Norveç kronu para cezası verildiğini açıkladı. Svalbard'daki çevre koruma yasaları kutup ayılarının gereksiz şekilde rahatsız edilmesini, cezbedilmesini ve takip edilmesini yasaklıyor. Kutup ayıları ayrıca 1973'ten bu yana uluslararası hukuk kapsamında koruma altında bulunuyor. Kurallar uyarınca Temmuz'la Şubat ayları arasında bir kutup ayısına 300 metreden, Mart'la Haziran ayları arasında ise 500 metreden daha fazla yaklaşılmaması gerekiyor. Svalbard'da kutup ayılarının avlanması da koruma statüsü nedeniyle yasak. Uzmanlar özellikle yaz aylarında deniz buzlarının azalması nedeniyle kutup ayılarının yiyecek bulmakta zorlandığını belirtti. Svalbard ve Barents Deniz bölgesinde yaklaşık 3000 kutup ayısının yaşadığı tahmin ediliyor. Bunların yaklaşık 300'ünün yıl boyunca Svalbard'da kaldığı belirtiliyor. 2024 yılında da bir turist mors balığına yaklaşmaya çalıştığı için 12.500 Norveç kronu para cezasına çarptırılmıştı. Norveç'in Svalbard takım adalarında bir kişi karada uyuyan kutup ayısını geminin sis düdüğünü çalarak uyandırdı. Düdüğü çalan kişi 50 bin Norveç kronu para cezasına çarptırıldı. Olayın kasıtlı olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
0: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Adana'da Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. 3 ilde yaşanan trafik kazalarında 25 kişi yaralandı. Kartlı ödemeler Temmuz'da 3 trilyon liraya yaklaştı. Ayrıntılar bültenimizde. Adana'da Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Furkan Vakfı'na yönelik operasyona ilişkin yaptığı açıklamada 32 kişi işlem başlatıldığını ve şirkete kayyum atandığını, 349 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandı. Olayla ilgili Seydi Ahmet Keleş'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. 3 ilde yaşanan trafik kazalarında 25 kişi yaralandı. Trabzon, Afyonkarahisar, Marmara'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 6'sı çocuk olmak üzere toplam 25 kişi yaralandı. Sakarya'daki kazada yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümünün araştırılması için fethi kabir işlemi başladı. Sağ ve olay yeri inceleme görevlileri mezarlığa geldi. Dış gündemle devam edelim. ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'la şu anda görüşmediklerini belirtti. Trump açıklamasında İran'la devam eden ya da planlanan hiçbir görüşme ya da müzakere yok ifadesini kullandı. ABD Başkanı İran'a yönelik deniz ablukası tam olarak yürürlükte ve geçerliliğini koruyor. Hürmüz Boğazı açık ve işliyor. Tüm su mayınları kaldırıldı veya imha edildi diye ekledi. İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da alıkoyduğu bir Filistinli'nin alnına yazdığı 44 numarasıyla işaretlediği görüntüler tepki çekti. Jenin'in Kabatiye beldesinde yaşanan olayda kısa süre önce hapishaneden tahliye edilen Filistinli'nin yeniden alıkonulduğu belirtildi. İsrail ordusu olayın ciddiyetinin farkında olduğunu savunurken eylemi gerçekleştiren askerler hakkında herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı açıklanmadı. Birleşmiş Milletler, Gazze'nin 2025'te de en fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğü bölge olduğunu bildirdi. Birleşmiş Milletler, 2025'te insani yardım çalışanlarına yönelik şiddetin rekor seviyeye ulaştığını belirterek, Gazze, 186 insani yardım çalışanının öldürülmesiyle üst üste 3. yılda da en ölümcül ortam olmayı sürdürdü ifadesini kullandı.
2: Ekonomi.
1: Kartlı ödemeler Temmuz'da 3 trilyon liraya yaklaştı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Temmuz ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı geçen yılın aynı ayına göre %37 artarak 2 trilyon 974,9 milyar liraya ulaştı. Bu ödemelerin 2 trilyon 541,8 milyar lirası kredi kartları, 425,8 milyar lirası banka kartları, 7,3 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Trump, Kanada'ya uygulanması planlanan tarifi 3 günlüğüne durdurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere yerel saatte çarşamba sabahından itibaren uygulanması planlanan %50 oranındaki gümrük vergilerini 3 günlüğüne durdurduğunu açıkladı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.127 puandan işlem. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 93 kuruş, euro 55 lira 62 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.710, çeyrek altın 10.947, tam altın 43.617, atı altını ise 44.416 liradan işlem görüyor.
2: Spor.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi için turu Fransa'ya bıraktı. Sarı lacivertler UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Eşleşmenin rövanşı 26 Ağustos Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22'de Fransa'da oynanacak. Mahmut Uslu PFDK'ya sevk edildi. Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Gençler Birliği maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
2: Hava Durumu.
1: Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Adana, Erzincan ve Ardahan çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarına baktığımızda Ankara ve İstanbul parçalı ve az bulutlu, Ankara 32, İstanbul 31 derece, İzmir az bulutlu ve açık 34, Antalya parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Trabzon parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Gaziantep, Diyarbakır ve Van parçalı ve az bulutlu, Gaziantep ve Diyarbakır 37, Van 27 derece. Yayınımız Okan Aslan'la Muhabbet Arası programında şarkıcı Murat Kekil ile yapılan keyifli sohbetle devam edecek. Bu samimi sohbeti kaçırmayın. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la Muhabbet Arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Muhabbet Arası başlıyor.
4: Anadolu rock müziğinin güçlü sesi Murat Kekilli bu kez şarkılarının ardındaki bilinmeyen hikayeleriyle Radyo Sputnik'te Okan Aslan'ın konuğu oldu. Çocukluk yıllarında verdiği hayat mücadelesinden müziğe uzanan yolculuğunu, kimsenin albümünü almak istemediği Bu Akşam Ölürüm şarkısının nasıl milyonlara ulaştığını, sadece 11 kişinin izlediği ilk konserini ve o günlerden bugünlere uzanan kariyer serüvenini içtenlikle anlatan Murat Kekilli, müziğe, hayata ve insana dair düşüncelerini de paylaşıyor. Azmin, emeğin ve vazgeçmemenin izlerini taşıyan, zaman zaman duygulandıran, zaman zaman gülümseten samimi sohbetten öne çıkan anlar sizlerle.
5: Hanımlar, beyler, yeniden sizlerle birlikteyiz ve stüdyomuzda çok ama çok sevdiğim isimlerden bir tanesi sevgili Murat Kekilli. Abi çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık. İyi ki varsın, iyi ki geldin.
6: Ben teşekkür ederim.
5: Şimdi normalde radyo programlarına aslında çıkmıyor Murat Kekilli ama bizi kırmadı, bugün buraya geldi, iyi ki varsın.
6: Yönetmenim orada girdi devreye. Ahmet Koç öyle bir girdi ki çok değerli olduğundan bahsetti, hakikaten öyleymiş. Öyle ufacık çok karşılaşma bile gördüm yani ondan. Ben haklıymış yani.
5: Abi ben aynayım, sen kendini görüyorsun. Öyle söyleyeyim ama buradan tabii hocamıza, sevgili Ahmet Koç'a yürekten sevgilerimi gönderiyorum. Bambaşka bir insan, sağ olsun kırmadı. Yayından evvel sevgili Murat Kekin'le hemen şöyle bir iki cümle çok güzel bir şey kaptım. Böyle hap gibi aldım onu.
6: Eyvallah.
5: Şikayet etmiyorum dedi.
6: Yani, edersen çağırırsın.
5: Edersen daha kötülerini
6: çağırırsın.
5: Kişisel gelişim uzmanları falan söylüyorlar bunu abi ya.
6: Söylüyorlar normal.
5: Lazım yani.
6: Öyle ben kişisel gelişim uzmanlarını dinlemeden. Özümle onu. Zaten yani çocukluğumdan beri şiare dinleyeyim bir şeydi bu. O şekilde ya, şikayet edersen şöyle, şikayet ettiğin şey gelip seni buluyor bir. Etrafına yansıyor iki. Yok yani bu şey, düşünsene sabah kalkıyorsun, şiddet birisi yüzünden geçiyor, böyle selam vereceğim veremiyorsun, o gün böyle başlıyor. Trafiğe geçiyorsun, birisi senin önüne geçiyor.
5: Çok fena.
6: Ya böyle geçiyor.
5: Abi sen trafikte sakin kalabiliyor musun?
6: Kalıyorum.
5: Vallahi
6: kalıyorum. Böyle.
5: Nasıl bakıyorum, yapıyorsun bunu ya?
6: Gayet normal yani. Alıştım. Ama şöyle bir şey, önce İyi olanı ben yapıyorum. Mesela yol veriyorum, adam şaşırıyor böyle. Lütfen diyorum, önce sen geç. Acelem yok. Ya en fazla iki araba öne geçersin, o kadar. İki araç, iki araç.
5: Halbuki hem kişinin, bunu yapanın kendisine iyi geliyor.
6: Kendisini,
5: hem de
6: kendini motive etsin. Kendini motive ediyorsun.
5: Yani o zaman önce kendimizi düşüneceğiz.
6: Aslında o değil. Onu düşündüğün zaman kendini düşünmüş oluyorsun. Tam tersi aslında. Sen kendini düşünürsen çok çirkin bir yere gidiyor. İki çok defa çirkin. Kendini çok bencil böyle başka bir yere. Onun haklarını da çiğniyorsun. Aslında kendi hakkını da çiğniyorsun. Herkesin hakkını çiğniyorsun.
5: Baya o zaman...
6: Biraz sencil olduğunda iyi oluyor ya.
5: Çok güzel, çok güzel bir bakış açısı. Öyle. Empatiyi de bol yapıyor musun abi sen böyle?
6: Zaten bu empati.
5: Tamamen hayatın her alanında böyle mi?
6: Empati şöyle, sana yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma demiştim. Hı-hı. Bu işte yeryüzünde yani 1948'de kurulmuş bir devlet bütün dünyaya kafa tutuyor. Ordular çaresiz, hükümetler çaresiz, silahlar çaresiz, çaresiz de çaresiz. Hı-hı. Bir tek halk inisiyatif alıyor. Hı-hı. İşçiler işte, hı-hı, memurlar, herkes inisiyatif alıp işte onlar karşı koymaya başladı. Hı hı. Hükümetleri evet, her şeye karşı koyuyorlar şu anda.
5: Evet.
6: Ve insani önceliklerini hatırlatırlar.
5: Bu arada senin yazdığın, tekrar gündeme gelen ekranlarda yeniden çok sık görmeye başladığımız İsrail ile ilgili olarak ne zamandı bu şey?
6: Ya
5: ve nereden aklına geldi
6: 14
5: bu.
6: Sene önce aslında
5: 14 sene.
6: Abi sen nedir? Var bu şarkı. Hı hı. O dörtlük elimize geçti. Ben dedim, ne kadar güzel yazmış ya. Çünkü her şeyde bir dörtlükti o. Hı hı. Zannedersem Necip Fazıl'ınmış. Ama o da üstlenmemiş. Yani şöyle, ona ithaf ediliyor. Hı hı. Onun yazı söyleniyor ama resmi kayıtlarda yok. Hı hı. Necip Fazıl'a ait olduğu yok. Kimin yazdığı bilinmiyor. Doğa doğrusu. Ama ona atfediliyor. Aldım lan dedim, bu kadar güzel tarif edilir mi ya? Ne kadar güzel olmuş falan. Ben bunu besteledim. Bir dörtlüktü. Bundan 11 sene önce işte Suriye'de bizim atanmış bir valimiz vardı orada. Hı hı. Ya buradaki annesini kaybetmiş, savaştan mağdur olmuş, çadır kentler, çocuklar işte yoksul, işte perişan yani, açtan ölen çocuklara burada bir konser versene dedi. Bir vizesiyle karşılaştık onunla.
5: Vay.
6: Tamam dedim, gelirim. Hem de ne güne gittim, 23 Nisan'da.
5: Hadi ya.
6: 23 Nisan'da böyle.
5: Ne kadar zaman önce bu?
6: 11 sene önce.
5: 11 sene önce.
6: Sen önce grup gelmek istemedi. Ya biz orada öldürürler dedi, bilmem ne. Ya dedim kardeş, orada
5: senin grup çalıştığın
6: beraber. Çalıştığım grup gelmek istemedi. Gittim yani. Vallahi girdim. Herkesin elinde keleş. Allah Allah. Görece çocukların bir elinde orada şey yani böyle. Yollar, sokaklar. Tabii tam bir 3. dünya ülkesi. Kaos her tarafta. İnsanlar açlıktan perişan falan filan, ama biz oradan kendimize bir sürü ders çıkardık. Mutlu olacağımız şeyler çıkardık, onu da söyleyeyim. Hem onlara acıyarak hem de kendimizi motive ederek oradan çok şey kaptı. Orada ben konser verdim. 10 binlerce çocuğa, yetime, öksüze, işte neyse, konser verdim. Ve Özhan'ın koromasını da verdim. Böyle çatılarda şeyler, şeyde, çinkoların başında böyle şeyler. Bizi onlar koruyordu. Ve böyle bir gün önce anlattılar burada dedi, hani otobüs havaya uçurdular. 156 kişi öldü bu bölgede dedi, bilmem ne falan. Ve sen buralara kadar geldin dedim. Orada özel harekatımız da vardı. Dedim geldim. Ya dedi, nasıl bir cesaret sendeki? Ya dedim bir defa ölüm var yani. Bir defa sahibine teslim edeceğiz, emanet dedim. Bu yani.
5: Hayata bakış açısı da bu mu?
6: Şey, sahibine teslim edeceğiz onu. Önemli olan ölmeden önce ne yaptığımızdır. Kahraman maraman olmana gerek yok. Bazen sıradan insanların, sıradan bir aile babasının evine ekmek götürmesi için yaptığı şey de kahramanlık.
5: Evet.
6: O bir kahramanlık. O benim kahramanım
5: çok
6: onlar.
5: Güzel, çok
6: böyledir
5: güzel.
6: Ama. Çok. İlla şey böyle gidip hani böyle aldım bayrağı falan, hükümetlere karşı çıktım, muhalefete, böyle bir şey yap.
5: Senin bir kahramanın var mı abi?
6: Benim çok kahramanım. Babam benim kahramanım.
5: Öyle mi?
6: Süt satardı beni. Beni okutmak için süt satardı.
5: Hadi be.
6: Bazen onunla beraber site giderdim. Ben karpuzcuydum. Karpuz halinde çalışırdım.
5: Kaç yaşında?
6: Daha işte lise çağlarında karpuz. Lise çağlarında, ortaokuldan liseye kadar sürekli, lise çağlarında ikiye kadar da sürekli karpuza gittim geldim. İlk müzik setimi karpuz
5: abi,
6: halinde.
5: Murat abi böyle bir şey soracağım, dur orayı devam edeceğiz de. Seni biz hayatımız boyunca hiç kilolu görmedik.
6: Yok, son zamanlarda biraz bazı şeylere üzüldüm ben. Bir cene verdim. Ben 86 kiloydum. Şimdi aşağı yukarı 73-74 kiloya kadar.
5: Daha da düşmüşsün. Şeyde de öyle miydi? Çocuklukta da öyle miydi?
6: Çocuklukta da zayıftım aslında. Genel olarak zayıftım.
5: Karpuz hikayesi.
6: Karpuz taşıdım. İlk müzik setimi bile ben orada çalışırken, ilk ayakkabım orada çalışırken, ilk böyle kendi bağımsız, babamın verdiklerinden hariç kendi şaşlığımla aldığım şeylerdi.
5: Bu. Ekonomik olarak zor bir süreç miydi? Yani çocukluk dönemi aile olarak fakir bir aile miydi?
6: Fakir bir aile. Canım Adana'nın ben varoş mahallesinde işte gettosu, Koca Vezir denilen bir yerdir. Böyle orada yetiştim. Şimdi genelde Suriyeli, Afganların da olduğu bir yer. Yani öyle bir yerde yetiştim.
5: Ve müzik o zaman da var mıydı bu arada?
6: Ya şöyle
5: o nasıl geldi hayatına müzik, dahil oldu?
6: Hayatımın hep bir parçasıydı ama sadece söylüyordum hani öyle şey deyip de müzisyen olacağım falan filan yoktu aklımda. Hep astronot olmak istemişimdir böyle.
5: Allah
6: ciddi
5: Allah.
6: Ciddi ciddi böyle. Fakat kader bizi böyle abi, birden konservatuara askerlikten sonra konservatuara yönlendirdi. Adana'dan belediye konservatuarı sınavlarını kazandı.
5: Askerlikten sonra bayağı sonra.
6: Ondan sonra orayı kazandım. Bir yıl sonra işte Murat Göbekan'la tanıştım. Birden böyle ben piyano falan çalmaya başlamıştım.
5: Allah rahmet eylesin.
6: Amin. Öyle olsun. İyi adamdı. İyi arkadaş. Çok. Kalender bir insandı.
5: Çok.
6: Müzikten önce insandı yani. Ben grup çalışmalarını onunla başladım. Ve rock müziğini hatırlışım da aşağı yukarı onunladır böyle. Rock müziğini.
5: Vay be.
6: Yani daha böyle etnik işte nasıl anlatayım pop müzik falan işte Barış Manço falan.
5: Nasıl dinlerken, tanıştınız? Nasıl oldu?
6: Ben gençlik müzik merkezine gidiyordum. Orada piyano dersleri alıyordum. O şey batı müziği çaldığım için hani gittiğim ders alırken hani batı müziği çalıyorduk. Orada mahallede Kadir Nurlu diye bir abim vardı. O şeydi müzik tesisatları kiralıyordu. Oraya rahmetli Göbekan klavyeciye ihtiyacı varmış. Kadir abinin yanına geliyor. Diyor ki yaban bir klavyeci var lazım. Tanıdığın birisi var mı diyor.
5: Sen de gidiyorsun.
6: O zaman bana telefon açtı. Mahallede eski bir ev telefonumuz vardı. Öyle aldı. Gelsene buraya dedi. Ya Murat 5 dakika uğrar mısın? Evde misin dedi. Evdeyim dedim abi. Gelsene oraya. Gittim uğradım.
5: Bu arada Göbekan'la tanıştım. Abi o zamanki senin görünüş nasıl? Böyle tip nasıl? Saçlar yine uzun mu?
6: Aynı böyle. Biraz
5: böyle mi?
6: Ya hep böyle değildi. Yeni uzatmaya başlamıştım o dönemde. Daha yeni. Hani şey. Ondan sonra tanıştık.
5: Ama saçları hiç kesmedin sen değil mi?
6: Ben 95'ten sonra Serkan Aksoy'un biraz da böyle onu da çok beni İstanbul'da ikna edendir arkadaştır o. Onun güzellemesiyle onu da gördüm çok yakıştığını. Ben de bırakmaya başladım. İlk Adana'ya gittim saçım uzamaya başlamıştı. Şöyle hani yavaş yavaş kötü olmuştu. Babamla yaylada karşılaştım. Serkan'a arkadaşıma "Oo Serkan'ım hoş geldin." dedi. Beni görünce tanımadı baba. "Baktı sen de hoş gelmişsin yeğenim." dedi.
5: "Ya sana yeğenim."
6: "Tabii yeğenim bulduk emmi." dedim ben. Sonra durdu gözümün içine şöyle baktı. "Ulan" dedi. "Murat" dedi. "Efendim baba" dedim. "Git o saçlarını kestireyim" dedi. Serkan'a bir şey demiyor bana söylüyor. "Git saçlarını kestir" diye. Böyle bir anımız oldu.
5: Aman abi gözünü seveyim kestireyim mestireyim değil mi?
6: Ya, saldım gitti o. Kendi başının içerisine baksana.
5: Ama yani, zordur şimdi uzun saçın
6: bakımda. Ben hiç uğraşmam ya.
5: Ciddi misin?
6: Vallahi doğal kendi haline bıraktım.
5: Vallahi çok iyi. Abi sonra Murat Göbekan rahmetliyle beraber çalışmaya başladın. Ne kadar sürdü o çalışma?
6: Uzun sürdü. Ben 94'te tanıştık. 94'ün sonra 95 gibi tanıştık. 96'da albümümüz çıkacak. Bana "Ben Sana Aşık Olduğuma" dedi, "Ya şunun girişine bir şey çalar mısın?" O zaman Şahin Özer'le görüşecekmiş. Plak şirketiyle.
5: Tabii Şahin
6: randevu almayı başarmış. Randevu almayı başarmış diyorum bak. Randevu almayı
5: Şahin
6: başarmış.
5: Özer ki bak, o zaman yani.
6: Randevu almayı başarmış. Dedi ki "Ya Murat şunun girişine, Ben Sana Aşık Olduğumun" girişindeki o piyanoyu ben yazmıştım aslında. Dendenden. Ray ray ray ray ray ray ray ray. Bam bam bam. Sonra durdu. "Lan" dedi, "oğlum ne yaptın sen?" Geldi İstanbul'a. Geldi. Anlaşma imzalamış mı? Döndü geldi. "Ulan" dedi, "ilk sorduğu ne biliyor musun? Piyanolara kim çaldı?"
5: Allah aşkına Şahin Özer bunu mu sormuş?
6: Onu sormuş. İlk onu sormuş. Piyanolara kim çaldı?
5: Ama o ilk girişte yakalamak da çok önemli bir şeydir ya yani değil mi?
6: Aynen onu söylemiş. Sağ olsun. O zaman Ahmet Koç'a yaptırmışlar. Prestige'de anlaşma imzalamıştı o. Ahmet Koç'a altyapıyı yaptırırken o piyanolar olduğu gibi almış. Sadık kalmış ona da. Olduğu gibi çaldırmış ve çok güzel çaldırmış. Hatta daha iyisini bile çaldırmış.
5: Çok güzel.
6: Yani. Çaldırmış. Ben çok beğendim.
5: O günler gerçekten çok güzeldi ya. Özlüyor muyuz? Özlüyor musun abi?
6: Özlemez mi ya? Daha duyguların ölmediği, dijitalleşmediği. Efendime söyleyeyim. Aşkların böyle el ele henüz daha tutuşma evresinin bile böyle evrelerinin bile böyle öyle duygusallık içerdiği ve acaba ulan hani bununla birlikte olabilir miyim? Bana yüz verir mi? Onun böyle diyor yani ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum.
5: Evet ya.
6: Sevebilme ihtimalinin bile sevildiği dönemden geliyoruz.
5: Evet ya. Evet.
6: Şimdi dijitallerde iyi gün aşkım canım Cem 3 gün sonra yok. Bitti. Pert. İlişki. O yüzden bizim annemizin babamızın ilişkileri ömür boyu devam etti. Ölene kadar mezara kadar devam etti o ilişkiler.
5: Abi ilk sahneyi hatırlıyor musun? İlk sahne.
6: Ne hissettin? Düğün çaldım ilk sahne. Ya o zamanlar dedim ya yeni klavye çalmaya başlıyoruz. Karpuz halinden çıkmış.
5: Hayır ilk sahneden kastettiğim sen. Söylüyorsun.
6: Aynı şey kitlelerin tabii, oldu. Ha dur o ilk, Kıbrıs.
5: Kıbrıs mı?
6: Kıbrıs.
5: Kaç hangi sene?
6: 98
5: yılı. 98. Bir dakika, şimdi sen Murat Göğebakan'la başladın. Çalıştık, albüm işleri falan.
6: Onlarla beraber sahnede Ahmet, çıktık ama.
5: Ahmet Koç'la ne zaman tanıştınız bu arada?
6: İşte 99'da.
5: 99'da.
6: Firma değiştirdim. Firma aynen şunu söyledi. Sen dedi bütün işte şeylerini topla, şarkılarını topla. Oyunu kurallarına göre oynamak. Ben 97'de bir albüm çıkardım, olmadı. Bir firmadan olmadı. Aynı albümden iki tane parçayı aldık. Yeni firmaya gittim. O firmadan sahibi de Ozan Askay dedi ki, bak dedi, oyunu kurallarına göre oynayacağız. Evet. Her şeyi layıkıyla yapacağız.
5: Abi iyi hatırlıyorsun ya.
6: Layıkıyla yapacağız.
5: Ne dediğini.
6: Ne dediğini bugün layıkıyla yapacağız. Ve Ahmet Koç'la anlaştı. Ahmet Koç'la tanıştırdı beni. Aranjörlüğünü yaptım. Müthiş bir iş çıkarttı. O zaman askerdi Ahmet Koç. Askerden gelip yaptı yani albümü.
5: Sana şunu soracağım. Şimdi sen tamam piyano falan eğitim bir taraftan alıyorsun ediyorsun ama söylerim düşüncesi artık sende ne zaman oluşmaya başladı? Evet ya, ben artık söyleyeceğim, evet, şarkı ben, söyleyeceğim ben.
6: Şöyle Kadir abi beni
5: bir de çok marjinal, hala da marjinal yani öyle. Hala da değişik.
6: O 96'da yapıldı beste. Hatta İstanbul'a geldiğimde Göğebakan'la tanıştıktan sonra kapılar daha da aralandı. Onun bir plak şirketiyle görüşme sağlaması, bakın anlaşma demiyorum, görüşme sağlaması bile bu işin olabileceğini gösterdi bana. Dedim evet. Allah Allah, gerçekten görüşecek misin onunla? Düşünün yani, bir plak firmasının sahibi görüşmek mümkün değil. Adana'da bir yerde işte bir barda çalışan bir vatandaş, müzisyenim, öyle bak yani.
5: O dönemler çok zor
6: ya,
5: çünkü.
6: Ulaşılması yani imkansız. Onlar
5: şimdi çok özür dilerim sözünü, balla kestim sevgili Murat abi. Şimdi günümüzde dijitalde her şeyi yapabiliyorsun Özgür ama 90'lara döndüğün zaman, o dönemlere döndüğün zaman bir halin olsa bile o hayalin yakalamak inanılmaz.
6: Sana birisi kapı aralamasa mümkün değil. Ve o kapıyı sana inanan birisi aralaması lazım. Bu iş paradan puldan çok daha farklı bir şey. Birisinin sana inanması lazım her şeyden önce. Yatırım yapacak. İşte efendime söyleyeyim, seninle ilgilenecek. Senin sadece hani böyle albümü çıkarmak değil, senin hayatının her köşesiyle ilgilenir hale geliyor o yapımcı. Niye? Çünkü gelir kapısı oluyorsun. Senin için para
5: harcıyor. Onun için zaman, önemli ama senin için de
6: aynen
5: önemli.
6: Aynen öyle. Senin her şeyine müdahale edebiliyor. Ve böyle bu zamanlarda tabii onurlu insanlara ihtiyaç oluyor. Öyle onurlu yapımcılara ihtiyaç oluyor. Çok. Çünkü Allah var, hakikaten çok kalender, çok delikanlı birisiydi. Efendime söyleyeyim, entelektüel de birisi. Çok değerliydi. Hala da şeydir, görüşürüz. Çok böyle hala projelerimiz vardır böyle. Kafamızda bir takım şeyler vardır.
5: Abi sizde projeler bitmez zaten ya.
6: Vardır.
5: İlk başa gidelim. Sonra Murat Kekilli artık çıkacak.
6: Evet.
5: Ve Türkiye Murat Kekilli'yi duyacak. Nasıl başladı o iş? Kıbrıs ilk konser mi?
6: Ya şimdi şöyle, bu Boğaziçi Müzik albümümüze başlayacak. Deprem oldu. Büyük 99 deprem oldu. 99 deprem oldu. Tabii ben de İstanbul'daydım. Ben de işte Taksim'deydim. 6. katta kalıyordum. Biz de o sarsıntıyı çok derinden hissettik. Allah hani böyle felaketleri göstermesin ama.
5: Amin.
6: Bizim işimiz gene sekteye uğradı. Yani ben 94'ten beri koşturdum serüveni, 99'un sonuna doğru bir tekrar kendini gösterdi. Gene dedim ya, ne zaman adım atsam bir şey oluyor.
5: Allah Allah.
6: Dünyanın her yerinde bir şeyler oluyor yani. Garip garip şeyler. Ondan sonra o ara tabii önceki albümden, 97 albümünden Bu Akşam Ödürüm vardı. O 10 gün falan yayınlandı, bir şey olmadı. Firmada, o zamanki firmada bana dedi ya, elimizden geleni yaptık dedi. Yaptılar da hani böyle şey değil, olmadı dedi. Tamam dedim, siz bilirsiniz. O zaman ben geçmiştim yeni firmaya. O arada sağdan soldan duyanlar olmuş demek ki, 10 gün yayın sırasında o tek müzik kanalıydı.
5: Bir de şimdi yani şimdiki gibi de değil yani, orada yayınlandı.
6: Yayınlanmış. Ama şöyle, o zamanki müzik kanalında hani kendine yakın olan sanatçıları öyle yağlayıp ballayıp sunuyorlardı ki, böyle hani böyle paketleyip aranje edip sunuyorlardı. Bize gelince ana Murat da yolcular geliyor diye postalayıp gönderiyorlardı bizi, tamam öyle. Yani böyle bir, yani insan şey istiyor hani, bir üzerinde ya biraz dokunsunlar hani şarkıya, böyle ilgilensinler, ilgi istiyor, alaka istiyor. O ilgi alaka hiç görmedim, sıfır ilgi, sıfır alakayla 10 günü kapattık. Tabii Adana'ya gittim.
5: Şarkı da Bu Akşam Ölürüm yalnız ya.
6: Ya albümde bile almıyorlardı o şarkıyı. Almadılar, böyle şarkı mı olur ya falan diye ilk önce dinlettim, almadılar. Plak şirketi almadı. Albüm lan böyle şarkı mı olur? Ne bu ölürüm ben?
5: Şarkının hikayesini de unut, para olur şarkıyı da anlat.
6: Ya böyle şarkı mı olur ölürüm? O şarkıyı biz Ya ara ara veriyorum. Şarkıyı biz Kuşadası Altın Güvercin şarkı yaşamasına yetiştirdik. Adana'da bir hocamız vardı. Notalarını çıkardı. Önerini patlat gönderdik. Önermeyi bile geçemedi şarkı. Aynı şarkıdan bahsediyoruz bu akşam.
5: Bu akşam önerimden bahsediyoruz ya.
6: Önermeyi bile geçemedi ya. Ondan sonra yani Kıbrıs'ta Adana'da hani şey vardı arkadaşlarım, grup arkadaşlarım, dedim ki oğlum dedim televizyonda iyi kötü göründük yani böyle müzik kanalında. Ya bir konser verelim. Nerede arkadaşımızın işte bir kafesi var, barı var, orada konser verelim. Tamam dedi, gittik Hüseyin'le görüştük, arkadaşımız vardı.
5: Nerede bu arada?
6: Barajon'da. Çok güzel bir yerdeydi barı. Dedim Murat dükkan senin kardeşim al dedi istediğin zaman falan diye.
5: Baya uğraşıyorsun yani.
6: Ya uğraşıyoruz yani. Bir konser, ilk konserimizi vereceğiz yani. Gittim.
5: Ekip bu arada kaç kişi? Arkadaşlar.
6: Beş kişi.
5: Tamam.
6: Ondan sonra dedim ki o zaman klavye yoktu. Toplamı iki gitar, bas gitar, gitar, ritim gitar, elektro, bir de davul. Bu kadar yani. Beş kişiden oluşuyoruz. Dedim ki lan afiş yaptıracak paramız yok. Ne yapacağız afişleri? O zaman hani fotokopiyle bunu hani çoğalttırdık. Otobüs duraklarına.
5: Otobüs duraklarına, evet.
6: İllegal yollarda. Tak tak tak, gece saat 3'te tak tak uyanıp yapıştırdık. Konser günü geldi.
5: Neyse, sanat uğruna neler neler yaşanıyor. Müzik uğruna.
6: Konserinde arkadaşlarım var, oraya gidiyorum. Ya otobüse bindim gidiyorum. Televizyonda görenler var ya, iyi kötü görmüş. Teknik olsa görenler var. Sen dedim Murat ve yolcuların Murat değil misin dedi. Evet dedi çocuğum tersi, evet dedim böyle. Ne işin var senin otobüste dedi. Dedim para yok. Anlamadım dedi. Sen dedi şu öğret değil misin? Yok değilim dedim.
5: Allah, televizyonda görmüş ya seni. Kafada öyle canlanıyor. 10 gün
6: çıktı ya.
5: Vay be.
6: Sen dedim Murat işte Kekilli değildi o zaman. Murat ve yolculardı. Sen Murat ve yolcular değil misin dedi. Benim dedim böyle. Senin seviniyorum hani tanıdığını.
5: Tanınmış olmak da güzel. Bir de ilk defa yaşıyorsun
6: dedi,
5: bunu.
6: Dedi ki bana. Senin dedi niye otobüste gidiyorsun dedi. Para yok dedim. Çok basit. Çok basit bir nedeni var ya. Ondan sonra konser günü geldi, çıktım. Geldik, iki tane masa var. İki masa.
5: İki masa sadece.
6: 11 kişi var.
5: 11 kişi. Vay be, unutmuyorsun tabii.
6: Unutamıyorum, 11 kişi var çünkü. Unuttum.
5: Canın sıkıldı mı?
6: Ya şöyle.
5: Yani demoralize oldun mu hiç?
6: Olmaz mı insan canım, yani ellerimle şey yapıştırmışım.
5: Abi
6: böyle,
5: sen afiş. De yapıştırmışsın da yani daha yeni çıkıyorsun, o kadar da
6: ama görenler
5: ya.
6: Var otobüste görenler aklıma geliyor.
5: Bari otobüstekiler gelseydi.
6: Baya görenler var. İşte diyorum ki lan diyorum görenler, tanıyanlar var. Gelirler herhalde. İki masa, onun yarısı da tanıdıktı. Yani masanın biri tanıdıktı. Ya beş kişi ya altı kişiydi gelen. Bağımsız gelen. Konser var diye gelen. Umarım yemekten çıkıp tesadüfen oraya geçti. Gelenler de değildir. Umarım bilerek gelmişlerdir diye zaman içerisinde düşündüm. İsteyerek yani bilerek. Murat Kekilli'nin konuğu oraya gidelim diye gelmişlerdir diye.
5: Ne kadar sürdü konser?
6: Bir buçuk saat.
5: Vay be.
6: Eğlendik dedim çocuklara. Baktım dedim arkadaşlar bu bizim ilk konserimiz. Tamam kimse gelmedi eyvallah. İki masa var ama iki masa da olsa bize geldi.
5: Bu arada konserin kaydı maydı. O ilk konserin kaydı maydı.
6: Yok. Ya keşke,
5: o zamanlar yok, o zamanlar
6: olsaydı, keşke olsaydı.
5: Ah be abi.
6: Dedim ki arkadaşlar bu bizim ilk konserimiz kuliste. Kulisimiz bile var. Hazırız ya. 11 kişiye konser vereceğiz ama kulisimiz var. Böyle. Dedim ki arkadaşlar dedi.
5: Ne 11 abi, yarısı tanıdık.
6: Ya tanıdık, evet 6 kişi var veya 5 kişi ama hatırlamıyorum ben. Dedim ki bize geldiler, önemli değil. Bir kişi de gelse bize geldi. Biz şimdi çıkacağız, eğleneceğiz tamam mı? Tamam mı dedin? Çıktık. İşte o bilet paraları, o beş kişinin. Yani o barın sahibi bizden para almadı. Arkadaşımdı benim. Ya ayıp ediyorsun dedi. Ya yok zaten borçlanacağız yani. İstese bile ona. O onun parasını bile bölüştük. Yani dedim ki bunu saklayın ya.
5: Vay be.
6: Saklayın. Çok değerli. İlk konserimiz bizim dedim hani böyle. Bağımsız olarak. Dedi abi çok önemli ya. Güzeldi işte de. 15 gün falan 20 gün. Hatırlamıyorum ya. Belki bir aydı. Aradan zaman geçti.
5: Tamam.
6: Kıbrıs. Benim gitaristimi Ömer'i birisi aramış. Demiş ki Murat Kekilli Kıbrıs'a konsere gelir mi?
5: Allah Allah.
6: Evet. Bana
5: bu,
6: geldi.
5: Bu
6: olaydan sonra.
5: Bu olaydan sadece sonra. Bir ay sonra.
6: Ya bir ay işte bilemiyorum. Yani geçmiş zaman hatırlamıyorum.
5: Yine ekrandan görme galiba değil mi?
6: Şöyle bir şey. Radyoların gücünü anlatacağım size şimdi. Çok enteresan bir şey.
5: Tabii. Çok enteresan bir şey. Tabii.
6: Dedi ki abi dedi Kıbrıs'tan Doğu Akdeniz Üniversitesi seni konsere çağırıyor. Orada öğrenci komitesi başkanı arkadaşımız dedi Adanalı. Gideriz. Açtı telefon bana. Ne taş marka bir telefonum vardı. Yeni tamam. almışım. Sevgilimle görüşeceğim. Onun yüzünden telefon almışım. Borçlanmışım. Ama yerli telefon bu arada bak. Yerli. Milli telefonumuz var o zaman. Ne taş? Yarım kilo.
5: Tabii. Tabii doğru.
6: Yine kullandım. Yani yarım kilo. İlk telefonum. Göz bebeğim benim. Neden? Onun dırın diye çaldı böyle. Dırın diye böyle bir sesi vardı. Aradı böyle. Aradım. Buyurun böyle. Ya kardeş çok uzun konuşamam dedi. Çok yazıyor. Dedi buraya dedi. O zaman telefon fiyatları.
5: Abi dur lütfen lafını unutma. Bir jingle'ımız girecek. Ondan sonra Kıbrıs öncesini bir dinlemeye devam edeceğiz. Konuğumuz sevgili Murat Kekilli. Birazdan geliyoruz.
7: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor.
5: Bambaşka bir insan sevgili Murat Kekilli. Abi Kıbrıs hikayesi.
6: Dedi ki Kıbrıs'a konsere gelir misiniz dedi. Ben de hiç konsere çıkmamışım ya. Hı. Kendi konserimiz hariç 11 kişilik facia hariç. Dedi evet gelirim dedim. Ya dedi baba. Ne kadar para istersin dedi. Hı. Bak kendi şu kadar bütçemiz var. Ücretiniz ne kadar falan dedi. Ne kadar para istersin dedi.
5: İlk defa böyle bir soruyla karşı.
6: Menajerim yok ya. Bilmiyorum menajerim nedir falan. Hı. Vallahi bilmiyorum dedi. Baba dedi işte atıyorum o dönemin parası ne kadar? 3500 lira 4000 lira mı ne param da var. Ne dedim yüzerek gelirim ben oraya dedim. Şöyle para bir konser parası duymamışız. Dedi. Tamam mı? Tamam abi dedi o zaman yalnız dedi sana uçak bileti gruba dedi gemiyle gelecekler grup. Hı.
5: Sen uçakla gidiyorsun. Evet. Grup gemiyle.
6: Dedim ya olur. Abi paramız yok dedi ya. Böyle bir durumdayız dedim. Hı. Dedim arkadaşlara ne diyorsunuz? Geliriz dedi tamam. Hı. Onlar taşından gemiyle. Ben uçakta hayatımın en kötü uçak yolculuğuydu.
5: Öyle mi?
6: 35 dakika sürüyor ama 35 yıl gibi geldi bana.
5: Allah Allah. Sevmiyor musun?
6: Uçak? Hayır o değil. O gün başladı bende uçak. Ne olduysa havalandı. Bir sallanmaya başladı uçak. Hava yağmurluymuş tamam mı? Yanımdaki adam.
5: İlk uçak seyahati miydi bu arada?
6: Adam soruyor diyor ki hiç böyle sallandığını gördün mü? Hayır diyor. Ulan diyor bu böyle yapmazdı. Ne oluyor falan.
5: Ne oluyor? Uçakta Murat Kekilli
6: bana söylüyor bunu. Tamam bana bakarak. Ona diyor, ben de onları dinliyorum.
5: Uçak da keyfe gelmiş. Ne güzel. Konsere gidiyoruz.
6: Hayatımın en kötü yolculuklarından birisidir.
5: Sallana sallanadan salını
6: gitti böyle. Abi o zaman salını yoktu bak.
5: Nasıl geçti peki? Kıbrıs konseri güzel miydi?
6: Kıbrıs'a indim. Dediler ki ya sen ne yaptın biliyor musun? Ne yaptın? İnsanlar seni öldü biliyor. Ulan nasıl öldü biliyor falan dedi. Aa. Mümkün değil. Böyle abi dedi öyle hikayeler var ki dedi. Her yerde burada patlamış vaziyette şarkın dedi. Lan nasıl patladı?
5: Bu akşam ölürüm.
6: Tabii her yerde yazıyor. İşte onunla intihar eden parça. İşte bilmem ne falan Murat da yazıyor. Ben dedim ne oluyor? Hı hı. O afişleri görünce yolda hani kendimizi asmadığımız hı hı. onların aslında afişler dev afişler görüyorum. Ve beni limuzin...
5: gurur verici bir şey.
6: Bak, limuzin de alıyorlar. Beyaz bir limuzin de aldılar.
5: Sen şaşkınlık içerisinde.
6: Şaşkınlık içindeyim. Geldiler abi dedi ortalık yıkılıyor biletler kalmadı.
5: Allah Allah. Bu arada konser nerede?
6: Tropics denilen bir diskotekte. 1500 tamam. kişilik dışarıda 5000 kişi var. Abartısız söylüyorum bu.
5: Vay vay vay vay.
6: İçeride
5: vay.
6: Yer yok.
5: Vay
6: o
5: vay.
6: O kalabalığı yararak içeri giriyoruz. Of. İfiş kakış içeri girdik. İçeride konser çok yakın başlamak üzere. İçeride kulise geldim kuliste bana soruyor. Murat Bey basın mensupları geldi. Tek tek mi alalım dedim lan.
5: Abi sen çok
6: üstün. Hepsini alın. Dedim oğlum çocuklar bizi kandırıyorlar lan. Bizim böyle bir kitlemiz yok dedim.
5: Bunu kimin için yapıyorlar
6: ya
5: acaba?
6: Kimin için yapıyorlar? Biz dedim ön grubumuz haberiniz olsun.
5: Biz de ondan nasipleniyoruz.
6: Tabii. Biz ön grubumuz haberiniz olsun. Bizi kandırıyorlar oğlum dedim. Ben size söyleyeyim dedim. Elemanlara böyle söyledim yani. Oğlum bizim dedim Zoka'yı yuttuk. Bizden sonra ya birisi çıkacak. Hadi isimlerini de verin de şimdi vermeyin.
5: Hadi alt grubuz biz falan.
6: Kesinlikle abi. Biz dedim önden çıkacağız grubu. Haberiniz olsun ya alt grubumuz. Ondan sonra sahneye çıktık. Eşek Gözüm'de. Eşek Gözüm şarkısı bitti yıkılıyor. Ve içeri bir kalabalık. Ben var ya duvarlarda insanların üzerinde insanlar var omuzunda. O
5: Allah
6: şekilde.
5: Allah.
6: Ben böyle ettim. Ya dedim bir şey soracağım. Şimdi hepiniz bize geldiniz değil mi? Döndüm gruba böyle dedim. Oğlum gerçekten bize gelmişler.
5: Kalabalığa mı söylüyorsun?
6: Kalabalığa sordum onu. Kimseye inanmıyorum artık. Basın mensupları geldi diyor bana. Tek tek mi alalım? Oğlum topluca alın lan diyorum. Hep hayatım boyunca bugünü bekledim.
5: Bu dönüm noktası diyebilir
6: tabii,
5: miyiz
6: aynen, buna? Aynen. Hatta sonra... ben bunu patrona geldim işte.
5: Abi küresan tam bir hikaye ya.
6: Tabii 99'un başlangıcı işte. Hani şey ya böyle hani albüm çıkacak Ahmet Koç'ta anlaşılmış falan filan. O dönemde olduğu için hemen geldim. Patrona dedim ki ya böyle ortalık yıkılıyor abi. Parça uçmaya başlamış. Eski firma beni çağırdı. Sen ne yaptın da bu albümü böyle bu kadar satmaya başladı demeye başladı. Sözleşme yaptın mı dedi eski firma. Dedim yaptım. Geri gelemez misin? Gelemem abi dedim. Söz verdim. Etik diye olmaz dedim. Öyle yola devam ettik. Yeni albüm çıktı. Uçtu. Hayal edemeyeceğim şeyleri yaşadım. Vay hayal be. Bile edemeyeceğim. Allah bana var ya öyle şeyler gösterdi ki aklına yarın durur.
5: Vay be.
6: Kimseye minnet etmesem. Kimseye minnet etme mesajıydı. sen sadece hani benimle yola çıktığın için der gibi böyle. İnanılmaz bir şey. Hakikaten öyle oldu. Öyle teklifler geldi, dizi filmler, bunlar of milyon dolarlar uçtu uçtu ortalık böyle.
5: Peki bu süreçte yani zaman ilerlerken sende değişimler oldu mu, değişiklikler oldu mu? Yani...
6: Ya ben sadece oraya giriş hikayemi biliyordum. Hı. Ve oraya minnetsiz geldim.
5: Ve onu hiç unutmadın.
6: Tabii minnetsiz geldim onu da. Hani böyle Ozan abi bana inandı. Hı hı. Minnettarım ona hakikaten. Hı hı. İnandı bana. Çok büyük yatırımda bulundu. Hatta biz bir altyapı yaptık. Hı. Gecemizi gündüzümüze kattık. Yine de dedi ki bu çok güzel olmuş ama bu değil dedi. Bak o kadar beğendiğimiz bir altyapıyı bile çöp etti. O bu akşam ölürüm albümü. Hı hı. 2000'de çıkan. Hı hı hı. Ahmet Koç da anlaştı. Dedi bak ben bir altyapı yapacağım. Ondan sonra siz dedi beğenmezseniz sizinkini çıkartırız. Tamam abi dedik. Bir yaptı. Hı. Bitti. Bütün grup böyle pert olduk bir anda. Os dedik. Hocam.
5: Vay be.
6: Sen de hep halk değmişsin abi dedik. O altyapı o altyapı işte. Ondan sonraki bütün şeylerde salın salın albüm patladı. Bazıları şey dedi bir albüm işte şey dedi falan. Bir çıkardık salın salını patladı. Bir çıkardık seni çılgın patladı. Akıl hastasını oynadı. Hatta doktorlar
5: salını salını çalıyor şu an da, hatta.
6: Seni çılgın patladı. Hı. Hadi orada. Hı. O patladı. Bu akşam ölümden çok sattı. Bir anda böyle. Vay daha be. Fazla sattı. Ve herkes şaşkın. Türkiye herkes şaşkın böyle. Yurt dışı konserlere gidiyor geliyor. Yıkılıyor ortalık yani böyle tamam. Ne çıkardıysan uçuyor. Hı hı. Ya onların dediği gibi olmuyor.
5: Abi çok enteresan çünkü şöyle yani tam filmlik. Bu arada evet. Hiç böyle bir teklif geldi mi? Abi senin hayat hikayeni bir film yapalım geldi, falan gibi. Geldi mi?
6: Geldi.
5: Günün birinde belki olur öyle bir şey ya. Ne diyorsun?
6: Olabilir yani.
5: Bence
6: geçen bir akşam gazetesiyle bir röportajımız vardı. oranın yan yönetmenlerinin bir hanımefendi arkadaşımız geldi. O sordu. Ya dedi işte senin hayatını birisinin oynamasını istesen kim öldü? Vallahi ne bileyim dedim yani. Aklıma birden Adanalı Kıvanç Tatlıtuğ geldi. O başladı gülmeye. Dedi ya o sarışın ya. Aktörlerin ne işi var? Benzemek için değil mi? Bir şeye benziyor. Aktör işte. O oynamak için var. Oynuyor. Adam oyuncu zaten. Oynasın işte işine dedim. Anasını satayım dedim. Oynasın da. O da çok güldü olaya. Hatta bayağı olay oldu. Dağıldı bu olayı. Ya bırak ki beni oynasın diye. Ya oynasın dedim. Hasbelkader söyledim. Be kardeşim dedim onu yani. Oynasın işte. Ben oyuncu değilim. Ben kendimi bile oynayamam.
8: Okan Aslan'la muhabbet arası.
5: Şimdi peki nasıl Murat abi? Yani şimdi gidiyorsun konser yoğunlukları var. Hem yurt içinde hem yurt dışında yoğun geçiyor. Bir taraftan yeni çalışmalar, yeni şarkılar da devam ediyor. Neler yapıyorsun?
6: Geçen Leke ile beraber bir albüm çıkardık. Çalıyorsunuz ya.
5: Tabii. Çok güzel.
6: Bir. Ama ben Levent'e söyledim. Dedim ki Leke'ye yendim. Leke dedim bak. Biz dedim şey yapmayalım. Reklam yapmayalım. Sıfır reklam. Hı. Niye dedi? Oğlum yapmayalım dedim. Şarkı güzel zaten lan dedim. Bırak. Bir gönül mutlaka bulur. Girecek gönül. Ben başlangıç ayarlarındaki büyüğüm. Hala değişik.
5: Ha, bu değişmemiş. Hep aynı.
6: Hiç reklama gerek yok. O gönüller buna sahiplenir. O gönüller mutlaka bunu sahiplenir. Efendime söyleyeyim. O ona dinletiyor. Ona dinletiyor. Bir şekilde radyolar alışıyor. Onlar çalıyor. Bir bakıyorsun uçuyor gidiyor abi.
5: Abi
6: bırak doğaçlama doğaçlama geliştim. Reklam sıfır reklam. Bize eğlenelim dedim. Eğleneceğiz biz.
5: Bu arada sosyal medyadan bakıyorum. Sosyal medyayı sen kendin kullanıyorsun. Canlı yayınlar açıyorsun. Stüdyodan yaptığın yayınlar falan. Bu genelde yapılmıyor. Genelde yaptıkları için söylüyorum ama güzel bir etkileşim aslında. Öyle. Yani direkt dinleyiciyle seni seven insanlarla falan. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Murat Kekilli fan sayfaları var.
6: Var.
5: Bu fan sayfalarında da çok fazla paylaşım var, etkileşim var. Yani sen nereye herkes oraya, nereye herkes oraya bırakmayan, vazgeçmeyen, sürekli seninle beraber olan çok geniş bir kitle de var. Var yani.
6: Başka şeylere şey gidiyorum. Fan club üyeleri, yöneticileri falan hep akın akın geliyorlar oraya.
5: Çok
6: ya güzel. Şeye geldim, Maraş konseri oldu. Geçen daha birkaç hafta önce, bir ay olmadı yani. Hı. Orada ya 30-40 bin kişi var.
5: Murat Bey bu kadar sevilmenizin nedeni hep kendiniz gibi olduğunuz gibi olmanız demiş Ayşe Banu Dündar hanımefendi göndermiş.
6: Ayşe Hanım'ın gönlü güzel öyle bakınca böyle görüyor işte. Demek ki nasıl bakarsan öyle görülürsün dedikleri şey bu yani.
5: Vallahi
6: gönlü güzeller doluştu bir yere ya böyle tamam.
5: Murat bu hanım herhalde o 11'den bir tanesi.
6: O gönül 11'i.
5: Gönül 11'i.
6: Gönlü orada olan 11'lerden o. Sevgiler. Ya kendisi olanlar da var ama gönlü orada. Önemli olan gönül bazen.
5: Sevgiler, selamlar. Murat Bey'e selamlar, hürmetler. Unutulmazdır kendisi. Askerdim 2000-2001'de. Vay vay vay, ayrılamadım radyodan vallahi demiş. Sevgiler gönderiyorum dinleyicimiz.
6: Canım ya.
5: Sinan Bey, Sinan Karatay göndermiş. Sizi çok seviyoruz demiş. Murat Kekilli bizim efsanemizdir demiş bir dinleyicimiz. Ahmet Parlak göndermiş. Vallahi siz de iki var.
6: Ahmet'e kocaman selamlarımızı gönderelim.
5: Sonsuz başarılar demiş bir dinleyicimiz. Bayram Bey göndermiş. Bayram Aksu. Abi şey, sanatçının böyle bir yanı var. Yani insanlar söylemek istedikleri şeyleri seni takip ediyorlar. Yani sosyal medyayı kullanan kullanmayan, kullanan takipçilerin çok. Hı. Ama bir de sosyal medyada olmayıp seni takip eden insanlar da çok fazla. O insanların sesi, nefesi olmak da ayrı bir sorumluluk. Kesinlikle. Ve bunun da farkındasın işte. Aynen. Bu mesajlar da onu gösteriyor biraz.
6: Sadece böyle bakma. Sadece sosyal sorumluluk şeylerinde değil. Adamın feryadı var. Sosyalite ile alakalı feryadı var. İnsanlıkla alakalı feryadı var. Onlara bir nebze olsun şey olmaya çalışıyoruz. Dil olmaya çalışıyoruz.
5: Çok güzel.
6: Dil olmaya çalışıyoruz. Onların affedersin hani duygularına tercüme olmaya çalışıyoruz ki müzik aslında direkt duygu işi. O yüzden bazen böyle bir şeyini anlatmak istersin, sevdiğini anlatamazsın. İşte o anda o sevdiğin sanatçı senin imdadına yetişir, bir eserini alır, götürür, sevdiğine verir, hediye eder. Bunu dinle, ben söyleyemiyorum diyor, al bu söyler.
5: Vay be, ne güzel söylüyorsun. Aynen,
6: çok
5: ya.
6: Yaşadığım için biliyorum. Abi ben söyleyemedim. İşini rektörlerimi alırsın, devlet büyüklerimi alırsın. Ben söyleyemedim hanıma diyor. O zaman üniversitedeyim diyor. Gittim diyor böyle. Ben söyleyemiyorum. Al diyor bunu. Öyle diye ben işte. Yaşadığım için biliyorum. O yüzden alın.
5: Şimdi bu mesaj da aslında onu tam böyle tamamlayan bir mesaj. Bu kadar samimi bir sanatçı olduğunu yeni öğreniyorum. Neşesi eksik olmasın demiş dinleyicimiz.
6: Cümlemize inşallah. Neticede şöyle. Bir insan evinde bakın. Şimdi kuantum fiziğinden sonra iyice iş raydan çıktı hani bu konuyla alakalı. Klasik fizik çöp oldu artık, bitti yani. Müfredatı nasıl değiştirecekler bilmiyorum ama bir insan evde, burada, şurada, Sputnik'te, odamızda iyi şeyler düşünüyoruz değil mi? Bizim iyiliğimiz yan odaya sıçrıyor. Yan odadan binaya, binadan mahalleye, mahalleden şeye, şehre, efendim şehirden ülkeye, her tarafa, atmosfere kadar ulaşıyor abi.
5: Evet.
6: Senin iyi halin, iyi duyguların bak. Yani biz hep diyoruz ya, ya işte etrafımızdan böyle karamsar insan istemiyorum falan diyoruz. Hı-hı. Ya böyle. Hı-hı. Niye biliyor musun? Size sirayet ediyor.
5: Evet.
6: Ya trafikte bile her yerde ki alışveriş merkezinde bilmiyorum. Bir iyi niyet, bir güler yüz gördüğün zaman herkese sirayet eder. Bakın sizin bir iyi niyetiniz, bir tebessümünüz, bir güler yüzünüz, bir yardımınız. Hı-hı. Bazen bir tebessüm bile yardım sayılır.
5: Evet. Evet.
6: O yüzden siz mutlusunuz.
5: Kesinlikle.
6: Önce onlardan önce siz.
5: Çok güzel. Bu arada sosyal medyadan bize ulaşan çok kıymetli dinleyicilerimiz var ama tabii şu anda yayın ilerlerken bu gelen mesajlara tam anlamıyla bakamıyoruz. Bizim Ankara muhabirimiz Osman Nuri Cerit sevgilerini, selamlarını göndermiş. Oo demiş sevgili Murat Kekilli. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Şimdi
6: selamlar gönderelim hepsine.
5: Şimdi abi, kelimeler bölümümüz var bizim. Bu kelimeler bölümünde bir kelime aklına ilk gelen şeyler sana ak getirecek. Müzik.
6: Duygu.
5: Duygu. Bu arada yaptığım şarkılar içerisinde senin en sıkı sıkıya tuttuğun, ama gözünü seveyim bana bak, onlar benim hepsi benim çocuklarım gibi falan deme. Bir tanesini söyle. Bak Okan, şu onun ayrıdır yeri. Diyeceğim bir şey.
6: Hayda.
5: Ya öyle.
6: Hayda. Seni çılgın.
5: Evet. Vay.
6: Çünkü doktorlar, psikiyatristler soruyordu bana. O kadar güzel oynamışsın ki diye sordular. Oynamıyordum ki, o benim doğal halimdi diyordum.
5: Ne
6: o akıl hastasını ne güzel oynamışsın diyorlardı. Oynamıyordum ki, doğal halimdi diyordum.
5: Anadolu.
6: Efendim?
5: Anadolu.
6: Anadolu.
5: Hı.
6: Ana.
5: Ana. Vay. Tutku.
6: Alışkanlık.
5: Hayat.
6: Aşk.
5: Hmm. Sahne.
6: Özgürlük.
5: Deniz.
6: Mavi.
5: Hmm. Zaman.
6: Önemsiz.
5: Evet. Aa, hiç beklemiyordum bunu. Yolculuk.
6: Ferahlık.
5: Hayır, bu arada Bu arada dere boyu kavaklar.
6: Vay vay vay vay. İşte Karadeniz'e en yaklaştığı mesele oydu.
5: Ama tam buydu da ama.
6: Ama girmemiştiniz. Karadeniz'e yaklaştım sınıra ama göremedim. Geldi. Denizi göremedim. Bulanacak, oy bulanacak.
5: Bu yenide, bu yenide, bu yeni şarkıda.
6: Evet abi, yeni şarkıda ama... Direkt ciğerine kadar gireceğim abi. Geliyorum, kalbine gireceğim, ruhuna dokunacağım. Hiç şansı yok.
5: Sessizlik.
6: Sükunet.
5: Sükunet. Peki, Radyo Sputnik nasıl buldun abi bizi?
6: Bomba.
5: Güzel mi?
6: Bomba.
5: Ciddi misin ya?
6: Bomba.
5: Vay.
6: Vallahi.
5: Vallahi çok
6: keyif aldım. Bak, 11 kişilik konser dedim mi? Orada aldığımız keyfi aynen burada da aldım. Dedim ki eğleneceğiz.
5: Oo.
6: Eğleneceğiz.
5: Bak burada ama
6: uzun zamandır dayanam- ilk olmadı ya. Uzun zamandır ilkim olmadan hiçbir bir yere çıkmadım ya. İlk olmasa sebebiyle o da ilkti.
5: Vay be.
6: O yüzden o öyle bak yani ilk
5: abi,
6: olmasa.
5: Abi süpersin. İyi ki varsın.
6: Sen de öyle.
5: Atatürk.
6: Önder.
5: Önder. Vay çok güzel. Sevgili Murat Kekin abi çok teşekkür ediyorum. Zaman su gibi akıp geçiyor. Ben gerçekten Allah sana ömür versin çünkü diye dua ediyorum. Bütün dinleyicilerimiz de buna eminim amin diyorlar. Biz senin aslında hani az önce bir dinleyicimiz dedi ya konuşunca sohbet edince aslında bambaşka bir Murat Kekinli ile tanıştık.
6: Ya sen yüreği, ya neşeli bir adammışsın.
5: Samimiyeti bir insanla tanıştık ama iyi ki seni tanımışız. Sen hep var ol ve ne olur bize o güzel şarkıları, o çılgınca şarkıları da dahil olmak üzere bize duyurmaya ne olursun devam et.
6: İnşallah.
5: Ayaklarına sağlık. İyi ki
6: varsın. Ben teşekkür ederim.
5: Çok teşekkürler.
6: Dinlerinize sağ olun.
5: Hanımlar beyler veda ediyoruz. Bugün sevgili Murat Kekilli'ydi. Bambaşka bir isim ama başlarken teşekkür etmiştim. Bitirirken de teşekkür ediyorum. Sevgili Ahmet Koç'a, hocamıza da buradan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bu buluşmaya çok büyük bir katkısı var. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Mesaj gönderenlere teknik masada

0: Sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik'te Okan Aslan'la gün ortası Dicle Olcay'la devam ediyor.
2: Radyo ev gibi, biliyor musunuz? İyi hissettiriyor.
1: Beğendin mi?
2: Bayıldım ya, hiç gidesim yok. Devam edebiliyor muyuz?
1: Yok, devam edemiyoruz.
2: Bayıldım ya. Bayıldım ya. Size ya, çok güzel ekipsiniz. Çok teşekkür ediyorum.

önemli haberlerinin yanında zaman zaman sanatçı ve müzisyenlerin de konuk olduğu Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Araç kiralamada yeni dönem yeni düzenlemelerle başlayacak. Araç kiralama sektöründe tüketici haklarını güçlendirmek ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla yeni kurallar getiriliyor. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik kapsamında kiralık araçlarda yaş ve kilometre sınırı uygulanacak, işletmelere yetki belgesi alma zorunluluğu getirilecek. Yeni kurallar 1 Ocak 2027 itibariyle yürürlüğe girecek. Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri kiralık araçlara yaş sınırı getirilmesi oldu. Düzenleme kapsamında klasik araçlar hariç 6 yaşından büyük taşıtlar kiralanamayacak. Kilometre sınırı standart araçlarda 180 bin, elektrikli araçlarda ise 300 bin kilometre olacak. Düzenleme ile yalnızca yaş ve kilometre kriterleri değil, araçların bakım ve hasar durumu da kiralamaya uygunluk açısından belirleyici olacak. Periyodik bakımları yapılmamış araçların kiraya verilmesine izin verilmeyecek. Aynı şekilde ağır hasar kaydı bulunan araçlar da kiralama hizmetinde kullanılamayacak. Ticari amaçla araç kiralama hizmeti sunan işletmelerin yetki belgesi alması da zorunlu hale gelecek. İşletmelerin meslek odasına kayıtlı ve vergi mükellefi gerekecek. İşletmelerdeki sorumlu kişilerin de belirlenen eğitim ve mesleki yeterlilik kriterlerini karşılaması şartı aranacak. Yeni yönetmelikle araç kiralarken alınabilecek depozito miktarı da sınırlandırılacak. Buna göre 1 ila 6 günlük kiralamalarda tüketiciden en fazla 3 günlük kira bedeli kadar depozito alınabilecek. 7 ila 29 günlük kiralamalarda ise 3 sınır 7 günlük kira bedeli olacak. Araç teslim edildikten sonra alınan depozitonun en geç 7 gün içinde tüketiciye iade edilmesi zorunlu hale gelecek. Düzenleme araç kiralama şirketlerinin filo büyüklüğüne ilişkin de yeni şart getiriyor. Buna göre büyük şehirlerde belirlenen ilçelerde faaliyet gösteren araç kiralama işletmelerinin en az 10 araçlık filoya sahip olması gerekecek. Bazı işletmelerin filolarında hibrit veya tamamen elektrikli araç bulundurması da zorunlu olacak. Araç kiralamada yeni dönem 1 Ocak 2027'de başlayacak. Bununla birlikte mevcut işletmeler için bazı yükümlülüklerde geçiş süresi uygulanacak. Mevcut araç kiralama işletmelerine yetki belgesi şartını yerine getirmeleri için 1 Temmuz 2027'ye kadar süre tanınacak. İşletmelerin araç sayısı ve araçların niteliklerine ilişkin kriterlere uyum sağlamaları için verilen süre ise 1 Ocak 2028'de sona erecek. Araç kiralama sektöründe tüketici haklarını güçlendirmek ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla yeni kurallar getiriliyor. Buna göre düzenlemeyle 6 yaşından büyük, 180 bin kilometreyi aşan, ağır hasar kaydı bulunan ve bakımları yapılmamış araçlar kiralanamayacak. İşletmelere yetki belgesi, bazı bölgelerde ise en az 10 araçlık filo şartı getirilecek. Araç kiralamada yeni dönem 1 Ocak 2027'de başlayacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar. Nerede sizlerleyim? Önce başlıklar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Güney Kore ve ABD tatbikatında süre kısaltıldı. Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik rakamlarını açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, Türkiye'nin 2017'de yapılan anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğini hatırlattı. Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun düzenlemeler yapılması gerektiğini belirten Bahçeli, siyasi istikrarın esas alınması gerektiğini vurguladı. Bahçeli, yeniden düzenlemenin demokratik gelişimi destekleyen bir anlayışla gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Adana'da Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı. Kuytul'un evinde de arama yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 şirkete kayyum atandığını açıkladı. Kene bir can daha aldı. Sivas'ta yaşanan olayda Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören 32 yaşındaki Aya yaşamını yitirdi. ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 6 aydır süren savaşı bitirmeye yönelik İran'la hiçbir görüşme yapılmadığını ve takvimde planlanan bir temasın olmadığını duyurdu. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi saldırısıyla can kaybı yaşanırken Washington, Tahran'a yönelik deniz ablukası ve baskının süreceğini vurguladı. Güney Kore ABD tatbikatında süre kısaltıldı. Güney Kore ve ABD'nin ortak düzenlediği Uçi Özgürlük Halkını tatbikatının süresi 6 gün kısaltıldı. Güney Kore hem ABD'li hem de Güney Koreli yetkililerin bu karardan önceden haberdar olmadıklarını açıkladı. Ukrayna'da üst düzey politikacıların da yer aldığı suç örgütüne karşı özel operasyon başlatıldı. Yapılan açıklamaya göre Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu'yla Ukrayna'nın Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı halen görevde olan ve eski bir milletvekilinin yönetiminde faaliyet gösteren Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin ofisinden yetkililerin ve başka kişilerin de dahil olduğu bir suç yapılanmasını ortaya çıkarmaya yönelik ortak bir operasyon yürütüyor. Kurum, operasyona ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanacağını belirtti. İspanya'nın Granada vilayetine Arday'da meydana gelen yeni deprem binalarda hasara yol açtı ve 3 kişi yaralandı. Dünya ünlü Elhamra Sarayı kompleksi başta olmak üzere çok sayıda müze ve tesis tedbir amacıyla ziyarete kapatıldı. Kentte acil önlemler devreye alındı.
2: Ekonomi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Nisan-Haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 84 bin kişi azalarak 2 milyon 799 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalışla %7,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,7, kadınlarda %10,3 olarak tahmin edildi. Okulların açılmasına bir aydan daha az zaman kalırken İstanbul'da okul servis ücretlerine de %10 zam yapıldı. Yeni tarifeye göre 0-1 kilometre arasındaki yıllık servis ücreti 39.970 liraya yükselirken 23-25 kilometre arasında 93.610 liraya çıktı. Rehber personel bulunan servislerde ücretlere %35 ekleme yapılacak. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere uygulanması planlanan %50'lik vergisini 21 Ağustos'a kadar erteledi. Trump, kararın Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında anlaşmaya varılması yönündeki görüşmeler kapsamında alındığını açıkladı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.156 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 93 kuruş, euro 55 lira 62 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.726, çeyrek altın 10.975, tam altın 43.726, ata altını ise 44.532 liradan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Adana, Erzincan ve Ardahan çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara ve İstanbul parçalı ve az bulutlu, Ankara 32, İstanbul 31 derece, İzmir az bulutlu ve açık 34, Antalya parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Trabzon parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Gaziantep, Diyarbakır ve Van parçalı ve az bulutlu, Gaziantep ve Diyarbakır 37, Van 27 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Zaten hani sizin söylediğiniz bakış açısıyla baktığımızda hani böylesi büyük işe alımda sadece CV'lerin ön gözle gözden geçirmesi 6 ay sürüyor. Yani teknik olarak çok saçma. Yani bir insanlar grubunun dahi başa çıkamayacağı bir süreçten bahsediyoruz. Yani gerçekten çok başarılı. Bir de sanırım özlediğimiz mülakatçı biraz karşımıza geldi. Yani benim sözlerimle yüzünü ekşitmeyen, ne bileyim gülmeyen, yani hiç renk vermeyen bir mülakatçıdan bahsediyoruz burada.
4: En önemli konulardan bir tanesi şu: bir adayın herhangi bir kurumla deneyimi çok önemli bir şey. Ve bu deneyimi de aslında en üst düzeyde yaşamamız lazım. Senelerce adayların en büyük sorunu, özellikle genç, yeni mezun olan arkadaşların sorunu, hepsi derlerdi: başvuruyorum, bana geri dönüş bile olmuyor.
3: Maalesef.
4: Eleniyorum, neden elendiğimi bilmiyorum. 100 kişi işe almanız için 3500 tane telefon açmanız lazım. Dünya ortalaması bu. Sadece Türkiye ortalaması. Yapay zeka işe alım uzmanı aynı anda 5000-10000 kişiyle görüşüp birkaç ay süren süreci 2 gün gibi bir süreçte organize edip tamamlayabiliyor.
3: Yapay zeka için söylenen bütün tabuların ötesine geçtiğinizi görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim.
4: Ben teşekkür ederim.
2: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.

0: Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya Devlet Başkanı Putin, Myanmarlı mevkidaşıyla Kremlin'de bir araya geldi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı yeni ABD bölgesi olarak ilan etti. İspanya'nın Granada vilayetinde ard arda 3 deprem meydana geldi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Myanmar Devlet Başkanı Hlaing'la Kremlin'de görüştü. Putin görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Rus şirketlerin Myanmar'da kıta sahanlığı da dahil olmak üzere hidrokarbon üretimi için jeolojik arama çalışmalarına katılarak destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Rus lider Myanmar'da Rus dizaynıyla bir nükleer santralin inşa edileceğine de dikkat çekerek bunu amiral gemisi projesi olarak nitelendirdi. Rusya ile Myanmar arasında yaptırımlara karşı bir bildirinin imzalandığını aktaran Putin, iki ülke arasındaki parasal işlemlerin 1/3'ünün ruble cinsinden yapıldığının da altını çizdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, İngiltere'yi Ukrayna'daki çatışmanın tarafı olarak değerlendirme hakkına sahip dedi. Lavrov, Rus gazetecilere yaptığı açıklamada Moskova'nın İngiliz füze güçlerinin Rusya'ya yönelik saldırılara katılımını tüm sonuçlarıyla birlikte Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılım olarak değerlendirme hakkına sahip olduğunu söyledi. Biliyor musunuz, eğer Ukrayna ile sonuna kadar birlikte kalacak olursa İngiltere'ye üzülürüm ifadesini kullandı. The Times gazetesi Ukrayna ordusunun kaynaklarından dayandırdığı haberinde Kiev'in Rusya'nın uzak bölgelerine düzenlediği saldırılarda İngiliz yapımı insansız hava araçları kullanmaya başladığını yazmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı yeni ABD bölgesi olarak ilan etti. Trump, Truth Social hesabından yaptığı bir paylaşımla harita görseli paylaştı. Deniz ablukamız tüm gücüyle devam ediyor. Hürmüz Boğazı açık ve işler durumda. Tüm deniz mayınları temizlendi ve patlatıldı ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı'nı yeni ABD bölgesi olarak ilan etti. Trump ayrıca İran'la yürütülen herhangi bir görüşmenin bulunmadığını ve planlanmış bir temasın olmadığını da dile getirdi. ABD özel temsilcisi Kushner'ın da İran'ın mevcut şartlarla anlaşmaya ilgi göstermediğini kaydetti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'sa devlet medyasına yaptığı açıklamada Trump'ın iddialarını yalanladı. Galibaf, ABD deniz ablukasını kaldırmadan, yaptırımları sonlandırmadan ve dondurulan İran varlıklarını serbest bırakmadan nakliye rotasının açılmayacağını bildirdi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü El Ensari ise Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve taraflar arasındaki ateşkesin uzatılmasının ABD-İran müzakerelerinin yeniden başlamasını sağlayacağını söyledi. Ensari, İran'la Umman'ın Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya varmasını beklediklerini belirtti. İran ordusundan Körfez ülkelerine İran'a saldırılarda ABD'ye destek vermeyin uyarısı geldi. İran Genelkurmay Başkanı Tüm General Abdullah Abdullahi, Körfez ülkelerini ABD'nin İran'a yönelik olası askeri faaliyetlerine destek vermemeli konusunda uyardı. Bölge ülkelerinin İran'a yönelik olası askeri operasyonlarda ABD'ye hiçbir şekilde destek sağlamaması gerektiğini vurgulayan Abdullahi, ABD'nin saldırgan ordusuna yönelik her türlü yardım ve kolaylaştırıcılık Amerikan askeri güçleriyle işbirliği anlamına gelir ifadesini kullandı. İsrail'in Gazze kentindeki bir kafeye saldırısında 6 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu Gazze kentindeki bir kafeye İHA ile saldırı düzenledi. Saldırıda biri çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti. 14'ten fazla kişi de yaralandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada saldırı katliam olarak nitelendirilerek bunun sivillerin hedef alınması ve Filistinlere yönelik saldırıların sürdürülmesi kapsamında gerçekleştiği vurgulandı. ABD'den İsrail saldırısına tepki var. ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde terk edilmiş durumda bulunan Ebu Zuhur askeri havaalanına düzenlediği saldırıdan derin endişe duyduklarını bildirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara hükümeti ne saldırgan bir tutum benimsedi ne de vekil güçler bulundurdu. Tersine İsrail'le gerilimi düşürmeyi tercih ettiğini defalarca ortaya koymuştur ifadesini kullandı. Ülkesinin her iki ülke açısından askeri yöntemlere başvurmak yerine diplomatik sürecin sürmesini teşvik etmek amacıyla görüşmelere ev sahipliği yapmayı sürdüreceğinin de altını çizdi. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'ya uygulanması planlanan %50'lik tarifeyi 3 günlüğüne askıya aldı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere bu sabahtan itibariyle uygulanması planlanan %50 oranındaki gümrük vergilerini 3 günlüğüne durdurduğunu açıkladı. Söz konusu kararı Kanada ile sağlanan uzlaşma üzerine aldığını belirtti. ABD yönetimi geçen ay Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik ayrımcı uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek bu ülkeden ithal edilen bazı mallara %50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. İspanya'nın Granada vilayetinde ard arda meydana gelen depremler korkuttu. İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesine bağlı Granada vilayetinde dün kısa aralıklarla kaydedilen 3 deprem binalarda hasara yol açtı. Aralarında Elhamra Sarayı kompleksinin de bulunduğu bazı müze ve spor tesisleri tedbirle kapatılırken turistik ziyaretlere kısıtlama getirildi. Günün en şiddetli sarsıntısı dün 4,7 büyüklüğünde kaydedildi. Yüzeye yakın derinlikte gerçekleşen sarsıntı çevre yerleşimlerde de şiddetlice hissedildi. Ardındansa en küçüğü 4 büyüklüğünde olan 2 deprem daha kaydedildi. Yaşanan sarsıntılarda 3 kişinin hafif yaralandığı bildirildi. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
1: Dünya haberi.
2: İngiliz Başbakanı Keir Starmer'a sormuşlar. 3800-4000 kilometre ötede Diego Garcia'yı İran hedef nasıl alacak diye. Starmer diyor ki hükümet ülkeyi güvende tutmak için sürekli değerlendirmeler yapıyor ve bu yönde yani saldırı yönünde hiçbir değerlendirme yok. Dolayısıyla ortada kanıt yokken aslında Netanyahu'nun dediği gibi bütün dünya yardım etsin. Bakın herkes tehlikede. Londra'yı da vurabilir, orayı da vurabilir. Yeni Zelanda'yı da vurabilir. Ortaya bir iddia atıp ondan sonra birileri de var da bu başından beri buram buram bir yanıltma operasyonu kokan meseleyi tabii iki tarafta yalan söyleyebilir diye düşünen doğrudur. Savaşlarda olur böyle şeyler. Ama ortada birazcık da kanıt gerekiyor. Radar izi falan hani açıklasınlar. Yok öyle bir şey. Her şey algılar üzerinden.
3: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.
0: 19 Ağustos 2026 Çarşamba gününden herkese merhabalar efendim. Radyo Sputnik'tesiniz. Saatlerimiz 11.20'yi gösteriyor ve basın turu başlıyor. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Ebru Dönmez.
4: Ben Serkan Baştımar.
0: Gazetelerimizi aldık ve hemen hiç lafı uzatmadan günün gazetelerine bakalım. Onlar Türkiye'den ve dünyadan olayları sayfalarına nasıl taşımış. Bugünün ilkisi Nefes Gazetesi. Nefes Gazetesi en kritik viraj MGK raporu diyor. Neden bahsediyor? Süreç yasası tabii ki. Süreç yasası yayınlandı biliyorsunuz. Ana hatlarıyla takvimlendirme de yapıldı. Ve PKK üzerine düşeni hızla tamamlarsa ilk olumlu rapor Ekim ayının ilk haftasına toplanması beklenen Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkacak. Efendim haberin detaylarına bakalım. Süreçle ilgili tüm beklentiler MGK'dan gelecek rapor üzerine kurulu. Cezaevi ve dağdaki teröristler davası süren PKK'larla ilgili ilk adımların MGK'dan sonra atılması bekleniyor demiş. Yasa kapsamı dışında kalan cezaevinde 900 PKK'lı, Kandil'deki 200 PKK yöneticisi ve Avrupa'dakilerden 500 sakıncalı isim dışında 120 bin tutuklu ve arananla ilgili süreç hızlanacak ve şimdi örgüt hızla talep edilenleri yerine getirecek. Çünkü geri dönüşlerin başlaması da buna bağlı. Dolayısıyla Ekim ayının ilk haftasına gerçekleştirilecek Milli Güvenlik Kurulu bu açıdan son derece önemli. Nefes Gazetesi de işte bu duruma vurgu yapmış ve en kritik viraj MGK raporu diyor.
1: Ve Türkiye Gazetesi'ne geçelim. Türkiye Gazetesi de YKS sonuçları ile ilgili verilere yer vermiş. Buna göre devlet üniversitelerinin kontenjanlarında doluluk oranı %99,5'a ulaşmış. Vakıf üniversitelerinde bu oranda %79,7 olarak gerçekleşti diyor. Ve en çok tercih edilen bölümse yapay zeka tabanlı programlar olmuş. Bu programlarda doluluk oranı da %100'e ulaştı diyor. Sonuçlar yerleştirme sonuçlarına göre adayların %19'u ilk tercihlerine, %12'si ikinci tercihlerine, %9'u da üçüncü tercihlerine yerleşmiş. Böylece adayların %40'ı ilk 3 tercihinden birini kazanmış oluyor diyor. Dördüncü tercihine yerleşenlerin oranı da %8 olarak görülmüş. Tercih yapma hakkına baktığımızda sahip olmasına rağmen herhangi bir tercih yapmayanların oranı da tüm adaylarda %41,5 olarak görülüyor. Son sınıf öğrencilerinde %45,7 olarak gerçekleşti diyor. Yani 10 adaydan 4'ü ilk 3 tercihinden birine yerleşmiş gözüküyor.
4: Akşam gazetesindeyiz. Sınırdaki hareketlilikle devam edeceğiz. Sınırda ABD'de kızdıran bir saldırı gerçekleşti. İsrail jetleri dün Türkiye sınırına yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Suriye'nin İdlib kentindeki Ebu Zuhur askeri hava üssünü 8 ayrı saldırıyla hedef aldı. Dün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da bu saldırı kınanmıştı. ABD özel temsilcisi Tom Barak ise Türkiye topraklarına yaklaşan jetlere önlem alabilirdi. Neyse ki sağduyulu davrandı. Endişeliyiz diyerek de İsrail'i uyardı. Dünkü gelişmeler, özellikle dış gelişmeler bu şekildeydi. Hemen iç gündeme döndüğümüzde Beykoz'da bir metro müjdesi var. Ümraniye ve Kavacık'tan Beykoz'a uzanacak 17,5 kilometrelik ve 14 duraklık metro hattının yapımını Ulaştırma Bakanlığı üstlenecek. Yapımına yakın zamanda da başlanacak.
0: Takvim gazetesiyle devam edelim. Takvim gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'la görüşmesinin dünya basınında geniş yankı bulduğunu ve Türkiye kazandı başlığını atmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'la gece yarısı telefon diplomasisi dünyanın gündemine oturdu. Erdoğan'ın İsrail'in Orta Doğu'daki birçok kirli planı bozduğu belirtildi diyor. The Telegraph, İsrail'in Orta Doğu planı bozuldu. Reuters, Ankara barış için yeniden devrede ve Jerusalem Post'te Türkiye Erdoğan sayesinde köprü olacak manşetlerini atmış. Takvim gazetesi de işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la görüşmesi sonrası dünya kulislerindeki, dünya basındaki geniş yankıya yer vermiş. Az önce sevgili Ebru bahsetti, üniversite sınav sonuçlarından %99,5'tu. Şampiyonların tercihi neler olmuş, onlara baktınız mı? Şampiyonlar bakalım. Devleti tercih ediyorlar, devlet üniversitelerini tercih ediyorlar ve endüstri mühendisliği yine tıpla beraber en çok tercih edilen olmuş. Hemen şöyle bir birincilerin...
1: İhtiyacımız var doktorlara.
0: Aynen öyle. Gitmeyecek doktorlara ama. Bizim de onlara güzel tutmamız gerekiyor.
1: Evet, kesinlikle.
0: Gitmeyecek doktorlara ihtiyacımız var. Şimdi hemen bakalım. Birinci öğrencisi Miraç Koşar Hacettepe Tıp Fakültesi, Abdullah Uslu ODTÜ Endüstri Mühendisliği, Şerif Efe Dartar'da Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini seçmiş. Yani iki endüstri mühendisi bir de tıp seçimi var. Bu arada işte devlet üniversitelerinde olduğunun, özel üniversitelerin ise daha ziyade boş kaldığını görüyoruz. Her 10 adaydan 4'ü de ilk 3 tercihine yerleşmiş. Bunu sen az önce aktarmıştın. Onlara güzel pırıl pırıl bir eğitim dönemi diliyoruz.
1: Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. Ben yine Cumhuriyet Gazetesi'nden farklı bir haber seçtim. Arka sayfasında yer alan, çünkü biz kadınlar olarak bizim ilgimizi çekeceğini düşünüyorum. Senin de Selin, insanlığın takı serüveni. Bir Ankara Etnografya Müzesi'nde tam 12 bin yıllık takı serüvenini burada sergiliyor. Elde vefa, gözde zarafet. İsmi de çok güzel, başlığı da çok güzel.
5: Kalpte aşk. Benim için o kadar seviyorum takıları.
1: Evet, sergide 60 farklı müzeden seçilen 550 eser yer alıyormuş. Meraklılarına tavsiye edilir. Ankara'da olsak biz de giderdik mutlaka. Tam takı sanatının 12 bin yıllık öyküsü bu sergiye ev sahipliği yapıyor. Epipaleolitik dönemden Osmanlı dönemine uzanan kronolojik seçkiyle hazırlanmış bu sergi ve 60 farklı müze müdürlüğünün koleksiyonlarından seçilen 550 eser yer alıyor. Anadolu'da takı kullanımının paleolitik dönemin sonlarına kadar uzandığı, çatal höyük, aşıklı höyük ve boncuklu höyük gibi yerleşimlerde bulunan hayvan dişleri, deniz kabukları, kemik ve taş boncukların süslemenin yanı sıra statü, bereket ve korunma gibi anlamlar taşıdığı belirtiliyor diyor. Burada da oldukça ilginç paleolitik dönemden neolitik, Tunç, Hitit, Helenistik, Roma, Doğu Roma ve Selçuklu dönemleri üzerinden birçok eseri görmek mümkün.
4: Sözcü gazetesindeyiz. Ekonomi ilgilendiren bir haberle devam edeceğiz. Bütçe harcamaları patladı, sadece SGK'nın payı azaldı. İktidar tasarrufu emekliden yaptı. Ocak-Temmuz arasındaki bütçe harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre %37,7 arttı. Emeklilerin umudu olan SGK'nın payı ise %1,2 azalmış durumda. Maliye Bakanlığı bütçe gerçekleştirme rakamları açıklandı. Sosyal güvenlik kurumlarına geçen yılın ilk 7 ayında 905 milyar lira aktarılırken rakam bu yıl 894 milyar oldu. Gazilerin ödeneğindeki artış da bütçe harcamalarının altında kaldı. Erdoğan'ın özel haberini sizlerle paylaştık. Bir diğer haberimize baktığımızda Tosuncuk pehlivanlara 326 bin dolar ödül dağıttı. Özgür Özel'in AK Parti'ye geçince Tosuncuk tetiği köçe yören belediye başkanı Mesut Özarsan, Kara Kucak Dünya Güreş Şampiyonası için kesenin ağzını açtı. Dereceye giren pehlivanlara 326 bin dolar, yani yaklaşık 15,6 milyon lira dağıtıldı. Özarsan'la ödülleri veren Gençlik Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya Erdoğan'a övgü dizdi. Bu da Deniz Ayhan'ın Sözcü'deki özel haberi.
0: Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet gazetesinden böyle biraz gülümseten bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Mutlaka siz de görmüşsünüzdür. Ünlü sanatçı Ümit Besen'in kızı geçtiğimiz günlerde evlendi. Ancak Ümit Besen kızının düğününe yetişemedi. Düğüne yetişemeyince bu çok fazla böyle viral oldu, konuşuluyor. İşte nikahına beni çağır sevgilim şeklinde bir şarkısı olunca, hani kızının düğününe sen nikahına yetişemedin, sevgilininkine nasıl gideceksin diye. Bu şekilde özellikle sosyal medyada son derece konuşuldu bu konu. Bununla ilgili tartışmalar, ama keyfi tartışmalar devam ediyor. İşte diyorlar ki konseri iptal etseydim be baba.
1: Konserden döndüğü için yetişemiyor.
0: Evet, evet, uçağı kaçırıyor, konseri de var o gün. Hani keşke o güne konser vermeseydin, hani kızının düğünü var. Tabii kızı bu arada iki düğün yapmış, hani bir tanesine katılmış ama bir tanesine katılamamış bu durumda. Ancak insanlar hani bununla alakalı olarak, gerçekten sosyal medyada bilmem karşınıza çıktı mı, çok acayip komik capsler ve tartışmalar yaratmışlar.
1: Estirme konusunda çok başarılıyız.
0: Hakikaten öyleyiz. İşte burada da Ümit Besen Nikah Masası şarkısını yine hatırlattı, yine dillere düşürdü. Ümit abi tamamen yanlış anlamış olayı, sevgilininkine değil kızının düğününe katılmak makbuldür. Böyle yazmışlar. Evet, Hürriyet gazetesi yani birçok böyle bürokratik, birçok sinir bozucu haberlerin arasında bu haberi yukarı böyle köşeye sıkıştırmış. Ben bunu okumak istedim biraz.
1: Güzel,
0: neşemiz
1: çok
0: olsun diye. Çünkü eminim az sonra sizlerden gene yine kötü haberler gelecek.
1: Evet. Şimdi ben de Bir Gün gazetesinden yine YKS sonuçlarıyla devam edelim mi? Başka bir bakış açısıyla bakmış. O da diyor ki YKS sonuçları çöküşün göstergesi oldu demiş. Neye göre demiş? Öncelikle manşeti aynı bölümde 396 puan fark olarak vermiş. Gerçekten çok yüksek bir...
5: Aynı bölümde?
1: Evet, aynı bölüm arasında 396 puan farkı varmış. Yani seni, aynı bölümü seçiyoruz seninle ama ben senden 396 puan daha yüksek alıyorum ama aynı bölümde okuyoruz.
5: Hmm, hangi bölümmüş o?
1: Çok evet, ilginç gerçekten. Diyor ki... Öğrenciler devlet üniversitelerine yöneldi, sen de demiştin. Özellerin %20'si boş kaldı. Her kente bir üniversite kuran, mahalle aralarında dahi özel üniversite açılmasına imkan sağlayan iktidarın yüksek öğretim politikası farklılık sonuçlar üretiyor demiş. Verilerin gösterdiği şu aynı bölümdeki puan farkı, dediğim gibi 396, hiç tercih edilmeyen bölüm sayısı 204, 107 bölüme yerleşen öğrenci sayısı sadece 7. Özel üniversitelerdeki boş kontenjan sayısı 35 bin, çok yüksek. İmam Hatiplilerin lisansa yerleşme oranı %28 diyor. Sıfır çeken bazı bölümlere yer vermiş. Adana Kent Üniversitesi Yazılım Mühendisliği %25 bursluymuş, yerleşen öğrenci sayısı 0. Alanya Üniversitesi Sosyoloji %50 burslu, burası da 0. Artvin Çoruh Üniversitesi Çevre Mühendisliği ve Atatürk Üniversitesi Felsefe Grubu öğretmenliğine hiç öğrenci yerleşmemiş. Bunlar sıfır öğrenci. Ve 10 ve üzerinde kontenjanlı 204 program, fen bilgisi öğretmenliğinde 25 bölümü, yazılımda 22 programı kimse seçmemiş. ODTÜ'ye 500 puanla girilen bölüme Real Üniversitesi 149 puanla öğrenci almış. Ve İmam Hatiplerin yerleşme oranı da %28 diyor. Böyle bir tablo göstermiş Bir Gün Gazetesi YKS sonuçlarına dair.
4: Sabah gazetesindeyiz. Diplomasi anlamında önemli bir gelişme kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BD Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti ve bu dünya basınında da geniş yankı buldu. Soykırımcı Netanyahu da panikti. İsrail basını görüşmeyi büyük hamle olarak duyurdu. İngiliz Telegraf, Mekke İttifakı için Orta Doğu'yu yeniden şekillendiren 3 silahşör başlığını attı. Avrupa medyası ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'a İran'la müzakereleri sürdürmesi çağrısı yaptığını aktarırken Türkiye'nin bölgedeki diplomatik ağırlığına dikkat çekti. Şunu da ekleyelim, ABD Başkanı Trump şu anda İran'la görüşmelerinin tıkanma boyutuna geldiğini de ifade etmişti. Bakalım gelişmeler ne yönde olacak?
5: Milli Gazete'yle devam edeceğiz. Dünyayı fakirleştirip kendilerini zenginleştiriyorlar desem... Heyecanlanmayın, Trump'tan bahsediyorum efendim. Dünyanın en verimli kaynaklarını sömürgeye doymayan demiş ABD Başkanı Trump. İkinci başkanlık döneminde, bakın bu rakamlar çok önemli, İkinci başkanlık döneminde en az 100 milyon dolar servete sahip 57 hükümet yetkilisinin bulunduğu açıklanmış. ABD'de yayınlandı bu rapor ve ABD Başkanı Trump'ın ikinci dönem yönetimindeki yüksek servetli yetkililerin sayısı daha önceki başkanları geride bıraktı. 100 milyon dolar ve üstünde, 100 milyon dolar servete sahip 57 yetkili görev yapıyor. Bunların 17'si büyükelçisi, büyükelçi 40'ının ise yürütme organında üst düzey görevlerde bulunduğu belirtilmiş. Milli Gazete'de işte bu haberi kılarına taşımış.
1: Posta Gazetesi'nin manşeti de Türk iş insanı Afrika'da esir diyor. Fil dişi sahiline inşaat malzemesi götüren iş insanı Süleyman Kaplan'dan tam 19 Haziran'dan bu yana haber alınamıyormuş. Kaplan'ın kardeşi Daniel Kaplan da ağabeyinin çeteler tarafından kaçırıldığını, inşaat malzemelerine de el konulduğunu ve aracının da sosyal medya üzerinden satışa çıkarıldığını aktarmış. Adana'da inşaat malzemeleri ticaretiyle uğraşıyor. Evli ve 4 çocuk babası Süleyman Kaplan iş amacıyla 5 Mayıs 2026'da fil dişi sahneye gitmiş ve 19 Haziran'da kardeşi Daniel Kaplan'ı telefonla arayıp bazı kişilerin kendisini tehdit ettiğini ve inşaat malzemeleriyle aracına el koyduklarını söylemiş. 19 Haziran'dan sonra da bir daha Süleyman Kaplan'dan haber alınamıyor. Daniel Kaplan'a ulaşan bazı kişiler de ağabeyin bizim elimizde alamazsın demişler, ancak fidye istememişler. Ailesi de maalesef perişan durumda, bir çare arıyor abilerinin bulunması için.
4: Evet, Yeni Şafak gazetesindeyiz. Siyasetle adı anılan insanların adı bıçaklı kavga haberlerine konu oldu. Özellikle Yeni Parti üyesi Yeni Partili vekili bıçakladı. Yeni Parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç, partili Ahmet Keleş'in bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından yaralanan Meriç, kan içinde yere yığılırken 27 suç kaydı bulunan saldırgansa kaçtı. Anlaşmazlık konusunun Keleş'in partide ilçe başkanlığı görevi istemesi olduğu iddia edildi. Dün bu haberi de bültenlerimize taşımıştık ve diğer bir haberimize baktığımızda yine siyaseti ilgilendiren bir haber. Yeni Şafak gazetesinde terörsüz Türkiye bölgesel istikrarın anahtarı. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin güvenlik yanında ekonomik, diplomatik ve bölgesel istikrar anahtarı olduğunu, emperyalizmi bozup Türk barışını inşa edeceğini, demokrasiyi güçlendireceğini söyledi. Bahçeli, terörsüz Türkiye gelecek Türk asırlarının müjdesidir ifadesini kullandı.
0: Fotomaç gazetesine bakalım o halde. Fransa'da biter demiş Fenerbahçe. 26 Ağustos'ta rövanştaki doğru 11 ve güçlü bir Lyon'u yıkar. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne ayak basar demiş Fotomaç gazetesi. Dün akşam Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Olympique Lyon'la 1-1 berabere kalmasını bu sözlerle sayfalarını taşımış. Devamına baktığınızda Kadıköy'de ilk yarıda etkili olamadık. Fransız ekibi 40. dakikada Openda'nın kafa golüyle öne çıktı. Skriniar ve Guendouzi hata yaptı bu golde diyor. İkinci devreye iyi başladık ve Greenwood Lyon defansını çaresiz bıraktı. Raket gibi sol ayağıyla topu 90'a gönderip Kadıköy'ü bayram yerine çevirdi diyor. Sonrasında yine Fotomaç gazetesinin Fenerbahçe'ye müthiş eleştirileri devam ediyor. İsmail Kartal'ın tel tel dökülen Kerem Talişka ve Vedat Muriç'e uzun süre sabretmesi, Asensio ve Lukaku'yu oyuna geç alması eleştirildi diye de eklemiş. Yani ortada böyle çok güzel Fenerbahçe için yazılan şeyler var, alacağız, yapacağız, edeceğiz ama araya da böyle onları da sıkıştıralım demiş Fotomaç gazetesi. Bakacağız 26 Ağustos Çarşamba günü efendim Fransa'da Lyon'u inşallah Fenerbahçe yenecek ve 18 yıllık Devler Ligi hasreti inşallah bitecektir.
1: Milliyet gazetesinden bir haberle devam edelim. Bu tabii dünden beri sosyal medyada çok tartışılıyor. Bir sitede erkeklere şort giyme yasağı gelmişti. İstanbul'da değil, Batman'da. Batman'da Kardelen Mahallesi'nde bulunan emekli TOKİ konutlarında yönetim site sakinlerinden gelen şikayetleri gerekçe göstererek ortak kullanım alanlarında erkeklerin şortla dolaşmasını yasaklamış. Yönetimin kararı da WhatsApp grubu üzerinden site sakinlerine duyurulmuş ve kısa sürede tabii tartışma yaratıyor bu konu ve sosyal medyanın da gündemine oturuyor. Duyuruda yerleşke içerisinde ortak alanlarda erkeklerin şort giymesine
5: çok İzin iyi olmuş. Hep kadınlara mı karışacaksınız? İyi olmuş. Bakın çok başka bir yerden baktım. Tabii ki bunu Allah Allah olur mu öyle şey falan diye söylemem gerekiyor. Tabii ki doğrusu o ama hep kadınlara mı karışacaksınız? Siz de giymeyin şortunuzu, oturun öyle kalın. Ben olaya buradan bakasım geldi nedense ama hakikaten yıl olmuş 2026, nelerle uğraşıyoruz. Ya.
1: Evet,
5: şaka
1: böyle
5: gibi gerçekten.
1: Haber.
5: Ben bu haberi görmemiştim bu arada yani. Bir çıkışta bu haberle ilgileneceğim, arkadaşlara da söyleyeceğim bu haberle ilgili bir şey yapalım. O insanları bir anlamak istiyorum. Kadınları anlamışlar mı acaba? Bunca yıldır kadınların böyle ay gülmesi şöyle, ay saçının teli
1: kadınlar tarafından
5: falan
1: mı yapıldı acaba? Site sakinleri tarafından yapılmış deniyor ya, onun üzerine
5: Allah
1: alınmış bu karar.
5: Allah.
1: Acaba görüntü olarak mı çok hoş gelmedi erkek bacağı böyle?
5: Ne giymişler ki, hani ne giyip de çıkmışlar ortalığa, hani onu da bilemedim ama çok acayip geldi hakikaten. Yani yıl olmuş 2026, böyle şeylerle, insanların kılık kıyafetiyle hala uğraşıyor olmamız,
1: başta kadınlar olmak üzere
5: ya,
1: işte, tabii ki.
5: Ben o yüzden sevindim yani, beyefendiler de bir görsünler bakalım bu şekilde karışılmanın ne olduğunu bir görsünler diye.
1: Evet.
5: Şaka efendim, bunların hepsi tırnak içinde şaka, lütfen ciddiye alıp birazdan bana linçlemelerinizi yapmayın rica ediyorum deyip biz ayrılan sürenin sonuna geldik diyoruz. Serkan, son derece sessiz kaldın. Şort giymek istemez misin? Batman'da yaşasaydın o sitede şort giyemeyecektin.
1: Batman'da o kadar sıcak bir yer ki ama yani yazık, günah değil mi o insanlara?
4: Ya, o yönden bakmak lazım. Bir de sen çok güzel söyledin yani. Yıl olmuş,
1: evet,
4: 2026.
1: O
4: dünyanın
1: kesinlikle
4: uğraştığı çok farklı şeyler var. Artık insanlar yapay zekalı ameliyat masasında çok başarılı operasyonlar yaparken biz de konuşuyoruz.
1: Ama
4: çok
1: yine
4: saçma
1: de doktorlara ihtiyacımız
4: yani
1: var.
4: Yani bu cinsiyetçiliğe bakmıyor. Hem erkek hem kadın, insanlar özgür bir şekilde yaşamalı, keyfini sürmeli.
5: Peki efendim, son derece güzel böyle bir kapanışla bitiriyoruz efendim. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Basın turu.
3: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
6: Abimiz var, yapay zeka konusunda çok önemli fikirler veren, ismi Martin Casado. Bu böyle Amerika'da yapılmış bir konferanstan buldum ben abinin ismini ve titrini. Şöyle bir şey, yapay zeka düzenlemeleriyle ilgili eleştirilerdir getirmiş. Ve bu eleştirilerin ben çoğuna katıldığım için bunları sizinle paylaşmak istedim. Şöyle ki, şu andaki yapay zeka düzenlemelerinin teknolojinin gerçek riskleri yerine gelecekteki hayali senaryolara odaklandığını savunuyor. Bakın, benim de her zaman size söylemeye çalıştığım şey bu. Yapay zekayı biz düzenleme getirelim. Ama yapay zekayı düzenlemeye girirken ne yapalım? Hani şu daha iyi olsun, burasını daha iyi geliştirelim diye mi? Hayır. Gelecekte yapay zeka bizi öldürür, terminatörler gelir, insanlar işsiz kalır, bilmem ne olur diye olası, hatta olası da demeyeyim, çoğu olası da değil bunların, hayali senaryolara yönelik bugün düzenlemeler yapılıyor. Yapay zekayı insanlar regüle edecekler, düzenleyecekler ya, önce yapay zekayı tanımlayabilmeleri gerekiyor. Özellikle mesela Türkiye'de yapılan düzenlemelere de ben baktım. Türkiye'de yapılan düzenlemelerde de yapay zekanın tanımında eksikler var. Neyin yapay zeka olduğu ve hangi uygulamaların aslında sıradan programlar mı yoksa yapay zeka mı olduğu konusunda kafada soru işaretleri var. Düzenlemeyi yapan insanların önce yapay zekanın ne olduğunu öğrenmesi gerekiyor.
7: Serhat Aya'nın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Paranın Hareketi.
1: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebu Dönmez. Önce özetler. İşsizlik rakamları açıklandı. İstanbul'da okul servis ücretleri %10 oranında artırıldı. Yumurta fiyatları son 4 haftada %61 arttı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsayla başlıyoruz. Borsa güne düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,17 düşüşle 14.103 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,05, holding endeksi %0,29 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %0,39 ile madencilik, en çok gerileyen de %1,63 ile bilişim oldu. Serbest piyasada dolar 47.93 liradan güne başladı, euro ise 55.63 lirayı gördü. Küresel piyasalara bakalım. Küresel piyasalar artan petrol fiyatları ve tahvil piyasasındaki sert satış baskısının yanı sıra teknoloji şirketlerinin hisselerine görülen satış baskısıyla negatif seyrediyor. Uzun vadeli tahvil faizlerindeki sert yükseliş ve artan petrol fiyatları küresel piyasalarda satış baskısının devam etmesine neden olurken faiz oranlarına duyarlı teknoloji hisselerinde de düşüşler görülüyor. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra ticaret tarafında ise ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere yerel saatle çarşamba sabahından itibaren uygulanması planlanan %50 oranındaki gümrük vergilerini 3 günlüğüne durdurduğunu açıkladı. Avrupa'da özellikle teknoloji hisselerindeki satış baskısı öne çıkıyor. Bu gelişmelerle Euro bölgesinde yılın geri kalanında enflasyonun %2'lik hedefin üzerinde kalabileceği tahmin ediliyor. Enerji fiyatlarına bağlı olarak bölgede enflasyonun %3 seviyelerine çıkabileceği öngörülüyor. Asya borsaları da Hong Kong hariç geriledi. New York borsasında dün teknoloji şirketlerinin hisselerindeki sert düşüş Asya borsalarına da taşındı. Sert düşüşler sonrasında Güney Kore borsasında işlemlere kısa bir süre ara verildi. Emtia piyasalarıyla devam edelim. Gram altın ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik açıklamalarıyla tırmanan jeopolitik risklerle tahvil faizlerindeki dengelenme arasında yön arıyor. Güne alıcılı başlayan gram altın %0,2 artışla 6.691 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 10.975'den, Cumhuriyet altını da 43.704 liradan satılıyor. Altının onsu ise %0,1 yükselişle 4.338 dolar. Petrol fiyatları da İran'la ABD arasındaki ateşkesin sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin artan güvenlik risklerinin arz endişelerini artırmasıyla yükselişini üst üste dördüncü işlem gününde de sürdürdü. Brent petrolün varil fiyatı bugün %0,59 artarak $91,57 oldu. Batı Texas Duru ham petrolün Ekim vadeli varil fiyatı da $84,67 olarak belirlendi. Yurt içi verilere bakalım. İşsizlik rakamları açıklandı. Türkiye'de işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla %7,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde işsiz sayısı 2 milyon 799 bin kişi oldu. İstihdam edilenlerin sayısı da 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 155 bin kişi artarak 32 milyon 779 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artışla %48,5 oldu. Bu oran erkeklerde %65,8 iken kadınlarda da

0: mesafelerde ise 21-23 kilometre arası 90.112 liraya, 23-25 kilometre arası da 93.610 liraya çıktı. Yumurta fiyatları son 4 haftada %61 arttı. Türkiye'nin yumurta üretim merkezler arasında yer alan Afyon, Karahisar ve Kayseri'de üretici fiyatları son 4 haftada yaklaşık %61 artış gösterdi. Ekonomimin haberine göre Afyon, Karahisar ve Kayseri'de üretici fiyatları son 4 haftada yaklaşık %61 artarken duble yumurtanın tanesi 4,5 liraya kadar yükseldi. Artışın yem, enerji, işçilik ve nakliye maliyetlerindeki yükselişten kaynaklandığı ifade ediliyor. Kartlı ödemeler Temmuz'da 3 trilyon liraya yaklaştı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Temmuz ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı geçen yılın aynı ayına göre %37 artarak 2 trilyon 974,9 milyar liraya ulaştı. Geçen ay internetten yapılan kartlı ödemelerin tutarı da yıllık bazda %34 artarak 908,9 milyar liraya ulaşırken internetten yapılan kart ödemelerin toplam içindeki payı %30 oldu. İkinci el piyasasındaki hareketlilik devam ediyor. Motorlu kara taşıtlarında bu yılın Temmuz ayında 907.846 aracın devrinin yapılması ikinci el piyasasındaki hareketliliğin devam ettiğini ortaya koydu. Söz konusu ayda 907.846 taşıtın devri yapıldı. İllere göre değerlendirildiğinde İstanbul 211.332 ile bu alanda ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 99.548 ile Ankara, 54.798 ile İzmir, 42.183 ile Antalya izledi. En az devrin yapıldığı il ise 207 ile Hakkari olarak kaydedildi. Temmuz sonu itibarıyla en fazla taşıt devrinin yapıldığı ay 941.964 ile Haziran, en az devrin yapıldığı ay da 752.150 ile Mayıs oldu. İhracatın küresel aktörleri İstanbul'da buluşacak. Ticaret Bakanlığı himayesinde Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonunda İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi 3-5 Eylül tarihlerinde İstanbul'da yapılacak. Zirvede 50'den fazla küresel pazar yeriyle e-ticaret ekosisteminin önde gelen aktörleri Türkiye'den üretici, marka ve ihracatçılarla bir araya gelecek. Başta Çin, Hindistan ve diğer Asya ülkeleri olmak üzere Latin Amerika, Kuzey Amerika, Orta Doğu, Avrupa ve Afrika'daki e-ticaret ekosistemleriyle bu pazarlarda Türk firmaları açısından ortaya çıkan fırsatlar zirve kapsamında ele alınacak. Mobil hizmetlerde abone sayısı yılın birinci çeyreği sonu itibarıyla 86 milyona, nüfusa göre mobil abone yaygınlığı ise %100,3'e yükseldi. Bu dönemde taşınan 3,5 milyon numarayla toplamda taşınan numara sayısı 218 milyonu geçti. Elektronik haberleşme sektöründeki işletmecilerin net satış gelirleri 179,7 milyar liraya, yatırımların toplam tutarı ise 263 milyar liraya yaklaştı. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Paranın hareketi.
2: Sevgili Cem Belevi konum. Cem hoş geldin.
3: Hoş buldum. Maraş'ta imza günü var saat 4. Heh. Ve doğum günü Cem'in bugün. İmza günü yaptık, şarkılar söyledik, pastalar kesildi. Oradan bir düğünde sahne alacağım. Embe Orkestrası'nda
2: tamam.
3: Günaydın sevgilim şarkısını çok seviyormuş gelin. Heh. Benden de rica ettiler. Hem sürpriz yapalım böyle. Behzat abi de söyledi, Behzat Gerşeker. Antep'e geçtik oradan arabayla. Bak doğum günde oluyor bunlar. Çıktım, gelin damat dans etti. O şarkıyı söyledim. Antep'ten uçağa bindim. Gece 12'de İzmir'de bir kulüpte sahnedeyim tekrar.
2: Ciddi misin
3: evet
2: sen
3: abi
2: ya?
3: Yani şimdi bir gecede 3 sahne yapabilirsin ama bunun eşi benzeri var mı? Maraş, Antep, İzmir. Ha kardeşim çok... yani ben miting mi yapıyorum yani? Hani anladın mı? Siyasiler yapıyor ya bu seçim şeyinde. İnanılmazdı yani.
2: Bir doğum gününde. Evet.
4: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de

0: Fransa'da elektrik fiyatlarında kuraklık artışı meydana geldi. Yılın LNG ithalatı Temmuz'da arttı. Uluslararası Enerji Ajansı elektrik piyasası raporu verilerini açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. Fransa'da elektrik fiyatlarında kuraklık artışı meydana geldi. Avrupa'nın nükleer enerjiden elektrik enerjisi üretiminde önde gelen ülkesi durumundaki Fransa'da etkili olan yeni sıcak hava dalgası ülkenin elektrik enerjisi üretimini kısıtlarken elektrik enerjisi fiyatlarının hızla yükselmesine yol açtı. 12 Ağustos 2026 tarihli gün ortasında elektrik enerjisi tüketiminin doruk noktasına ulaşacağı saatlerde nükleer santrallerden elektrik üretiminin kısıtlı olacağı beklentisiyle Fransa'da elektrik fiyatları 11 Ağustos 2026 tarihi sabah saatlerinde %21,8'e varan bir artışla megawatt saat başına 164,39 dolara kadar yükseldi. İtalya'nın LNG ithalatı Temmuz'da arttı. Orta Doğu'daki arz kesintileri ve dalgalanmalar nedeniyle piyasalardaki gerilim arttı. Yılın başına bu yana Avrupa'da gaz fiyatları yaklaşık 2 katına çıktı. Avrupa gaz vadeli işlem fiyatları ise Temmuz ayı başından beri %30'un üzerinde bir artış gösterdi. Ayrıca şiddetli bir sıcak hava dalgası soğutma amaçlı elektrik talebini de artırdı. Enerji sektörü büyük ölçüde gaza dayalı olduğu için İtalya bu durumdan bilhassa olumsuz etkileniyor. Ülke soğuk aylarda yaşanabilecek gaz sıkıntısı riskini hafifletmek adına şimdiden daha fazla yatırım yapma yolunu seçti. Bloomberg'un haberine göre İtalyan ticari firmalar devlet destekli girişimlerinde katkısıyla aktif bir şekilde LNG tedarik ediyor. Pek çok Avrupa Birliği ülkesi hızla yükselen fiyatlar nedeniyle alımlarını azaltırken Roma kışa hazırlık amacıyla önemli miktarda rezerv oluşturmayı hedefliyor. Uluslararası Enerji Ajansı elektrik piyasası raporu verilerini açıkladı. Küresel elektrik talebi, sanayileşme, veri merkezlerinin genişlemesi, elektrikli araç kullanımı ve artan soğutma ihtiyaçlarının etkisiyle 2026 yılında %3,6 artış kaydedecek. Dünya genelinde toplam elektrik tüketiminin 2026 yılında 29.606 terawatt saate, 2027 yılında ise 30.737 terawatt saate yükselmesi öngörülüyor. Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik üretimi 2026 yılında küresel kömürü geride bırakıyor. Yenilenebilir enerjinin toplam elektrik üretimindeki payı %33'den 2027 yılında %37 düzeyine çıkıyor. Güneş enerjisi üretimi 2026 yılında 610 terawatt saat artış göstererek rüzgar enerjisini geride bırakıyor ve hidrosantrallerin ardından en çok elektrik üretilen ikinci yenilenebilir kaynak haline geliyor. Rüzgar enerjisi üretiminin 2026 yılında %6 oranında artması beklenirken hidroelektrik üretiminin ise %2 seviyesinde büyüyeceği tahmin ediliyor. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 91,57 dolardan işlem görüyor. Dün 92 dolara kadar yükselen Brent petrolün Ekim vadeli varil fiyatı günü 91 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre 0,59 artarak 91,57 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Rahan petrolün Ekim vadeli varil fiyatı da 84,67 dolar olarak belirlendi. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Enerjinin seyri. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. İşsizlik rakamları açıklandı. Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı. Teknofest Mavi Vatan 2026 yarın kapılarını açıyor. Ayrıntılar haberimizde olacak. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan-Haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 84 bin kişi azalarak 2.799.000 kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalışla %7,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,7, kadınlarda %10,3 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı ise 2026 ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 150 bin kişi artarak 32.479.000 kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artışla %48,5 oldu. Bu oran erkeklerde %65,8 iken kadınlarda ise %31,6 olarak gerçekleşti. Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah saatlerinde Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenledi. Kuytul'un evinde arama yapılırken kendisi ve eşi gözaltına alındı. Aynı operasyonda çok sayıda vakıf üyesinin gözaltına alındığı öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyona ilişkin yaptığı açıklamada Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 5 şirkete kayyum atandığını duyurdu. Bakan Gürlek, 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını ve örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında da erişim engellenmesi kararı verildiğini belirtti. Türkiye'nin denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 yarın kapılarını açıyor. Gölcük Tersanesi'nde 4 gün sürecek festivalin en dikkat çeken bölümü Türk donanmasının unsurları olacak. Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul ve TCG Burgazada korveti Gölcük'te demirleyecek. Ziyaretçiler ayrıca TCG Hızır Reis ve TCG Sakarya denizaltılarını da yakından görme fırsatı bulacak. SAT ve SAS komandoları ise nefes kesen özel yetenek gösterileriyle alanda olacak. Yeni Parti İstanbul İstanbul'da millet iradesine saygı yürüyüşüne hazırlanıyor. Partinin duyurusuna göre yürüyüş bugün saat 19'da yapılacak. Yürüyüş için toplanma noktası Çekmeköy Doğa Parkı ana kapı önü olarak belirlendi. Buradan başlayacak kortejin Madenler Meydanı'nda sona ermesi planlanıyor. Türkiye'de Temmuz yağışları geçen yıla göre %92 arttı. Türkiye genelinde Temmuz ayında yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre %92, uzun yıllar ortalamasına göre ise %18 arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Temmuz ayı alansal yağış raporundan derlenen bilgilere göre Türkiye genelinde Temmuz ayında metrekareye ortalama 18,4 kilogram yağış düştü. Buna göre Temmuz yağışları normaline göre %18, geçen yılın aynı ayına göre ise %92 arttı. Antalya, Mersin, Osmaniye, Karaman, Konya, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Samsun ve Kastamonu çevrelerinde yağışlar yer yer normallerin 3 katını aştı. Akdeniz bölgesinde de Temmuz yağışları normalin 2 katından fazla oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi için turu Fransa'ya bıraktı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında dün akşam Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Eşleşmenin rövanşı 26 Ağustos Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22'de oynanacak. Basketboldan güzel bir haberimiz var sırada. Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa elemeleri güç sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Türkiye'yi Fransa, Sırbistan, Polonya ve Almanya takip etti. Ay Yıldızlı takım Dünya Kupaları elemeleri 2. tur J grubu ilk maçında 28 Ağustos Cuma günü saat 21'de Litvanya ile karşılaşacak.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi 14.244 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 93 kuruş, euro 55 lira 64 kuruş. Kapı çarşıda gram altının fiyatı 6.728 lira, çeyrek altın 10.977, tam altın 43.728, ata altın ise 44.526 lira. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12. De Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Sevgiler, selamlar. Ben Deniz Okan Aslan. Radyonuz Radyo Sputnik'te ekip arkadaşlarımla beraber, ki tanıştırayım, takdim edeyim kendilerini. Teknik masada sevgili Simge. Editör masasında sevgili Öznur. 13.25'e kadar sizlere eşlik edeceğim ama diğer arkadaşlarım da buralardalar. Bir yere gitmediler. Herkes burada. Değerli dinleyiciler. Nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Orhan Ölmez geldi, erken geldi. Helal olsun valla. Bir de bize tatlı getirmiş. Baklava değil mi o? Sevgili dinleyiciler, valla çatlayın, ne diyeyim artık yani. Bir baklava getirmiş, bir baklava getirmiş. Ben yemedim. Yemiyorum yani, zor tutuyorum kendimi. Ki kaldı ki takır takır baklava değerli dinleyiciler çatır çatır yeniyor. Beğendiniz mi? Simge, yedin mi sen? Güzel değil mi? Valla masraftan hiç kaçmamış söyleyeyim. Sevgili Orhan Ölmez. Ya benim hayran olduğum isimlerden bir tanesi. Çok uzun zamandır ben onu radyo programında hep misafir etmek istiyordum. PR işleriyle de benim çok yakın arkadaşım sağ olsun ilgileniyordu. Ama hep böyle bir yeni albüm beklentimiz vardı. Anladığım kadarıyla inceleyip sık dokuyan bir insan. Benim hayatıma enteresan bir şekilde dokunmuş bir insan. Ben de muazzam bir anısı var. Anlattım kendi yayında, ben o geldiğinde size bir kez daha anlatırım. Değerli dinleyiciler, böyle müzisyenlerin, sanatçıların, oyuncuların hayatlarımıza dokunduğu anlar vardır böyle. Yani onlar bilmezler, onlar farkında değildir ama işin gerçeği böyledir. Orhan Ölmez gerçekten şu radyoda ağırlamaktan çok mutluluk duyduğum, çok hoşuma giden bağlama, gitar konusunda gerçekten açık bence bir üstad. İnanılmaz güzel bir ses. Birazdan konuğum olacak. Harika bir sohbet gerçekleştireceğiz. Lütfen sizler de bu sohbete dahil olun. Mesajlarınızı gönderin, paylaşın, selamlarınızı iletin, sevgilerinizi iletin. Arzu ettiğiniz bir şey varsa, gitarıyla geldi. Belki hani bir iki bir şey yapacağız zaten ama hani mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Peki nereden göndereceksiniz mesajı? O da sevgili Simge'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: En sevdiğim ekip grup burada sevgili Robato.
2: 7-8 yaşlarında, 9 yaşlarında festival olduğu için çocuklarla da gelebiliyorlar. O da sadece enstrümantal çaldık. Bir iki tane söyledik. Çocuğun dans etmesine inanamazsınız yani. Ben mesela o sahnede hiç gözyaşlarımı tutamamıştım mesela.
0: Muhteşem yani, bir şey ya.
2: Müthiş bir duygu. Ufacık çocuğun sizi anlaması, müziğinizi anlaması. Oradaki insanların yayı kaldırana kadar bekleyip nefes bile verme işi. Yani müziğe farklı bu.
0: Abi çok güzel bir şey ya. Yani, insanın tüyleri diken diken oluyor. Yani bu hayal edilemeyecek bir şey aslına bakarsan.
3: Sevgilim kıskanırlar, yalanlar anlatırlar.
0: İyi ki varsınız, ayağınıza sağlık, iyi ki geldiniz.
2: Her zaman nefesimiz, gücümüz yettiği müddetçe güzel şarkılarla karşınızda olacağımızdan emin olabilirsin sevgili Okan.
0: Çok teşekkür ediyorum.
4: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında ben Deniz Okan Aslan ve ekip arkadaşlarım sizlerle birlikteyiz. Orhan Ölmez birazdan canlı yayında konuğum olacak. 0500 571 66 56'dan bana ulaşabilirsiniz. Orhan Ölmez'e özellikle mesajlarınızı iletebilirsiniz hanımlar beyler. Az önce Robato'nun tanıtımını dinlediniz. Saat başında önümüzdeki hafta Robato yeniden bir kez daha yepyeni çalışmalarıyla radyonuz Radyo Sputnik'te stüdyo konuğum olacak. İlk programda baya bir eğlenmiştik ya, bizim programda zaten çok eğleniyoruz ya, hakikaten hep beraber çok eğleniyoruz, güzel dönüşler alıyoruz, sağ olsunlar, var olsunlar. Konuğumuz olan insanlardan bu güzel dönüşleri almak bizim için çok iyi. Şimdi hemen bir gündeme gelelim. Furkan Vakfı'na operasyon var. Bak nasıl bir geçiş, gördün mü? Nasıl bir fade out böyle birden. Furkan Vakfı'na. Ha. Ne dedi? Ha, söyle. Sen yanlışı da söyleyemiyorsun şu an, farkındayım. Çok enteresanız sevgili dinleyiciler. Yani Simge diyor ki Selin Hanım diyor bunu diyor yanlış söyledi diyor. Nasıl söyledi diyorum. O yanlışı da söyleyemiyor Simge. Yani biz yanlışı söylemeye alışkın olmadığımız için, biz yanlış değil her zaman doğruyu söylemeye alışkın olduğumuz için yanlışı da söyleyemiyoruz. Güzel de ama değil mi? Nasıl bağladım? Vallahi çok iyi ya. Alparslan Kuytul eşi dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. Değerli dinleyiciler. Adana merkezli 6 ilde Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyon. Vakfın kurucusu Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul. Onların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, 5 şirkete kayyum atandığını, 349 sosyal medya hesabına erişili getirildiğini açıkladı. Gözaltı anının görüntülerini bilmiyorum sosyal medyada gördünüz mü, ama orada polis işte yakalama kararından falan bahsediyor. Bu Alparslan Kuytul dedik ya, yok olmaz yakalama kararı, öyle bir şey yok, kanuna aykırı hareket ediyorsunuz falan filan. Gözaltı tamam diyor polis de, gözaltına yazarız, gözaltına alınmıştır yazarız, oldu mu diyor. Ondan sonra aldılar götürdüler. Adana'da sabah saatlerinde değerli dinleyiciler gerçekleşti. Seyhan ilçesi Reşat Bey mahallesinde ikamet çevresinde çevik kuvvet özel hareket ekipleri güvenlik önlemi alıyor. Ev çevresinde toplanıp slogan atan destekçilerle polis arasında kısa süreli bir gerginlik de yaşanıyor. Değerli dinleyiciler, bakalım ne olacak. Ha bu arada yakın zamanda, bir süre önce, operasyondan önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın Kuytul'a yönelik eleştirilerde bulunan, senin de suyun yeterince ısındı. Kuytul akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek ifadelerini hanımlar beyler bir kenara da not etmiş olalım. Servis ücretleri belli oldu İstanbul'da. Okul servis ücretleri İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim döneminde uygulanacak okul servis ücretleri yeni tarifede 21 kilometreyi aşan güzergahların yıllık maliyeti 90 bin lira değerli dinleyiciler. 0-1 kilometre aylık 4.456, yıllık 39.970. 1-3 kilometre aylık 4.772, yıllık 42.804. 3-5 kilometre 5.157, aylık yıllık da 46.258. Araları biraz geçelim. 11-13 kilometre mesela aylık 7.561. Bakayım. 11-13 mü dedim? 11-13, ha tamam. Çünkü 9-11 var. 11-13 evet, 7.561, yıllık da 67.822 TL. 29 kilometre, özür dilerim, 25 kilometre ve üzeri her ilave kilometre için 87 lira 99 kuruş ücret alınacak. Peşin ödemede %5 indirim olacak. Rehber personel ücreti eklenebilecek. Okul öncesi ilkokul ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servislerde rehber personel bulundurulması zorunlu oluyor. Bu öğrencilerin değerli dinleyiciler servis ücretlerine en fazla %35 oranında rehber personel ücreti eklenebilecek. 25 kilometreyi aşanlara ek ücret var.
Kardeş indirimi var bir de bu arada. Aynı okula giden kardeşler için de indirim uygulanacak. İlk çocuk tam ücret öderken ikinci çocuk %10, üçüncü çocuk da %20 indirim ne olacak? Olabilecek. Umarım çocuklar kavga etmez. Önce ben olmamalıydım. Niye ben indirim almadım diye. Niye ben üçüncü oluyorum diye. Değil mi? Böyle tartışmalar. Anne ve baba tabii çok bununla ilgilenmezler. O alacağı indirime bakar. Ücretler böyle kıymetli dinleyiciler. Yeni Parti milletvekiline geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'in bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandığı Gaziantep Valiliği tarafından duyuruldu. Saldırganın önceki dönem CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seyit Ahmet Keleş olduğu bilgisi. Bu arada hastaneye kaldırıldı yaralanan değerli dinleyiciler milletvekili. Başhekim açıklama yaptı, durumu stabil. Ameliyatın önemli bir kısmı yapıldı. Bir bağırsak yaralanması, orası tamir edildi. Şu an kontroller yapılıyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bu arada Yeni Parti demişken, Yeni Parti bağış kampanyası 20 gününü geride bıraktı. Kıymetli dinleyiciler, Yeni Parti idari ve mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan şu ana kadar dayanışma kampanyasına 144.916 kişinin katıldığını, bağış miktarı ne kadardır tahminen Simge? Kaç? Ne kadar? Çabuk, vaktimiz yok. Çabuk. Kişi başı 1 lira atsalar zaten 144 bin lira yapıyor diye bir yorum yaptı değerli dinleyiciler. Devamını getirsin mi? Devam etsin mi Simge bilemedim. Siz karar verin. Evet. Hesabı da şöyle. Oradan onu atsak, oradan böyle oradan düşsek artı 8, 3. Cevap ver. Söyle hadi çabuk. 3 milyon falan. Kahretmesin ya. Vallahi billahi ya. Hay bir de var ya böyle matematik bir şey sordu. Ben sözel öğrencisiyim bir kere ya. Cevabı verenler var. Öznur, sakata gelmeyelim. Sana sorsam mı bilemedim. Yani 3 milyon cevabını alınca sen ben sözelci de değilim, dilciyim dedi. 100 milyon. 80 milyon. Ah be keşke vazgeçmeyeydin. Yüzde kalaydın. 411 milyon 921 bin 755 TL değerli dinleyiciler. Evet. Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi kıymetli dinleyiciler. Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, kara para aklama, rüşvet suçlarından tutukluydu. Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi. Haber bu kadar. Bir şey söylemeye gerek yok. Boşnak vatandaşlara canlı yayında söylediği sözleri hatırlıyorsunuz değil mi? Tepkileri de hatırlıyorsunuz değil mi? Daha sonra o televizyon kanalına döndüğünü de hatırlıyorsunuzdur. Son bir şey daha. Televizyon kanalı kimindi? Bilmem. Tanıdık bir ismin galiba. Bilinen bir ismin. Hadi bakalım. Hanımlar beyler bu ultra aslan tribün lideri olan şahıs Muzaffer Şirin. Kara borsa, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde kullanma suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında ev hapsinde bulunuyordu. Saç örneklerinden uyuşturucu madde testi pozitif çıkmış. Şaşırdık mı? Ama ne şaşıracağım be. Türkiye'de neye şaşırıyoruz ki? Allah Allah. Ya bu Süleymancılarla ilgili olarak sevgili Fethi Yılmaz'ı konuk aldım biliyorsunuz. Fethi Yılmaz çatır çatır çatır çatır her şeyi anlattı. Şimdi Fethi Yılmaz gibi bir gazeteciler konuştuklarına dikkat ederler. Gerçek bir gazeteci ülkenin nabzını tutan, ülkedeki işleyişi, durumu gören, bunu güzel gözlemleyebilen isimler gerçekten söylediklerini dikkatlice söyler, araştırmalarını yapar, sağlam temellere bağlar ve ondan sonra çıkar konuşur, açıklar. Şimdi radyomuzun haber müdürü sevgili Fethi Yılmaz burada geldi konuştu, kaldı ki ya anlattığı şeylerde zaten hani operasyonla beraber ortaya çıkan şeyler ve bunun geçmişinden bahsetti. Tarihsel bir kronoloji yaptık. Orada detaylar verdi. Biz bunu sosyal medyada paylaştık. Ya inanın bana sosyal medyada gerçekten çok fazla bakmıyoruz yorumlara. Çünkü takılıp kalırsınız. Yorumlara bakarsanız ilerleyişinizi engelleyebilir. Hele bir de çabuk demoralize olan bir insansanız şayet, etkilenen bir insansanız şayet hiç bakmayacaksın abi. Söyleyeyim yani. Oo, buna dikkat ettim. Bir yorumlar yazanlar, bir aşkla savunanlar, bir bağlı olanlar,
Şunlar bunlar, Allah bizi kahretsinler. Cehennem, yani yer yırılsa da ben cehennemin dibine gitsemler, ben gidecekmişim. Ne oluyor ya? Zamanında FETÖ'ye de böyle aşkla bağlı olanlar vardı. El pençe divan duranlar vardı. Kafayı böyle yamultanlar vardı. Hocam diyenler vardı. Aşkından ölüyorum, yanıyorum, tutuşuyorum diyenler vardı. Şiirler yazanlar vardı. Paralar götürenler vardı. Bağışlar yapanlar vardı. Of diyorum, of. Of diyorum be. Zır zır ağlayınca o... Şimdi yayında bir şey demeyeyim yani... Zır zır ağlayınca böyle garip garip hareketler, ne dediğinde anlaşılmıyor. Deli midir nedir? Öldü gitti. Ondan sonra iyi de oldu. Onun peşinden gidenler, aşkla peşinden gidenler. Şimdi bakıyorum burada bir operatör gözaltına alınmış, sonra tutuklanmış. Hakkında suçlamalar var. Paralar ortada, şunlar ortada, bunlar ortada. Ah benim canım ülkem ya. Eğitim her şeyden önemli. Söyle Simge. Neyi söylemeyeyim? Ha tamam, söylemeyeceğim. O zaman niye söylüyorsun bana ya? Şu bunu yayında söylemeyin ama. Neyi söylemeyeyim? Şimdi söyleyeceğimi. Ay bir de merak da ederim ya. Söyle ne? Dur şunu sesini kısayım, ne olur ne olmaz. Söyle çabuk. Evet. Ha tamam tamam, hadi ver şeyimi, ver sesimi ver. Evet, gerçekten söylememem lazım. Yo, aslında o kadar da tehlikeli bir şey değil. Yani aşkla bağlı olanların kimler olduğunu biliyoruz, Allah Allah. Şimdi Süleymancıların eski liderinin mezarı açılacak. Fethi Kabir kararı verildi. Değerli dinleyiciler, eski lideri ve Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un, ha açılmış, pardon özür dilerim. Açıldı mı bu arada? Tamam. Ha, otopsi yapılacak, tamam. Editörüm ve sevgili Simge uyarıyor, açıldı, otopsi yapılacak değerli dinleyiciler. Biz de bir taraftan takip ediyoruz. Fethi Yılmaz özellikle takip ediyor. DEM Partili Tayyip Temel, Demirtaş ve Yüksekdağ dahil binlerce kişi tahliye olacak dedi. 4000 kişinin tahliye edilmesini beklediklerini söylemiş. 700-800 kişi hariç herkes çıkıyor cezaevinden, sözleriyle ifade ediyor bunu. Kapsam dışında kalan dosyaların dönemsel kurul tarafından tek tek incelenerek değerlendirileceğini söylüyor. Yaklaşık 10 yıldır cezaevinde bulunan eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ında PKK suçlamaları kapsamında yargılandıkları için bu yasayla tahliye olacaklarını söylüyor DEM Partili Tayyip Temel. Mustafa Bozbey, tutuklu bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Yıllarımı verdiğim bir siyasi yapının içinde hakkımdaki hukuki süreç devam ederken bu tartışmaların bir parçası olmayı ve bu yaklaşımı kabul etmeyi doğru bulmuyorum dedi ve istifa etti. Hanımlar beyler, YKS yerleştirme sonuçları vakıf üniversitelerindeki devasa boşluğu ve puanlar arasındaki uçurumu da ortaya koymuş. Kontenjanlar düşmesine rağmen vakıflarda 35 bin koltuk boş kalmış. Mesela vakıf üniversitelerinde devlet üniversiteleri %99 doluluğa ulaşırken özel vakıf üniversitelerinde 35 binden fazla boş kontenjan var. En az 10 kişilik kontenjanı olan 204 bölüme hiç öğrenci yerleşmemiş. Özellikle yazılım mühendisliği, mimarlık, diş hekimliği, fen bilgisi. Abi diş hekimliği kolay mı? Diş hekimi oldun, belgeni al, diş hekimi oldun diyelim. Yani okudun, diş hekimi oldun diyelim. Muayenehane açmak istesen prosedürler. Şu anda muayenehanesi olanlara uygulanan prosedürler. Bak bir tanesini söyleyeyim. Tek bir tanesini söyleyeyim. Canlı yayından söyleyeyim. Benim eşim diş hekimi, kendine ait. Kendine ait, yer kendine ait. Muayenehane kendisinin. Hani kendi işinin patronu olmak ya. Ne diyor biliyor musun? Bak ne diyorlar biliyor musun? Bir yere gidecek muayenehane kendisinin. Muayenehane ne var ya? Bir yere gidecek. Mesela tatile gidecek değil mi? Tatile gidecek, kendisine ait olan bir yere tatile gideceği zaman içe sağlığa dilekçe vermek zorunda. Ben şu şu tarihler arasında burada olmayacağım. Çalışma saatlerini söylemek zorunda. Ben şu saatler arasında çalışacağım. O saatler arasında orada olmazsa para cezası. Hatta işte lisans iptaline kadar ruhsat iptaline kadar gidebiliyor. Mesela belli bir sürenin üzerinde olmazsa, kardeşim ben diş hekimi olmuşum, açmışım muayenehaneyi. Bu şeyde var mı? Terzide var mı? Bakkalda var mı? Kasapta var mı? Onlardan da isteniyor mu acaba? Et ve süt kurumu gidiyor kasaplara diyor mu? Kardeşim kasaba açmışsın, çalıştırıyorsun, tatile gidiyorsan gelip bana söyleyeceksin diyorlar mı acaba? Enteresan. Yani boş kalmasına çok da fazla şaşırmıyorum işin gerçeği. Hanımlar beyler, Yargıtay'dan bir dikkat çeken karar var. Emeklilik şartlarının taşımasına ve başvurusunu yapmasına rağmen
Bürokratik gecikmeler, kurumun hatalı statü tespiti veya yanlış hesaplamaları nedeniyle maaşı aylarca geç bağlanan bir vatandaş, geçmişe dönük alacaklarının enflasyon karşısında eridiğini söyledi. Yargıya başvurdu. Mahkeme, SGK'nın gecikme veya hatalı işlem nedeniyle ödeme geç ödediği emekli aylıklarının vatandaşa yalnızca ana para olarak değil, yasal faiziyle ödenmesi gerektiğine hükmetti. Bu ne anlama geliyor? Emeklilik dilekçesi verildiğinde şartlar tamamlanmışsa maaş bağlanma süreci kurum kaynaklı olarak ne kadar uzarsa uzasın hak kaybı oluşamaz. Yani o sürede aradaki kaybı tamamlamak zorunda kurum. Bunu söylüyor. Emsal karar niteliğinde mesela EYT sürecinde yaşanan yoğunluk, SGK, Bağkur, işte hizmet birleştirmeleri, karmaşalar, kimilerine maaşlar biliyorsunuz geç bağlandı. Başvuruyu yaptı. 6-7 ay sonra mesela ilk maaşını aldı. Aradaki kaybı ne yapabiliyor? Değerli dinleyiciler, alabiliyor. Yasal faizi alabiliyor. Sayın Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sisteminin, değerli dinleyiciler, değişmesi gerektiğini söylemiş. Türkiye 16 Nisan 2017'de gerçekleştirdiği anayasa değişikliğiyle önemli yönetim reformlarından birisine imza atarak parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiştir. Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun siyasi, istikrari ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler için seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir demiş Sayın Bahçeli. Yani bir şey diyemeyeceğim şimdi. Sevgili dinleyiciler, ne diyelim ki Allah aşkına? Seçim sistemi de değişmeli. Abdülkadir Selvi'nin bir açıklaması vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olması ile ilgili olarak yakın tarihteki bir açıklama. Yani bu sistemi onun getirmiş olması, değerli dinleyiciler vesaire. Onu da bir kenara koymak lazım. Orhan Ölmez. Şimdi canlı yayında konuğum olacak. Gideyim de Orhan Ölmez'i alayım da geleyim mi? Geldi. Çok yakışıklı. Çok kibar, bir o kadar eğlenceli, bir o kadar esprili, değerli dinleyiciler. Dolayısıyla 0505-171-66-56, 0505-171-66-56'dan Orhan Ölmez'e sevgi mesajlarınız olabilir. Ne bileyim, onunla, onun da bulunduğu bir hatırınız olabilir. Bir şarkısını dinlerken bir şey olmuş olabilir. Ya da ne bileyim, tanışmış olabilirsiniz. Ya da en fazla hadi bir selam göndereyim diyebilirsiniz. Onun için 0505-171-66-56, 0505-171-66-56. Ben müsaadenizi istiyorum Orhan Ölmez'i buraya davet etmek üzere.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Okan Aslan'la ise radyo programı başladı. Türkiye'de milyoner sayısı belli oldu.
1: Ne olacak senin bu zenginlere zaafın ya?
0: Varsın. Milyonerler listesinde varsın. Birincisin bir de. Bak sen şuna. Sen öyle bir soru sorarsan Okan Aslan böyle de bir cevabı alırsın. Bana ne? Özgür sinirlensin.
2: Yılın her ayını bir başka ülkede geçiyorum.
0: Özgür, senin var mı hesabında 1 milyon lira? Diyor ki 1 milyon lirayla ev ve araba alamayayım. Kendini zengin hissetmenin kafası nedir?
3: Açız aç.
0: Bu da var ya, az değil ha. Sen milyonerler istedim. Evet, birinciyim. Ben varım o listede. Param var mı 1 milyonun üzerinde? Yok diyor.
4: Zenginlerin de kendilerine göre problemleri var bey amca yani. 15 gündür limana bir tane gemi yanaşmadı. İstakoz yok, istiridye yok, havyar yok, hiçbir şey yok. Ne yiyor bu insancıklar, sen hiç düşünmüyor musun? Yok.
0: Birkaç tane mesaj geldi, milyonlar gelmeye başladı. Milyonlar dökülmeye başladı. Hadi hayırlısı, durmayacağım şimdi, çok heyecanlandım. Eşref Akbal göndermiş. 999.999. 1 milyon değil yani.
5: 9.996, 9.997, 9.998, 9.999.
0: Benim hesabımda var. Okan Bey, hemen atabilirim demiş. Sonra 66 ile biten numarayı lütfen Özgür bir kenara. Bu 1 milyon olanları bir kenara kaydedelim de. Bir de adres, nasıl ulaşabiliriz size ihtiyaç anında? Bunları da paylaşırsanız seviniriz.
6: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Ya nasıl güzel bir sestir bu böyle, Allah aşkına ya. Gerçekten hani bazı sesler gerçekten çok özel. O özel seslerden bir tanesi. Hanımlar beyler, meslek hayatımın gerçekten benim için en özel yayınlarından bir tanesi. Çünkü çok sevdiğim bir isim şu anda. Stüdyoda konuğum sevgili Orhan Ölmez. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Ne kadar güzel cümlelerle karşıladınız. Gerek sen, gerek çok tatlı ekibiniz. Muhteşemsiniz ya. Ben programa girmeden önce şeyi çok hassasiyetle bakıyorum. Programdan önceki ve sonraki hali ruhiyeler biraz farklı verir ya. Ama siz harikasınız abi.
0: Abi tamam, sen öylesin ya.
1: Bazen gidersiniz. Buyurun şuraya geçin. Program başlar, bitti, her şey değil filan. Öyle seviyorum, öyle sayıyorum. Program biter. Baba sağ ol, iyi ki geldin filan. Tabii bu sözün meclisten dışarı. Siz abi çok güzelsiniz. Yani evimde hissettiriyorsunuz.
0: Abi süpersin.
1: Memleketimde de hissettim. Ona da geleceğim.
0: Memleketinde kesin hissetti yalnız.
1: Kardeş diyeyim, anlar zaten. Dinleyen saygıdeğer dinleyenlerimiz yani.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Burada önce olmak çok güzel. İyiyim, çok teşekkür ederim. Yeni bir şeyler paylaşınca sizler vasıtasıyla size sevdiklerim diyorum. Ben bizi sıkı sıkıya takip ettiğini düşündüğüm, gördüğüm ve şahit olduğum çok değerli dinleyenlerimize, onlarla birlikte olmamıza sebep olduğunuz için, vesile olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Yeni bir projeyle merhaba dedik ve ben şeye de çok inanırım, o pozitif girişe, girizgaha da çok inanırım. Sizinle beraber de bunu yapacağımıza hissediyorum.
0: Çok güzel, gerçekten.
1: Zaten yaydığınız çok güzel abi. Yani hiçbir şey söylemeseniz de insan mutlu hissediyor burada. Hı hı. Zira sevgili Okan, seni ve yaptığın şeyleri daha önceden de dönem dönem denk geliyor, takip ediyordum. Sektörden de kaynaklı olarak. Fikrim vardı ama fikrimin üstüne 10 kat 100 kat
0: canımsın,
1: etki oldu.
0: Yani. Canımsın ya, iyi ki varsın. Bu arada sevgili dinleyiciler, ben şimdi Orhan Ölmez'e baktığın zaman çok böyle efendi, mülayim.
1: Ondan fazla konuşmaz falan.
0: Fazla böyle konuşmaz, işini yapar falan. Öyle bir görüntü var ama arka planda hakikaten öyle böyle değil. Yani gerçekten inanılmaz hikayeler var. Susturamadık abi, içeri bir girdi patır patır patır patır. Ben ara ara telefonu çaldırttım. Böyle birilerine.
1: Yalandan.
0: Öyle bir yalandan
1: onu
0: kaçtım.
1: Onu fark ettim sevgili. Kaçmaz gözümden. Ya şaka bir yana. Şimdi sevgili Okan, şeyi çok güzel, sohbet güzel akınca ben de rahat hissettiğim için böyle bazen konuşuyorum. Şöyle bokça dolu ya. Çok anlatacak şeyim var. Yani bunların birçoğunu şarkılarla dinleyenlerimizle paylaşıyorum.
0: Bir şey söyleyeceğim. Sen bu anlatacak şey çok dolu ya, bohça dolu ya. Etrafında sıkılanlar oluyor mudur acaba? Söyleyemiyordur o garibim.
1: Harikasın bak. Bunu çok dikkat ediyorum. Şöyle bir şey yaşıyorsun. Bak.
0: Abi mikrofona yaklaş, gözünü seveyim.
1: Tamam. Bir dönem programlarda, konserlerde abi çok mu acaba, aralarda çok mu konuşuyoruz?
0: Sen konserlerde konuşuyor muydun böyle?
1: Tabii, çok interaktif yapmaya çalışıyoruz etkinliklerimizi. Şey gibi yani, çıktım şarkımı söyledim, belli bir playlist seslendirdim, gittim değil de mümkün olduğu kadar, ulaşabildiğim kadar insanlarla göz teması vesaire, yani biraz daha interaktif, onları da işin içine dahil etmek adına böyle bir şey başvuruyorum tabii ki.
0: Çok güzel bir şey.
1: Sustum, tamam.
0: Susma ya, konuş.
1: Ya şaka konuş bir yana, abi, anlatacak
0: o,
1: çok şey
0: o hiç
1: var.
0: Sevilmeyen, o hiç sevilmeyen tarz konuk yani, alıp ondan sonra ben meslek hayatımda başka arkadaşlarımdan biliyorum yani, konu çok iyi isimler alıp hiç konuşmayıp sorulara kısa cevaplar, evet öyle deyip
1: evet,
0: şeyler de
1: ya
0: var.
1: O biraz
0: sıkıntılı.
1: Sanırım zorlayıcı bir durumdur. Bir dönem televizyon programları hazırladık, sunduk. Oralarda da beni çok uyardılar. Şu gelen konumuz çok fazla konuşmaz falan gibi. Merak etmeyin, ben açık kapatıyorum.
0: Ben onu hallederim. O iş bende.
1: Fark etmişsinizdir.
0: Oralara geleceğiz. Yani televizyon programlarını hatırlıyorum ve çok da güzeldi. Bizim de çok aslına bakarsan ihtiyacımız da var. Özellikle şu dönemde de çok ihtiyacımız var ama oralara geliriz. Şimdi ben önce sevgili Orhan Ölmez'e yayından evvel bahsettim ama bunu yayından söylemem lazım. Benim için çok başka bir noktada, ben zaten tanıyorum, biliyorum yani şarkılarını biliyorum, severek hakikaten dinlediğim isimlerden bir tanesi. Ama Ferhat Göçer'in, ki onu da Eylül ayında, tarihini vermeyeyim, stüdyoda ağırlayacağız. Abi en son artık Ferhat Göçer şöyle yaptı, ses kaydı gönderdi, dedi ki artık gelmezsek olmaz dedi. Yani o kadar anons yaptım ki bildiğin gibi değil. Dedim Cimer'e şikayet ederim dedim.
1: Bayağı derinden evet gelmiş. Ya şöyle, yoğunluktan kaynaklı kırmak da istemiyordur. Ben şimdi onun adına tabii bir şey demeyeyim.
0: Yok, geliyor,
1: ama.
0: Geliyor.
1: Kıymetlidir. Diyecektir illaki.
0: Ben konuyu hemen şöyle kısaca şöyle bağlayayım. Yıllar evvel sevgili Ferhat Göçer Sarı Sıcak programını yapıyordu. Abi orada bir isim var. Bağlamasıyla sevgili Orhan Ölmez. Hala böyle genç. Bir de bu ayrı bir konu ya. Yaşlanmıyorlar da abi ya. Vallahi billahi. Biz göçüp gideceğiz neredeyse. Adam geriye doğru gidiyor, inanamıyorum. O programda kıymetli dinleyiciler, ne olur onun kaydı hala şeyde durur. YouTube'da durur. Sevgili Orhan Ölmez Gesi bağlarını bağlamayla bir girizgah yapıp bir söylemiştir. Öyle böyle değil. Ciddi misin ya? Gesi

0: Ben o yâri neyleyim?
1: Bravo ya, bravo. Helal olsun. Gerçekten helal olsun.
0: Aslında bu da bana da biraz sürpriz.
1: Vallahi abi helal olsun ya. Allah Allah. Rahmetli babama da buradan nur içinde yatsın. Ben o Sarı Sıcak'taki o bölümü çok izletirdim onunla. Çok duygulanırdık. Ağzına, yüreğine, sesine sağlık.
0: Ya ben böyle bir dramatik bir yere dokunma kısmı çok başka bir dertleşme gibi bakıyorum. İnsanların hayatlarında dokunduğumuz özel noktalar.
1: Bu aklına geliyor mu?
0: Dikkat etmeye çalışıyorum. Evet, bir de dikkatli ve aslında şeyi de çok kıymetli bir şey ya. Biraz önce programa girmeden dinledim sevgili Okan ve çok güzel bir ifadeyle şunu belirttin. Onlar farkında olmasa da hayatlarımızın içerisinde bir yerlere, bir şeylere böyle bir temas edebiliyorlar. Cümlen çok kıymetli bir cümle. Yaptığımız işin de yaptığımız şeyin yani bir yapıt, bir müzik eseri üretip onu insanlarla paylaşmamızın belki de en kıymetli ve en önemli, en özel olayı da o herhalde. Yıllar önce şeyi dediğimi hatırlıyorum. İzmir'de konservatuvar yıllarında şarkı yaptığım yıllarda şu cümle çok hoşuma giderdi. Yani Hakkari'de, Mardin'de, Sivas'ta, Malatya'da, Antalya'da, Sam'da, Trabzon'da birisi odasında gecenin bir körü benim yaptığım bir şarkıyı dinleyip bir frekansta birlikte olduğumuzu hissedecek.
1: Ne bu güzel bir şey.
0: Çok kıymetli.
1: Ne güzel bir şey.
0: Şu an anlatırken
1: tüyüm. Gerçekten öyle. Yani işte bu verdiğim örnek mesela Orhan Ölmez'de bizi bir noktada buluşturan kim bilir böyle daha ne örnekler var. Yani atıyorum insan, bir insan klasik hikayeler

0: Biraz bir ara vardı. Şimdi sen önce daha önce yaptığın şarkıları yeniden böyle güzel, onlar da bu arada çok güzel olmuş.
1: Evet, bir dönem öyle bir seri yaptık.
0: Çok güzel oldu, onlar çok hoş. Ama şimdi yepyeni gıcır gıcır harika da bir albüm olmuş. Fa, neden fa?
1: Çok güzel bir soru. Yıllar yıllar önce ben dilim döndüğünce izah etmeye çalıştım. Sessizliğin, yani dünyanın dönerken çıkardığı sesin fa sesine denk geldiği ile ilgili bir bilgi edinmiştim. Daha sonra kaynaklardan da araştırdım ama bu konuda hani şeyler de vardır. Dijital ses veya video paylaşım alanlarında. İşte başka izahatlarla dünyanın dönerken çıkardığı ses vesaire gibi gibi böyle farklı bilgiler var ama bu fa konusunu birçok kişiyle konuşarak mutabık oldum. Burada önemli olan benim içime yer etmiş olması. Yani dünya dönerken çıkardığı frekansın fa'ya denk gelmesi hali. Ben de şu cümleyi kurmama sebep olan bir sonuca vardırdı beni. Dünyada hiç ses olmasa sanırım fa'yı duyardık. O da sessizliğin sesi gibi de biraz sanatsal bir ifadeyle ifade edilebilirdi. Zira ezelden beri bu fikir, bu bilgiye sahip olan bir kişi olarak eninde sonunda bu tarz göndermeler olan projeler, bu zamana kadar yaptığımız şeylerin altında küçük küçük göndermeler olduğu için öyle bir şey düşünüyordum.
0: Ha, bu planladığın bir şeydi zaten.
1: Evet, yani aslında uzun zaman öncesinden
0: önce belki şarkılardan önce şekillenen bir şeydi.
1: Aynen, bravo. Zira besteleri yaparken de fa tonuna uygun bir şekilde ses genişliğini tutmaya çalıştım. İşin teknik kısmında da oraya dikkat ettim. Albümün aslında playlistinde fa albümünün birinci şarkıdan son şarkıya kadar giderken hiç tonun değişmediğini, aynı fa frekansı üzerinde, yani durak sesinin fa olduğunu duyacak dinleyenlerimiz ve aynı tonda sanki karşılarında hiç ton değişmeden aynı şeyi canlı bir şekilde, zaten aranje ve düzenlemelerde de o konuya dikkat ettim. Mümkün olduğu kadar samimi ve sıcak gelsin anlamında. Aslında aynı tondan karşınızda birisini rahat rahat sohbet sırasında dinliyor gibi, hayatınızın fon müziği anlamında dinliyor gibi bir tür felsefeyle yola çıktım. Fa'nın açıklaması bendeki bu. Biraz sessizliğin sesi, biraz da şarkıları fa tonuna kurgulama anlamında.
0: Abi albüm senin esin değil mi? Yani ben albümü dinledim. İnanılmaz güzel tabii.
1: Okan,
0: yani
1: çok güzel bir soru bu. İçine sinme konusu çok
0: zor beğenen bir insan mısın?
1: Ya, çok zor beğeniyorum ama bu şeyle de ilgili değil. Olayı gözlemlemekle, irdelemekle, hani şimdi çok tabii teknik detaylara girmeyeyim ama bir sanat yapısını veya bir şarkıyı sadece izlemek, dinlemekle onu irdelemek arasındaki fark aslında çok kalın bir çizgi. Ben bir şarkıyı yaptığımda öyle bir dönem yaşıyorum ki, ya da bunu benim meslektaşlarım veya birçok kişi bir şeyi irdelemek adına dinlediğinde, incelemek adına dinlediğinde tamamen insan psikolojisi eleştirel bir modda çalışıyor. Orada bir düğme var sanki ve hani hata bul, sürekli ayıkla, sürekli kurcala anlamında ya da daha iyisi nasıl olabilirdi anlamında. O kadar çok yaptım, sildim ki, bu sadece bu albüm için değil. Yani benim ilk albüm kapağımdan Su Misali isimli albümümüzün kapağında bir yazı var ve o yazıyı bu albümde de hatırlamak zorunda kaldım. Hiçbir şey için bir son düşünemiyorum. Bir ömür boyu bir albüm için, hatta bir ömürden de fazla çalışabilirdim ama bir ömre sığdırmak istediğim onca şeyi düşününce artık bir yerde dur demem gerektiği anlamında bir ifadeyle işi toplamaya çalıştım. Zira sanat yapıtlarında özellikle şeyi vardır ya, şu sorunun cevabını çok aradım. Bir ressam o son fırça darbesine ne zaman karar verir? Çok güzel cevaplar da aldım sosyal medyada.
0: Bittiğine ne zaman karar verir?
1: Evet, yani çünkü tamam, ucu bucağı, evet, ucu bucağı çok şey olan teknik bir alan değil. Çok sanat, çok kişisel bir alan olduğu için sanat yapıtları. Zannediyorum aldığım en kıymetli cevaplardan birisi, hani ya bir fırça darbesi daha değerse belki bozarım korkusuna girdiğiniz, kaygısına girdiğiniz an herhalde, bilmiyorum ama biraz cesaretli davranıp sadece akışındayken şarkıyı veya bir resme bakıp hiç irdelemeden, eleştirel bakmadan sadece onun sizde yaşattığı duyguyu yakalamak adına artık olaya baktığınızda orada bir final hissine geliyorsunuz.
0: Müthiş.
1: Ben albümdeki şarkıları, bu ikinci albümümüz, üçüncü albümümüz, dördüncü albümümüz, bütün albümler için geçerli, İrdelemeye, daha iyisi olabilir miydilere ya da tekrar bugün alayım bütün şarkıyı baştan aranje edeyim ve mix yapayım desem yaparım. Çünkü ucu bucağının olmadığını da görüyorsunuz. Bunun adına zamanla
0: çok da
1: şey
0: güzel
1: diyoruz.
0: Tutar.
1: Evet, remix diyoruz.
0: Tabii. Su Misali'ni al yeniden. Evet, yaptın da zaten ama.
1: Evet.
0: Yani biraz daha değiştirip tekrar yapsan zaten efsane bir şarkı.
1: Evet, yani hani bir şekilde yine üzerine söyleyecek cümleleriniz olur. Üzerine dokunacak

0: eseriniz olur müzikal olarak, notasal olarak, teknik olarak. Fakat dediğim gibi bir yapıtı şurada baktığınızda bunu insan hayatının tam içinde aslında görüyorsunuz. Bir insana bakarsınız, bir çocuğa bakarsınız. Bu çok güzeldir. O oradadır ve vardır ve onu irdelemezsiniz. Onu seversiniz.
1: Evet, evet.
0: O vardır, yaşıyordur, nefes alan bir şeydir. O artık yoluna devam etmiştir. Hani ya kaşı da şöyle mi olsaydı, saçı da böyle mi olsaydı? Bir şey söyleyeceğim. Girdiğinizde olay çok başkalaşmaya başlıyor.
1: Abi sen şarkıları yaparken hangisi önce, söz mü müzik mi, nasıl değişiyor mu ya da?
0: Bazen
1: ikisi, bir de bir ortam arar mısın?
0: Yok, herhangi bir ortam. Hani şey vardır ya yıllar yani
1: düğün
0: önce.
1: Düğün esnasında ben ulan şarkı geldi aklıma dur bunu bir kaydedeyim falan.
0: Bakın bazen oluyor.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Evet bazen oluyor. Çok alakasız. Mesela yolculuklarda çok yazıyorum. Bir cümle kuru veriyorum ve o cümle şarkıya doğru evrilebiliyor. Zira mesela bilinen şarkılardan birinin çok artık klişe bir hikaye oldu bizi. Çok sıkı sıkıya takip eden izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz için. Dön Desem şarkısında of. Mesela. İzmir'den İstanbul'a yolculuk yaparken.
1: Abi sen ne yapmışsın o şarkıda ya?
0: Çok teşekkür ederim.
1: Yani var ya insan evladı yapmış olamaz diyeceğim o şarkıyı ama karşımda duruyor adam ya.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Nasıl bir şey bu abi ya?
0: Bunlar karşısında hala nasıl davranacağım bilemiyorum Okan ya. Sağ ol abi.
1: Bunlar alış.
0: Çok evet bu, evet ya bu Orhan'cığım çok güzel filan. Sağ ol abi. Yani ben ne kadar teşekkür edeceğimi inan ki şaşırıyorum yani. Çok sağ ol bu güzel cümle için. O şarkıda bir hikaye var. Bu bunun çok güzel bir örneğidir. İzmir'den İstanbul'a bir seyahat sırasında otobüste öğrencilik yıllarımda her yerde böyle bir tarafımda bağlamam, bir tarafımda gitarım, bir konser için geliyorum. O zaman sanatçılara eşlik ediyorum. Böyle zar zor enstrümanların arasında kağıdı çıkarıp bu aralar içimde bir yangın var. Hem Allah yorgunum Allah. Biraz da suskun ama dön desem filan. Sonra kapattım kağıdı mesela.
1: Bitirip mi kapattın?
0: İşte yok tam bitmedi. Ha, sadece tam bitmedi. Bir taslak atıldı ama melodi de var kafamda notaları alıyorum ama burada bağlamanın klavyesi geçiyor burada gitar oluyor falan.
1: Allah.
0: Yazdım. 10 gün filan İstanbul'da kalıp İzmir'e döndüm ve orada oturdum bilgisayarımın başına ve şarkı tamamlanmaya doğru gitti. Yani aslında biraz süreç alıyor. Demek istediğim bazen söz başlıyor, bazen sonra müzik oluşabiliyor. Bazen bir müzik oluyor elimde ve ona bir söz yazma. Bunun standart bir formülü hani X artı Y artı gibi.
1: O zaman, o zaman mesela bu şarkının işte Dön Desem, Su Misali... Bu şarkıların böyle bu kadar abi tutacağını düşünüyor musun? Bir de düşünsene ya dışarı çıksan hani rastgele 10 kişiye Dön Desem şarkısını biliyor musun desen emin ol var ya hani sözlerini tam
0: benden böyle... daha çok biliniyor şarkılarım yani.
1: Vallahi
0: sizi bir yerden hatırlıyorum falan abi işte Su Misali falan.
1: Su Misali'nde daha yani, çok biliyorsun da Dön Desem de biraz da Özcan Deniz.
0: Evet tabii çok faktörü var. Zira benim aslında albümüm yoktu zaten Dön Desem yayınlandığında. O aslında birçok anlamda şey oldu yani bir fikir verdi. Hani ya bir arkadaş var işte böyle şarkıları var. Zira Su Misali albümünün repertuarının hemen hemen her şarkısı çok kıymetli isimler tarafından istenmişti aslında.
1: Aa.
0: Vermedim.
1: Ciddi misin?
0: Vermem dedim.
1: Allah Allah.
0: Ya şaka bir yana şöyle Okan.
1: Kimler istedi de?
0: Söylemem de. Kimler istedi? Onun gibi oldu. Ya şöyle çok kıymetli isimler hepsi. İsmi lazım diye söylemeyeyim. Şimdi prim kasıyor falan olur. Olmaz o. ya da şey olur değil mi? Hani ne alakası var ya biz istemedik falan. Hiç gerek yok polemiklere.
1: Bir isim veriyormuş arıyor.
0: Tabii değil mi? Hani Orhan kardeşim böyle şeyler söylüyor ama falan olmasın şimdi gerek yok. Ya da sosyal medya bataklığında polemiklere kurban gideriz ama
1: sakın. Sen böyle biri de değilsin zaten.
0: Yani. Hiç gerek yok. Ben şey ya çok bir kere şurayım.
1: Abi benim biraz yaklaş. Herkes,
0: tamam.
2: Dur.
0: Pardon.
2: Şöyle yapalım hatta.
0: Ben geri giderken bunu çekeyim falan. Ha,
2: şöyle tamam.
0: Şu an ses deneme.
1: Güzel mi?
0: Kontrol.
2: Tamam bravo, güzel gayet güzel. Tamam. Abi sen de izliyorum.
0: Harika. Ya ben çok tatlı buluyorum insanları. Eleştirenleri de, sevenleri de, sevmeyenleri.
1: Sen şarkıyı yap, mesela bu albümü yaptığında ilk evet. Kime dinlettin? Var mı öyle biri?
0: Tabii ki...
1: Bir ya da birileri.
0: Şöyle, teknik anlamda bir stüdyonun dört duvarı arasında çalıştığımız arkadaşlarla kritik yapıyoruz. Sonra da işte menajerim, prodüktör eğer ekstra başka bir prodüktör varsa onunla dinliyoruz. Basın danışmanı, işte buradaki diğer... şu an bu ekibimin içerisinde olan arkadaşlarım. Yani aslında bir çekirdek kitleyle bir dinleme serüvenimiz oluyor. İrdeleme serüvenimiz oluyor.
1: Onlar şura şöyle olmuş böyle olmuş dediğinde sen değiştirelim edelim tamam öyle olsun falan diyor musun? Ya yok başarsın.
0: Onların dinledim. Sözlerine gerek duymadan bunu yapıyorum.
1: Ciddi misin sen?
0: Çok garip bir şey yaşıyorum.
1: Bence tam tersi oluyordur ha. Yani onlar değiştirmeyelim, değiştirmeyelim deyip sen değiştiriyorsundur.
0: Acaba sana da, seninle de yaşadık mı böyle bir şey? Çünkü bak şunun inadını çok tatlı yaşıyoruz. Abi çok güzel olmuş. Ben diyorum ki hayır gözlerinde o pırıltıyı almadım. Abi ne pırıltısı çok güzel olmuş.
3: Keşke gözünü kapatayım.
0: Hayır kapandı benim için filan oluyorum Okay. Yani ben yok ben demek ki değiştireceğim.
1: Abi bak benden size bir tüyo.
0: Yalandan Orhan... da olsa.
1: Aa, yok abi Orhan Ölmez şarkı yaptı ya dinletiyor ya böyle gözünü kapat böyle kendinden geçiyor. Gözünü gösterme böyle kendinden geç abi. Kapat gözünle dinle.
0: Ya çok tatlısın bak şimdi bir ekibimizde bir arkadaşımız var. Şimdi isim şey yapmayayım şimdi hani... Nokta atışı oraya yönlendireyim. mesela bu bahsettiğim çekirdek kitlerin içinde çok kıymet verdiğim bir arkadaşım. Abi şöyle bir refleksi var. Ona dinletmekten bir yerden sonra kopmaya başladım. Hani daha playliyorum abi bak. Diyorum ki yeni şarkım bak bakalım beğenecek misin? Playliyorum ve şöyle oluyor. Ay. Diyorum ki şarkı daha başlamadı. Yani. Herhangi bir şey yok ortada bir şey demedik. Çok duygulandım. Ya dur. Şimdi buradaki objektifliği ne kadar hani araya bir... Bak ama bu kafa sanırım daha güzel aslında bir açıdan baktığında.
1: Lan nesine duygulandın bu Ankara havası? Sine gidi topağın. Ne duygulanması? Ya, Oğuz Yılmaz'ı mı düşündün?
0: Şey gibi ben seni sevdim elleri koy bir kenara. Ay. Bunu o değil. Bak lütfen... O ayı başka bir şarkı daha alacağız da bu şarkı o diye yaşıyorum bazen o kal. Ya çok güzel bir şey o serüven. Ama şeyi çok güzel bir tespit. Ben gözünde parlak pırıltıyı alamadım diyorum. Karşı tarafta inadına ekibimizden şey abi bak sorun yok güzel şarkı. Heh. Yok yok ben o pırıltıyı alamadım diyorum. Abi ve tekrar dur. Başlıyorum.
1: Lafını unutma bir saat başı jingle'ımızı duyup evet. Hemen geliyoruz hadi bakalım.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Ya bunlar nedir böyle ya? Bunlar nedir böyle ya? Çok güzel, çok güzel olmuş bu arada.
1: Farklı türde, farklı tarzlarda şeyler oldu, esintiler.
0: Şimdi ben Yüksel'den duymuştum. Yüksel'le konuşurken bana dedi ki, Okan dedi, biz dedi 7 tane biliyorduk. Bir tane de sürpriz oldu dedi bize.
1: Evet.
0: Bu muydu o?
1: Topal oyun
0: havası. Ha, Topal mı? Topal.
1: 7 şarkının dışında bir de Topal oyun havasını yayınladık. Benim çok eskiden beri sevdiğim anonim sahnelerde çok söylüyoruz. Bir de bizim şöyle bir duruşumuz oldu. Mesela çok tatlıdır. Bu da benim çok yaşadığım bir şey. Etkinliklerde insanların özel günlerinde, düğünleri vesaire gibi etkinliklerde sahne aldığımızda ilk yıllarda çok tatlı bir şeyle karşılaşıyordum. Ah, Orhan Ünmez nasıl yani filan, hani çok duygusal, çok soft, çok slow mu gider repertuar veya programlar gibi bir algıyla karşılaşıyorduk. Bunu zaman içerisinde deneyimledik. Çok eğlenceli şarkılar söylüyorum. Ben zaten eğitimim bunun üzerine. Yani bağlama enstrümanı ve diğer enstrümanlarla farklı farklı gruplarda.
0: Kaç enstrüman var?
1: Birçok enstrümanla stüdyo aşamasında, aranje aşamasında haşır neşirim ama hani bu çok ucu bucağı belli olmayan bir alan. Hani virtüözite dediğimiz alan başka bir alan. O anlamda herhalde bir dönemler bağlama eğitimi, klasik gitar eğitimi verdiğim için belki o konuda bir ehliyetim olabilir ama onun dışında şey diyemem, iddia edemem. İyi bir diğer enstrümanların birçoğunda iyiyim diye bir iddiam yok. Sadece şöyle bir şey var. Kompozisyon oluştururken bütün enstrümanlarla ilgili, onların ses genlikleriyle ilgili fikir edinmek adına konservatuvar yılları veya ondan önceki yıllarda hep böyle bir, bu konuda biraz açgözlüyüm sanırım. Yani şey gibi, yeni bir yere gittiğimde, başka bir ülkeye bile gitsem, o bölgenin geleneksel bir enstrümanını görsem, ne hani geziyim tozuyum diye heveslenirim, ne başka bir şey için, sadece o enstrümanı bir anlayayım tanıyayım diye uğraşırım.
0: Abi bağlama yalnız çok yakışıyor ya, hakikaten çok
1: yakışıyor. Ne mutlu, çok teşekkür ederim.
0: Gerçekten.
1: Bunu söylemene çok
0: ne olur
1: sevindim.
0: Vazgeçme bağlamadan, gözünü seveyim.
1: Yok, o benim baş tacım, o bizim zaten
0: kaç tane
1: zaten
0: var bağlama?
1: Bilmiyorum, çok.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Yani şöyle.
0: Böyle enstrüman alma var mı? Çok bol mu böyle gitar?
1: Ya çok ilginç bir şey var ama o noktada da sevgili Okan. Evet, enstrümanlar alıyorum. İşte bağlamanın çeşitli versiyonları hepsi bende bulunuyor. Fakat hani biraz sabit fikirlilik vardır enstrüman çalanlarda.
0: En sevdiğin ne senin mesela?
1: Çok garip de bir şeydir. En sevdiğim diye ayırmayayım ama şöyle bir şey var. Mesela bağlama ailesi içerisinde bir bağlaman vardır ki onu yıllarca çok sevmişsindir. Bunu her enstrüman.
0: Sende de var mı?
1: Evet, var. Her enstrümanist de bunu yaşar. Yani şeye benzetelim bunu. Çok kıymetli bazı gitaristlerin yıllar önce kırılmış hala çaldığını ve o tınıyı çok sevdiği hikayelerini çok duymuştum.
0: Vay be.
1: Yıllar önce. Ben de yıllardır böyle hani hala o yani bağlama mesela 5 tane 6 tane bağlama ailesine dahil divan, meydan, işte cura vesaire gibi enstrümanlar olmasına rağmen bir bağlamayla çok böyle bir bütün olmuşsunuzdur. Yıllardır çok sıkı sıkıya takip eden izleyenlerimiz bilir. Yıllardır sahnede bir türlü değiştirmek istemediğim, bırakmak istemediğim, herhangi bir tırnak içinde küçücük bir pürüz bile olsa onu tamir edelim ve ben bu bağlamayla devam etmek istiyorum dediğim böyle duruşlar sergilediğim enstrümanlarım var.
0: Vay, çok iyi.
1: Oradaki sabit fikirlilik şeyle ilgili herhalde. Bununla anlaşıyorum. Bununla duygularımı güzel yaşıyorum.
0: Çok. Abi onda da bir anılar birikiyor yani.
1: Evet,
0: böyle bir şey
1: çok
0: var.
1: Kıymetli.
0: Şeyi de dikkat ediyorum. Orhan Ölmez'in takip edenler acayip kemik bir kadro. Artan da bir
1: bunlar
0: kadro ama
1: kıymetli.
0: Çok bağlılar. Evet. Yani Orhan Ölmez nerede, ne yapıyor, ne ediyor? Her şeyi inanılmaz ve inanılmaz bağlılar yani.
1: Ya onu hissetmek şöyle çok kıymetli. Ben hani öksürsem derim, hasta mı acaba diyen insanlarla muhatap olunca bu anlamda. Bak, ben şu an anlatırken duygulanıyorum. Onlar benim çok kıymetlilerim.
0: Ne güzel ya.
1: Şey refleksiniz var. Ben ilk albümü yaptığımda 5 tane mektup geldi prodüksiyon şirketine. Oturdum hepsine cevap yazdım. Sonra o mektuplar 15 oldu. Sonra 105 oldu. Sonra
0: vay
1: 205, 1005 filan. Mektuplar çoğaldıkça cevap yetiştiremez olmaya başladım. Ama şu duyguyu da hep yaşamak istedim yani. Hayır, ben sizi dikkate alıyorum. Alıyorum. Siz benim için çok önemlisiniz. Sayfalarca bir şey yazamasam dahi orada olduğunuzu bilmek, orada varlığınızı hissetmek benim için çok kıymetli diye böyle bağıra çağıra söylemek çok istedim her zaman. Sonra fark ettim ki bizi böyle önemseyen, çok sıkı sıkıya takip eden ve aslında işin felsefi yönlerine, yani benim yazdığım satırlara, mısralara dikkat edercesine, ne anlatmaya çalıştığımlarına ve mesela şu anda da görüyorum Fa albümünü satır satır inceleyip Tabii mısra canım. Mısra inceleyip. Burada şöyle bir duygu hissediyorum, şu oluyor bu oluyor. Ya bunu konuşmak sevgili Okan muhteşem bir şey. Şöyle olmuyorsunuz. Eğlencelik şarkılar yaparsınız sektör içerisinde. Hı hı. Çok da felsefi göndermelerin içerisinde bulunmanızda da gerek de yoktur. Tabii, eğlencelik tabii. Şarkı adı üstünde. Zaten müzikal türlerin içerisinde biz biraz bazen toplum olarak kavram kargaşası yaşayabiliyoruz bu konuda. Eğlence müziği, askeri müzik, dini müzik vesaire vesaire işte falan filan. Bunların hepsi ayrıca ayrı ayrı türler. Şimdi biz eğlencenin içerisinde çok fazla felsefik gönderilmeler aradığımız zaman biraz böyle bir kavramlar karışabiliyor. Ama ben şeyi görüyorum bu sıkı sıkıya takip eden insanlarda. Sözü ve müziği bize ait olan eserlerde, hatta sadece düzenlemesi bize ait olan eserlerde yakaladığım, yapmaya çalıştığım detayları fark eden insanları gördüğünüzde,
0: vay, artık senin gibi düşünüyorlar yani.
1: Ve şey diyorsunuz, boşuna yapmıyorum işte oluyorsun.
0: Abi seni okumuş, ezberlemiş.
1: Tabii muhteşem.
0: Senin
1: şey
0: gibi.
1: Evet. Yani bağlama çalışın bence burada yeni... şöyle diyen insanla karşılaşıyor.
0: Abi bence sen yeni şarkıları onlara dinlet.
1: Aslında en doğru otokontrol mekanizması o herhalde. Zira Okan sosyal medyada çok fazla mesela bir hani şey vardır ya, 1000 kişiye dinlersiniz ama sizi felsefik anlamda, geçmiş anlamında yaptığınız şeyler hakkında fikir olan 100 kişi vardı diyelim. 1000 kişi. O 100 kişiye de ayrı bir kulak kabartırsınız ya. Ben kimseyi ayırmıyorum tabii ki. Herkes çok kıymetli, bütün dinleyenlerimiz, ama şimdi takdir edersiniz ki ilk albümden itibaren mısra mısra seni anlamış. Oturup şimdi senin adına fikirler, kitaplar yazabilecek kadar bu konuda kendince donanımsa, ben onu hissediyorum sosyal
0: muhteşem.
1: Medyada. O insanların fikir ve görüşleri çok kıymetli tabii.
0: Abi dur, birkaç mesajlarımız var. Merhaba saygıdeğer Sputnik ekibi, baklavanız afiyet şeker olsun demiş. Ya sevgili dinleyiciler, söyledim çünkü bir baklava geldi. Hakikaten sevgili Orhan Ölmez hiç masraftan kaçmamış yani. Nasıl yendi?
1: Onu, taksitle.
0: Bir başka dinleyicimiz baklava diye bağırmış. İrfan Bakır göndermiş. Sevgiler gönderiyorum.
1: Selamlar.
0: Ondan sonra... Okan Bey merhaba, iyi yayınlar. Orhan Ölmez Fan Club olarak büyük bir heyecan ve gururla karşıladığımız yeni albümün Fa için üstadı yürekten tebrik ediyoruz. Her albümünde olduğu gibi Fa albümü de şimdiden içimizdeki en derin hislere tercüman oldu. Yüreğimize dokunan samimi melodiler ve her notayla ruhumuza işleyen sesinle yine muhteşem bir esere imza attınız. Emeklerine, yüreğine, o hiç susmasın istediğimiz sesine sağlık. İyi ki varsın, her zaman seninle olmaya devam ediyoruz. Sevdiklerin demiş İlknur Hanım göndermiş.
1: Çok kıymetliler.
0: Selamlar,
1: çok
0: sevgiler gönderiyorum.
1: Fan kulüpten bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan güzel insanlara, herkese çok selamlar, sevgiler.
0: Simge, bir ses kaydı var ama bilemedim. Kübra Nur Hanım gönderilen bir ses kaydı. Merhabalar, iyi yayınlar. Kocaeli Gebze'den Cansu ben. Sizi severek dinliyorum. Orhan Ölmez'in Fan Club ailesinden biri olarak bugün programımıza konuk olmasına çok sevindim. Yeni albümü Fa hayırlı olsun, yolu açık olsun, bol dinlemeli, bol alkışlı, çok güzel başarılara vesile olsun. Albümde alacaklarım var ve Ankara oyun havası favorilerimden. Vay. Ama hepsi birbirinden güzel. Her biri ayrı bir duyguya dokunuyor. Orhan Ölmez'e Gebze'den kocaman sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki var. İyi ki şarkılarıyla yıllardır duygu tercüman oluyor demiş.
1: Sağ olsun.
0: Kadife sesli büyük sanatçı Orhan Ölmez. Harcanıp gidiyor ömür dediğin. Oo. Hoş geldiniz stüdyomuzda demiş. Değerli dinleyicimiz kim göndermiş bakayım. Sıracettin Güneş beyefendi göndermiş.
1: Bizim daha önce seslendirdiğimiz bir türküyle gönderme yapmış. Harcanıp gidiyor ömür dediğin. Güzel geçsin.
0: Merhaba, sevgiler saygılar. Adım Mehtap Aydın. Orhan Bey'e selamlarımı iletirseniz sevinirim. Acaba Affet isimli ya da Bahar gibi isimli eserlerinden söyleyebilir mi? Çok teşekkür ederim demiş Mehtap Aydın. İyi yayınlar Okan Bey. Almanya'dan Seda. Orhan Bey'i konuk aldığınız için çok teşekkürler. Estağfurullah, biz ona teşekkür ediyoruz. Orhan Bey'in Fa albümü hayırlı olsun. Çok bekledik ama değdi. Tüm Orhan Ölmezlere selam olsun demiş. Ayrıca haber direktörünüz Senin Yazıcı Hanım'a da selamlar demiş. Tabii ki de iletiriz. Onun dışında abi bu arada şimdi gitarla geldin ya, bu araya hemen bir tane ne olur sıkıştıralım. Vallahi Orhan Bey hoş geldiniz. Sizi dinleyince insanın içi bir tuhaf oluyor. Hem huzur hem hüzün aynı anda geliyor. Sesiniz hiç değişmesin. İyi ki geldiniz programa Sevgi Hanım. Orhan Önmez'e selamlar. Eşimle arabada ne zaman şarkıları çıksa sesi sonuna kadar açıyoruz. Bazı sanatçılar vardır. Şarkıları insanın hayatındaki dönemlere eşlik eder. Bizim için öylesiniz. Murat Bey Ankara. Nermin Hanım Bursa. Orhan Bey'i yıllardır çok severek dinliyorum. Beyefendiliği, sakinliği ve güzel sesiyle hep ayrı bir yerde. Yeni albümde hayırlı olsun, yolu açık olsun, kendisini ekranda görmek istiyoruz demiş. Ece Hanım İzmir. Ben annem sayesinde Orhan Önmez dinlemeye başladım. Küçükken evde şarkıları çalardı. Şimdi ben kendi kendime açıp dinliyorum. Bir sanatçının iki farklı kuşağın anılarında olması. Aa bak bu çok güzel.
1: Çok güzel
0: bir şey. Annemle ikimizden kocaman sevgiler demiş.
1: Bu muhteşem bir şey. Bazen anne ve kızı falan oluyor. Vay. Ve hani üçünün de
0: ayrı yakınladı. Ve sen aynı yerdesin. Hiç değişmiyorsun yani. Bir de böyle bir şey
1: bunu
0: var ya.
1: Tatlı bir sitem olarak aldım. O zaman bu bak. Affet seni

Gözümün nuru, başımın tacı, affet biraz.

0: de. Bu da bizi dinlemekte olan herkese gelmiş olsun. Kış gününde güneş gibi.
1: Bravo Orhan Ölmez, helal olsun. Gerçekten tebrik ederim. Çok çok güzel yani, bir şarkı.
0: İçin de böyle kısa kestim, nakarat nakarat yeni albümden.
1: Muhteşemsin ya. Orhan abi, bazı şarkılarım var. İnsan dinlerken, bunu yazarken beni nereden tanıyordun diye düşünüyor. Özellikle gece dinleyince tehlikelisin abi.
0: Aslında çok güzel
1: eski
0: bir yorum.
1: Eski defterleri aç duruyorsun demiş.
0: Koca fazlası falan değil mi? Hani şey... Abi, aslında şey demek lazım, uyarmak, yasal uyarı falan yapmak lazım.
1: Tabii Orhan Ölmez dozunda alman lazım, yani yan etkileri olabilir.
0: Bak sevgili Okan, şeyi çok duydum, çok da hoşuma giden. Klaplarda falan böyle çalışan veya ne bileyim oraların işletmeyi çok saygıdeğer güzel insanlardan şu cümleyi duydum. Abi bütün akşam şöyleyiz ya diyor, final hep sen diyor.
1: Allah Allah.
0: Çünkü duygu şöyle oluyor, hani gittik eğlendik. Opladık, zıpladık. Bana bırak. Bir şey oluyor diyor. Yani o inanılmaz hoşuma giderdi. İlk klaplarda sahne aldık. Klap bu bayağı gece kulüplerinde
1: falan. Abi yaklaş ne olur, gözün seveyim.
0: Özür dilerim.
1: Ha, estağfurullah.
0: Gece kulüplerinde sahne almaya başladığım zamanlar derdim ki abi ne alaka var? Nereden anladılar da klaplarda sahne? Öyle yapıyoruz zaten. Çok gece kulüplerinde sahne olur. Meğerse hikaye buymuş. Yani finalde kop kop. Ama dön desem seni seviyorum biliyor musun? Buna bağlıyoruz biz.
1: Sahne yani. Derken şimdi sahneler bu arada evet. Devam ediyor mu?
0: Evet.
1: Konserler, sahneler.
0: Her türlü düğün kınası net.
1: Kart var mı, alabilir
0: misin? Kart bastıracağım bu konuda. Çok tatlı bir durum bu. Ben düğünlerde çok çıkıyorum. İnanır mısın? Çok da hoşuma gidiyor. Bayılıyorum insanların özel anlarına. Şahit olmak gibi bir şey bu. Ve dedim ya biraz önce programın başında, ben senin şarkınla evlenmiştim ve şimdi iki tane çocuğum var falan diyen veya henüz çocuk olmayan, çok genç ve yaşımız çıktı olmadı. Ben senin şarkınla evlenmiştim, şimdi üç tane torunum var diyenler filan.
1: Hadi ya.
0: Yok öyle bir şey yok.
1: Ya bizde bir tuhaflık var
0: falan. Öyle bir şey yok. Henüz daha olmadı yani. Bir gün olacak Okan, bunu paylaşırım seni. Yani abi senin şarkılarını evledik, şu an dört tane torunum var falan yani. Bir gün onu yaşarım Allah izin verirse. Şu anda daha olmadı. En fazla hani bebeği olanlar falan var. Diyeceğim ki sahneler devam ediyor tabii ki. Çok çeşitli mekanlarda, festivallerde sahne alıyoruz. Canlı performanslarımızda mümkün olduğu kadar dediğim gibi interaktif, eğlenceli repertuarlarla da insanlara sesleniyoruz. Ben insanlarla birlikte eğlenmeyi, birlikte hüzünlenmeyi, böyle biraz böyle programı bir serüven tadında bakıyorum. Hikayeler, küçük anekdotlar, interaktif dokunuşlar dinleyiciyle.
1: Var mı enteresan bir şey böyle konser anında, sonrasında falan?
0: Çok
1: tel
0: var.
1: Koptu, yağmur yağdı, kalkış
0: kıyamet oldu. Çok gitarım düştü, bağlamam Allah korusun düştü. Ve hani o anda durumu da kurtarmak adına şey dediğimi hatırlarım yani. Bu konseri hiç unutmayacağım falan. Evet. Hani sizi hiç unutmayacağım çünkü bu...
1: Bir daha da gelirsen bari iki olsun.
0: Yani seyircinin suçu kesinlikle değil. Onlar baş tacım abi. Oradaki olay benim belki eksikliğim olabilir. Bir de şöyle bir şey de var sevgili Okan. Hani bazen tarihleri unutuyoruz, detayları unuturuz ama şu laf sahnelerde, konserlerde söylediğim bir şeydi. İnsan bir yere gittiğinde, belki burayı da şimdi ben Sputnik ekibinizle beraber çok güzel bir vakit geçiriyorum. Detayların bazılarını unutabilirim ama burası benim için hep hafızamda çok güzel kalacak.
1: Oh,
0: bu çok belli.
1: Bu çok güzel
0: bu
1: bir şey.
0: Çok, çünkü bu ölçüt aslında. Yani şey gibi hissedersiniz. İnsan ne yaşadığının detaylarını unutabilir ama ne hissettiğini asla unutmazmış. Bu
1: vay
0: çok
1: be.
0: Kıymetli yani. Orada ne hissediyordum hali çok güzel. O yüzden konserlerde ben çok mutluyum abi. Yani bir gün... arkadaşım, bir büyüğüm diyeyim, bir fotoğraf gördü sahneden, ben çok gülümserken bir çekilmiş ve dedi ki işte gerçek sen busun dedi. Böyle kaşların çatık çatık dolayısıyla aslında beni iğreliyor. Böyle kaşların çatık çatık, gerçek sen busun dedi. Ben dedim ki abi orada mutlu olduğum kadar neredeyse başka yerde o kadar mutlu olamıyorum çünkü diye bir cevap verdim. Orada çok mutluyum. Yani o sahne hali, seyirciyle, sevdiklerim diyorum işte sıkı sıkı yatan, onlarla buluşma hali. Abi ben çok duygulanıyorum böyle şeyler anlatırken.
1: Normalde duygulu bir adam mısındır?
0: Aslında çok realist bakıyorum hayata ama sanki bir ben var benden içeri. Ben biz ifadesini çok kullanırım. Biz şöyle yaptık, biz böyle. Neden bizim, belki de açıklaması bir ben var benden içeri hali. Ben ve kendim, çok kendimi irdeleyen tarafım da var. O duygulu hal var ama o ben ve kendimde birbirini dengeleyen bir realite de var. Hı. Yani hayatı çok dramatize etmemeye çalışıyorum hayatın içerisinde. Zira şarkılar aslında bunlar yansıyor. Sıkı sıkıya takip eden dinleyenlerimizden kastım buydu. Bu detayları hep yakalarlar. Örneğin ben çok beylik bir örnek, Su misali şarkısında bunları şikayet sanma da diyorum mesela. Yani çok dramatize bir hikaye anlatabilirsiniz ama hı hı. Mesela Affet şarkısında son albümümüzde küçük küçük göndermeler var ve şey diyorum, yani bir insan affet derken kendini de alaşağı etmemeli de, hep bu egosal bir halimiz vardır. Bu yüzden affet kelimesi, o butona çok basamayız hayatın içerisinde. Ya tamam işte filan deyip konuyu geçiştirmeye çalışıyorum ama affet, o içten gelen affeti söylerken hep kendimi de çok ezmeyeyim filan hali vardır ya. O yüzden şey hali var, o gerçekçiliği kaybetmeyen, sana ben gerek bana sen deyip aslında biraz da ultimatum koyan da bir adam var o
1: şarkı. Abi bu arada şunları unuttuk ya. Şunu bir yanına bir çeksene, şu fanusu.
0: Ne yapacağız?
1: Onu içinden çek abi. Bakalım ne diye sorular var. O soruları. Evet, soruları yanıtlayalım.
0: Seçiyorum o zaman.
1: Sen kafana göre. Ben de bu arada gelen mesajlara bakayım. Ondan sonra dinleyicilerimizden fırça yemeyelim. Tamam. Okan Bey merhaba. Almanya'dan günay. Yeni albüm hayırlı olsun. Ben normalde slowları her zaman ön plana çıkartırım ama bu Ankara havası dinledikçe çıkıp yola birine evlenme teklif edesim geliyor. O kadar harika olmuş eser. Sevgi ve saygılarımla demiş.
0: Çok selam sevgi Günay Bey'e. Çok sağ olsun. Çok güzel yorum.
1: İyi ki geldiniz. Programa hasret gidermiş olduk. Orhan Bey'i çok seviyoruz. Yeni albüm hayırlı olsun demiş. Tacim Eris göndermiş.
0: Tacim'e de çok selam.
1: Merhabalar, ben İstanbul'dan Kübra Nur Postacı. Öncelikle Orhan Bey'in sesini, sohbetini duymamıza vesile olduğunuz için çok biz teşekkür ederiz. Uzun süredir beklediğimiz albümümüze sonunda kavuştuk. Bunun için çok mutluyuz, heyecanlıyız. Çıktığı günden beri sürekli başı alıp dinliyoruz. Sevgili canım Üstad ya. Çok bekledik, çok istedik. Çoktan biraz daha fazla ısrar ettik ama değdi demiş. Çünkü harika. Sen yoksan
0: şarkıyla gönderme
1: hep
0: yapmış.
1: Bir boşluk ve huzursuzluk. Albüm süreci de senin için hep bir uykusuzluk. Şimdi sen uykularına, biz de huzurumuza kavuştuk. Hep beraber geçireceğimiz nice güzel yıllarımızda beraber eşlik edeceğimiz nice şarkılara sizi seviyoruz demiş. Değerli dinleyicimiz, Giresun'dan selamlar Nurten. Çok yeni selamlar. Albüm hayırlı olsun üstadım. Bütün şarkıların hepsi birbirinden güzel. Dinlediğimde duygulanıyorum. Yeni albümü CD olarak piyasaya sürülecek mi demiş. Öyle bir şey.
0: Güzel soru. Artık mı? Yok. Evet, artık aslında böyle bir teknik hakkımız var. Hakkımız derken biz zaten bir prodüksiyon şirketiyle bu işi yapıyoruz. Hı-hı. Ve yani aslında basıma geçilebilir. Fakat aslında literatürde artık dijital müzik planı üzerinde zaten seyrettiği için bu sistem. Şöyle olabilir. Promosyon CD anlamında şeyler yapılabilir. Olabilir. Fakat ticari ürün olarak başka bir macera o. Ama bunu yapma hakkına sahip olmamıza rağmen buna artık dağıtım şirketleri diyelim tırnak içinde. Zaten olaya öyle bakmıyorlar. Yani CD yapılabilir. Mesela bu dönemlerde şeyi çok görüyorum, işte plak yapılabiliyor. Sembolik biraz daha bunlar. Biraz daha böyle masa üstünde görünebilsin anlamında. Böyle şeyler ilerleyen zamanlarda belki ihtiyaca olabilir. Binaen olabilir.
1: Ne diyor abi soru? Sen bir
0: açıyorum. Ben bak kopya çekmeyeyim diye senin yönlendirdiğin.
1: Çocukluğumdan beri evde, arabada, radyoda sizi dinliyorum. Şimdi yıllar geçti, hayat değişti ama bazı şarkılarınızı açınca insan bir anda eski günlerine dönüyor. Bunun için teşekkür etmek istedim demiş. Oğuz Bey Adana'dan göndermiş. Bazen bir şarkının insanın hayatında nereye denk geldiğini, o şarkıyı söyleyen kişi hiçbir zaman bilmiyor. Sizin de zor zamanlarınızda bana eşlik eden bir şarkınız, çok şarkınız oldu. Belki siz beni hiçbir zaman tanımayacaksınız ama sesiniz hayatımın bazı anlarında yanımdaydı. Bunun için çok teşekkür ederim demiş Derya Hanım. Ne güzel söylemiş.
0: Bu çok güzel bir müthiş ifade. Sağ olsun dinleyenimiz. Yani ne diyor çok kıymetli. Ya bu çok kişisel bir cevap vereceğim. Sadece bir kişinin aklından geçenleri 10 dakika boyunca dinleme hakkın olsa bu kişi kim olurdu? Tarihten çok kıymetli birkaç figürden birisi olabilir ama isim vermeyeyim.
1: Yani. Ha, öyle mi?
0: Evet, isim vermeyeyim ama tarihten.
1: Anladım.
0: Çok kıymetli. Hı. Burada da şey yapayım biraz, interaktif hale çeviriyorum.
1: Biraz da meraklandırıyorum.
0: Biraz da meraklandırıyorum. Şey gibi, kimi dedi
1: kim acaba? Lan?
0: Aha,
1: kim
0: yani evet. Kendi aralarında şey değil mi? Bak tam racon bu. Siz de yorumlarınızda. Vallahi yani artık her şey buraya döndüğünü görüyor. Çok tatlı değil mi? Ya arkadaşlar bu sudur, siz de yorumlarınızda mutlaka fikrinizi belirtirseniz çok sevinirim. Ya şeyim ya, dijital platformda çok tatlılar abi. Eleştiren seven seven de, bak herkese selam sevgilerim.
1: Bir şey söyleyeceğim, o olumsuz yorum falan gördüğünde cevap yazma isteğin falan geliyor mu?
0: Yok yani, ama şöyle.
1: Ben bir bak, göndereyim şu cevabı.
0: Yok, hiç öyle bir, ben sen öyle, ben karşıdaki biri... insanlarla o tarz tırnak içinde bir
1: muhabbetin yok.
0: O tatlı değil. Ancak şu olabilir ama. Sohbet. Hı. Eyvallah. Zaten fark ediliyor. Evet, yani aynen, sohbete varım yani. Sabahlara kadar konuşalım.
1: Vallahi billahi öyle ya.
0: Kesinlikle gerçekten şey modu değil ama bu. Yani bir şeyi dayatma, bir şeyi itiraf etme veya ne bileyim bir şeyi böyle bir empoze etme, hı, manipüle etme falan değil. Şunun çok farkındayım ama bu bize sunulan bir şey. Evet. Yani anladınız. Siz de yorumlarınızda
1: bekliyoruz.
0: Şu anda yayınlanırız değil mi? Şu anda bize. Arkadaşlar siz de yorumlarda lütfen bunun ne olduğunu yaşasın etkileşim. Etkileşim her şeyi.
1: Ya artık hayat değişti çünkü yani. Hani
0: ne acı ki böyle oldu. Vallahi ya. Garip mi? Acı mı bilmiyorum da garip bir şey.
1: Abi veda vaktimiz geldi. Vallahi su gibi akıp geçiyor zaman.
0: Su misali.
1: ben en azından senden şunu sözünü alayım. Vallahi eksik kaldı muhabbet. Bunun tekrarını ne olur yapalım, olur mu?
0: Başka ben seve gün seve gelirim. Yani sizlere şimdi yani çok kıymetli, çok güzel isimlerle burada sohbet ettim. Tek tek sayayım bilmiyorum.
1: Vaktimiz kalmadı, bitireceğiz.
0: Tamam o zaman şöyle söyleyeyim. Ekip harika. Tek tek söylemiyorum isimleri. Evet, ekip harika. Ses deneme. Tamam. Ya çok tatlılar ya. Ekip diyorum. Abi, ekip harika.
1: İyi ki
0: arkadaşlar süpersiniz. Burada hemşerilerimle de karşılaştım. Aslında kısaca anlatayım. Doğum yeri Antalya, anne tarafı Manisa, İzmir. Annem çok kızıyor söylemezsem. Bizi sevmiyor musun falan. Baba tarafı Sivas. Burada çok hemşerilerimle karşılaştım.
1: İyi ki varsın.
0: Sevgili Okan, benim seninle ilgili notlarım var. Bana fırsat olmadı, konuşturmadın beni. Ah. Bir de bana diyorlar çok konuşuyorsun diye. Seninle ilgili çok notum, çok ders çalıştım. Derelisin, nerede yaşarsın falan.
1: Vay.
0: Tabii. Ama beni konuşturmadın Okan. İtiraz ediyorum, siz de yorumlarda lütfen. Yaşasın etkileşim.
1: İyi ki varsın abi. Ayağına, yüreğine, ağzına, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok kıymetlisiniz, sağ olun. Bütün ekibinize, herkese selam, sevgi.
1: Orhan Ölmez konuğumdu. Allah ömür versin. Harbim muhteşem.
0: Adımız
1: bir sohbet.
0: Adımız baki kalsın.
1: Aynen öyle. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saatler 13.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Adana'da Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. 3 ilde yaşanan trafik kazalarında 25 kişi yaralandı. Kartlı ödemeler Temmuz ayında 3 trilyon liraya yaklaştı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Adana'da Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Güllek, Furkan Vakfı'na yönelik operasyona ilişkin yaptığı açıklamada 32 kişi için işlem başlatıldığını, 5 şirkete kayyum atandığını, 349 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildiğini açıkladı. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandı. Olayla ilgili Seydi Ahmet Keleş'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. 3 ilde yaşanan trafik kazalarında 25 kişi yaralandı. Trabzon, Afyonkarahisar ve Sakarya'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 6'sı çocuk olmak üzere toplamda 25 kişi yaralandı. Sakarya'daki kazada yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümünün araştırılması için Fethi Kabir işlemi başladı. Savcı ve olay yeri inceleme görevlileri mezarlığa geldi. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'la şu an görüşmediklerini belirtti. Trump açıklamasında İran'la devam eden ya da planlanan hiçbir görüşme ya da müzakere yok ifadesini kullandı. ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'na ilişkinse İran'a yönelik deniz ablukası tam olarak yürürlükte ve geçerliliğini koruyor. Hürmüz Boğazı açık ve işliyor. Tüm su mayınları kaldırıldı veya imha edildi açıklamasında da bulundu. İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da alıkoyduğu bir Filistinliyi alnına yazdığı 44 numarasıyla işaretlediği görüntüler tepki çekti. Cenin'in Kabatiye beldesinde yaşanan olayda kısa süre önce hapishaneden tahliye edilen Filistinlinin yeniden alıkonulduğu belirtildi. İsrail ordusu olayın ciddiyetinin farkında olduğunu savunurken eylemi gerçekleştiren askerler hakkında herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı ise açıklanmadı. Birleşmiş Milletler Gazze'nin 2025'te de en fazla insani yardım çalışanın öldürüldüğü bölge olduğunu bildirdi. Birleşmiş Milletler 2025'te insani yardım çalışanlarına yönelik şiddetin rekor seviyeye ulaştığını belirterek Gazze 186 insani yardım çalışanın öldürülmesiyle üst üste 3. yılda da en ölümcül ortam olmayı sürdürdü ifadesini kullandı.
0: Ekonomi.
1: Kartlı ödemeler Temmuz ayında 3 trilyon liraya yaklaştı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Temmuz ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı geçen yılın aynı ayına göre %30 artarak 2 trilyon 974 milyar liraya ulaştı. Bu ödemelerin 2 trilyon 541 milyar lirası kredi kartları, 425 milyar lirası banka kartları, 7 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Trump, Kanada'ya uygulanması planlanan tarifeyi 3 günlüğüne durdurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere yerel saatle çarşamba sabahından itibaren uygulanması planlanan %50 oranındaki gümrük vergilerini 3 günlüğüne durdurduğunu açıkladı. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi için turu Fransa'ya bıraktı. Sarı lacivertler UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Eşleşmenin rövanşı 26 Ağustos çarşamba günü Türkiye saatiyle 22'de Fransa'da oynanacak. Mahmut Uslu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Uslu Gençler Birliği maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Pençe kilitte artık Türkiye dağlık alanda kontrol aldığı coğrafyada teröristlerle mücadeleye odaklanırken Irak güvenlik güçlerinin de yavaş yavaş PKK terör örgütü militanlarına yönelik operasyonel süreci hızlandıracağı yönünde meslektaşlarımızın yazdığı bilgiler, aktardığı bilgiler vardı. Tabii Türkiye'nin terörle mücadelesi denince İlk akla gelen noktalardan bir tanesi de tabii ki Suriye sahasında. Türkiye'nin terörle mücadelesi nasıl yürüyecek? Tabii ki Suriye sahasında çok farklı bir denklem söz konusu. Türkiye'nin orada KCK, PKK terör örgütünün Suriye ayağı olduğu örgütsel dokümanlarda da çok net bir şekilde yazılan PYD, YPG'nin varlığı ve Amerikan desteğiyle varlığı tabii ki Türkiye'yi rahatsız ediyor. Çünkü oradan bir tehdit algılaması var.
3: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Rusya'da Google, Telegram ve Microsoft'a yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 11,1 milyon ruble yani yaklaşık 130 bin dolar para cezası verildi. Başkent Moskova'daki Taginski Bölge Mahkemesi söz konusu şirketler aleyhine açılan davaları karara bağladı. Bu platformlardaki yasaklı içerikler kaldırılmadığı için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Telegram'ın 3,8 milyon ruble, Google'ın 3,8 milyon ruble ve Microsoft'un 3,5 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti. Rusya'da Google, Telegram, Microsoft'un yanı sıra Apple, TikTok ve diğer yabancı internet platformlarına yasaklı içeriklerin kaldırılmaması ve ülkedeki yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi gibi gerekçelerle daha önce de para cezaları uygulanmıştı. Google'a 2021 sonundan bu yana cirosu üzerinden verilen para cezalarının toplamı 29 milyar rubleyi aşarken şirketin ülkedeki icra borcunun 20 milyar rublenin üzerinde olduğu belirtiliyor. Rusya'da Telegram'ın faaliyetlerine yönelik kısıtlamalar da uygulanırken Moskova'daki mahkemelerin yalnızca bu yılın ilk 6 ayında şirkete verdiği para cezalarının toplamı 100 milyon rubleyi aştı. Rusya'da Google, Telegram ve Microsoft'a yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 11,1 milyon ruble para cezası verildi. Moskova'daki Taginski Bölge Mahkemesi, Telegram ve Google'a 3,8'er milyon, Microsoft'a ise 3,5 milyon ruble ceza uygulanmasına hükmetti. Google'un Rusya'da 2021'den bu yana aldığı ciro bazlı cezaların toplamının 29 milyar rubleyi aştığı belirtildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapılan bir araştırmaya göre sevilen şarkıcının yeni albümü trafik kazalarındaki ölümleri artırabilir. Harvard Tıp Fakültesinden uzmanların yürüttüğü araştırmada 2017-2022 yıllarında yayınlanan ve tek günde en fazla dinlenen 10 albüm incelendi. Araştırmaya Taylor Swift'in 2022'de yayınlanan Midnight, şarkıcı Drake'in 2018'de yayınlanan Scorpion ve Harry Styles'ın 2022'de yayınlanan Harry's House albümleri de dahil edildi. ABD'deki ölümle sonuçlanan motorlu araç kazalarının kaydedildiği nüfusa dayalı veri tabanından yararlanarak albümlerin yayınlandığı günlerdeki ölüm oranlarını yayın tarihinden önceki ve sonraki 10'ar günle karşılaştıran araştırmacılar, büyük albümlerin yayınlandığı günlerde trafik kazası sonucu ölümlerin benzer günlere kıyasla %15,1 arttığını tespit etti. Çalışmanın başyazarı Dr. Vishal Patel şu değerlendirmelerde bulundu. İnsanları telefon kullanmaya rastgele yönlendiremezsiniz ve sürücüler kaza öncesindeki birkaç saniyede ne yaptıklarını nadiren söyler. Albüm yayınları, yol koşulları, hava durumu veya sürücünün kim olduğuyla ilgili nedenlerle akıllı telefon kullanımının ülke genelinde arttığı bir gün sunuyor. Sürücünün telefonunun kilidini açması, uygulamayı açması, yeni albümü bulması, şarkı listesini incelemesi ve istediği parçaya dokunması gerektiğini belirten Patel, bu süreçte sürücünün birkaç saniye boyunca ekrana bakabileceğini ifade etti. Araştırma sonuçları JAMA Network Open dergisinde yayımlandı. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre Taylor Swift gibi popüler sanatçıların yeni albümlerini yayınladığı günlerde müzik dinleme oranlarının artmasıyla trafik kazalarındaki ölüm oranlarının da yükseldiği tespit edildi.

0: ci si è ritirato il mezzo rosso, ci pressimo in un uccino di arcana con quello che ci ne sbriccio in Mauritania, mi girano per ci chiedere, radiate,
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Avrupa kıtasına etkisi altına alan rekor sıcaklıklar ve şiddetli kuraklık kıtanın su yollarına vurdu. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla Ren, Tuna ve Po nehirlerinin yataklarının kuruyarak kumlu alanlara dönüştüğü gözlemlendi. Su debilerinin dip seviyeleri gerilemesi, soğutma suyuna bağımlı çalışan nükleer santrallerde de enerji krizine yol açtı. Tuna nehrindeki su seviyesinin kritik eşiğin altına inmesi, bölge ülkelerinin enerji altyapısını da derinden sarstı. Romanya'nın elektrik ihtiyacının yaklaşık %20'sini karşılayan tek nükleer tesisi, Cernavoda nükleer santrali, soğutma suyu yetersizliği sebebiyle faaliyetlerini tamamen durdu. Ordunun patlayıcılar kullanarak tesise su kanalı açma girişimleri de sonuç vermedi. Benzer bir kriz Macaristan sınırlarında da yaşandı. Macaristan'ın elektrik üretiminin yaklaşık %40'ını tek başına sağlayan Pax nükleer santrali, nehir sularının çekilmesi nedeniyle üretimi durdurma aşamasına geldi. Almanya'nın Kaup bölgesinde su seviyesi 24 santimetreye, yer yerse 8 santimetrenin altına indi. Yük gemileri kapasitelerinin yalnızca %20'siyle seyredebiliyor, bu da Nalun maliyetlerini katlayarak tedarik zincirini kilitliyor. İtalya'nın en uzun nehri olan Po'da suların çekilmesiyle Adriyatik Denizi'nin tozlu suyu nehir yatağına doğru ilerledi. Bu durum bölgedeki tarım arazilerini ve hasadı doğrudan tehdit ediyor. Güney ve Batı Avrupa'da kış aylarında yağışlar yüksek seyretmiş olsa da Mayıs ayından itibaren başlayan aşırı sıcak dalgaları toprak nemini tamamen yok etti. Uzmanlar olası yağışların susuz toprak tarafından emileceğini ve nehir seviyelerini hemen toparlayamayacağını belirtiyor. Aşırı sıcak hava dalgaları ve kuraklık Avrupa kıtasının ana su yolları olan Ren, Tuna ve Po'larını kuruma noktasına getirdi. Tarihi çekilme nükleer santrallerde üretimi durdururken küresel tedarik zinciri ve tarımsal üretimde durma aşamasına geldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Takayuki ile telefonda görüştü. Süleymancılar yapılanmasının eski lideri Ahmet Deniz Olgun'un fethi kabir işlemi tamamlandı. İstanbul ve Ankara'da okul servis ücretlerine zam geldi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Takayuki ile telefonda görüştü. Liderler Türkiye-Japonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları aldı. Erdoğan görüşmede Türkiye ile Japonya ilişkilerini başta savunma sanayi, yatırım ve ticaret olmak üzere her alanda geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceğini belirtti. Süleymancılar yapılanmasının eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümünün araştırılması amacıyla başlatılan fethi kabir işlemi tamamlandı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından Deniz Olgun'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adana'da Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı. Kuytul'un evinde arama yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 5 şirkete kayyum atandığını açıkladı. Gaziantep'te uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanan Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. İlçe başkanlığına aday gösterilmediği için saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheli ve 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Milli Eğitim Bakanlığı 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı için 81 ile genelge gönderdi. Sınıflarda cep telefonu kullanımına yönelik mevcut uygulamanın sürdürüleceği de kaydedilen genelgede öğrenci kayıtlarında kayıt parası veya zorunlu herhangi bir ücret alınmayacağı, bakanlık dışındaki deneme ve tarama sınavlarına izin verilmeyeceği bildirildi. Genelgede ayrıca öğretmenlerin önlük giymesi, veli görüşmelerinin ise okul randevu sistemi üzerinden yapılması istendi. Genelgede sağlıklı beslenme, dijital eğitim, yapay zeka ve robotik kodlama gibi seçmeli dersler, mesleki eğitim, öğrenci güvenliği ve özel eğitim süreçlerine ilişkin çeşitli düzenlemelere de yer verildi. Sivas'ta bir kişi daha kene tutunması sebebiyle hayatını kaybetti. Öte yandan Sivas'ta bu yıl keneden ölenlerin sayısı 13'e yükseldi. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı düştü. İSKİ verilerine göre kentteki barajlar 11 Mayıs'ta %72,05'te yılın en yüksek doluluk seviyesine ulaşırken doluluk oranı 19 Ağustos itibarıyla %48,13'e düştü. ABD Başkanı Donald Trump önümüzdeki Asya ziyareti sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmeyi hedefliyor. Trump'ın Kasım ayında Shenzhen'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi vesilesiyle Asya'ya gitmesinin planlandığı ifade edildi. Yunanistan'da Batı Nil virüsünün yayılım alanı genişliyor. Orta Yunanistan'da ilk vakanın Tiva kentinde tespit edilmesinin ardından bölgede sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmaları başlatıldı. Kongo'da Ebola salgını durdurulamıyor. Kongo'daki Ebola salgınında vaka sayısı 5021'e, can kaybı sayısı ise 2378'e yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü salgının kontrol altına alınmak çok uzak olduğu uyarısında bulundu. Harvard Üniversitesi'nin tıp fakültesine bağışlanan kadavraların eski morg yöneticisi tarafından parçalanıp internetten satıldığı ortaya çıktı. Üniversite ailelere tazminat ödeyecek.
0: Ekonomi.
1: Türkiye'de işsizlik oranı 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan azalarak %7,9'a geriledi. İşsiz sayısı 84 bin kişi azalırken istihdam edilenlerin sayısı 155 bin kişi artarak 32 milyon 479 bine yükseldi. İstanbul'da Ankara'da okul servis ücretleri belli oldu. İstanbul'da okul servis ücretlerine %10 zam yapılırken yeni tarifede 21 kilometreyi aşan güzergahların yıllık maliyeti 90 bin lirayı aştı. Ankara'da ise okul servis ücretlerine %25,49 zam yapıldı. Yeni tarifede 0-3 kilometre mesafesinin yıllık ücreti 27.331 TL oldu. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.168 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7 lira 93 kuruş, euro 55 lira 70 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.725, çeyrek altın 10.973, tam altın 43.722, ata altını ise 44.529 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
2: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Haftanın tam ortasında yeni şeyleri anlatmak için sizlerle beraberiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra hadi bugünün konularına başlayalım. Bugün yine bomba gibi konularımız var. İlk konuğumuz Mitsubishi Heavy Industries klima sistemleri firmasından ürün müdürü Berkan Bayrak. Merhabalar Berkan Bey.
3: Merhabalar.
2: Merhabalar efendim. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Bir klima şeyi sürüp gidiyor. Bu konuda önemli bilgileri size danışalım istedik. Sağ olun, siz de kabul ettiniz. Şöyle bir şey var. Şimdi mesela biz araba almaya gittiğimizde genelde ekstra faktörler işin içine giriyor. Arabanın rengi, işte ne bileyim o arabanın reklamıyla böyle deniz kıyısında üstü açık araba böyle gezen insanlar falan ve insanlar başka türlü alma tercihlerine giriyorlar ama klima dediğimiz şey evimizin içinde bir alet, çalışıp çalışmaması, düzgün çalışıp çalışmaması hepimiz için çok her şeyden daha önemli. Ama neye göre klima alacağız, parasını neye göre vereceğiz, işte BTU'su mu, elektrik kullanması mı, soğutması mı, bir sürü faktör var burada. Bunları sizinle konuşalım istedik efendim.
3: Çok teşekkürler Serhat Bey. Ön başta beni ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben de bu programa katılmaktan çok memnunum. Şunu söyleyeyim, çok güzel bir yerden girdiniz aslında. Arabalardan bahsettiniz. Arabalarda hani bir arabayı alırsınız, kontağına basarsınız, çalışır gider. Ama maalesef klimalarımız öyle değil, biliyorsunuz. Bir cihazı alıyorsunuz, bir servis geliyor evimize. Diyor ki işte buraya koyalım cihazı, şuraya koyalım. Bir ekstra bir işçilik gerektiren bir cihazdır. Bas çalıştır bir cihaz değil bizimkiler. Evet. Onun için en başta düzgün bir tespit yapılması gerekiyor. Evde nereye koyacağız? Hangi odaya koyacağız? Bu odanın ihtiyacı nedir? Sadece hani bir metrekare vesaire değil de bu ev şey alıyor mu? Güneş alıyor mu? Ne kadar alıyor? Onun için uzman bir ekibin gelip cihaza ve de ortama bakması gerekir. Ve de gereken cihazı, uygun yere uzman bir ekibin yerleştirmesi gerekir açıkçası. Monte etmesi gerekir. Evet. Şeyde de çok güzel söylediniz. Arabaların rengi var. İşte üstü açık oluyor vesaire. Ya bizim cihazlarda da artık tabii ki görsel yönelik şeyler de yapılmaya başlandı son 10 yıldır özellikle. İşte klima, klasik alıştığımız şeyler beyaz renktedir ama işte gri gibi, siyah gibi böyle farklı renk seçenekleri de oldu. Ya da biraz daha böyle estetiğe evet. yönelik ışıklandırmalı filan cihazlar da oldu. Onun için hem soğutma ihtiyacı hem ya da işte yerine göre ısıtma ihtiyacı ve de biraz da estetiği düşünerek bunların hepsini beraber doğru bir karar vermek gerekiyor.
2: Vallahi siz şimdi bir genel giriş yaptınız. Gerçekten de çok güzel bir girizge oldu. Peki burada ben şimdi ilk önce olmazsa olmazlarını sizinle konuşmak istiyorum. Yani bir klima alacağız biz. Önümüze bir sürü seçenek sunuluyor ama bazıları hepimize böyle Çince gibi geliyor. Şimdi BTU. Ne demek acaba BTU? Evet. Ya da işte bilmem ne elektrik sarfiyatı falan. Bunları bir şeyle kafamıza konumlandıramıyoruz. Sizden biraz bu teknik bilgilerle neyin ne olduğunu alarak başlayalım. Sonrasında diğer yerlerine gideceğiz tabii.
3: Tabii. Şimdi BTU dediğimiz aslında bir kapasitenin kısaltılmışı aslında. British Thermal Unit. Bu hepimiz okullarda görmüşüzdür. Kilo kalori veya kilowatt gibi bir enerji değeri. Bu klimalarda aslında ne yapıyorsa otururken içeriden bir miktar enerji alıyor. Aslında bu bir enerji birimi. Yani bu klimanın kapasitesini gösteriyor. Daha çok BTU olarak yüksek olan cihaz daha büyük bir cihazdır. Daha değeri küçük olan bir cihaz daha küçük kapasiteli bir cihazdır. Tabii ki sadece kapasiteyle de bitmiyor olay. Sizin evinizin bir içerideki odadaki havayı da sirküle edebilmesi lazım. Onun için doğru mahalle daha doğru cihazlar vermek gerekiyor. Tabii bundan sonra da aynı kapasite cihaz bir noktadan sonra ama birisi daha pahalı birisi daha ucuz. Burada ne gibi faktörler oluyor? Bunun verimlilik değerleri, işte SER, işte COP gibi değerler oluyor. Artık sezonsal verimlilikler üzerinden gidiyor. Niye? Bu cihaz çünkü bir anlık çalışmıyor. Bir sezon boyunca veya ısıtmalı da kullanıyorsanız bütün yıl boyunca çalışan cihazlar oluyor. Bunun için bütün sezonda ne kadar enerji verdiğine dair ne kadar enerji harcayacak rakamlar var. Nedir? Al mesela bir sezonsal verimlilik değeri 7. Bu ne demek oluyor? Bir birim ısı verecekse ya da ortamdan ısı çekecekse soğutmada, soğutacaksa yani ortalama bunun 7'de 1'i kadar enerji harcayacaktır gün sonunda. Bu değer ne kadar yüksek olursa bu kadar çok enerji sarfiyatı daha iyi olacak demektir. Zaten aynı böyle markanın SER'leri yani o sezonsal enerji değerleri yükseldikçe cihazın da fiyatı genelde yükselmektedir.
2: Yükselmesi anlamına, daha verimli olduğu anlamına geliyor değil mi efendim?
3: Daha verimli olduğu anlamına geliyor. Aynen öyle.
2: Okey. Peki bu noktada mesela şimdi baktık, BTU'ya baktık, ama tabii burada sizin de başta çok güzel belirttiğiniz gibi işte eve güneş giriyor mu, işte boyu ne kadar koyacağımız salon filan. Ben çünkü şöyle insanları rastladım, olmuşken en büyüğü olsun. Şimdi ufacık eve, kutu kadar eve böyle en büyüğünden klima taktırınca ortam hafif bir küresel soğuma moduna geçiyor. Bunlara yani parası, pulu ya da gösterişi klimada çok ben doğru bulmuyorum ama en doğru bilgiler sizde tabii.
3: Çok sağ olun. Şöyle tabii ki bir mahalle sizin de belirttiğiniz gibi küçük cihaz koymakta yanlıştır. Çünkü cihaz en yüksek devirde devamlı olarak çalışmak zorunda kalacak. Verimlilik için çok istediğimiz bir şey değil. Tersine de dediğiniz gibi çok küçük bir mahalle büyük cihaz koyduğumuz zaman da cihaz çok hızlı soğutacaktır. Bu sefer de dur kalk yapmaya başlayacaktır. Yani siz ortamı 25 derece istiyorsanız çok büyük bir cihaz koyduğunuzda çok çabuk 25 derece getirip duracaktır. Sonra yeniden yapacaktır. Bu da insanlarda hem bir içeride bir sirkülasyon etkisi, o soğuk hava insanlara daha çok değecektir. Bu sebeple de bir rahatsızlık hissi olacaktır. Bir de cihaz çok dur kalk yaptığı için de yine enerji verimsizliğine sebep olacaktır. Yani çok teknik bir bilgi olacak ama bu cihazlar zaten test edilirken belirli bir ısı kayıplarına göre bu cihazı almıştır, ona göre test edilir. Bunun dışında çok kullanmak ya aşırı fazla kullanıp verimsizlik ya da çok dur kalk yaptırıp tekrar verimsizlik sebebi olacaktır. Onun için doğru mahalle, doğru kapasitede cihaz çok önemli.
2: Doğru kullanım o anlamda peki nedir efendim? Yani ortalama bir çalışan bir cihazın uzun süre çalışması mıdır en verimli soğutmanın yolu?
3: Şuna değineceğim burada da. Bizim özellikle insanımızın da alışkanlığı mı diyeyim, kötü alışkanlığı mı diyeyim, klimayı alıp ya kumandada en düşük kaçsa soğutma için 17, 18, 16 neyse bu kullanmak çok da doğru bir yaklaşım değil. Ne olur cihaz gereksiz fazla enerji harcamış olursunuz. Gün sonunda da ya burası çok soğudu, ben bunu bir kapatayım dursun dersiniz. Ama aslında yapılması gereken dış ortam sıcaklığı mesela 37 derece, 34 dereceyken iç ortam 27. Böyle dış ortamla iç ortam arasında yaklaşık 7 derece gibi bir farkla iç ortamı soğutmak en doğrusudur. Cihazlarımız artık yeni nesil cihazlarımız teknoloji olarak iyi cihazlar. Kendi kapasitesine ayarlayabilen cihazlar. Yani o kompresörlerimiz, o cihazın kalbi diyelim, bütün o içerideki dönüşümü sağlayan cihazların başında gelen en çok harcayan cihazımız zaten kendi kapasitesini ayarlayabilen inverter bir cihaz. Bu sayede zaten iç ortam biraz soğuduğunda sizin istenilen sıcaklığa yaklaştığında o cihaz zaten kendi kapasitesini kısacaktır. Onun için hem ısıtma için hem soğutma için cihazı daha çok açık tutup ağır ağır kısmi yüklerde kompresör kendini yormayacak şekilde yavaş yavaş çalıştırmak daha doğru olacaktır. Cihaz çok klasik bir söylem vardır. Kısmi yükte daha verimli çalışır. Onun için cihaz ne kadar kısmi yükte siz çalıştırırsanız dur kalk yaptırmak yerine cihaz daha verimli çalışacaktır.
2: Ya benim çevremdeki insanlar hani klima çok fazla elektrik harcıyor. Elektrik çok pahalı oldu. O yüzden şöyle az çalıştıralım. O yüzden de en alttan başlayalım çalıştırmaya. Hani 18 derece bir şoklayalım evi. Ondan sonra o bize 3 saat gider bakış açısında. Yani 3 saat kısık çalıştırmaktansa böyle bir 10 dakika en yüksekte çalıştırıp evi soğutup rahat etmek gibi bir bakış açısı var. Bunun yanlış olduğunu ben sizden anlıyorum şu anda.
3: Aynen öyle. Ya şimdi İnsan tabii kendi yaşadıklarıyla da örnekler veriyor. Ben de evimde klima kullanıyorum ister istemez. Tabii ki kendi markamız olan bir klima. Ve de bunu ben açık söyleyeyim. Ben biraz soğuğu seven bir insanım. İşten dolayı belki meslekten dolayı diyebilirsiniz. Hanım da öyle, evde hanım da öyle. Bizde devamlı klima açık duruyor. Ama gün sonunda baktığımda ben bizim tabii ki bu artık akıllı cihazlar bunlar. Uygulamalarda filan yaklaşık tüketimlerini ben görebiliyorum ama ben elektrik faturası aldığımda gün sonunda ay sonunda bu yazın özellikle normal zamandan değişen farkını gözle göremeyeceğim kadar az harcıyorum. Yani bunu da çok samimi bir şekilde söylüyorum çünkü devamlı çalışıyor. 18 derecede çalıştırmıyorum. 24, 25, 26 gibi derecelerde çalıştırıyorum ki hem fazla enerji tüketmesin hem de cihaz kısmı yüklerde daha çok çalışsın.
2: Anladım. Yani bunlar önemli. Peki efendim biraz şuna gelmek istiyorum. Şimdi biz bir teknoloji programıyız. Genelde teknolojinin uç örneklerini de burada sıkça programda veriyoruz. İşte şimdi bir sürü bir şeyler çıktı her şey. Yani mesela kahve makinesini internetten bağlanıp kahvemi oradan telefonundan, cep telefonundan ayarlayabilen gibi böyle seçenekler var. Görebildiğim kadarıyla klimalarda da bu var. Yani böyle artık aklımıza gelmeyen, hayal edemeyeceğimiz teknolojiler bunun içine katılmaya başlandı. Burada biraz bu teknolojilerden sizden örnekler alabilir miyiz?
3: Klimalar dediğiniz gibi artık uzaktan kontrol çok yaygınlaştı. Klimaların çoğu kendi içerisinde ya da işte opsiyonel bir parçayla evinizdeki Wi-Fi ağına bağlanıp oradan bulut üzerinden telefonlarınızda, tabletlerinizdeki uygulamalar üzerinden kullanabiliyorsunuz. Ne gibi faydalar sağlıyor? Siz mesela dışarıdasınız, bir saat sonra evde olacaksınız. Ya bir saat sonra
2: soğuk eve gelmek.
3: Soğuk eve gelmek ya da kışın tam tersi sıcak eve gelmek. Ya da şunu da yapabiliyorsunuz. Ya bunlarda şey de var. Haftalık programlama gibi seçeneklerimiz de var. Çoğunda da var bu arada. Çoğu markada da var. Yani sonuçta işte çalışan insanlarız. Evet, akşam 6'da geliyorsunuz. Akşam 6'ya her gün saat 5.30'da çalış diyorsunuz. 5.30'da cihaz çalışıyor ve de içerisini soğutuyor. Veya şöyle opsiyonlar da var. Bir sürü markada da var. Siz 6'ya kuruyorsunuz ama cihaz bir saat öncesine kadar iç ortam sıcaklığına bakıyor. Siz mesela 27'de çalış diyeceksiniz. Cihaz bakıyor, iç ortam 35-36 olmuş. Bir saat öncesine kadar o farkı azaltmak ve de kısmi yükte çalışmak için cihaz kendi başına devreye girip siz 5.30'a kurduysanız da böyle 5'te devreye girip önden çalışıp içerisine önden de sıcaklığını kırmak gibi opsiyonları oluyor. Ya gerçekten artık bir örnek daha vermek istiyorum. Mesela klimanızı açık unuttunuz. Konum servislerine izin verirseniz siz klimanızı açık unuttun ama evden de gittin diye telefonlarını size bildirim atıp gönderiyor. Bu sayede de gerçekten unuttum. Veya işte evet klimayı ya da ben bilerek bıraktım artık ondan sonra size kalmış. Size o bildirimi gönderiyor ki klimayı isterseniz kapatabilirsiniz.
2: Evet evet. Akşama böyle bir elektrik faturasıyla karşı karşıya kalmadı. Çok güzel. Çok akıllıcaymış bu mesela. Yani süper. Peki bir de şunu da sormak istiyorum size. Yani ben hiç yaptırmıyorum. Açıkça söyleyeyim bunu. Böyle bir gönülden itiraf edeyim. Yani bir bakım tarafı var klimanın. Ama bunu hep görmezden geliyoruz. Ya geçen sezon böyle 5 saat çalışırdık. Ya neyine baktıracağım bunun bakış açısı var. Türk insanında bir de hani bakıma ekstra para mı vereceğiz ne olacak şimdi filan. Yani bu bakımın önemini biraz sizden almamız gerekiyor gibi geliyor bana.
3: Çok teşekkürler, çok güzel bir noktaya değindiniz. Yani şöyle, bu klimalar sonuçta içeride de fark ediyorsunuz hareketli parçaları olan cihazlar. Bu hareketli parçalar da tabii ki zamanla aşınmalar veya işte ufak tefek şeyler meydana gelebilir. Bu başımıza geldikten sonra değil, bakın bunları içinden fark edip sezon ortasında bozuk bir cihazla karşı karşıya gelmemeniz için. Bu birincisi. İkincisi de klimalarımız evde duruyor. Sonuçta siz masanız tozlandığında bunun tozunu alıyorsunuz değil mi? Bu cihazlarda havayı emiyor. Havadaki toz, tamam üzerinde bir filtresi var ama onu da alıp temizlersiniz. Buna diyecek hiçbir şeyim yok. Ama bir dış üniteyi güzelce temizleyemezsiniz. İkincisi iç ünitede de bir eşanjör dediğimiz içeride böyle kanatçık kanatçık bir yapı var. Bunun da temizlenmesi gerekiyor. Neden temizlenmesi gerekiyor? Cihazın üzerinde toz, kir gibi şeyler biriktikçe bu bir ısı transferi yapıyorsunuz. İşte içeriden ısıyı alıyor ya da içeri ısı verirken bir kendi eşanjörü üzerinden bu ısı transferi yapması var. Bir de üzerine bir toz katmanı olup da bu şeyi yapması var. Isı transferini yapabilmesi var. Buradaki cihazın verimliliğini ve de yapabilitesinin önüne geçmiş oluyorsunuz. Onun için dediğim gibi hem bir genel mekanik aksamların kontrolü, cihaz düzgün çalışıyor mu, verilen değerlerde çalışıyor mu, artı bu cihazın temizliğinin yapılması için bakım çok önemli. Verimlilik için çok önemli.
2: Süpersiniz. Bu da bana bir ders olsun. Bunu hemen kenara yazdım şimdi not ettim. Ya son olarak size şunu da sormak istiyorum. Şimdi mesela biz eskiden yazlık diyebildiğimiz evler olurdu. Şu anda insanlar yazlık evlerini yaz kış oturmak için kullanıyorlar. O yüzden de böyle hem ısıtan hem soğutan evet. Bambaşka bir dünyaya doğru. Şimdi orada sıkça konuşulmaya başlanan bir kavram var, ısı pompası kavramı. Isı pompası bana çok mucizevi bir alet gibi geliyor, sihirli bir alet gibi geliyor. Gerçekten de yani bu kadar az enerjiden bu kadar çok işi yapıyor olması, işte ne bileyim havayı ısıtması ve soğutması falan çok acayip geliyor. Biraz bu ısı pompalarının mantığından ve kullanımından da bahsedebilir misiniz bize?
3: Tabii. Şimdi ısı pompası, özellikle bu bireysel ev tipi ısı pompası, bizim kombilerimizin evde kullandığımız radyatör vesaire yerden ısıtmak için kullandığımız kombilerin ya da işte kazanların ikamesi olarak çıkmış bir ürün. Yani ne yapıyor? Siz normalde kombinize sıcak su gönderiyordunuz yerlere ya da radyatörlere. Evet. Bu radyatörlerin ısıtmasıyla şey yapmış oluyordunuz, ortamınızı ısıtmış oluyordunuz. Ama ne yapıyordunuz? Bir gaz yapıyordunuz, bir karbondioksit salınımı yapıyordunuz. Bu cihaz ise klima mantığında yine içerisinde bir soğutucu akışkan vasıtasıyla bu suyu ısıtıp yine sizin yerden ısıtma, işte radyatör vesaireye göndermenizi sağlayan bir sistem. Tabii ki bunun sayesinde de bir karbondioksit, bir yenilenebilir bir enerji kaynağı da varsa evimizde, nedir bu? Güneş enerjisi, işte güneş tabii o tip şeylerle de akuplu olup tamamen yeşil bir şekilde evinizi ısıtmanızı, yine bu suyla kullanım suyu yani sıcak su ihtiyacınızı görebilecek bir cihazdır. Bu da tabii ki bu siyasi, bu Rusya savaşından sonra, doğalgaz krizinden sonra Avrupa'nın bu tarafa yönlenmesinde özellikle teşviklerle beraber pazar bir anda büyüdü. Avrupa'da da büyüyünce bizde de her zaman olan bir pazardı ama iyice bir insanların dikkatini çekmeye başladı. Bu sebeple artık daha çok yaygınlaştıkça daha çok göreceğiz. Bir de şunu ekleyeyim. Biliyorsunuz günümüzün popüler kavramı elektrifikasyon. Araçlarımız elektrik deniyor. Her şey elektrik deniyor. Bu aslında bu konuya en hazır sektörlerden bir tanesi de bizim klima sektörüydü. Isıtma soğutma sektörüydü. Isıtma ve soğutmamız için zaten biz elektrifikasyona çoktan hazırdık. Daha da verimli hale gelerek, teknolojilerimiz gelişerek bu yolda ilerleyecek gözüküyor tekrar.
2: Vallahi süpersiniz. Bize böyle bir yaklaşık 20 dakikada bütün bu dünyayı özetlediniz. Harika ipuçları da verdiniz. Çok teşekkür ediyorum size.
3: Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum ben de. Hani benim de ilk böyle bir radyo deneyimimde. Çok memnun oldum tanıştığıma. Çok sağ olun.
2: Saygılar sunarım efendim. Çok teşekkürler. Evet, Mitsubishi Heavy Industries klima sistemlerinden ürün müdürü Berkan Bayrak'la konuştuk efendim. Şimdi bu noktadan itibaren haberlere doğru geçelim istiyorum. İlk haberimizi okuyalım. Birazcık içimiz sıkılsın. Sonra bir müzik arasına gidelim. Şöyle bir of diyelim, ferahlayalım. Ya biraz size böyle ruh sağlığı, çocuk sağlığı, çocukların, gençlerin mahremiyeti üzerine birkaç haber topladım. Önemli haberler bunlar. Gerçekten de olmazsa olmaz haberler. Dikkat etmekte başlayalım. Mesela ilk haberim OpenAI'dan geliyor. OpenAI çocuklar için ayrı bir ChatGPT çıkartmış. Hani siz giriyorsunuz, ChatGPT yazıyorsunuz, önünüze bir şeyler geliyor, soru soruyorsunuz, cevap alıyorsunuz. Çocuklara özel bir ChatGPT yapmış. Olması gereken bir şeydi bu. En sonunda geldi. Oh be dedirtecek bir yaklaşım bu. Şimdi yetişkin sürümüne erişim çocuklar için otomatik olarak kısıtlanacak. Bu çocuk sürümünü çocuklar kullanacaklar gibi bir şey. Yani çocukların elinde ben her daim yapay zeka olmasını istiyorum. Etrafındaki herkese de öneriyorum ama tabii çoğu zaman biraz sıkıntılı olabiliyor. Çocukların o böyle hep ara yüz arayışı, böyle bir arkadan dolaşma, komiklikler yapma falan arayışı sürüyordu. Çocuklar için böyle bir şey gerekiyor. Şimdi OpenAI ne yapmış? 13-17 yaş arasındaki kullanıcılar için ChatGPT'nin ayrı bir genç deneyimini devreye almış. Şöyle ki mesela sistem kullanıcının yaşını beyanından ve hesap kullanım sinyallerinden tahmin ediyor. Gençlere uygun modu otomatik olarak açmaya başlıyor. Yani siz bundan sonra benim çocuğum konuşacak, çocuğum gençtir, aman ona göre konuş falan demiyorsunuz. Yaş konusunda emin olamadığında da daha güvenli ayarları tercih etmeyi amaçlıyor. Şimdi genç sürümünde işte kendine zarar verme olsun, şiddet, yeme bozuklukları, işte açık cinsel içerikler, tehlikeli faaliyetler, duygusal bağımlılık falan gibi o çocukları gerçekten olumsuz etkileyecek her alana sert sınırlar koymuşlar. Çok doğru bir şey bu. Ayrıca ChatGPT'nin kendisini bilinçli ya da duyguları olan bir varlık gibi sunması da kullanıcıyı gerçek insan ilişkilerinden uzaklaştıracak romantik ya da bağımlılık yaratıcı bir ilişki kurmasını da engellemeye çalışıyorlarmış. Yani şimdi şöyle bir şey var, çocuk bunlar. Yani çocuk gerçekten de neye aşık oluyor? Yani ben küçükken Prenses Stephanie'yi severdim mesela. İnsan böyle bir mantıksızlık yapar mı ya? Allah'ım, Monaco'sundaki kadına niye şey yapıyorsun, aşık oluyorsun? Şimdi ChatGPT elinizin altında, çocuklar sürekli onunla konuşuyorlar. Böyle saçma sapan düşüncelere sahip olabilirler. O yüzden de böylesi şeyler çok önemli. Ben bir tek burada şundan korkuyorum. Bizim insanımızın birçok özelliği böyle çok ciddi muhakemeye sahip olmaması bir kesimin, en azından diyeyim. O kesim gerçekten de çocuk gibi algılanabilir. Çocuk gibi, çocuk interneti ya da çocuk yapay zekası kullanmaya başlayabilir. Ah işte orası bayağı bir sıkıntı olur. Arkadaş ben 55 yaşındayım falan deyip böyle yo sen çocuksun diyebilir orada. Bakalım bunların da devamında neler olabileceğini göreceğiz ama ben oradan bayağı bir gol bekliyorum. Şimdi eğitim tarafında mesela study mode varmış. Yönlendirici sorular, adım adım yardım, işte quizler veriyor, soru cevaplar yapıyor. İşte bazı şeyleri anlatamadığı zaman görselleştiriyormuş. Resmini çiziyormuş ki çocuklar daha iyi anlasın diye. Ebeveynler hesap bağlantısı üzerinden quiet hours ya da işte study hours belirleyebiliyorlarmış. Yani hani bu saatlerde hiç giremesin ya da bu saatlerde sadece ders yapsın hani ders yapay zekası filan gibi şeyler belirleyebiliyorlarmış. Belirli yüksek riskli durumlarda da bildirimler isteyebiliyorlarmış. Yani mesela abi şu anda senin çocuk girdi ha bak. Bak yalnız burada cinsel içerikli şeyler arıyor. O filan gibi şeyler de yapabiliyormuş. Şimdi düzenleme gençlerin yapay zekayı zaten yoğun biçimde kullandığı bir dönemde güvenlikle öğrenme arasındaki dengeyi kurma girişimi olarak gözüküyor. Yani evet bakın ilk ben burada yapay zeka programı yapmaya başladığımdan beri söylüyorum. Yıllardır söylüyorum. Çocuklar için yapay zeka doğru kullanıldığında mükemmel bir öğretmen. Hani çocuğu yapay zekanın kucağına atalım biz gidelim falan öyle bir şey demiyorum ben. Ama çocuğa bir şeyi onun dilinden, onun bakış açısından sıkılmadan defalarca anlatabilme özelliği yapay zekayı mükemmel bir öğretmen yapıyor. En azından öğretmen demeyelim, öğretmenlere hakaret etmeyelim ama bir iyi bir öğrenme aracı yapıyor. Yani kitaptan bir tık daha yukarıya çıkartıyor sizi. O yüzden de çocuklara bunu doğru şekilde kullandırmamız... Ama bunu dediğin gibi çocuğun kucağına ittik ve hani var ya çocuğun eline telefon verdiniz. Çocuk telefondan zümbürü zümbürü geziyor. Oo siz rahatsınız. Öyle değil. Ama çocuğunuza bir şey anlatırken bak şu tarafını yapay zeka sana anlatsın. Sesli anlatsın. Resimler çizerek anlatsın filan deyip ilerleyebilirsiniz. Gerçekten çok iyi o konularda. Gerçekten çok iyi ve çocuklar yapay zekaya ayrı bir önem atfediyorlar. Onun sözünü sizin sözünüzden daha çok dinliyorlar mesela. Böyle bir dünyamız da var. Bunu size söylemiş olayım. Hadi o zaman bir müzik arasına gidelim efendim. Müzik arasından sonra tekrar birlikte olacağız.

Arkadaşlarımız bizim için Enrico Masias seçmişler efendim. O talonda Sisulye, böyle topuklarına, ayakkabısının topuklarına basiden mutlu olan bir adamın hikayesi, böyle çok enteresan bir hikaye. Enrico Masias güzel adam tabii. Türkiye'de bu şarkı onlarca defa coverlandı. Herkes bir tarafından çaldı. Böyle bir şey. Neyse, bakalım bir sonraki şarkımızı bizim için ne seçecekler. Yine onların sürprizlerini dört gözle bekliyoruz. Güzel sürprizler yapıyorlar. Efendim ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler rehberinde bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra hadi haberlere tekrar girelim. Şimdi dedik ki ruh halini birazcık irdeleyen konulara gireceğiz birlikte diye. Bir kişinin acısını yalnızca ChatGPT'ye anlatması üzerine bir haberimiz var. Enteresan bir haber. Şimdi bir ölüm yapay zekanın ruh sağlığındaki sınırlarını yeniden tartışmaya açmış. Yabancı kaynaklar, NPR diye bir kaynaktan aldım bu haberi. Haberin merkezinde 9 yaşındaki bir kadının ağır ruhsal kriz döneminde intihar düşüncelerini ailesine, arkadaşlarına ya da terapistine değil ChatGPT'ye anlatması konu. Kadının ölümü insanların chatbotları yalnızca bilgi aracı değil, duygusal sırdaş ve kriz anında başvurulan bir destek kanalı olarak kullanmasının sonuçlarını gündeme taşımışlar. Yani dosyaya göre chatbotların her an ulaşılabilir, yargılamayan, konuşmayı sürdüren o yapısının kırılgan kullanıcılar, ruhen tabii kırılgan kullanıcılar açısından çekici olabileceğine dikkat çekiliyormuş. Yani onlar bayılıyorlar buna, ama işte fakat var burada. İşte klinik bir uzman gibi bağlamı izleme, riskin yükseldiğini doğru değerlendirme ve gerektiğinde gerçek dünyadaki acil yardımı devreye sokma kapasitesi aynı düzeyde değil. Bakın şimdi şöyle bir şey var her şeyin ötesinde. Siz soru sorduğunuzda size cevaplıyor, güzel. Sizi sürekli dinliyor ki en yakın arkadaşlarınız, dostlarınız, hatta aile bireyleriniz bile bir süre sonra "Of, bitse şu artık" falan dediği olur, ama öyle demiyor. Yapay zeka öyle demiyor. Sıkıntı şurada. Sürekli sizi onaylıyor. Ne söylerseniz sizin söylediğiniz doğru. Ötekiler ne yapmışsa ötekilerin yaptığı yanlış. Ya öteki böyle yapmış ama bak sen de şunu şöyle yapmışsın demiyor size asla. Bu çok sıkıntılı bir taraf. Çok ama çok sıkıntılı bir taraf. Ve sizin sürekli onaylaması, sizin sürekli doğrulaması sizin anlattığınız şeylere ve sizin ruh halinize göre kötü sonuçlar açabilir. Yani şöyle düşünün. Ya ben intiharı düşünüyorum ya. Ya intihar kötü ama aslında düşünüyorsan iyi filan derse ne olacak? Çok acayip değil mi? Çok yanlış bir yere doğru gider. Bir de tabii ben psikiyatr arkadaşlarımı da burada yayına aldım. Uzun uzun o uzmanlarla da konuştuk. Bu konuyu masaya yatırdık. Defaatle yatırdık masaya. Şöyle bir şey var. Mesela uzman arkadaşlarım diyor ki ya tamam yapay zeka size psikolojik destek bir noktaya kadar sağlayabilir, ama bizim karşımıza bir hasta geldiği zaman onun ayakkabısını bağlama biçiminden, işte ne bileyim ayak ayak üstüne atmasından, oturup kalkmasından, işte gözündeki makyaja kadar biz onun için ne olduğunu çözmeye çalışıyoruz diyor. Ve konuyu açmasıyla onun ruh haline, ruh haritasının içinde gezinmeye çalışıyoruz diyor. Yapay zekanın bunu yapmasına imkan ve ihtimal yok. Yok gerçekten de. Bakın o sorun mesela işte fiziğin en çözülmemiş temel problemlerini sorun ya da saçma sapan böyle kuantum fiziği falan sorun, size çok güzel biçimde anlatsın. Anlatmaktan yana hiçbir derdi yok. Ama dinleyip ona fikir, karşı fikir ve size iyi gelecek şeyleri önermesinde sıkıntı var. Yapay zeka henüz oralarda değil. Hiç gelecek mi oraya, onu da bilmiyorum. Ama şu anda değil. Lütfen çevrenizde ben yapay zeka ile konuştum, oh bana çok iyi geldi filan diyen insanları da uyarın efendim. Elinizden geldiğince, dilinizin döndüğünce uyarın. Yani temel soru şu. Yapay zekanın ruh sağlığı alanında hiç kullanılmaması değil. Bunu söylemiyorum bakın. Hiç de söylemedim. Ama hangi görevleri üstlenebileceği, hangi noktalarda mutlaka insan müdahalesine geçilmesi gerektiği çok önemli. Yani olay model geliştiricilerin intihar riski, bağımlılık ve duygusal bağlanma gibi durumlar için daha güçlü ve süreklilik gösteren güvenlik mekanizmalarına ihtiyaç duyduğunu gösteriyormuş.
Şimdi şöyle bir şey de var bakın. Mesela yapay zeka sizi dinliyor ve size cevaplar veriyor. Ya da herhangi bir şey için, bir matematik için, bir programlama için vesaire için yapay zeka kullandığınızı düşünün. Bunu sevgili Okan'ın programında da söyledim. Fethi ile beraber konuşurken de onun yayınlarda da söyledim. Her yayında da söylüyorum. Siz yapay zeka ile konuşmaya başladığınızda orada size bir leğen açıyor. Leğen diyorum ben buna. O sessionlara, yani her oturuma bir leğen diyorum. O leğenin içine siz sürekli soru sorup cevap aldıkça o leğen biraz biraz doluyor. Bir süre sonra o leğen çok dolduğunda abi bu taşmaya başlıyor, hadi artık başka bir yere geçelim, başka bir session açalım demiyor size. Ve onun üstünden konuşmaya başlıyor ve o leğendeki biriken su, ki biz burada bilgiden bahsediyoruz, biriktikçe o saçmalamaya başlıyor. Taştıkça saçmalamaya başlıyor ve daha ağır saçmalıyor. Mesela biz yazı yazarken ondan, mesela yapay zeka ile yazarken, ben bunu zor yollardan öğrendim. Yapay zeka ile yazı yazarken bir süre sonra arkadaş bir cümleler kuruyor. Ya ne yaptın sen diyorum, ne oldu oğlum? Uykusuz mu kaldın, ne oldu sana filan? Yo ben yazıyordum böyle filan diyor ama saçma sapan şeyler söylüyor. İşte o saçma sapan şeyleri engellemenin yolu ara ara session'lar değiştirmek, yeni oturumlar açmak. Ama siz yeni oturum açmadınız diyelim. Allah korusun ya, intihar konusunda konuşuyorsun. Size bir noktada şey diyebilir. E tamam abi, öldür kendini. Aa, ben mi seninle mi uğraşacağım? Diyebilir yani. Bakın demez demiyorum. Kimse de diyemez bunu. Sam Altman da gelse, yatağından kalkıp buralara gelse diyemez bunu. Bir noktada saçma sapan bir yere gidebilir. Aman dikkat edin bu konulara. Aman dikkat edin. Şimdi bir başka tarafa gidelim. Yine çocuklara doğru gidelim. Şimdi çocuklar yapay zekayı kullanıyor. Ama kimse onlara nasıl güvenli kullanacaklarını öğretmiyor. Ya yapay zekanda güvenli kullanımı mı var diyeceksiniz. Kesinlikle var efendim. Kesinlikle var. Şimdi çocuklar ve gençler üretken yapay zekayı, işte ne bileyim, ödevlerini yaparken kullanıyorlar, eğlenmek için kullanıyorlar, işte kediler, uçan kediler bilmem neler çizmek için de kullanıyorlar. Ama işte kişisel sorunlara kadar gidecek alanlarda da kullanıyorlar. Yani çok geniş bir alanda kullanıyorlar. Şimdi buna rağmen okulların teknoloji politikaları çoğu yerde hala işte telefon, sosyal medya, geleneksel internet bilmem ne üstüne kurulu. Yani yapay, yani mesela cep telefonuna şunu yaparsanız başınıza bu gelir. Arkadaşlarınıza sosyal medyada bunu yazarsanız başınıza bu gelir gibi şeyleri söyleyebiliyorlar, tamam. Şu anda söyleyebiliyorlar. Ama yapay zekanın kendine özgü riskleri için ortak bir müfredat ya da rehber bulunmuyor okullarımızda. Bulunmalı mı? Kesinlikle bulunmalı. Bir an önce bu yapılmalı. Çünkü çocuklar sosyal medyaya alıştıklarından çok daha hızlı girdiler yapay zeka kullanmaya. Çünkü yapay zeka orada her işini görmek için bekliyor. Sosyal medyada sadece arkadaşlarını görüyorlardı, komiklikler yapıyorlardı, komikliklere bakıp diye gülüyorlardı. Ama yapay zekadan bir eksiklerini tamamlıyorlar. O yüzden de yapay zekaya işte ne bileyim sosyal medyaya bir giriyorlarsa yapay zekaya üç girecekler ve bu şu anda başlamış durumda bu süreç. Şimdi yapay zekanın çocuklara yönelik riskleri yalnızca yanlış bilgi üretmesiyle de sınırlı değil. Aa, ödevinde İstanbul'u Yavuz Sultan Selim aldı dedi. Aa, ne kadar saçma filan. Bu değil. Sadece bu değil. Bakın, mahrem veri paylaşımı, sahte görsel deepfake üretimi, duygusal bağlanma, yetişkinlere uygun olmayan, işte küçüklere uygun olmayan içerikler, okul çalışmalarında düşünme sürecinin yerine otomatik cevap vermeye, işte ders çalışmayayım o benim yerime ders çalışsın gibi şeyler, bunların hepsi teker teker üstüne gidilmesi şeyler, gereken şeyler. Bakın tekrar edeyim isterseniz, mahrem veri paylaşımı, yani aa ne olacak ya, orada bir yapay zeka, ben şu resmi çekeyim de ona vereyim, aman ha. İşte sahte görsel, arkadaşlarının sahte görselleri, deepfake üretimleri. Duygusal olarak bağlanma, anlattım size, başından beri konuşuyoruz. Yani işte zaten yetişkinlere, çocuklara uygun olmayan içerikler vesaire. İşte bunların hepsi aynı anda hep birlikte ortaya çıkıyor. Yani yapay zeka halüsinasyon görüyormuş, aman çocuğuma ders yaptırırken onu kullandırmayayım mı geçtik. O başka bir düzlem artık. Haberin ana fikri şu: yasaklamayla sınırsız kullanım arasında üçüncü bir yol gerekiyor bize. Yani sakın kullanma yapay zeka, al hayatının sonuna kadar tepe tepe kullan. İki yol var, hayır iki yol yok, ara yollar da var. Çocuklara
modelin mesela nasıl hata yaptığını anlatmamız lazım. Niye hata yaptığını anlatmamız lazım. Tabii önce bunu sizin biliyor olmanız lazım. Benim programları haftalık düzende dinliyorsanız zaten bunları biliyorsunuz. Şimdi kişisel bilgilerin neden paylaşılmaması gerektiğini söylemek lazım. Yani bu sizin önünüzdeki bir bilgisayar değil. Bunun arkası böyle bir bulutun içinde. Siz buluta bir yerlerinizi açtığınız zaman onu herkes görüyor. Bunu büyükler için de söylüyorum, sadece çocuklar için değil. Yapay zeka çıktısının nasıl doğrulanacağını anlatmamız lazım. Bunu gazetecilere de anlatmaya çalışıyorum ben, elimden geldiğince, dilimin döndüğünce. Ve hangi durumlarda mutlaka bir yetişkine başvurulması gerektiğini öğretmeden önce, yani o işte bu çocuklara böyle bunları anlatmadan sınıflara soktuğumuz zaman, yapay zekayı elinin altına, kucağına, koltuk altına verdiğimiz zaman bunlar çocukları çok kötü bir yere götürecek. Ve bunun sorumlusu siz olacaksınız, ebeveynler olacaksınız efendim. Şimdi hadi o zaman aynı şeyi çocuklara anlatmamız gereken şeyleri ben size anlatayım. ChatGPT'ye bir şeyler anlatıyorsunuz, sırlarınızı veriyorsunuz. Ya benim karım da şöyle yapıyor, benim kocam da böyle yapıyor, ya benim de şuramda şu çıktı filan. Bunlar, bu sırlar ne oluyor sizce? Bu sırdaş mı diye mi düşünüyorsunuz mesela bilgisayarı? Şimdi bakın, chatbotlar artık kullanıcıların yalnızca ne aradığını değil, ne hissettiğini, hangi sorunlardan korktuğunu, hayatında neyi değiştirmek istediğini de öğreniyorlar. Bunu Axios araştırmış. Bu durumun arama motoru ve sosyal medyadan daha mahrem bir veri tabanı yarattığını söylüyor herkes. Öyle ya, her şeyinizi anlatıyorsunuz ona. Kime her şeyi anlatıyorsunuz? Ya insan yeri gelir annesine, babasına, karısına, çoluğuna, çocuğuna anlatmadığı şeyleri yapay zekaya anlatıyor. İşte mevcut düzenlemeler buna tam olarak hazır değil. Yani siz işte, ha bu arada bunu anlattıklarınızı da kullanıyor yapay zeka. Öğrenip onları bir işe dönüştürüyor. Nasıl bir şey? Yani mesela diyor ki, ya bu adam çok kırılgan, buna böyle cakçuk konuşmayayım. Ya da bu adam ara ara sinirleniyor, buna böyle ara ara işte güzel şeyler söyleyeyim. Ya da ne bileyim, bu adamın şöyle şöyle bir sorunu var, aman bunu böyle yapayım. Ya da işte bu adamın cinsel tercihleri şu, ona göre, bakın bu da çıktı, cinsel tercihlerine göre cevaplar vereyim. Bunların hepsi mevcut da var. Ama bu bilgileri aldıktan sonra ne yapıyor? Sadece size mi kullanıyor? Bunu kimseye söylemiyor mu? Ya bunu düşünmek tabii çok çocukluk olur. Yani bunu kimseye söylemediğini düşünmek. Şimdi şirketlerin veri politikaları aynı değil. Bazı hizmetler sohbet geçmişini kişiselleştirme ve hafıza için kullanırken, bazıları cihaz üstünde işlem yapıp veriyi daha sınırlı tutuyor. Yani mesela cep telefonunuzda bir yapay zeka uygulaması var. Siz onu sorduğunuzda cep telefonu buna kendi içinde bir şeyler yapıyor, cevap verip size geri dönüyor. Ama işte mesela reklam dediğimizde bir şey var. Reklam modelleri yapay zeka sorularına girdikçe kullanıcının kişisel zaafları, ilgi alanları, onu ikna edebilecek ticari mesajlar, bunlar ortaya çıkıyor. Yani mesela şimdi bana kim ne yapsa bir şeyi satamaz diyelim, ama diyelim ki benim bir şey var, hassas noktam var. Mesela tuttuğum takım. Tuttuğum takımı böyle bildiği zaman oradan girince bana acayip acayip şeyler satabilir. Yapay zeka öğrenirse İşte oradan itibaren neler olur artık bilemeyiz. Şimdi yapay zeka şirketleri sohbet penceresinin dışındaki verilere de yaklaşmaya çalışıyormuş. Uygulama ve web geçmişine bakmaya çalışıyor mesela. Fotoğraflara bakmaya çalışıyor. Farklı hizmetlerdeki etkinlikler kişisel asistanı daha faydalı kılabilir gözüyle bakıyor. Ama bunun bir bedeli var. Beden ne? Teknoloji şirketlerinin kişinin o dijital hayatına çok daha sürekli ve bütüncül bir şekilde bakabilmesi. Bu iyi bir şey, ama sizleri bunu öğrendiğinde bunu bir satılabilir meta haline dönüştürüyor olması, sizden aldığı bilgileri sağdaki soldaki etraftaki insanlara satması ne kadar çirkin olur değil mi? Dikkat edin bunlara. Bunları bakın çocuklara anlatın diyoruz, ama siz de anlayın bunları artık. Efendim, antropik biliyorsunuz işte şu andaki en böyle aktif ve iyi çalışan

bağlıyormuş. Amodei'ye göre insanları kaygılandıran şey yalnızca yapay zeka liderlerinin risk uyarıları değil, şirketlerin niyetleri, güçleri ve davranışları konusunda oluşan kuşku diyor. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela cep telefonları çıktığında bakın 90'ların sonunda böyle onlar hani büyük firmalar artık cep telefonu işine girdiğinde şöyle bir şey söylemişlerdi. Bana çok enteresan gelmişti. Diyorlardı ki insanlar cep telefonuna diğer aletlere güvendiğinden daha fazla güvenirler. Cep telefonunun yaptıklarına daha fazla güven duyarlar. Niye diye sormuştum. Bana şey demişlerdi. İnsanlar ağızlarına yaklaştırdıkları her şeye güvenirler. O yüzden de sevdikleri insanları öperler. Güvendikleri insanları öperler. Cep telefonu ağzınıza yaklaştırdığınız bir şey olduğu için ona diğer aletlerden daha fazla güvenirler demişlerdi. Vay canına demiştim. Yani bu bir bilimsel bir şey miydi yoksa bir pazarlamacının enteresan kendi bulgusu muydu bilmiyorum. Şimdi yapay zekaya baktığımızda aşağı yukarı buna benzer bir etkiyi görüyoruz. Yani yapay zekadan hem işinizi hallettiriyorsunuz, hem bilmediğiniz şeyleri, belki de asla öğrenemeyeceğiniz şeyleri kısa zamanda hemen hızlıca alıyorsunuz. Güzel bir şey bu. Bu gibi faktörler üst üste geldiğinde siz yapay zekaya diğer yazılımlardan daha fazla güvenmeye başlıyorsunuz. Ama yapay zekayı yapan adamlara güveniyor musunuz? Sorun burada. Şimdi bir tanesi mesela Palantir'in CEO'su, adam yapay zekayı silahların içine koyup çatır çutur otonom silahlar yapmak istiyor. Otonom robot orduları yapmak istiyor. Bu adama yer ve gök bir araya gelse güvenmem. Elon Musk, örnek bile vermeyeceğim. Hayatta güvenmem. Yer gök bir araya gelse güvenmem. Şimdi geçen hafta size şeyi okudum işte. OpenAI CEO'sunun Sam Altman'ın söylediklerini okudum. Adam diyor ki ya çocuklarınızı yapay zekayı verin onlar büyütsün diyor. Ya bu adama eşeğinizi bağlamazsınız değnek diye. Hayatta güvenmem. İşte halk da bunlara o yüzden güvenmiyor. Bir yandan teknolojinin sağlık, bilim, ekonomi bilmem ne filan böyle büyük fırsatlar yaratabileceğini söylerken diğer yandan siber güvenlik gibi alanlarda hızla büyüyen tehlikeler var. Ve bunlar ortaya çıkıyor. Bu bir dergiden aldım bu yazıyı da. Asıl çıkarımı sektörün kamuoyunu yeni vaatlerle ikna etmek yerine güveni davranışla yeniden kurmak zorunda olduğunu anlatıyor. Yani siz güveni bakın güven şöyle bir şey değildir. Bana güven. Ha tamam o zaman sana güveniyorum. Böyle bir şey yok. Asla da böyle bir şey olmaz. Yani bir politikacı mesela çıkıp daha önce sana şöyle şöyle bir şeyler yaptım ama şimdi artık bana güvenebilirsin diye. Ha tamam o zaman sana güveniyorum demezsiniz. Güven ev gibidir. Bodrum katından başlar. Sonra su bazmana gelir. Ondan sonra yavaş yavaş yükselir ve üst üste koyarak gider. O aradaki tuğlalardan birini çekerseniz, birkaçını çekerseniz belki ev yıkılmaz ama yeterince çekerseniz, güveni sarsarsanız o ev üstünüze yıkılır. Güven böyle bir şeydir ve şirketlerin de sürekli bunu yapması lazım. Sürekli güvenilir işler yapması lazım. Özellikle yapay zeka şirketlerinin. Yapıyorlar mı bunu? Yapmıyorlar. Net söyleyeyim size yani. Yapmıyorlar. Şimdi şirketlerin düzenleme, rekabet, veri kullanım ve toplumsal sonuçlar konusunda söyledikleriyle yaptıkları arasında uyum yok. Yapay zekanın kabulü açısından teknolojinin teknik başarısı kadar önemli bir şey bu. Onun başındaki insanların, sahiplerinin, CEO'larının yaptıkları ve yapay zekayı bize anlattıkları şeyler. Yani asla bu size yalan söylemeyecek yapay zeka deyip lap diye halüsinasyonlarla karşınıza gelirse güvenmezsiniz. Biz hep insanlık yararına çalışacağız filan dedikten sonra kalkıp askerlerin silahlarının içine daha iyi çocuk öldürsün diye yapay zeka koyarsanız kimse onlara güvenmez. İşte biraz bunlara ortaya çıkacak efendim. O zaman hadi şu yapay zeka çamuruna gidelim. AI slop diyoruz ya, yapay zeka çamuru. İnterneti yutmaya başlamış biliyor musunuz? Şimdi ilk kaybettiğimiz şey güven olabilir diyor ama işte yapay zeka çamuru düşük emekle ve büyük hacimde üretilen çoğu zaman birbirinin benzeri hatalı ya da anlamsız sentetik içerikler için kullanılan bir ifadeye deniyormuş. Üretim maliyeti neredeyse sıfıra indiği için içerikler sosyal medyada ağlardan arama sonuçlarına, kitaplardan görsellere kadar her yere hızla yayılıyor. Yani insanlar diyorlar ki ben yazı yazdım o böyle o yapay zekayı bu konuda bir şey söyle demiş, o söylemiş bakmış. Ben de bu konularda yazı yazıyorum ama mesela yapay zekanın verdiği şeyin üstünden 8 tur geçiyorum. İnanılmaz şekilde geçiyorum ama bunu işte herkes yapmıyor. Yapmayanlar da karşınıza böyle şey

çıkartıyor işte. Efendim, acaba bir müzik minik arasına mı gitsek diyeceğim ama yok, zaten bir dakikamız kalmış. Şöyle, şimdi problemin sadece kötü içerik bolluğu olmadığı vurgulanıyormuş. İnsanlar internette gördüklerinin gerçek bir kişi tarafından üretildiğinden, bir fotoğrafın yaşanmış bir olayı gösterdiğinden veya bir metinin araştırmaya dayandığından emin olamadıkça genel bir güvensizlik oluşuyormuş. Uzun vadede bu yapay zeka çamuru, bu kirlilik yapay zeka sistemlerini de etkileyebilir diyorlar. Gelecekteki modeller mesela giderek daha fazla sentetik veriyle beslenebilir diyorlar. Yani yapay zeka kötü içerik üretiyor. Yapay zeka içeriklerle çalışıp kendini geliştirmek istediğinde kötü içeriklerle çalışıp kendini geliştiriyor. Dolayısıyla daha kötü bir yapay zeka oluyor. İşte böylece kötü içerik yalnızca bugünkü kullanıcı deneyimini bozmakla kalmıyor. Geleceğin bilgi tabanının da kalitesini düşürebiliyor efendim. İşte bunun için de ya suyunu çıkartmayın, tamam mı? Yani içerik yapacaksanız yapın, suyunu çıkartmayın. Mesela faydalanın. Ben mesela bir içerik yaparken hukukla ilgili bölümünü ondan istiyorum. Bilmem neyle ilgili bölümünü alıyorum ama onları kendi kafamda birleştirip veriyorum. İşte keşke herkes bunu yapabilse. Dedikten sonra programın sonuna geldik efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden. Fatmadım Göz şarkısı Queen'den geliyor efendim arka planda. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın yine yapay zeka gününde sizlerle birlikte olacağız. Sakın bu kanaldan bu saatlerde ayrılmayın. Hepinize mutlu günler diyorum. Hoşçakalın.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Artık siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var, başlıyor.
3: Soğanda 50-60 liraya kadar dayandı kilo fiyatı. Neden biz hep aynı yanlışı yapıyoruz? Oysa biz bu deneyleri daha önce yaşadık. Soğan ve patateste düşük fiyat olduğu zaman üretici ekmiyor. Üretici ekmediği zaman ertesi yıl fiyatlar olağanüstü artıyor. Fiyatlar olağanüstü artınca ithalat kapısı açılıyor. Bir sonraki yıl soğan pahalandı diye üretici yine ekiyor. Peki planlı gidiş, planlı üretim bunun neresinde? Demek ki Türkiye'nin gerçekten kapattığı, lağvettiği devlet planlama teşkilatına yine ihtiyacı var. Tarımda planlı üretime ihtiyacı var. Aksi halde her yıl milyarlarca doları arz açıklarından ötürü yabancı üreticilere ödemek zorunda kalacağız.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: Ankara'dan merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri. Yine sıcak bir yaz günü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların bu hafta daha da artacağını açıkladı. Pek çok ilde sıcaklıklarla ilgili alarm sinyalleri verildi. Başkente döndüğümüzde siyasetin ve ekonominin gündemi de oldukça sıcak. Operasyonlar devam ediyor. Diğer taraftan siyasi gelişmeler ve bunlara bağlı ekonomik tablodaki gelişmeler, ekonomiyle ilgili yeni göstergeler peş peşe açıklanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı ortağı Sayın Devlet Bahçeli bugün ilginç bir açıklama yaptı. Daha doğrusu Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakın yayın organı Türk Gün Gazetesi'ne verdiği bir röportaj var. İki gündür yayınlanan bir röportaj bu. Bugün röportajın yeni bölümünde çeşitli konulardaki görüşlerinin yanı sıra siyasi partiler ve seçim sistemiyle ilgili yasalarda değişiklik yapılması gerektiğini ve bu iki yasanın Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yeniden düzenlenmesi görüşünü dile getirdi. Hatırlayacaksınız, Sayın Bahçeli 2017 yılında da o dönemde tartışılan parlamenter sistem, yarı başkanlık sistemi gibi konuların gündemi işgal etmesi üzerine demişti ki madem Sayın Cumhurbaşkanı anayasaya uymuyor, o zaman biz anayasayı Sayın Cumhurbaşkanı'na uyduralım ve bu yönde anayasa değişiklikleri yapılsın demişti ve hemen akabinde çalışma başladı. İşte 16 Nisan 2017'deki anayasa değişiklikleri, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle ilgili değişiklikler, iki turlu Cumhurbaşkanlığı seçimi sistemi, o dönemde referandumda kabul edildi. Pek çok mühürsüz oyun da geçerli sayılmasıyla ve Türkiye 2018'den itibaren bu sisteme geçti. Hatta o dönem kabul edilen referandumdaki kabul edilen değişiklikle seçimlerin 2019 Kasım'ında yapılması gerekiyordu. Sayın Bahçeli son anda yine bir öneri ortaya attı ve seçimler erkene alınsın dedi. Ağustos ayını işaret etmişti, 2018'in Ağustos ayını. Ancak AK Parti Haziran ayını tercih etti ve 24 Haziran 2018'de Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçti. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı, üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için tartışmalar var. Bir taraftan çeşitli yasal değişikliklerle, özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin erken seçim kararı alması durumunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olacağı zaten aşikar. Ama bunun dışında seçim iki turlu mu olsun, %50+1 sistemi yerine ilk turda en çok oyu alan Cumhurbaşkanı mı seçilsin gibi bir takım tartışmalar ve buna bağlı anayasa değişikliği önerileri de ortaya atılıyor. İşte Sayın Bahçeli'nin bugünkü açıklamasının zamanlaması bu açıdan kritik. Siyasi partiler yasası ve seçim sisteminde değişiklik öneriyor ve bu iki yasanın Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle uyumlu hale getirilmesi önerisini dile getiriyor. Şöyle baktığımız zaman 2023 seçimleri öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir kopuş yaşanmıştı. Meral Akşener liderliğinde bazı MHP'liler ayrılarak İyi Parti'yi kurmuşlardı. O dönemde Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti'ye 15 milletvekili vererek mecliste grup kurmasını ve seçimlere girmesine olanak sağladı. Ancak bu yol kullanılınca bu kez 2023 seçimlerinden önce seçim yasasında ve siyasi partiler yasasında bir değişiklik yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 20 milletvekili olup grup kuran partilerin seçime girmeleri için yeni şartlar getirildi. İşte örgütlenme şartı, il ve ilçelerde örgütlenme, 6 ay öncesinde büyük kongresini yapma gibi şartlar getirilerek bu yol kapatıldı. Aynı tarihte seçim yasası da değiştirildi ve denildi ki bundan böyle seçimlerde il ve ilçe seçim kurulları o bölgedeki en kıdemli hakimin başkanlığında değil, kurayla belirlenecek. Ancak anayasa uyarınca seçim kanunlarında yapılan değişiklikler ancak bir sonraki seçimde uygulanabildiği için 2023 seçimlerinde bu değişiklikler uygulanmamıştı. Şimdi yeni yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde artık seçim kurulları, il ve ilçe seçim kurulları o bölgedeki en kıdemli hakimlerin başkanlığında değil, kurayla seçilecek hakimlerden oluşacak. Bunun yanı sıra sandık kurullarında son seçime girmemiş siyasi partilerin temsilcileri yer alamayacak. Bu değişiklikler şimdi ilk yapılacak seçimde uygulanacak. Ama sayın bunun da ötesinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle uyumlu bir siyasi partiler yasası ve uyumlu bir seçim sistemi istiyor. Dolayısıyla anlaşıldığı kadarıyla hatırlayacaksınız, geçtiğimiz hafta Sayın Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanı bir araya gelmişlerdi çerçeve yasanın kabulünden sonra. Muhtemelen bu konuda ele alınmış olmalı ki Sayın Bahçeli böyle bir öneriyi gündeme getirdi ve bununla ilgili gelişmelerde belki yasa değişikliği teklifleri de büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde açığa çıkacaktır ve yeni bir tartışma siyasette başlayacak. Siyasi partiler yasasındaki değişikliklerle ne murad ediliyor olabilir, ne arzu ediliyor olabilir? İşte butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi yargı kararıyla değiştirildi. Muhtemeldir ki belki siyasi parti yönetimlerine, kurultaylarına, delege ve örgüt sistemlerine bu tür müdahaleleri daha da kolaylaştıracak bazı değişikliklerin de yolu açılmak isteniyor olabilir. Yani iktidar değişikliğini önleyebilmek, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olmasını ve en azından birkaç dönem daha bu görevi sürdürmesini sağlayacak bir takım değişikliklerin ilk işaretleri olarak ben değerlendiriyorum Sayın Bahçeli'nin bugün siyasi partiler kanunu ve seçim kanunundaki değişiklik önerilerini gündeme getirmesini. Tabii siyasette Sayın Bahçeli'nin önerileri önümüzdeki günlerde sıcak gündem çerçevesinde tartışılmaya başlanacak muhtemelen. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla ilgili olarak da Sayın Cumhurbaşkanı bu yasayı onayladı ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi bu yasa bazı kurulları öngörüyordu. Bu kurulları bir tanesi Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyete geçecek. Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında takip ve koordinasyon kurulu oluşturulacak. 8 üyeli bir kurul bu. İçişleri, Adalet, Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri bu kurulda görev alacak. İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz 24 Ağustos'ta bu kurulun ilk toplantısını yapacağını ve sürecin başlatılacağını açıkladı. Bu kurul Bir taraftan sürecin takibini ve koordinasyonunu sağlayacak, gerekirse alt kurullar oluşturacak. Milli Güvenlik Kurulu tarafından PKK'nın terör eylemlerinden vazgeçtiği, kendisini lağvettiği ve silahlarını teslim ettiği konusundaki teyit ve tespitin yapılarak resmi gazetede yayınlanmasından sonra da 6 ay içinde terör örgütü üyeleri başvurarak bu yasadan yararlanacaklar. Şu anda cezaevinde tutuklu ya da hükümlü durumunda olanların hüküm giydikleri hapis cezalarında 5 ila 10 yıllık ertelemeler, indirimler devreye girecek ve süreç bu şekilde devam edecek. Bir başka kurul Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde izleme kurulu adı altında devreye girecek. Tabii şöyle bir baktığımız zaman bu yasanın uygulanmasından ve yürütülmesinden tek sorumlu kişinin Cumhurbaşkanı olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Cumhurbaşkanlığı nezdinde kurulacak bu kurul doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlı. Takip ve İzleme Kurulu, Koordinasyon Kurulu. Diğer taraftan mecliste kurulacak 17 üyeli İzleme Kurulu'nun da meclisteki AK Parti çoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda yine aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı da olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın kontrolünde olacağını söyleyebiliriz. Sürecin işlemesi için karar verecek ve bu kararı resmi gazetede yayınlayacak olan kurul da Milli Güvenlik Kurulu ve yine bu kurulun da başkanı bildiğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı bu sürecin yürütülmesinden birinci derece iktidar erkinin başı olarak birinci derecede sorumlu konumda. Tabii pek çok suç kapsamı bu kurul tarafından değerlendirilecek. Şöyle bir baktığımız zaman PKK, KCK ve bağlantılı örgütleri kuranlar, yönetenler, örgüte üye olanlar, yardım edenler, örgüt propagandası yapmış olanlar, örgütsel faaliyet kapsamında suça karışanlar, örgüt lehine terörizmin finansmanı için faaliyette bulunanlar gibi çok geniş bir terör suçları ve adi suçları kapsayan bir örtülü af ya da ceza ertelemesi söz konusu. Burada belki bugüne kadar gündeme gelmedi ancak bazı hukukçular dikkat çekiyor. PKK mensuplarına, KCK üyelerine getirilecek bu ceza ertelemeleri 5-10 yıllık hapis ertelemelerinin kapsadığı suçlar arasında uyuşturucu ve narkotik suçlar da var. Çünkü Birleşmiş Milletler'in uyuşturucuyla mücadele ofisinin hazırladığı raporlarda PKK aynı zamanda narko terör örgütü olarak nitelendiriliyor. Yani uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kaçakçılığı, bunların satışı, pazarlanması ve dağıtımından da teröre finansman sağlayan bir örgüt olarak nitelendiriliyor Birleşmiş Milletler tarafından ve raporda çeşitli operasyonlarda yakalanan çok ciddi miktarlarda uyuşturucuların da listesine yer veriliyor. Şimdi şöyle baktığımız zaman son dönemde işte ünlülere, iş insanlarına pek çok uyuşturucu operasyonları gerçekleştiriliyor. Bazıları hüküm giyiyor, tutuklanıyor. Ama dediğim gibi işte bu çıkartılan yasa kapsamındaki ceza ertelemesi, infaz ertelemesinden yararlanacak PKK'lıların ve bu suçlardan hüküm giyenlerin veya gözaltında bulunanların yararlanacağı kapsamda işte bu narko suçlar da yer alıyor. Belki bir şekilde vurgulamak gerekiyor. Tabii komisyon ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapacak dedik Sayın Cevdet Yılmaz başkanlığında önümüzdeki pazartesi ilk toplantı yapılacak ve sürecin nasıl işleyeceği bir anlamda açıklık kazanmaya başlayacak. Bununla eş zamanlı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi şehit ve gazilerle ilgili maddi imkanları genişleten bir kanun tasarısını da kabul etmişti. Bu da yürürlüğe girmişti. Ancak yaklaşık 1,5 aydır Ankara'da Güven Park'ta eylem yapan er şehitler ve er gazilerin aileleri, bunların aileleri ve yakınlarının eylemleri vardı. Özlük haklarının iyileştirilmesini, rütbeye göre aylık ve maaş bağlanması gibi unsurlarda eşitlik sağlanmasını talep ediyorlardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çerçeve yasayla eş zamanlı olarak geçirilen yasa bu talepleri karşılamadığı için de eylemlerine devam ediyorlardı. Ergazi ve er şehitlerin aileleri, yakınları ve kendileri bu gece sabaha karşı saat 4.45'te güvenlik güçleri Ankara Güven Park'taki bu eylemi sonlandırma yönünde bir operasyon düzenlediler. Yaklaşık 1,5 aydır Güven Park'ta taleplerini gündeme getiren gazi ve şehit aileleri polis operasyonuyla boşaltıldı. Güven Park kapatıldı. Bu da günün sıcak gelişmelerinden bir tanesiydi. Özellikle de siyaset gündeminin. Çünkü bir taraftan PKK'ya yönelik böyle bir ap girişimi ve yasası, terörün sonlandırılması ile ilgili adımlar atılırken, diğer taraftan da böyle bir uygulama, özellikle İyi Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu ve diğer muhalefet partilerinin liderleri tarafından da eleştirildi. Bunu da vurgulamak gerekiyor çünkü günün sıcak gelişmelerinden bir tanesiydi. Evet, siyasette bu gelişmelerin devamı önümüzdeki günlerde de devam edecek gibi görünüyor. Özellikle Sayın Bahçeli'nin siyasi partiler kanunu ve seçim yasası değişiklik talepleri gündem maddelerinden birisi olacak gibi. Fakat ekonomiye döndüğümüzde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ikinci çeyrek kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. Hazinenin borç yükünü zaten biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi çok ciddi bir iç ve dış borç yükü altında ve her hafta en az 2-3 borçlanma ihalesi düzenlenerek yüksek faizli borçlanma politikası sürdürülüyor. Çünkü kaynak bulmak için vergi gelirlerinin dışında ihracat veya diğer gelir sağlayıcı unsurların dışında borçlanma ekonomi yönetiminin elindeki en önemli unsurlardan bir tanesi. Ancak kısa vadeli döviz borçlarındaki artış bu açıdan ciddi bir risk işareti de veriyor bize. İşte Merkez Bankası'nın ikinci çeyrek döneme ilişkin, yani Nisan-Haziran dönemiyle ilgili kısa vadeli dış borç istatistiklerine bakıldığında, Haziran'da vadesi bir yıldan az olan, yani en az bir yıl içerisinde ödenmesi veya bir yıldan daha az sürede ödenmesi gereken borç miktarı %2,5 artarak 170,7 milyar dolara yükselmiş Haziran ayında. Vadesine bir yıl ve daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise 239,5 milyar dolara ulaştı Haziran sonu itibariyle. Türkiye ekonomisinin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bu ciddi bir rakam gibi, çok yüksek bir tutar gibi görülmeyebilir. Ancak bu borçların vadesinin bir yıldan kısa olduğu dikkate alındığında, bir yıldan kısa bir sürede en az 239,5 milyar dolar bir döviz borcunu ödemek ya da bu borçları yenileriyle değiştirerek vadesini uzatıp çevirmek zorunda Türkiye ekonomisini yönetenler. Şöyle bir baktığımız zaman bu kısa vadeli borç tablosuna, yaklaşık %5'i bu döviz borçlarının, kısa vadeli döviz borçlarının %35'i dolar bazında, %26,5'u da euro bazında, %13,6'sı ise diğer dövizlerden oluşuyor. Yani sterlin, yen, ruble veya işte İsviçre frangı gibi diğer döviz türlerinden oluşan bir borç. Ve dediğim gibi yaklaşık 239,5-240 milyar dolara yükselmiş durumda vadesi bir yıldan kısa olan döviz borçlarının tutarı. Diğer taraftan artık Eylül ayına kısa bir süre kaldı. Her yıl Eylül ayında ekonomi yönetimi Türkiye'nin orta vadeli programını açıklıyor. İş dünyası, Türkiye ekonomisini yakından izleyenler, piyasalar veya gelecekle ilgili karar alma sürecinde olanlar, işte bu orta vadeli programda ilan edilen hedeflere göre kararlarını oluşturuyorlar. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı açıklamalara baktığımızda, Eylül ayının ilk haftası içerisinde 2027-2029 yıllarını kapsayan orta vadeli program açıklanacak. Bu programda 2027 ile 2029 yıllarını kapsayan 3 yıllık dönem için enflasyon, kur fiyatları, enerji fiyatları, yatırım programı ve ekonomik öncelikler yer alacak. Dolayısıyla da ekonomiyle birebir ilgilenenler, iş dünyası, yatırımcılar, iç ve dış sermayedarlar, hatta çalışanlar, emekliler, herkes bu hedeflere, bu göstergelere göre önünü görmeye çalışacak. Tabii bugüne kadar açıklanan orta vadeli programlarda maalesef ilan edilen hedeflerin büyük bölümü tutmadı. Özellikle enflasyon, döviz kurları, enerji fiyatları gibi konularda enflasyon başta olmak üzere orta vadeli program hedeflerinde ciddi sapmalar yaşandı. O nedenle de şimdi 2027-2029 orta vadeli programı açıklanmadan önce iş dünyasından talepler gelmeye başladı. İşte İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası Başkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı peş peşe yaptıkları açıklamalarda artık enflasyonun yükünü sanayiciye, ihracatçıya taşıtmaktan vazgeçecek adımların atılmasını istediler. Programda revizyon talep ettiler ve orta vadeli programda da en azından sanayiciye, imalatçıya, hatta tarıma, çiftçiye, üreticiye destek sağlayacak, bu yükü hafifletecek adımlar atılması, yapısal reformların devreye alınması konusunda taleplerini dile getirdiler. Orta vadeli programla eş zamanlı olarak 2027 bütçesinin hazırlıkları da yürütülüyor. 2027 bütçesi de anayasa uyarınca yıl sonundan 75 gün önce, her yıl yıl sonundan 75 gün önce, yani 17 Ekim'de, en geç 17 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmak zorunda. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütüyor bütçeyle ilgili çalışmaları. Tabii mevcut enflasyonist ortam ve birazdan sizlerle paylaşacağım 2026 bütçesinin uygulaması ile ilgili ilk 7 aylık sonuçları birlikte değerlendirdiğimizde 2027 bütçesinin de gerçekten hem açık boyutuyla hem vergi gelirleri ve harcamalar boyutuyla kritik bütçelerden birisi olacağını söyleyebiliriz. Neden önemli bütçeler? Çünkü ekonomide yıllık olarak sadece bir yıl ömrü olan tek yasa bütçe yasası ve dediğim gibi bizim anayasamız da her yılın bütçesinin 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girmeden 75 gün önce, en geç 17 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş olmasını ve bütçe büyüklüklerinin kamuoyuna açıklanmasını, mecliste tartışılarak onaylanıp kabul edilmesini zorunlu kılıyor. Çünkü bütçe aynı zamanda yasayla iktidarlara verilen harcama yetkisi, vergi salma yetkisi, bu açıdan da kritik bir yasa. Bütçe yasaları her sene olduğu gibi bu yılda 2027 bütçesiyle ilgili hazırlıklar orta vadeli programla birlikte eş zamanlı olarak yürütülüyor ve önümüzdeki günlerde bununla ilgili de ilk ipuçları, ilk makro göstergeler ve mali büyüklükler ortaya çıkmaya başlayacak. Sevgili dinleyiciler, evet, siyasetin sıcak gündemiyle başladık ve birkaç ekonomik göstergeyle, ekonomideki sıcak birkaç gelişmeyle devam ettik ama biraz Akdeniz'in, Ege'nin serin sularına uzanalım diyorum. Manolis Angelopoulos, Yunanistan'ın Orhan Gencebay olarak adlandırılan bir sanatçı, şarkıları 1970'li yıllardan bu yana Yunanistan'ın ve Ege'nin diğer ülkelerinin yanı sıra Türkiye'de de tanınan, bilinen bir sanatçı. İşte Tamavramasu, Senin Kara Gözlerin şarkısı, Manolis Angelopoulos'un en çok bilinen şarkılarından birisi. Bir dinleyelim.

Tamavra Matyasu, o kara gözlerin. O kara gözlerin her gördüğümde başımı döndürüyor, kalbimi acıtıyor. Onları her gördüğümde sonsuz aşkımı hatırlatıyor. O gözlerin içinde düne kadar sevdiğim birine bakıyorum. Göğsümde açtığı yaralar kanıyor. O kara gözlerin ateş gibi yakıyor. Manolis Angelopoulos, Yunanistan'ın Orhan Gencebay olarak adlandırılan değerli bir sanatçınındı bu şarkı. Bu şarkıyı Türkçe'de de pek çok şarkıcımız, pek çok sanatçımız seslendirdi. Evet, bu şarkıdan sonra farklı bir konuya geçiyoruz. Şeker soruşturması. Hatırlayacaksınız, bir buçuk ay kadar önce İstanbul Cumhuriyet Savcılığı bir beyaz et sektöründeki onlarca şirkete soruşturma başlatmıştı. Şirketlerin yöneticileri, sahipleri, CEO'ları gözaltına alınmıştı. Beyaz et fiyatlarında anlaşmalı fiyat belirlendiği yönünde bir gerekçeye dayanıyordu bu soruşturma. Ancak hatta bazı şirketlere yönetim kayyumu da atandı. Ancak o kadar büyük bir sansasyon yarattı ki bu el koyma ve şirketlere soruşturma, CEO'ların gözaltına alınması süreci kısa süre içerisinde idari yargıdan bu el koyma kararları döndü ve peş peşe yöneticiler serbest bırakıldı. Üzerinden bir buçuk ay geçti. Beyaz et soruşturmasının akıbetinin ne olduğu konusunda ortada somut bir bilgi yok. Ancak beyaz et fiyatlarında herhangi bir düşüş de şu ana kadar gerçekleşmiş değil. Şimdi buna benzer bir operasyon, daha doğrusu benzerlik şu yönüyle, şeker sektöründe 25 şirketi kapsayan bir operasyon. 8 ilde çok sayıda şirket. Ama tabii bu operasyonun bir başka boyutu Süleymancılar tarikatına yönelik olarak başlatılan soruşturmaya paralel yürüdü. Bu çok sayıda şirkete, Süleymancılar tarikatının bünyesindeki yüzlerce şirkete el konuldu. Yine idari kayyum atandı. Yüz milyarlarca liralık bir para trafiğinin olduğundan bahsedildi savcılık açıklamasında. Aynı şekilde İçişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamada da yurt dışına 100 milyara aşkın para transferi yapıldığı, para hareketlerinin MASAK tarafından, Mali Suçlar Araştırma Kurulu tarafından incelendiği duyuruldu. Ve bu soruşturmanın akabinde de tutuklamalar geldi. Bugün de yine benzer şekilde Furkan Vakfı'na ve liderine bir operasyon ve orada da yine çok sayıda şirkete idari kayyumlar atandı. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek özellikle bu tarika ve cemaat bağlantılı mali operasyonlar ve şirketler konusunda kamuoyunda ortaya çıkan yaklaşımları, muhtemel algıları bertaraf etmek için sıkça şu açıklamayı yapıyor. Bu operasyonların amacı ve hedefi dini bir grup değil. Aksine işte kayıt dışı para hareketleri, vergi kaçırma, devletin zararına neden olan yapıların sorgulanması ve soruşturulması amaçlıdır bu hareketler diyor. Özellikle bu konudaki dini hassasiyeti vurguluyor Sayın Adalet Bakanı. Ancak diğer taraftan da acaba akabinde diğer cemaat ve tarikatlara da benzer operasyonlar gelir mi soruları soruluyor. Bununla ilgili tartışmalar yaşanıyor. Çünkü Türkiye'de özellikle cemaat ve tarikatların bu tür ekonomik ve ticari faaliyetlerle elde ettikleri olağanüstü kaynaklar, yurtlar, okullar, medya şirketleri, fabrikalar, sanayi tesisleri, oteller, hastaneler, daha önce Gülen Cemaati ile ilgili Türkiye bu konuda çok somut bir deneyim yaşamıştı. Bankalar, finans kurumlarına varana kadar yurt dışında yüzlerce okula, dershaneye, üniversitelere, tatil köylerine varıncaya kadar çok büyük bir ekonomik varlığı kontrol ediyor. Gülen cemaati aynı zamanda da devlet içerisinde de yapılanmışlardı. Şimdi Süleymancılar tarikatının ekonomik varlıklarına yönelik bir operasyon ve ama ana boyut şeker soruşturması olarak öne çıktı. Burada da nişasta bazlı şeker, özellikle nişasta bazlı şeker ülkede 2008-2010'dan sonra piyasaya giren, özellikle de obeziteye yol açtığı vurgulanan, doktorların, sağlıkçıların sık sık sağlıklı olmadığını, insan sağlığına zarar verdiğini dile getirdikleri
bir şeker türü, yapay bir şeker türü. Çünkü Türkiye aslında dünyanın sayılı pancar üreticilerinden bir tanesi. Türkiye'de pancar esaslı şeker üretimi, Türkiye şeker fabrikalarının üretimi bu konuda dünya sıralamasında en başlarda geliyordu. Ancak şeker özelleştirmeleri, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine yönelik 2012 yılından itibaren alınan kararlar ve 2018'den itibaren de bu özelleştirmelerin hızlandırılmasıyla Türkiye'de şeker fabrikalarının, pancardan şeker üreten fabrikaların büyük bölümü özelleşti. Devletin şeker piyasasındaki payı yavaşladı, azaldı ve bir taraftan da pancar üretimine kota getirildi. Pancar üretiminden geçimini sağlayan milyonlarca üretici hem özelleştirilen şeker fabrikalarından dolayı hem de üretimin sınırlandırılmasından dolayı üretimden vazgeçmeye başladı. İşte bu boşluğu nişasta bazlı şekerle doldurmaya yöneldi bazı şirketler, kuruluşlar, ithalatçılar ve çok iyi bir ekonomik gelir, ekonomik pay oluşmaya başladı. İşte Süleymancılar tarikatı kapsamında ŞMS Kopuz Gıda özellikle bu piyasayı kontrol eden de şirketlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda uluslararası bağlantıları ve şekerli gıdalar endüstrisiyle ilgili olarak da endüstriyel yağ ithalatı ve ticaretinde de çok ciddi paya sahip bu şirketler. Dolayısıyla Adalet Bakanlığı'nın savcılığın açıklamasına baktığımızda bu konuda sahte faturalar, naylon faturalar oluşturulduğu, dolayısıyla yasalara aykırı bir takım işlemler yapıldığı, özellikle dahilde işleme rejimi olarak ekonomide önemli bir paya sahip olan bu sistemle yurt dışından ithal edilerek yurt içinde işlenip tekrar yurt dışına ihraç edilmek taahhüdüyle yapılan ithalatlarda ciddi usulsüzlükler ve vergi kaçakçılıklarının olduğu, devletin bu konuda çok büyük zarara uğratıldığı yönünde iddialar var bu soruşturmanın kapsamında. Dediğim gibi şeker soruşturması önümüzdeki günlerde daha da boyutlanarak büyüyecek gibi görünüyor. Çünkü yüz milyarlarca liralık bir piyasa, bir sektör söz konusu, şirketlere idari kayyumlar atandı. Ama tabii asıl belki şunu sorgulamak gerekiyor. Türkiye neden böyle bir yapay şeker, nişasta bazlı şeker, fruktoz, glütoz gibi insan sağlığına zararlı ürünlerin payının arttığı bir piyasa haline geldi? Oysa Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda Türkiye pancar üretimini teşvik ederek şeker fabrikalarını kurarak, şeker fabrikalarının sayısını arttırarak şekerde kendi kendine yeterli, sağlıklı üretim yapan ve hatta ihraç eden bir ülke konumundaydı. Halbuki şeker fabrikaları sadece bir şeker fabrikası değildi. Bulundukları ilin sosyal hayatına, kültürel hayatına, ekonomik hayatına da katkı veren tesislerdi bunlar. Çünkü şeker fabrikalarının bulunduğu alanlarda sinemalar, tiyatrolar, oyun alanları, spor tesisleri, hatta spor kulüpleri faaliyet gösteriyordu. Yıllarca Türkiye liglerinde mücadele eden Şeker Spor Futbol Kulübü bunlardan bir tanesiydi. Bunun gibi şeker, Türk Şeker Şirketi bünyesindeki skalar ve kamu iktisadi teşebbüsleri gerçekten ekonominin önemli can damarlarından birisiydi. Ancak dediğim gibi özelleştirme kararları sonrası bu fabrikaların büyük bölümü özel şirketlere satıldı. Bazılarının sadece üretimi bile durduruldu, arazileri satıldı. Çalışanlar özlük haklarını kaybettiler ve bu fabrikaların bulundukları şehirlerin hayatına sağladıkları sosyal, kültürel ve ekonomik katkılar, eğitim katkılarının hepsi yavaş yavaş ortadan kalktı ve özelleştirme sonrası bu fabrikalar kar amaçlı tesislere dönüştü. Tabii devlet şeker sektöründeki payını aşağı çekince, fabrikaları özelleştirince de işte piyasadaki büyük pay özellikle ithal girdisiyle desteklenen ve dahilde işleme rejimiyle şekerli gıda üreten şirketlerin, tesislerin
ihtiyacını karşılayan nişasta bazlı şeker üzerinden yürümeye başladı ve burada da kotalar ticari kaygılarla, ticari amaçlarla kullanılır hale geldi. İşte şimdi bu soruşturma bunların önlenmesine yönelik, ancak dediğim gibi neredeyse 15-20 yıldır devam eden bir süreç bu. Neden bugün böyle bir adım atıldı? Bugüne kadar milyarlarca liralık payın, varlıkların, yasa dışı gelirlerin el değiştirmesi, yurt dışına transfer edilmesi konusunda gerekli adımlar için neden bu kadar gecikildiği de ayrıca sorgulanması gereken bir başka unsur diyorum. Dediğim gibi şeker fabrikaları ülkenin ekonomisinde can damarlarından bir tanesiydi. Tıpkı diğer tarımsal kitler gibi Et ve Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu, Yem Sanayi, Gübre Fabrikaları, bütün bunlar özelleştirme sonrası kamunun elinden çıkarılan tarımsal kitler olarak anılabilir. Bu tesislerin elden çıkarılması sonucu Türkiye dünyada en pahalı şekeri tüketen, hatta sağlıksız şekeri tüketen, en pahalı eti tüketen, en pahalı süt ürünlerini tüketen ve gübreyi ithal etmek zorunda kalan, yemi, otu, samanı bile ithal etmek zorunda kalan bir ülke konumuna geldi bu politikaların sonucunda ve şeker de bunlar içerisinde önemli boyutlardan bir tanesiydi. Umarız bu soruşturmalardan sonra en azından aklı selim hakim olur ve Türkiye yeniden doğal pancar kotalarını genişleterek, pancar üreticisini destekleyerek, sağlıklı şeker üretimini öncelikli konuma getirerek bu alandaki boşlukları ve usulsüzlükleri, gelir kayıplarını, para kaçakçılığını ve aklamaları önleyebilir bu soruşturmaların sonrasında. Evet, tekrar denizin sıcak iklimi, deniz kenarında olduğunuzu varsayın diyerek İtalyan şarkıcı Amadeo Minghi'nin 1990'lı yıllarda tatil beldelerinde dillerden düşmeyen, herkesin beğeniyle dinlediği şarkısını sizlere sunmak istiyorum. Amadeo Minghi, Cantare d'amore, şarkı söylemek aşk demektir diyor.

Evet sevgili dinleyiciler, Amadeo Mingi söyledi. 1990'lı yıllarda bütün Avrupa'da ve Türkiye'de çok beğenilen bu İtalyanca şarkıyı Cantare d'amore, şarkı söylemek aşktır dedi. Evet, diğer taraftan da tabii bütçe ekonominin en büyük aşkıdır diyoruz. Çünkü bütçe olmadan ne ülke ekonomisi ne aile bütçesi yönetilebilir. Ancak bütçe sonuçları Temmuz 2026 itibariyle Maliye Bakanlığı'nın açıklamış olduğu bütçe uygulama sonuçları pek o kadar iç açıcı değil. Çünkü şöyle bir baktığımızda Ocak ayından bu yana sadece Şubat ve Haziran ayında bütçe fazla vermiş. Onun dışındaki diğer tüm aylarda ciddi açıklar söz konusu. Nitekim Temmuz ayında da aylık açık 378,1 milyar lira olmuş. Geçen yılın Temmuz ayında, 2025'in Temmuz ayında aylık açık 24 milyar liraydı. Dolayısıyla bu yılın Temmuz'unda geçen yıla göre sadece aylık bazda 16 kat bütçe açığında artış söz konusu. Ocak-Temmuz dönemi itibariyle baktığımızda ise bakanlığın açıkladığı rakamlara 7 aylık açık toplamı 1 trilyon 300 milyar liranın üzerine çıkmış. Geçen yıl yine Ocak-Temmuz döneminde 7 ayda bütçe açığı 1 trilyon liraydı. Yani burada da 300 milyar liralık geçen yılın üzerinde bir açık verilmiş. Çünkü harcamalarda %51'i bulan bir artış söz konusu. Vergi gelirlerindeki artış her ne kadar önemli olsa da harcamaları karşılamada vergi gelirlerindeki artış yetersiz kalıyor. Çünkü dediğim gibi harcamalar %51 artmış. Burada tabii şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Özellikle İran Savaşı nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki olağanüstü yükseliş, neredeyse haftada 2-3 kez benzine ve motorine yapılan yüklü zamlar pompa fiyatlarına tam olarak yansımasın diye Hazine ve Maliye Bakanlığı özel tüketim vergisinden, akaryakıttan alınan özel tüketim vergisinden feragat etti. Eşel mobil sistemine geçildi ve dolayısıyla pompada ödenen fiyatın içerisinden alınması gereken ÖTV miktarının daha altında bir vergi razı oldu Hazine ve Maliye Bakanlığı. Bu tabii verginin özellikle bütçenin en önemli gelir kalemi olan yaklaşık %69'unu oluşturan dolaylı vergiler kaleminde düşüşe neden oldu. Çünkü katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, akaryakıt tüketim vergisi, özel iletişim vergisi gibi dolaylı vergiler, biz zaten bu harcamayı yaparken ödediğimiz bedelin içerisinde yer alan vergiler ve bütçenin de en önemli gelir kaynakları. İşte eşel mobil sisteminden ötürü akaryakıttan alınan vergilerde ciddi bir gelir azalması oldu. Kaldı ki Hazine ve Maliye Bakanlığı 13 Ağustos'ta aldığı bir kararla da Ağustos ayının sonuna kadar motorinden ÖTV oranını sıfırladı. Yani dolayısıyla önümüzdeki ay açıklanacak Ağustos ayı bütçe rakamları muhtemelen daha da düşük olacak ÖTV açısından. Çünkü ay sonuna kadar mazottan alınan ÖTV sıfırlanmış durumda. Ama asıl çarpıcı olan bütçede vergi gelirlerinin içeriği, kurumlar vergisi ve gelir vergisi bütçenin en önemli gelir kaynakları. Gelir vergisinde 5,5 milyon mükellef beyanname verdi Hazine ve Maliye Bakanlığı. Bunun çok büyük bir rakam olduğunu, yapılan denetimlerle mükellef sayısının çok arttığını söyledi. Ancak şöyle bir baktığımız zaman 5,5 milyon vergi mükellefi beyanname vermiş ve gelir beyan etmiş. Ancak bu beyan yoluyla ödedikleri gelir vergisi 187 milyar lira olmuş 7 ayda. Buna karşılık stopaj yoluyla, yani ücretlerden ve stopaja tabi diğer gelirlerden doğrudan kaynağından kesilen gelir vergisi ise 1 trilyon 991 lira olmuş. Yani yaklaşık 2 trilyon diyebiliriz buna. Bir taraftan gelirini beyan ederek, beyanname vererek gelir vergisi ödeyen 5,5 milyon mükellef var. Bunlar sadece 187 milyar öderken ücretli, memur, işçi, çalışan kesim ve işte kira geliri gibi benzer gelirleri olan kişilerin stopaj yoluyla doğrudan kaynağında daha para ellerine geçmeden ödedikleri gelir vergisi ise 2 trilyon lira. Bu da vergi sistemimizdeki derin adaletsizlik.
bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu konuda bugüne kadar gerekli adımlar atılmadı. Gelir vergisi dilimlerinin yükseltilmesi, en azından ücretlilerin, çalışanların yılın 3. 4. ayından itibaren üst gelir gruplarına, üst gelir dilimlerine girerek daha yüksek gelir vergisi ödemeleri ve ellerine geçen maaşın iyice azalmasının önüne geçecek adımlar ne yazık ki şu ana kadar atılmadığı gibi diğer mükelleflere uygulanan muafiyetler, istisnalar ve diğer kolaylıklarla da elde ettikleri kazançların ödenmesi gereken vergisinin çok altında vergiler ödeme gibi bir avantaja sahip oluyorlar bazı kesimler. Dediğim gibi çalışan ücretli kesimler ise daha maaşları ellerine geçmeden ay başında vergilerini peşin olarak ödüyorlar. Aradaki 10 kata varan gelir vergisi uçurumu da bu adaletsizliğin bir başka somutlatmış hali. Evet sevgili dinleyiciler, Meta biliyorsunuz sosyal medya.

0: gençleri ve çocukları bağımlı hale getiriyor, ruhsal dengelerini bozuyor ve onları asosyal, hatta z-sosyal hale getiriyor, toplumdan kopartıyor. Ve şirket içi araştırmalarda bu durumlar tespit edildiği halde bu araştırmaların sonuçları da örtbas edilerek toplumdan gizleniyor. O nedenle Instagram uygulamasıyla ve Facebook ve diğer sosyal medya uygulamalarıyla gençlerin ruhsal yapılarına verilen hasarın giderilmesi ve şirketin bu örtbas ettiği araştırma sonuçlarını gençlere yönelik bilinçli bir şekilde kullandığı kötü algoritmaları, bağımlılık yaratan algoritmaları ortadan kaldırarak yaptırımlara tabi tutulması gerektiğini söylüyorlar. Jüri oluşturuldu ve bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde bu dava başladı ve davadaki ilk talep Meta'nın, yani Instagram ve Facebook'un çatı örgütü Meta'nın 2025 yılı geliri olan 200 milyar dolar tutarında bir tazminatı ruhsal tahribat ve bağımlılık yaşayan gençlere ve çocuklara ödemesi. Davanın savcısı da taleplerin çok haklı olduğu yönünde görüş bildirdi. Oluşturulan jüri şimdi bu 200 milyar dolarlık tazminat hakkında ve gençlere, çocuklara yönelik sosyal medya bağımlılığındaki büyük şirketlerin, sosyal medya şirketlerinin kötü niyetli, art niyetli ve gizledikleri algoritma sistemlerin açığa çıkarılması için bir karar verecek jüri. Bu da sanıyorum Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi bünyesindeki sosyal medya şirketlerine karşı açtığı bugüne kadarki en büyük dava olacak. Nitekim bir başka boyut, özellikle Z kuşağı ile ilgili yapılmış bir araştırma, Betterment ve Northwestern Mutual şirketleri, Z kuşağının harcama ve tasarruf eğilimleriyle ilgili bir araştırma yapmışlar. Çünkü bu kuşak teknolojiyle barışık, doğdukları andan itibaren ellerinde cep telefonu, tablet, bilgisayar olan bir kuşak ve bu kuşakta çok ciddi bir bahis ve tahmin piyasaları bağımlılığının olduğu ortaya çıkmış. Gelecekleri için para biriktirmek, tasarruf etmek gibi bir düşünceye sahip değil bu kuşak. Varlıklarını emeklilik fonları veya diğer kendilerine güvence sağlayacak fonlarda değerlendirmek yerine bahis ve tahmin piyasalarında, yani şu cumhurbaşkanı seçilecek mi, bu seçimi kim kazanacak gibi sadece futbol bahisleri, spor bahisleri değil, çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve dünya genelinde bu tür tahmin ve bahis üzerinden oyunlar kurgulayan çok büyük şirketler, kuruluşlar var ve milyarlarca dolarlık bir varlık dönüyor burada. İşte Z kuşağı bu riskleri almayı seven bir kuşak. %80 varlıklarını ve tasarruflarını bu tür bahis ve tahmin piyasalarında, onun da ötesinde kripto para piyasalarında risk alarak uzun vadeli getiri yerine kısa günde tahmin tutturarak, bahis oynayarak kısa sürede yüksek gelir elde etmek amacıyla kullanıyorlar varlıklarını. Bu da bir başka boyutu sosyal medya ve teknolojinin, iş bulma zorluğu, ücretlerin düşüklüğü, yüksek konut fiyatları gibi gelecek endişesi gibi kaygılar özellikle Z kuşağı gençlerine riskli alanlara yatırım yapmaya, riskli alanlarda tasarruflarını değerlendirilip paralarını harcamaya ve kısa sürede büyük kazançlar peşinde koşmaya yönlendiriyor. Bu da teknolojinin gençlere ve çocuklara verdiği bir başka bağımlılık türü, araştırmanın sonuçları da bu yönde. Sevgili dinleyiciler, Ankara'dan Haber Var programının sonuna geldik. Önümüzdeki pazartesi ve çarşamba günü tekrar dünya ve Türkiye ekonomisinin sıcak gündem başlıklarıyla, siyasi gelişmeleri ve ekonomik gelişmeleriyle ben Zülfikar Doğan karşınızda olacağım. Bu süre içerisinde programımızla ilgili görüş ve değerlendirmelerinizi, eleştirilerinizi bizlere iletmek, paylaştırmak isterseniz de 0505 171 66 56 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Hepinize hoşça kalın diyorum, iyi günler diliyorum.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunum hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren karar.

Etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Afyonkarahisar'da bir serada yapılan ilaçlamada yaklaşık 40 kişi zehirlendi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni ABD bölgesi ilan etti. Türkiye ile Suriye madencilik alanındaki işbirliğini geliştirmek için yeni bir adım attı. Ayrıntılar bültenimizde. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmasında iş insanı Koray Sarısaçlı'nın farklı tarihlerde verdiği ifadeler çıktı. Sarısaçlı, kaçırılıp günlerce alıkonulduğunu, elektroşok ve DART'la yaklaşık 30 senet imzalamaya ve toplam 6-7 milyon dolar borç yazmaya zorlandığını, ailesiyle tehdit edildiğini öne sürdü. Sarısaçlı ayrıca yapılanmayı aklayan 1 dolar çekmeye ve canlı yayına çıkmaya zorlandığını, serbest bırakıldıktan sonra da yapılanmayla bağlantılı görüntü vermesinin istendiğini iddia etti. Kırşehir'de gümrük kaçağı 5023 ürünle 500 kilogram çay ve tütün ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan araç sürücüsü Eydin'in jandarmadaki işlemleri sürüyor. Afyonkarahisar'da bir serada yapılan ilaçlamada yaklaşık 40 kişi zehirlendi. 10 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Türkiye genelinde Temmuz ayında metrekareye ortalama 18,4 kilogram yağış düştü. Temmuz ayı yağış normali metrekareye 15,6 kilogram, geçen yılın aynı dönemine ise metrekareye 9,6 kilogram olarak kayıtlara geçti. Buna göre Temmuz yağışları normaline göre %18, geçen yılın aynı ayına göre ise %92 arttı. Dış gündemle devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni ABD bölgesi ilan etti. Trump, deniz ablukasının sürdüğünü ve boğazın açık ve işler durumda olduğunu belirterek deniz mayınlarının temizlendiğini veya patlatıldığını söyledi. İran'la herhangi bir görüşme yürütülmediğini belirten Trump, planlanmış bir temasında bulunmadığını ifade etti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın açık olduğuna ilişkin açıklamalarını yalanladı. Galibaf, ABD'nin deniz ablukasını ve yaptırımlarımızı dondurulan İran varlıklarını serbest bırakması halinde boğazın açılabileceğini söyledi. İranlı yetkili, bu şartlar yerine getirilmeden Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ulaşımının normale dönmeyeceğini bildirdi. Katar, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve ateşkesin uzatılmasının ABD-İran müzakerelerinin yeniden başlamasını sağlayabileceğini açıkladı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El Ansari, İran'la Umman'ın Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya varmasını beklediklerini söyledi. Ansari, boğazın açılması ve ateşkesin uzatılmasının diplomatik süreci katkı sağlayacağını belirtti. İsrail ordusunun Gazze kentindeki bir kafeye İHA ile düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda biri çocuk olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirirken 14'ten fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı saldırıyı katliam olarak nitelendirerek sivillerin hedef alınmasına tepki gösterdi.

0: Türkiye ile Suriye madencilik alanındaki işbirliğini geliştirmek için yeni bir adım attı. İki ülke arasında fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmayla fosfat alanında stratejik ortaklık geliştirilmesi hedefleniyor. Böylece Türkiye ile Suriye arasında madencilik işbirliğinin kapsamı genişletilecek. Mutabakat iki ülkenin fosfat alanındaki ortak çalışmalarına temel oluşturacak. İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul servis ücretlerine %10 zam yapıldı. Yeni tarifeyle en uzak mesafelerde yıllık servis ücretleri 90 bin lira yaşarken rehber personel bulunan servislerde ücretlere %35 ekleme yapılacak. Buna göre 0-1 kilometre arası ücret 39.970 liraya 23 ila 25 kilometre arası ücretse 93.610 liraya yükseldi. Yumurta üretim merkezleri Afyonkarahisar ve Kayseri'de üretici fiyatları son 4 haftada yaklaşık %61 arttı. Artışla birlikte duble yumurtanın tanesi 4 lira 50 kuruşa kadar yükseldi. Fiyatlardaki yükselişte yem, enerji, işçilik ve nakliye maliyetlerindeki artışın etkili olduğu belirtildi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.374 puandan işlem görüyor. İstanbul piyasada dolar 47 lira 93 kuruş, euro 55 lira 68 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.345, çeyrek altın 11.075, tam altın 44.132, atı altını ise 44.932 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Hakan Fidan Dışişleri Bakanı tabii ki bu Trump planı uygulanması konusunda Güvenlik Konseyi'nin alacağı kararı beklediklerini söylemişti diğer ülkelerle birlikte. Hani herkes Güvenlik Konseyi'nin daimi ya da geçici üyesi değil tabii bütün Orta Doğu ülkeleri, Türkiye'de öyle. Fakat 28.03 artık çıktı. Ben bir tepki görmedim. Ben mi atladım acaba? Yani bu karar böyle çıktı ama bunda problem var diyen bir ülkede görmedim doğrusu. Ne bekleriz biz Dışişleri Bakanlığımızdan böylesi bir karar üzerinden? Ucunda Trump var.
2: Ucunda Trump olduğu sürece Türkiye'nin olumsuz bir tavır içerisinde olma ihtimali çok düşük. Çünkü Trump'ın her davranışına böyle bir keramet atfeden bizim dış işlerinde en üst düzeyde böyle bir şey var. Netanyahu ne istediyse biz verdik. Hatta en ağır, en stratejik silahları istedi. Bunu da istiyoruz dedi. Biz de onu da verdik. Her şeyi verdiler yani. Hem Hakan Fidan'ın açıklamaları, hem daha önce yapılan açıklamalar, hem de Trump'la Erdoğan arasındaki kişisel ilişki. Bunlar aslında az çok Türkiye'nin nasıl bir davranış içerisinde olacağını gösteriyor. Hamas tabii ön aldı. Türkiye'nin Trump'ın karşısına alacak bir tavır içerisine gireceğini düşünmüyorum.
1: Ucunda Trump.
3: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
4: Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 19 Ağustos 2026 günlerden çarşamba, hafta ortasındayız. Öne çıkan gelişmeleri aktaracağım sizlere. Tabii dün Amerikan Başkanı Donald Trump Hürmüz haritası yayınladı. Amerikan toprağı ilan etti Hürmüz Boğazı'nı. Herkes tabii dalga geçiyor ama işin bir tarafı görüşmeleri İran'la durdurdukları. Bundan sonra İran'a ekonomik bir boğaz sıkma operasyonu öyle anıyorlar. Daha henüz açıklama yapılmadı ama İran'dan da tabii tepkiler var. Amerika'nın yenildiğini, kazanamadığını söylüyor İranlar. Körfez ülkelerine de tabii İran'dan bugün mesajlar, ilişkiler gergin diyebiliriz. Aynı zamanda tabii bir gerginlik de Türkiye'nin güneyinde, Suriye'de. Dün aktarmıştım size, İsrail hemen Türkiye sınırının dibinde 60 kilometre uzaklıkta Ebu Zuhur hava üssünü vurmuştu. Bu üste Türk yetkililerin olduğu ve tabii İsrail bu kriz büyüyor. Amerikan temsilcisi genel vali diye de anılıyor. Tom Barak Suriye ve Irak özel temsilcisi, aynı zamanda Ankara'daki Amerikan büyükelçisi olayı yatıştırmaya çalışıyor ama açıklamalar var. karşılıklı, tam da Mekke Anlaşması Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan'la yaptığı anlaşmanın ardından geldi bu gelişmeler. Tom Barak arada kalmış gözüküyor. Bir formül arıyorlar. Bölgeden başka bir notlarında olacak tabii ki İsrail'den, Gazze'den aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikaları tabii bir sıkışmışlığa işaret ediyor. Ukrayna krizinden de notlar eksik değil. Özellikle İngiliz İHA'ları Rusya derinlerini vurmak için kullanılmıştı. Sergey Lavrov'un yorumları var burada. Kiev'de hareketli saatler yaşanıyor. 40 günlük terör dalgası büyük bir faciaya yol açtı. Şimdi tabii görevden aldığı savunma bakanı bir isyan halinde seçim çağrısı yapıyor. Zamanlama manidar biçimde bir de bir operasyon başlatıldı. Zelenski'nin başkanlık ofisine uzanan seçimlere zorluyorlar Zelenski'yi, ya da böyle iddialar var diyelim. Yeni savunma bakanı onaylanmışken bunlar oluyor. Asya'dan notlar var tabii. Trump Güney Kore ile yapılan Amerika'nın tatbikatını yarıda kesti. Yoldaş kimle görüşmek istiyor? Yeni bir barış girişiminden. Yine aynı şekilde Rusya Japonya ilişkilerinde gerilim çıkmıştı. Çin'den Rusya'ya destek geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu arada Japonya Başbakanı ile telefonda görüşmüş. Aktarmaya çalışacağım. Asya'ya uzanan, Orta Doğu'dan pek çok not var ve Latin Amerika geçtiğimiz hafta sonu Latin Amerika'da hareketlilik vardı. Bir sağ kayış, genel anlamda aşırı sağ kayış Arjantin'e başlayan süreç yayılmış durumda. Küba'ya ağır tehditler var. Pete Hegseth, Amerikan Savaş Bakanı, 13 Ağustos'ta Panama'ya gitti. Panama junglelarında Küba'yı tehdit etti. Aynı zamanda Venezuela'da tuhaf şeyler oluyor. İsrail'le ilişkilerde Kolombiya sol iktidarın ardından aşırı sağa teslim oldu. Bir tek Lula kaldı. Brezilya devlet başkanı, o da 4 Ekim seçimleri için kampanyasını başlattı. Bugün geçen haftayı biraz toparlıyoruz. Tabii 2 gündür Mekke Anlaşması'nı konuşuyorum ama bugün Latin Amerika'ya uzanacağız. Sevgili Çağlar Tekin, Latin Amerika'yı yakından takip eden konuğum olacak programın son bölümünde. Neler oluyor? Donra doktrini hayata geçiyor ve bütün kaleler düşüyor mu? Küba'da durum tabii parlak değil. Ara ara her ay gündeme getirmeye çalışıyorum Küba'daki gelişmeleri. Çağlar'la konuşacağız. Evet, başlamadan bir kez daha hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarımızdan radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden de Sputnik Türkiye'nin web sitesi, Telegram hesabı, aynı şekilde X'ten canlı yayınlar var. Buradan da Eksen'i takip edebilirsiniz. Diyelim, başlayalım Eksen'e.
4: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, önce İran'la başlıyoruz. Tabii bütün küresel gelişmelerde Amerika'nın İsrail'le birlikte 28 Şubat'ta İran'a açtığı savaş etkili oluyor. 40 günlük aşama bitti. Bir anlaşma imzalandı. Amerika anlaşmaya uymadı. 13 gün boyunca İran'ı bombaladılar. Güney bölgelerini, yine tabii ki Hürmüz Boğazı. Trump'ın bütün derdi günü Hürmüz'ü açmak. En son dün tabii pek çok olaylar yatışmış. Şimdi savaşın yönetilmesi aşamasına geçilmiş gözüküyor. Sıkışmış kalmış durumda Trump yönetimi. Kasım'da ara seçimler yaklaşırken ve bir Hürmüz Boğazı haritası, herkes şakaya vuruyordu. Hakikaten aktardım dün size, yayınla da Amerika'nın yeni toprağı diye ilan etti. Ve ardından açıklamalar da yaptı tabii ki. İran İslam Cumhuriyeti ile artık hiçbir görüşme, diyalog olmayacak. Deniz ablukası devam ediyor dedi. Mayınları kaldırdık. Hürmüz açık faaliyette dedi. Tabii bu pek doğru değil. Doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi tabii Amerikan medyası Trump'ın artık görüşmelerin durdurulması, 60 günlük bir süre vardı bu anlaşmayla ilgili olarak, Haziran sonlarında imzalanan anlaşmada o süre doldu. Uzatılması mümkündü ama uzatılmıyor. Trump da tümden durdurun diye. Bu artık bir ekonomik ve askeri baskıyla İran'ı boğmak kampanyasına dönmüş gözüküyor. Bu konuda tabii başka iddialar da hemen Amerikan medyasından ortalığa saçılıyor. Washington Post gazetesinde örneğin Amerika'nın İran hani savaş bitmiş de savaş sonrası ne yapacaklar tarzında ve askeri varlıkları kaydırma, çekme, pek çok yerde İran'ın misillemesinin hedefi oldular. Şimdi CENTCOM incelemeler yapıyormuş, resmileşmiş ama tabii deniz aşırı üstlerde sıkıntılar var. Amerikan donanmasının durumu sıkıntılı. Dolayısıyla da bizzat Amiral Brett Cooper, CENTCOM'un başındaki isim süreci izliyor ve Körfez bölgesinde Bahreyn'de 5. filo malum. Onların çekilmesi Suudi Arabistan, Ürdün veya İsrail ama buraları da tabii ki bir gerilimde örneğin İran füzelerinin menzilinizin dışında mı? Değil. O zaman bu nedir bilmiyorum. Yani hakikaten bir çaresizlik fikri aslında akla geliyor. Bütün bu haberlerden anlamını çözmek çok mümkün değil doğrusu. Evet tabii 200'den fazla Amerikan tesisini bir şekilde zarar verdi. Kullanılmaz hale getirdikleri var. İran misillemelerinin ölen Amerikan askerlerinin sayıları düşük tutularak açıklandı. Çok sayıda pahalı Amerikan askeri mühimmatı zarar gördü. MQ-9 Reaper'lar, Amerika'nın elindeki gelişmiş İHA teknolojisi diyelim, 30-50 milyon dolar arasında. Patriot sistemleri, Taos sistemleri, bunlar tüketildi. Bunları dün de aktarmıştım. Gelen noktada Batı medyası zaten bunlarla ilgili haberlerle dolu. Ve şimdi İran'a karşı Trump yeniden bir sıcak savaşı en azından başlatmayacakmış gibi yapıyor. Bilmiyoruz yarın ne olacağını. Boğma operasyonu abluka. Tabii İran tepki gösterdi. Meclis Başkanı Galibaf bir kez daha İran'ı sıkıştırıp imza attığımız anlaşmanın çerçevesi dışında tavizler peşinde koşuyorlar. Boylarını aşan işlere girişiyorlar. Özellikle Savaş Bakanı Pete Hegseth ve Maliye Bakanı, Hazine Bakanı Scott Bessent'ı andı. Galibaf ve hiçbir şekilde yaratılan karmaşayı bunların temizlemeyeceğini söyledi. Ayrıca tabii mutabakat zaptı, İslamabad mutabakat zaptı diye anlaşma anılıyor malum. Trump Versailles'da imzalamıştı aslında ama Pakistan arabuluculuk yapmıştı 17 Haziran'da. Tabii Galibaf aynı zamanda bu anlaşmayı Amerika'nın yenilgi belgesi olarak da nitelendirdi ve açıkça diyor ki Hürmüz'de bizim borumuz öter, abluka kaldırılmadan, dondurulmuş İran varlıkları serbest bırakılmadan, petrol ablukası ambargosu kaldırılmadan, tüm cephelerde tehdit bitmeden yok öyle Hürmüz açılmayacak diyor. Burada ilginç gelişmeler var. Yarı resmi Fars Ajansı varmış bugün, Petrol Bakanlığı verilerine dayanarak aktarmış. 2026'nın ilk 4 ayında petrol satışlarında İran 7,5 milyar dolar döviz geliri bu. Merkez Bankası'na aktarılmış bu bir şekilde. Tabii bu İslamabad zaptı İran'a yönelik yaptırımlarda bir rahatlama, petrolünü satabilmesi dünya piyasalarında petrol ihtiyacı varken bunu getiriyordu. Dolayısıyla da bir şekilde o akışı sağlamışlar. İlginç bir not bu. Bütün bunlar olup biterken İran'dan Körfez bölgesine de uyarılar geldi. Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi açıkladı. Bir şekilde topraklarınızı Amerikan üstlerine açıyorsunuz. Körfez kıyısındaki ülkeler, biz sizi takip ediyoruz. Hiçbir şey gözümüzden kaçmıyor. Yani kalkıp o İran'ı vuran uçaklar vesaire nereden kalkıyor? Sizin üstlerinizden, topraklarınızdan kalkıyor. Uyarıyoruz, her türlü yardım, kolaylaştırıcı faaliyet, ortaklık anlamı öyle algılayacağız diyor. Bu sabah saatlerinde tabii Birleşik Arap Emirlikleri'nden enteresan bir açıklama geldi. İran'dan iki balistik füze tespit ettiklerini, kara sularının dışında bir tanesi içine düştü iddiasında. İranlılar yalanlıyorlar, böyle bir şey yok diyorlar. Ama Birleşik Arap Emirlikleri bu kendi açıklamasının ardından İran'a tüm ticari alım satım, finansal işlemler, bunları ikinci bir duyuruya kadar durdurma kararı almış. İran reddediyor, dediğim gibi. Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai açıklama yaptı. Yani zarar veriyor iyi komşuluk ilişkilerine. Bölgede çok sayıda sahte bayrak operasyonu, yanıltma operasyonu gerçekleşmişti. 40 günlük savaşta da Türkiye'de, hatta aynı şekilde Türkiye'de de olduğunu İranlılar söylemişti. Dolayısıyla bu da böyle bir şey mi bilmiyoruz tabii. Yine İsrail medyasında İsrail'in de Katar'a savunma ihracatını durdurduğu, ikinci ülkelerden üzerinden daha doğrusu Katar'ın bazı hava savunma bileşenleri, işte elektronik gece görüş sistemleri vesaire satın aldığı söyleniyor. İsrail'de de seçim sürecine girdiği için birazdan aktaracağım. Türkiye'yle de büyük bir gerilim var. Netanyahu tabii bir düşman algısını pekiştirme operasyonu peşindeymiş gibi gözüküyor. Galibaf, Irak'ta tabii kriz çıkmıştı. Kürdistan Bölgesel Yönetimi Irak'ın kuzeyinde açıklamalar yapmıştı. İran saldırılarıyla ilgili Birleşik Arap Emirlikleri'nin benzeri diyelim ofisinin vurulduğu hikayesi. Dolayısıyla da Irak'ı ziyareti söz konusu İran Meclis Başkanı'nın tabii Bağdat'ta asıl ve bölgedeki ülkelere bir çağrı yapıyor İranlılar. Hani bu Amerikalılardan vazgeçin, biz bölge ülkeleri güvenliği sağlayalım çağrıları için bu vesileyi, bu ziyareti kullandıkları anlaşılıyor. Evet, ve son olarak tabii bir de Fransa ile İran'ın arası gerilmiş durumda, bunu atlamayayım. Avrupa kanadı bu işlere çok bulaşmıyormuş gibi gözüküyor sanki, ama öyle değil aslında. Öteden beri tabii İran istihbaratı iki Fransız diplomatı casusluk suçlamasıyla istenmeyen kişi ilan etti. 1961 sözleşmesi uyarınca Fransızlar da yanıt vermişler bize, iki İranlı diplomata aynı şey yapacağız diye. Ama tabii İran'ın iddiaları çarpıcı. Fransız diplomatları tabii bir takım yani iş üstünde yakalanmışlar, öyle anladığım kadarıyla bir takım gizli toplantılar sırasında. Muhtemelen bu renkli devrim planlamaları Batılıların nüfuz oluşturmak, yabancı müdahaleyi besleyecek işler yapmak, bir takım materyaller de ele geçirilmiş. Dolayısıyla tabii İranlar Paris'e kızgınlar. Zaten hep düşmanca davrandınız bize diyor İran açıklaması. İşte 1980'lerde HIV bulaşma riski taşıyan kamplaşma ürünlerini pek çok ülkeye Fransızlar ihraç etmişti. 2018'de nükleer anlaşmadan ABD tek taraflı çekildiğinde bir geri tetikleme mekanizması vardı. Avrupalılar geçen sene o mekanizmayı, hiç kimsenin uygulamadığı anlaşmanın tetik mekanizmasını Avrupa, Fransızlar dahil işlettiler tabii ki. Yaptırımlar, BM yaptırımlarına yol açtı. Dolayısıyla yani hani hasmane mesela. Evet efendim, şimdi gelelim tabii Türkiye'de daha sıcak tartışılan meseleye. Dün İsrail'in Türkiye sınırının burnunun dibinde İdlib'de 60 kilometre ötede bir hava üssü, Ebu Zuhur hava üssü, kırsal kesimde burayı İsrail vurmuştu. Tabii aslında ilginç bir biçimde ilk kınama Amerikan Büyükelçisi ve Bölge Valisi Tom Barak'tan gelmişti. Ardından akşam geç saatlerde Türk Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı bugün yine sabah açıklamalar yaptılar. İsrail zaten üstlenmiş durumda olayı ve gerekçelendirmeye çalışıyor İsrail tarafı. Türk birliklerinin Halep yakınlarındaki bu hava üssüne konuşlanmasını gerekçe gösteriyor İsrail. Yani İsrail'e çok uzak bir yer tabii orası, Türkiye sınırının dibi, ama nasıl olur? Suriye'de yeni dizayn, Esad'ın devrilmesi, politik kişilikleri tabii Batılılar da açıkça söylemişlerdi. Ahmet el-Şara diye anıyoruz, Ebu Muhammed Cioğlani'yi biz yetiştirdik diye İngiliz istihbaratı, Amerikan istihbaratı yetkilileri açıkça açıklamalar yapmıştı. Ama tabii Türkiye olmadan böyle bir rejim değişikliği mümkün değildi. Dolayısıyla şimdi her şey olup bitmişken bir tabii hatırlayalım, İsrail Esad devrilir devrilmez bir yandan da El-Kaide'cilere güvenmedikleri için her şeyi vurdular. Bütün Suriye ordusunun varlıklarını ve bir çeşit ayrıca Suriye'nin güneyini işgal ettiler. Hala devam ediyorlar. Kuneitra bölgesi Dürzileri koruma gerekçesiyle. Dolayısıyla kendisi böyle bir durumda İsrail'in ve öte yandan da Suriye'deki yeni dizaynda en önemli ülke görülen, Amerika tarafından bile öyle görülüyor. Türkiye'nin Suriye ordusuna yönelik olası yardımlarını bu şekilde tanımlıyor. Netanyahu'nun ofisi de açıklama yapmış. İsrail ve Suriye arasında bir güvenlik ve statüko konusunda anlaşma yapıldı. Aslında yapılmadı anlaşma tabii. Müzakereleri olmuştu. Neyse bir şekilde anlaşmıştık ama Türk birliklerini konuşlandırmaya izin vererek bu statükoyu ihlal etti El-Şara diyorlar. Öyle Netanyahu'nun ofisi bu şekilde ve statükoya geri dönülmesini memnuniyetle karşılarız. Yani Türkiye Suriye'ye giremez demeye çalışıyor. Bu da enteresan bir durum. Şimdi burada tabii yandı gülüm keten elvan. Amerikalılar ne yapacak? Tom Barak dün açıklamalar yapmıştı. Ben hatta size yani ilk kınama Amerikan Büyükelçisi'nden geldi demiştim. Akşam tabii Türk Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Hava saldırılarını çok güçlü bir biçimde Türkiye'nin kınadığı, toprak bütünlüğü, işte Suriye'nin altyapısı, yeteneklerini ihlal eden pervasızca saldırılar diye nitelendirdiler. Ayrıca her geçen gün yeni boyutlar kazanan bir saldırgan, İsrail saldırganlığından bahsediyorlar. Uluslararası hukuk, ya bilmiyorum uluslararası hukuk nerede, nerede artık ben de çözemiyorum ama neyse. Böyle bir çağrı var. Tabii İletişim Başkanlığı bugün İsrail tarafından böyle bir Türkiye statükoyu bozuyor Suriye'de diye bir açıklama yapınca onlar da bir tepki göstermişler. Diyor ki yani hava saldırılarını meşrulaştırma girişimi bu, gayri ciddi iddialar. Aynı zamanda Netanyahu'nun İsrail'deki seçimler öncesinde bölgedeki yayılmacı ve istikrarsızlaştırıcı politikalarını sürdürme niyetinden kaynaklanmaktadır. Yani aslında katılmamak elde değil bu yoruma hakikaten. 27 Ekim'de seçimler var ve Netanyahu'nun anketler durumunu sallantıda gösteriyor. Dolayısıyla Suriye üzerinden bir Türkiye, yani İsrail'de de bu arada sadece Netanyahu değil diğer siyasetçiler de, hatta daha seküler tırnak içinde sol kanatta addedilenlerde yeni İran, Türkiye falan gibi son dönemde açıklamalar duyuyoruz. Bunlar tabii farklı görüşte olanlar var. Yani İsrail, Türk, Suriye, Türkiye, İsrail kapışmaz hiç diyenler var. İşlerin tam öyle olmadığını düşünenler var. Amerika'nın bu işleri çözeceğini düşünenler var. Velhasıl tabii Türk tarafı burada bölgede bakıcı barış, Netanyahu'nun saldırgan dayatmacı politikaları ve siyaset seçilmek istiyor. O yüzden düşmanlaştırma güdüyor diye özetleyebiliriz Ankara'dan yapılan açıklamayı. Şimdi tabii kafalara bir takım sorular düşüyor. Çünkü saldırılarla ilgili Fox News'a İsrail yetkili konuşmuş. Aynı şekilde Axios haber sitesi de öyle. Amerika'yı bilgilendirmiş İsrail tarafı. Amerika biliyor. Son derece şöyle diyorlar Fox'ta, son derece hassas istihbarat önceden çeşitli kurum ve kuruluşların en üst düzeyde ABD ile paylaşıldı. Vekil güçler barındırıyor Şara, daha önceki Suriye rejimi gibi anlamıyor olup bitenleri. Dolayısıyla böyle bir itham var. Şimdi tabii ilginç tarafı şu, eğer Amerika'yı İsrail bilgilendirdiyse NATO'daki büyük müttefik olarak Amerika'da Türkiye'yi bilgilendirmiştir diye bekliyorsunuz. Yani en azından bir kapışma olmasın diye. Olur ya, belki Türkiye çok saldırgan bir tavır algıladı ve uçakları kaldırdı. Mümkün. Tabii acaba Amerika bilgilendirmedi mi? Böyle bir soru çıkıyor. Tabii bir aksiyosa Ankara'dan bir yetkili de konuşmuş ve Türkiye'nin o hava üstünde herhangi bir varlığı olmadığını söylemiş. Yani komşu ülkeleri bu istikrarsızlaşmak için bahane üretiyorlar demiş. Haklıdır, doğrudur. Bugün Tom Barak'ın Jerusalem Post gazetesine bir demeci var. Burada deniyor ki diyor ki büyükelçi, Türk kuvvetleri İsrail uçaklarının yolda olduğunun farkında değildi. Yani demek ki Amerikalılar haber vermedi. Ve saldırı altında olduklarını sanarak kendi savaş uçaklarını acil olarak havalandırma eğiliminde olabilirler. Yani tehlikeli bir duruma da yol açıyor bu haberleri olmadığı için. Yani belki başka değerlendirme yapılabilir çünkü haberleri olduğunda. Şara tabii çok kendini paraladı. Zor durumda kaldı Ankara nezdinde. O yüzden arka arkaya açıklamalar yaptı. Yani dün ben size aktarmıştım derin endişe tırmanıştan endişesini. Şara hükümeti yani bizim uysal çocuğumuz demeye getiriyor. Ne yırtıcı tutum sergiledi ne de vekil güçler barındırdı. Yani İsrail'le barış gerilimi azaltma arzusunu da dile getirdi. Yani dolayısıyla da bizim çocuğu niye böyle hırpalıyorsunuz demeye getirmiş itidal diyalog. Ve orada da tabii İsrail savaş uçaklarını Türkiye'ye vurabilirdi. Neyse ki sağduyulu davrandı ve vurmadılar. Yani İsrail'den yani kimliğini bilmediğiniz biri saldırıyor olarak algılayabilirsiniz tabii. Şimdi özetle Tom Barak'ta bir çatışmasızlık mekanizması tesis etmeye çalışıyor. Onu da açıkça dile getiriyor. Olabilir tabii bunlar gerçekleştirilebilir ama ortada problem var tabii İsrail burada. Belki hakikaten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın ifade ettiği seçimlere yönelik bir hamle yapıyordur. Seçimlerden sonra daha başka boyutlar alır. Ama Amerika'da tabii Trump en önemli şahinlerden birisi, Trump destekçisi Mark Levin, İran'ı nükleer bombayla vuralım falan diyen biraz çılgın bir adam. Mark Levin yani İsrail lobisinin önde gelen isimlerinden birisi ve Tom Barak'ı Erdoğan'ın ajanı diye ilan etti. Görevden alınmasının zamanı geldi dedi. Evet, böyle aşırı uçlardan müdahaleler, çağrılar da eksik gözükmüyor. Bugün Suriye'nin güneyinde yine bir İsrail saldırısı var. Kuneitra'da bir ihlal var daha doğrusu. Askeri araçlarla girmişler. İsrailler pek de bu işlere takılmıyorlar, dert edinmiyorlar diyebiliriz rahatlıkla. Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nun Suudi mevkidaşıyla ve Amerikalı mevkidaşıyla Dan Kane'le telefon görüşmeleri yaptığını görüyoruz. Bir de tabii son dönemde İsrail'in Yunanistan'la ilişkilerinin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Genelkurmay Başkanları onların görüşmüşler. Askeri işbirliği, stratejik ilişkiler vesaire. Dün aktarmıştım size Yunanistan İyon Denizi ve Ege Denizi'nde deniz parkları ilan etmişti. Kurma planını Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'e iki milli deniz parkı ilan etmişti. Böyle bir gerilim hattı yani İsrail'den başlıyor bir ucu başka yerlere de gidiyor diyebiliriz. Evet bir yandan da tabii dikkatler bütün bu gelişmeler Türkiye'nin Pakistan ve Suudi Arabistan'la yaptığı 7 Ağustos'ta Mekke Savunma Anlaşması'nın hemen arkasından geliyor. İstanbul'da bir toplantı yapılacağı haberi düştü bugün Arap kaynaklardan. Bir takım telefon görüşmeleri olmuş ve aslında bu devam toplantısı diyelim. Bu süre içerisinde Mısır'da katılacak. Kahire'de de daha önce toplantılar yapılmıştı. Dörtlü diye anıyoruz. Bu üçlü değil yani. Mekke Anlaşması, Mekke Savunma Anlaşması. Türkiye'de PAP diyenler var buna. İki gündür konuşuyoruz. Bu tabii Mısır işte bir son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri daha yakın duruyordu. Suudiler istemedi deniyor, Mısır istemedi deniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kahire'ye gitti hafta sonunda. Mısır'ın da katılması arzu ediliyor. İşte Sünni İttifak, Sünni NATO'su deniyor. Gerçi Pakistan'ın azımsanmayacak bir Şii nüfusu var. Dolayısıyla nasıl olacak bilmiyorum. Ama böyle bir dördüncü bakanlar, dışişleri bakanları toplantısı davetler yapılmış. Ay sonunda diye gördüm ben. Tam tarihini görmedim. Evet böyle bir çerçeve var efendim ortada. Bu arada tabii Türk-Amerikan ilişkileri daha tabii çok daha sıcak şeyler tartışılacak. Trump malum ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok seviyorum. Ben ne istiyorsam yapıyor diyor. Dolayısıyla ama Trump acaba biz ne istiyor yapıyor mu? Ondan emin olamıyoruz elbette. Komersant gazetesi Rusya'nın bu S-400 meselesini F-35'lerle bağlayan meşhur konu, bitmeyen konu öyle diyelim. Birleşik Arap Emirlikleri'ne satma görüşmelerinin çıkmazda olduğunu, Amerika'nın da F-35 meselesini askıya aldığını Türkiye'ye yazmış. El Cezire'ye konuşmuştu Cumhurbaşkanı hafta sonunda ve tabii ki Trump'ın sözünü yerine getirmesini bekliyoruz demişti. Trump sözünü bazen yerine getiriyor, bazen çoğu zaman getirmiyor da, böyle bir sıkıntı var. Ama şu an ayrıca ilginç olan tabii Abu Dhabi Moskova ilişkileri de gayet iyi. Rusya'nın hani izin verebileceği, tabii bütün bu satış Rusya'nın iznine bağlı, normal savunma sözleşmelerinde olan mesele. Siz de yani başka ülkelerde kendi izinleri olmadan kendi ürünlerini üçüncü taraflara sattırmıyorlar. Evet, bunun dışında bölgede Lübnan'a yönelik İsrail saldırısı var. Yoğun bir hava saldırısı diyebiliriz. Tahrir tepeleri, işte efendim bütün Güney Lübnan hattı, El Kantara bölgeleri, yine İsrail yoğun bir hava saldırısı düzenlemiş. Lübnan'da göya İsrail'le bir anlaşma yapacak Lübnan hükümeti Amerika dolayımıyla, ama bu Güney Lübnan'ın hedef olmasını değiştirmiyor diyebiliriz rahatlıkla. Aynı zamanda Gazze'ye yönelik barış planı filan Trump'ın rafa kalkmış gibi gözüküyor. Görüşmeler yapmıştı damat Kushner, Trump'ın özel temsilcisi, Hamas heyeti ve İsrail'i aktarmıştım size. Hemen ardından İsrail'in Gazze'de saldırıları yoğunlaştı. Bugün de en az 6 Filistinli'yi öldürmüşler. Liman yakınlarında bir kafe vurulmuş, orada yanılmıyorsam. Askeri kanadın toplantısına hedef aldığını söylüyor İsrail tarafı. Başka yerler de var. Gerçekten çok dramatik görüntüler var tabii, onu da belirtmek gerekiyor. Batı Şeria'da Kabatiye köyünden görüntüler var. Burada tabii bir anladığım kadarıyla bir baskın söz konusu, operasyon yapmışlar. Bir takım şüphelileri İsrail ordusu sorgulamış ve daha sonra alınlarına numara koymuşlar. Yani numara koymuşlar derken herhalde bir boyayla. Utanç verici doğrusu bu yani, çünkü Yahudi soykırımında işte kollarına numaralar kazınan Yahudiler hep konuşulur. Yani sana yapılmasını istemediğini başkasına yapma meselesi. Burada tabii maalesef varlık savaşı olarak algılıyorlar ve başkalarına, kendilerine yapılmış eziyetlerin aynısını yapmakta bir beis görmüyorlar. Daha önce de bu tarz işaretlemeler olduğunda yani bir muhakeme hatası filan denmişti ama tabii burada tekrarlamışlar. Evet, bir yandan da tabii Batı Şeria'da işgal hali artıyor. Bu çok İsrail'de sivil toplum kuruluşlarının da itiraz ettiği Peace Now, Barış Şimdi Hareketi, işte BİMKOM gibi kuruluşlar. Male Adumim diye bir yerleşim var. Yıllar içerisinde genişledi ve şimdi yeni bir 1234 konut inşa için ihale verilmiş. Mahkemede süreci devam ederken veriliyor. Bu tabii önemli olan tarafı şu, yani Ürdün Vadisi Kudüs arasındaki bölge tamamen tabii kesiliyor. Yani Doğu Kudüs tamamen çevrelenmiş oluyor. Bir basit bir genişleme değil elbette. Duvar da inşa etmişlerdi oraya. Dolayısıyla da artık coğrafi bütünlük bakımından söylüyorum ve Batı Şeria'daki coğrafi bütünlük, Kudüs, Doğu Kudüs tamamen izole hale geliyor. Bunu da not olarak aktarmış olayım. Tabii mahkeme aşaması henüz sonuçlanmadan, ihale nasıl durdurulabilir bilemiyorum. Kimse artık dünyada pek hukuk hakta tanıma falan kalmadı yani. Hani dava sürüyor, bunu uygulayamayız falan demiyorlar işte. Evet, Orta Doğu'dan haberler bu. Amerika'da bu arada Trump ara seçimler dedik, hani Orta Doğu savaşına battı vesaire. Florida'da Cumhuriyetçi Parti'nin bunu ayrıca Cuma günü yeni Amerika'dan gelen sevgili Tunç Akkoç'la konuşacağım. O yüzden uzun uzun aktarmıyorum ama Trump'ın ara seçimlerdeki adayları darbe yiyor arka arkaya. Çok da para harcıyorlar İsrail lobisiyle bağlantılı olanlar. Tabii hayat pahalılığı ve kiralar, işte benzin, enerji, bunlar öne çıkıyor, öyle anlaşılıyor. Donald Trump kuzey komşusu ABD'nin Kanada'ya %50'lik bir gümrük tarifesi devreye sokacaktı. İşte şaraptan hokey sopalarına uzanan, ama 3 günlüğüne ertelemiş. Amerikan ürünlerine ayrımcılık gerekçesi Trump karar almıştı. Şimdilik bir üç günlük bir mola ne olacak bilmiyorum. Amerika'dan bu notlarım var. Gelelim Ukrayna krizine, oradan da ve Avrupa'ya, oradan da notlar var. Financial Times gazetesi tuhaf tuhaf haberler yazıyor. Valla mana vermekte zorlanıyorum doğrusu. Çünkü ortada bir gelişme yok. En son Marco Rubio Ukrayna krizini barışçı masa yoluyla çözmekten bahsetmişti. Ama tabii somut bir gelişme bu konuda yok. Moskova'dan Sergey Lavrov Dışişleri Bakanı, Steve Witkoff ve Jared Kushner, arabuluculuk yapanlar yani. Tabii gelebilirler, devlet başkanı kendileriyle görüşür ama ne getirecekleri önemli burada. Yani bir şey getirmeyeceklerse de manasız yere gitmelerine gerek yok, gelmelerine gerek yok demeye çalışmıştı. Şimdi bir de işte ben de Haziran'da gittiğimde görmüştüm, St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda Amerika'yı temsil eden heyette Trump'ın bu Güzel Sanatlar Komisyonu Başkanı Rodney Mims Cook Jr. vardı. Hatta bir panele de katılmıştı orada. Financial Times'ın iddiası onun aracılığıyla yeni müzakere süreci işletilmeye çalışılıyor. Bana biraz tuhaf bir haber geldi. Yani artık o aşamaları geçen yılki 15 Ağustos'taki Anchorage, Alaska zirvesinden sonra geçtiler. Avrupa kanadı zaten dün de aktarmıştım size, hani hem bir yandan Trump yönetimi Rusya ile masaya otursun istiyor, diğer yandan kendilerine de böyle yanda bir koltuk verilmesini istiyorlar. Çok zor bu aşamada çünkü çatışmayı kızıştıracak adımlar atıyorlar bir yandan da. NBC News özellikle de İran üzerinden Rusya'yı sıkıştırmak için Trump'ı mı etkilemeye çalışıyorlar bilmiyorum. Avrupalılardan çünkü bilgileri aldıkları söyleniyor. Efendim Rusya Tahran'a İHA parçaları, mühimmat, TNT veriyor. Yani şimdi Rusya ile İran arasında zaten savunma anlaşması var. Bu bir askeri pakt değil. Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile ya da yani Rusya'nın bir askeri paktı var. İran'la böyle bir pakt değil ama bir savunma anlaşması var. Doğal olarak ülkelerin savunma anlaşması olunca böyle şeyler oluyor. Tabii bunu allayıp bulayıp bak Trump'a işte Rusya bunu yapıyor görüyor musun filan demeye çalışan enteresan bir haber. Tabii dalga konusu Telegram kanallarında. Bugün tabii aynı zamanda dün aktarmıştım size İngiliz SİHA'lar, İngiltere'nin kolu kanadı kırık da olsa tabii istihbaratıyla işte verdiği silahlarla bu savaşı körükleyen ülkelerden biri. İktidar değişikliği oldu tabii, genellikle iç işleriyle fazla uğraşmayan İngiltere eski başbakanı yerini artık yeni bir isim, Manchester eski belediye başkanı Andy Burnham aldı. Ama o da ben zaten sevgili Sedat Aral'la program yapmıştık. Daha beter gelen gideni aratmasın demişti. Bir şey değişmiş değil. Rusya'nın derinlerini vuran ilk İHA, İngiliz İHA'sı dün manşetleri süslüyordu. Tabii Rusya tepki gösterdi. Büyükelçilik açıklamasını dün aktarmıştım. Andy Burnham'a sormuşlar, Ukrayna'yı %100 destekleyeceğiz. Sadece iyi zamanlarda yanında olan türden dostlar değiliz demiş. İngiltere'yi iyi takip eden podcastçiler aslında Andy Burnham'ın çok da hevesli olmadığını ama İngiliz kurumsal yapısının, sermayesinin, Rus düşmanlığının tabii kendisini zorlayacağını söylüyorlar. Bu bir yorum elbette, ne kadar doğruluğu var ayrı tartışma konusu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da açıklama yaptı bu konuda. İngiltere Ukrayna ile sonuna kadar Ukrayna ile olursa İngiltere adına üzülürüm dedi Lavrov. Ve ayrıca tabii Rusya Devlet Başkanı'nın daha önce Rus çıkarları ve mülkiyetine zarar verilmesi halinde herhangi bir yerde dünya okyanuslarında harekete geçme. Dün aktarmıştım size, tabii Avrupa Birliği karar aldı. Rus ya da Rus petrolü taşıyan tankerlere el koymakla kalmayacaklar. Bir de satacaklar içindeki ürünü. Neyse buna binaen Putin de yanıt vermişti. İngiliz medyasında İngiliz ordusunun biraz paniğe kapıldığı, donanmanın tabii Rusya ile başa çıkabilecek durumda olmadığı, dolayısıyla da temas kurmaya çalıştıkları haberlerini yine İngiliz medyası yazmıştı. Buna atıfta bulunuyor Lavrov. Aynı şekilde tabii İngilizler Rusya'nın derinliklerine vurma kampanyasına bu şekilde katılırlarsa o zaman bu bizim tarafımızdan savaşa katılım olarak değerlendirilebilir. Böyle bir hakka sahibiz demiş. Gördüğünüz gibi her şey sürekli olarak tırmandırılıyor. Böyle bir problem var. Fakat tabii yaz başında NATO zirvesi ile eşdeğer, tam tarihini hatırlamıyorum, Zelenski'nin meşhur Rusya'yı masaya oturtacağız, 40 günlük savaş başlatıyoruz gibi açıklamaları olmuştu. İki gündür aktarıyorum size, bir faciaya dönüştü Ukrayna için. Çünkü gerçekten yumuşak eli bırakıp Rusya da sert yanıt vermeye başladı. Odessa kapandı. Yani tahıl çıkartamaz durumda Ukrayna. Tesisleri vuruluyor, depoları vuruluyor. Rusya'nın sivil tesislerini hedef almaya başlamışlardı rafinerilerden sonra. Rusya'nın Amazon denen Wildberries hedef alınmıştı. Rusya ordusu da Ukrayna lojistiğini hedef al, ticaretini hedef almaya başladı ve yani tabii Batı medyasında wow dronlar falan deniyor ama Rusya'nın İskenderleri ya da Ceren dörtleri çok daha etkili diyebiliriz. Verdiği zarar bakımından içine de özel olarak mazot yüklemeye de gerek görmeden. Şimdi tabii ben dedim, ben anlattım size bunları. Ekonomist dergisi de artık anlatmaya karar vermiş. Ukrayna iş dünyasına 5 milyon dolarlık bir zarar verilmiş. Goodwine perakende zincirinin sahibi Dimitri Krumiski bunları aktarmış. 3 hafta içerisinde 500 milyon dolarlık zarar. Novopoçta bu bir takım drone parçaları da taşınıyor Novopoçta, Poçta'yla. Kargo gemileri, Karadeniz, Odessa Limanı, deniz taşımacılığı ticari açıdan artık diye Ekonomist dergisi, ben saklamıştım ama Ekonomist dergisi de en sonunda yazmış. Tabii tahıl ihracatı da artık büyüyen bir tehlike halinde. Gayri safi milli hasılasının, yurt içi hasılasının %5'i bu. Az buz değil. Çok ekonomik olarak. Dünya Bankası paraları olmasa böyle bir ülke yok. Böyle bir ekonomi yok. Öyle söyleyeyim. Herkes çok gelişmiş. Ukrayna'nın sanayisi, askeri tesisleri şu bu diyor ama onlar eskide. Onlar eskiden kalmış. Ben yani Donbas'ı biliyorum en azından. Çürümeye yatmış bir takım tesisler dışında. Bu hiçbir şey yapamazlar anlamına gelmiyor ama nihayetinde böyle efsaneleştirmenin de çok bir anlamı olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Aynı şeyi tahılda da yapıyorlar çünkü Ukrayna tahılı 4 katı fazla Rusya'nın tahılı var bu arada. Onu unutuyorlar söylemeyi. Neyse. Sonuç itibariyle Ekonomist dergisi de bizim anlattıklarımızı, ben tabii izindeydim ama çıktığım podcastlerde başka arkadaşlarıma Odessa ablukasını 15-20 gün önce aktarmıştım. Türkiye'de dış haberciler fazla çalışmıyorlar, haberde yapmıyorlar gelişmeleri ya da seçerek yapıyorlar diyelim. Neyse. Tabii bugün de bir kargo gemisi vurulmuş. Aynı zamanda dün tabii bütün sosyal medyada Harkov yakınlarında Peçenek'te cephe hattına 50 kilometre yakında bir yerde Rusya'nın sivil hedefi, kafeyi vurduğu iddia edildi. Zelenski sosyal medya hesabından 10 kişiyi öldürdüler vesaire dedi. Sonra ne oldu dersiniz? Ortaya bir sanıyorum Kolombiyalı bir paralı asker ya da orada bulunuyor o an. Videoya almış. Ukrayna medyası da görüntü yayınladı. Bayağı zırhlı araçlar, askeri araç plakaları görülüyor. Ama Kolombiyalı paralı asker olduğunu zannettiğim öyle iddia ediliyor. Videosunda açıkça yaralı askerler gözüküyor, elektronik harp sistemi gözüküyor, araçların üzerindeki yani bayağı sivil araç olmadığı anlaşılıyor. Zırh giymiş askerler çok büyük olasılıkla cephe hattına bir şey götürürken mola veren askerler vurulmuş. Yani vurulan bir askeri hedef ama tabii ki bütün dünyaya 10 sivili öldürdüler, kafe vurdular Rusya ordusu diye haberler yayıldı. Bunlar gibi on binlerce haber gördüğüm için artık çok şaşırmıyorum. Evet, ama bunun dışında tabii Donbas'ta durumları parlak değil Ukrayna ordusunun. Artık Kramatorsk, Slavyansk yoklanıyor. Aynı şekilde Zaporojye hattı, Orehov hattı çöküyor. Dolayısıyla da Zelenski'nin durumu parlak değil. O ne yapıyor? Dün aktarmıştım size. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'yla işbirlik yapan, onlar da Nazi, ideolojik olarak aynı yerdeler. Ukrayna Milliyetçiler Ordusu'nun liderlerinden Yevhen Konovalets yeniden gömüldü. Rotterdam'daki naaşı getirildi. Zelenski babasının kemikleri muhtemelen sızlamıştır. Toprak attı mezarına. Ukrayna halkının seçkin bir evladı, örnek savaşçı, devlet adamı dedi. Büyük katliamlara imza atmış bir isim bu arada. Kendi atalarını katletmek dahil olmak üzere Polonyalılara, ayrıca ideolojik olarak da tam bir safkan Nazi bu adam. Yahudileri, Rusları aynı sınıfta aşağılık olarak gören birisi. Zelenski işte bu adamı onurlandırıyor. Yıllarda sürekli bütün bunlara Rusya'nın propagandası dediler ama artık yani Zelenski anlatıyor, kendisi söylüyor, bilmiyorum. Bunları işlemiyorlar Avrupa'da, yani üstünü örtüyorlar olayları. Şimdi tabii Zelenski'nin böyle neo-nazilere ya da nazilere, neo demeye de gerek var mı, yenisi eskisi fark eder mi bilmiyorum ama bu kadar dayanması tabii durumu değiştirmiyor. Özel yolsuzluk savcılığı arkasında fonlayanlar Amerikalı, Avrupalılar özel bir operasyon başlatmışlar. Forrest Gump meşhur film vardır biliyorsunuz. Nedense onu koymuşlar adını. Ucu Zelenski'nin Cumhurbaşkanlığı ofisine uzanıyor. Ofiste hukuk ve adli konulardan sorumlu başkan yardımcısı Irina Mudra'yı evinde arama yapmışlar. Daha sonra da görevinden alınmış. Sanıyorum bir banka ve başka incelemelerde var bu işin içinde. Şimdi tabii neden bunlar oluyor? Zelenski zorda kaldığı için oluyor. Bugün aynı zamanda Savunma Bakanlığı'na Zelenski yeni seçtiği batıcı Ukraynalıların meydan renkli devrimde böyle biraz siyasi bilinçleri biraz zayıf bana sorarsanız tipolojilerin desteklediği genç bir bakan var, Fedorov. Onu görevden aldı. Daha çok drone savaşı, bu faciaya dönüşen çok pahalı dronelar. Yani evet vuruyor tabii, Rusya'da zararı yol açıyor ama binde bir öyle söyleyeyim. Onu görevden aldı Zelenski. Yerine Yevgeni Hmara'yı atadı. O onaylanmış parlamentoda. Fakat Zelenski'ye bir operasyon mu geliyor? Soruları ortaya çıkacak.

Ukrayna'nın medya kanalı, biraz muhalefet kanalı diyelim, Strana, Federov ve destekçilerinin arkasında Amerika'daki demokratların olduğunu, Sorosçular yani, Zelenski'ye karşı Federov'u desteklediklerini, iktidardan çekilmeye zorladıklarını, işte seçime zorladıklarını söylüyor. Dolayısıyla da bu yolsuzluk baskını da tabii Batılılar fonladığı için, Batılılar ülkeleri böyle sıkıştırıyorlar ve mahvediyorlar tabii, herkesi birbirine düşürüyorlar, arada böyle Nazileri iktidara getiriyorlar, bir de üstelik de kendi fonladıkları paralarla yolsuzluk yaratanları destekleyip sonra yolsuzluk soruşturmaları da açtırabiliyorlar. Bir kere ellerine düştünüz mü ayvayı yediniz. Yani başka türlü bunu yorumlayamayacağım. Evet, özetle durum bu. Acaba bu başarısızlık, ne yaptılarsa olmaması, terör estirme hiçbir şey işe yaramayınca acaba artık bu komedyen bizim işimize yaramıyor. Böyle eski savunma bakanı Federov üzerinden, ama başka adaylar da var. Budanov gibi en yakın yardımcısı Yermak'ı yolsuzluk suçlaması yüzünden görevden almıştı. Onun yerine CIA yetiştirmesi Budanov'u getirmişti yardımcılığına. Ya da eski Genelkurmay Başkanı İngiltere'de Büyükelçiliğe götürdü. Onların anketlerde oy oranları daha yüksek deniyor. Bilmiyorum neler olacak. Ortada bir ülke bırakmadılar diyebiliriz. Özetle böyle tartışmalar var. Evet. Gelelim Asya'dan, birkaç notum var, onları da aktarayım. Trump dün aktarmıştım, Güney Kore ile papaz olmuştu. Bir ortak tatbikat tabii bu, Ulchi özgürlük kalkanı askeri tatbikatı önemli. Çünkü Güney Kore Amerikan tasallutunda bir ülke. Bir saldırıya uğraması durumunda komuta yapısı Amerika'nın elinde. Güney Korelilerin bağımsız bir orduları yok diyebiliriz buna. 27 Ağustos'ta bitmesi yani tatbikat yarıda kesilmiş. Trump tabii çok pahalı tatbikatlar yapıyoruz Güney Kore ile diyor, ama nedir derdi yani, müttefiki satıyor diye herkes yorumluyor tabii ki. Kuzey Kore'deki yoldaş Kim Jong-un ile görüşmek istiyormuş Donald Trump. Evet. Biraz herhalde ucunda bu olsa gerek, bu konuda Amerikan basınında da var, yüz yüze görüşme arzusu gelecek ay Asya. Pardon, gelecek ay değil de önümüzdeki süreçte sanıyorum bir Asya planları var. Asya Pasifik zirvesi vesilesiyle hani şimdiden ayarlayıp Kim Jong-un'la görüşme. Daha önce de görüşmüşlerdi. İlk döneminde Trump'ın bir Kore barışı çabaları vardı. 2018'de 19'da görüşmüşlerdi. Epey de eğlenceli görseller çıkmıştı. Evet, Rusya lideri bu arada Myanmar lideri Min Aung Hlaing'i ağırlamış. Bayağı ekonomik kapsamlı ilişkiler gözden geçirilmiş. Myanmar'da çok zorlu bir yerde, tam bir Çin çevrelemesinin çerçevesi içerisinde bir ülke, malum Çin'in denizden çevrelenmesinde ve dışında önemli bir ülke. Ekonomik ilişkiler, LNG ihracatı, işte askeri teknik işbirliği, rubleyle ticaret, nükleer santral inşası, pek çok ekonomik anlamda ilişkiler ele alınmış. Dün de aktarmıştım, iki gündür Putin'in Varyag gemisinde açıklamaları olmuştu. Kuril Adaları'na ziyareti olmuştu. Tabii Rusya Federasyonu'na bağlı adalar. Japonya'nın nasıl olur da Putin gider tepkisine Rusya'dan çok sert tepki gelmişti. Kendi topraklarımıza gideriz diye. İkinci Dünya Savaşı sonrasının statükosu bu tabii ki. Ayrıca bu 150-200 yıllık bir mesele. Yani illa Japonya bir hak sahibi, hak sahipliği iddiası doğru değil elbette. Tabii Sergey Lavrov çok sert yanıt vermişti. O yanıta Çin'den de destek gelmiş. Çin Dışişleri Sözcüsü'ne sormuşlar. Uluslararası hukukla ilgili Sergey Lavrov'un özellikle BM şartının 107. maddesine atıf yaptığı açıklamalarını. BM'ye katılırken Japonya sonuçları biliyordu. Şart ortada diyerek. Tabii Çinlilerin de giderek militarize olan Japonya'yla dertleri büyük. O yüzden Çin Dışişleri Sözcüsü hakikaten tam da Tokyo yargılamaları, tıpkı Nürnberg yargılamaları gibi Tokyo yargılamaları var. Çünkü Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nda bütün bir

bölgede çok büyük savaş suçlarına imza attığını herkes biliyor ya da hafıza gerekiyor bunun için diyelim. 80. yıl dönümü Çin Dışişleri Sözcüsü bunu hatırlatmış ve şimdi bunca zamandan sonra yeniden tarihten ders çıkartmayıp yeniden anayasasında militarize olmanın yollarını açmasını eleştirmiş Çin Dışişleri Bakanı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da Japonya Başbakanı, Milliyetçi Başbakan Sanae Takaichi ile bir telefon görüşmesi yapmış. Nereden icap etmiş onu tam bilmiyorum. İkili ilişkiler, küresel konuları ele almışlar. Savunma sanayi, yatırım, ticaret vesaire. Aynı zamanda işte Türkiye'nin kendi bölgesindeki girişimlerini, barış çabalarını da anlatmış. Evet, Japonya'nın gidişatı parlak değil. Onu belirtmekte fayda var. Bir tabii teknoloji haberi de var. Bunu da aktarmak istiyorum. Sabah gördüm. Uzay teknolojisinde biz hep Elon Musk ve SpaceX'i konuşuyoruz ama Çin'in uzay şirketi Landspace bir ticari taşıyıcı roket geliştirmiş. Zhuqi, doğru telaffuz ediyorsam, Zhuqi 3. Bu tabii Gansu eyaletinden fırlatılmış başarıyla. Taşıdığı uyduyu yörüngeye yerleştirmiş, her şey yolunda. Bir de tabii tekrardan geri dönüyor ve kontrollü ve yumuşak iniş karaya, genelde deniz üstüne bu şeyleri kuruyorlar, karaya inmiş. Yani dikey iniş yapıyor sorunsuz bir biçimde. Karaya dikey iniş yapan ilk ticari roket olmuş. Daha önce tabii SpaceX bunları becerebiliyor. Yeniden, bu aslında yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde tarihi adım olarak görülebilir. Çin adına elbette. Hakikaten Elon Musk da muhtemelen SpaceX'in başındaki isim olarak bu gelişmeyi yakından takip ediyor olsa gerek. Bir de robotlar, ben artık çok ürküyorum videoları izlerken. Herkes çok beğeniyor, niye bilmiyorum ama 2026 Dünya Robot Konferansı başlamış efendim. Bu da Çin'de, Pekin'de, Çin başkentinde başlamış. İnsan makine ortak yaşamı, üretim ve talebin bütünleşmesi talebiyle. Niye makinalarla ortak yaşam kurmak gerekiyor? Onu bir türlü çözemiyorum. Çok tehlikeli buluyorum. Belki bizim çocukluğumuz, artık da bir yaşlandık. Saygonlar vardı, insanları öldürmeye çalışan. Robot olunca, söz konusu olunca bu yapay zeka ve robot meseleleri beni çok ürkütüyor. Ve bir de tabii insanoğlu bütün bu gelişmeleri gerçekten insanlığın hayrına kullanacak bir akla da pek ulaşabilecekmiş gibi de durmuyor doğrusu. Hani belki öyle olsa, hani bilinç düzeyinde sıçramalar yapılabilse, hani bu teknoloji hayra yorulabilir diyeceğim ama pek öyle bir görünümü yok dünyanın. Dolayısıyla bu robot teknolojisi, insansız robotlar beni çok ürkütüyor. Fakat tabii Pekin'de bir sürü şirket katılmış. Dur, herkes beni dinleyecek değil tabii ki, bu bayağı büyük bir sektör haline geliyor efendim. Evet, şimdi bizden tabii Latin Amerika konuşacağız. İhmal etmek istemiyorum. Bıraktığımızda, yani izne ayrılırken de o hafta Küba'yı işlemiştim. Sadece Küba değil tabii, bu bir ay içerisinde pek çok gelişme oldu. Amerikan Savaş Bakanı Panama'ya gitti. Panama junglelarından Küba'yı tehdit etti. Askeri harekat gündemde dedi. Pitexet dışında Marco Rubio, Küba asıllı, Küba'nın Amerika'ya ulusal güvenlik tehdidi olduğunu söyledi. Küba adasının Amerika'ya ne gibi bir tehdidi olabilir? Kestiremiyorum. Ne İHA'ları var, ne roket füzeleri var. Hiçbir şeyleri yok. Tabii burada bununla bitmiyor. Kolombiya'da aşırı sağcı lider başa geldi. Dela Espriella, Gustavo Petro'ya veda etti Kolombiyalılar. Ve Brezilya'da da Lula da Silva son kale kaldı. Birazdan Çağlar Tekin'le konuşacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda sevgili Çağlar Tekin var, meslektaşım. Hoş geldin Çağlar yayınımıza.
2: Merhabalar, merhabalar Ceyda. İyi yayınlar şimdiden.
1: Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için. Tabii iki gündür ben neredeyse bir aylık bir izinden sonra dünya gündemine sıcak sıcak başladım. Daha çok Mekke anlaşması, Türkiye'nin etrafındaki gelişmeler, Suriye'si, İsrail'i derken aslında cuma günü planlıyorduk seninle ama hatlar karıştı. Bir şekilde bugüne aldık. Olsun, Latin Amerika'yı ihmal etmemek lazım. Bu bir ayda çok önemli gelişmeler oldu. Trump yönetiminin Küba tehditleri, Pitexet Panama junglelarında ortaya çıktı. Marco Rubio işte Küba asıllı. Küba ulusal güvenlik tehdidi, nasıl tehdit ediyor Küba Amerika'yı çözemiyorum doğrusu, ama sadece Küba değil, Küba'daki durum kötü, elektrik durumu en son senin herhalde bir 2-3 ay olmuştur konuşalı, gerçekten Küba sosyalizmi gömülüyormuş gibi bir görüntü var. Mecburen piyasa ekonomisine tamamen, ki daha önceden başlamış bir süreç, entegre olmak zorunda kalacaklarmış gibi, öyle anlıyorum ben dinlediklerimden. Ama onun dışında Trump yönetimi Venezuela'ya boyun eğdirdi. Venezuela, Hugo Chavez'in kemikleri mezarda sızlıyordur herhalde ya da ters dönüyor mezarında. İsrail'le, İsrail heyetini kabul etti yeni liderlik Maduro esirken. Zaten altınları, petrolü gitti. Amerika el koydu, öyle gözüküyor. Üstüne Kolombiya'da aşırı sağcı Gustavo Petro iktidar devretti. Aşırı sağcı bir lider var artık. Tıpkı Arjantin'deki gibi. Geçen gün gördüm, Brezilya'da Lula kaldı. Orada da seçimler var 4 Ekim'de. Ne oluyor? Önce yani Küba'dan önce bir Latin Amerika değerlendirmeni sorayım. Doğru doktrini hayata mı geçiriliyor? Latin Amerika kayıp vaka mı? Gerçekten gidişat vahim mi?
2: Gidişatın vahim olduğu bir gerçek. Yani şöyle düşünmek lazım, hani belli dönemler, periyotlarla ABD Güney Amerika'yı komple bir kontrol altına alma çabasının içerisinde. Yani 2009 yılında biz Honduras'ta o darbe zincirinin yeni halkasının başlangıcını öyle görmüştük. Ardından işte Paraguay 2012'de olduğu, sonrasında Lula'yı, yani şu seçimlere girecek olan Lula'yı, evet, daha önce bir içeri atmışlardı.
1: Evet,
2: içeri atmışlardı. Onun yerine Dilma Rousseff gelmişti. Yine Brezilya İşçi Partisi üzerinden gelmişti Rousseff. Sonrasında ise 2016-2021 yılları arasında Lula tekrar cezaevinden çıktı. Tekrar başkanlığı devraldı. Zaten o cezaevine atılma sürecinin bir kumpastan ibaret olduğu başka bir biçimde ortaya çıktı. Tüm bunların sonunda bir Bolsonaro var idi, bir neonazi isimden bahsediyoruz. Brezilya tarihinin bu anlamıyla en karanlık isimlerinden birisiydi. Seçimleri kaybetti ama seçimleri kaybetmesinin ardından bir darbe tezgahlamaya kalktı. Bu darbe tezgahı başarısız olduktan sonra ise önce ülkeden kaçtı. Daha sonra ise işte bir biçimde geldi ve içeri atıldı. İçeri atılmasının ardından da kimi rahatsızlıklarını gösterdi. Yani bir gerekçe olarak gösterdi. Oradan da ev hapsine geçti. Şimdi de oğlu başkan adaylığı çerçevesinde, onun da zaten hani taraflar bu anlamıyla baktığımızda son derece net bir pozisyonda. İşte bir tarafta ABD İsrail destekli bir aşırı sağcı aday var, diğer yanında Lula var. Lula dışında senin de söylediğin üzere Güney Amerika'da hiçbir sol ülke bırakmadılar.
1: Kalmadı değil mi? Bir Meksika belki bir parça denebilir ama o da tabii yani Amerika'nın dibinde. Bilmiyorum.
2: Yani ondan ne kadar Güney Amerika'dan sayabiliriz bilmiyorum, evet, ama Güney Amerika'dan sayarsak evet, yani tek solda orası olmuş oldu Brezilya dışında. Bunun haricinde ülkelerin tamamı ABD denetimine geçirildi. Burada birden fazla yöntem uygulandı aslında. Bir kısmı doğrudan darbelerle ABD tarafından ele geçirilmiş oldu. Bir kısmı doğrudan darbe değil ama seçimlere müdahale üzerinden oldu. Bu seçimlere müdahale de birden fazla biçim kazandı. Bunlardan bir tanesi işte şimdi mesela Kolombiya'yı konuşuyoruz. Kolombiya seçimlerini örgütleyen bir şirket var. Bu şirketin İsrail'le çok güçlü bağlarının olduğu ortaya çıktı. Zaten tartışmalı seçimleri kazanan adayın ilk yaptığı hamle, ülkesi depremde yıkılmış durumda iken İsrail'le barış oldu. İsrail çünkü...
1: Evet, bir de Kolombiya'da çok özür diliyorum Çağlar, yani tabii ki takip etmiştir belki dinleyenler ama önce Venezuela'yı ağır bir deprem vurmuştu. Geçtiğimiz haftalarda sanıyorum Temmuz sonu, Ağustos başıydı. Korkunç bir Kolombiya'da deprem oldu. Gerçekten ben dehşete kapıldım izlerken sarsıntıyı. 10 Ağustos'ta 7.4 büyüklüğünde. Ve şimdi tabii tatile çıkan falan bir takım bakanları var Kolombiya'nın galiba. Onu görmedim ama. Evet.
2: Ülke yıkım altındayken göreve gelen bir devlet başkanı neredeyse ilk kararı olarak biz İsrail'e yönelik yaptırımlarımızı kaldırıyoruz. Evet. Açıklamasını yaptı. Yani bu çok utanç verici bir başlık haliyle böyle baktığımız takdirde. Tabii bunun ardından yani dediğim üzere seçimlere, bu tarz müdahalelere bir de şöyle başlıklar ekleniyor. Yaptırımlar, gümrük vergileri ve vize uygulamaları. Sonuçta bunlara baktığımızda bunların hepsi doğrudan ABD'nin seçimlere müdahalesi biçimi olmuş durumda. Bu Latin Amerika ülkelerinin veya Güney Amerika diyelim hadi ülkelerinin hemen hepsinin aşağı yukarı başına gelen başlıklar bütünü. Venezuela'dan da söyledin, yani o kıtada ABD karşıtlığının asli örgütleyicisi pozisyonundaydı Chavez dönemindeki yönetim. Bugün ise yani çok rezil bir pozisyona düşmüş durumda. Bütün ülke kaynakları doğrudan ABD'nin denetimi altına girmiş. Bu anlamda da bir itirazın da çok fazla kaldığını söylemek pek mümkün değil. Yani Brezilya'ya geri dönersek, İşte bu Washington Büyükelçisi mesela, yani Brezilya'nın Washington Büyükelçisi Washington'a gitmek üzere yola çıktığında öğrendi ki diplomatik vizesi iptal edilmiş. Şimdi ABD ile görüşmelere gitmek isteyen işte Meksika hükümetinden üst düzey bürokratlar, ki biraz önce bahsettik yani onlar da bir sol pozisyon olan isimlerdi. Onların da vizelerinin iptal edildiğini öğrendik. Hatta yani heyette yer alan eski sol eğilimli devlet başkanı Obrador'un oğlu, o da heyette yer alıyordu. Aynı zamanda bir devlet bürokratı. Onun da diplomatik vizesinin iptal edildiği ortaya çıkmış oldu. Tabii Meksika burada kısmi olarak diğer ülkelerden biraz daha şanslı. Çünkü diğer ülkelerde çok ciddi bir gümrük vergileri duvarı var. Meksika'ya bunu çok fazla yapamıyorlar. Ona rağmen %25'lik bir dilime soktular Meksika'yı. Yapamamalarının sebebi de ABD sanayisinin önemli iş yaptığı noktalardan bir tanesi Meksika. Meksika'ya siz gümrük vergisi koyarsanız ABD'li şirketlere de koymuş olacağınız için bunu çok fazla gerçekleştiremediler. Ama mesela Meksika'ya karşı da karteller başlığını kullanmaya devam ediyorlar. O kartellere karşı mücadele diyerek ABD doğrudan Meksika'nın içerisinde operasyonlar yapmak istiyor. Oysa yani kartel ilişkisinin kökenine dönüp baktığımızda bu işin tamamı CIA üzerinden yürüyen ilişkiler bütünü. CIA'yı çıkardığınız anda Güney Amerika'da herhangi bir uyuşturucu ticaret trafiği vesaire yürütmeniz pek mümkün değil. Buradan baktığımızda da hani senin de söylediğin üzere tüm bir kıtada 15 sene önce tamamı neredeyse sola dönmüş olan bir kıtanın Brezilya dışındaki tüm ülkeleri şu an sağa dönmüş durumda. Şimdi iki aday da, yani aslında çok fazla adayın katıldığı bir seçimden bahsediyoruz. 13 aday katılacak. Ama yani burada asli olarak iki aday bahsetmek önemli. Çünkü yarışacak olan aslında iki aday, Bolsonaro ve Lula.
1: Oğlu bunlardan... değil mi? Oğul Bolsonaro.
2: Jair Bolsonaro'nun oğlu olan Bolsonaro, Bolsonaro'lar serisi. Şimdi ikisi de eş zamanlı bir biçimde seçim startlarını vermiş oldular. Aslında çok da kritik bir nokta üzerinden verdiler bu startı. Verdikleri nokta, Lula'nın verdiği yer aslında çok güçlü olduğu bir işçi havzası. İşçi havzasının kalbinde böyle bir seçim standingini verdi. Bolsonaro ise bir turistik bölgeyi tercih etti. İkisinin vurguları da oldukça kritikti. Lula sosyal devlet programlarının geliştirilerek devam edileceği vurgusunu yaptı. Suçla mücadele ve kadına şiddetle mücadele başlıklarını öne koydu. Bir de yani Brezilya'da seçmenlerin çoğu şu an kadın olduğu için kadına yönelik şiddete karşı vurgu bir miktar daha önem kazanmış oldu. İki adayın da böyle bir vurgusu vardı. Buna paralel bir biçimde ortaklaşmadıkları noktalar elbette vardı. Yani Lula işte sosyal devlet programını güçlendirmeye vaadini yaptı ki gerçekten sosyal devlet Lula dönemlerinde güçlendirildi Brezilya tarafından baktığımızda. Toplamda 10 milyondan fazla insanın iş bulduğu bir periyodun açıldığı biliniyor. Uluslararası ilişkiler için ve aynı zamanda ülkedeki ilişkiler için daha bağımsızlıkçı bir vurgu yaptı Lula. Hı hı. Özellikle bu ülkedeki kritik madenlerin işlenmesi gibi başlıklarda bunları doğrudan devlet tekeli kurulacak. Evet. Söyledi. Bunlar bu anlamda kritik. Bolsonaro'nun mitingine baktığımızda ise doğrudan Milei zaten katıldı. Arjantin'in o ultraliberal aşırı devlet başkanı doğrudan desteğini verdi. Ki babası da zaten oraya kaçmıştı darbe girişiminin ardından. İlk gittiği yer Milei'nin yanıydı. Aynı zamanda Trump'ın ve Netanyahu'nun selamları da vardı Bolsonaro'nun mitinginde. Hı. Bu anlamda baktığımızda hani o dış dünya dengesi üzerinden aslında mitinglere bir yansımanın olduğunu da çok net bir biçimde görüyoruz.
1: Evet. İlginç. Bir yandan İsrail faktörü Latin Amerika'da artık. İsrail, Latin Amerika'daki İsrail faktörü belki de hep görünmez bir biçimde vardı ama hiç bu kadar güçlü konuşmuyorduk. Evangelizm üzerinden herhalde değil mi bu?
2: Tabii. Yani Latin, Güney Amerika'da evangelizm ve daha doğrusu tüm bir Amerika kıtasında evangeliklerin çok ciddi bir gücü var. Ondan kaynaklı bir vurgu var. Bir diğer yandan da zaten ABD'nin bölgeye yapmış olduğu çok asırlık bir yatırım bütünü var baktığınız zaman. Yatırımdan kastım maddi yatırımlar değil, politik yatırımlar.
1: Ha, ideolojik.
2: Evet, yani çok köklenmiş bir ABD egemenliği başlığı var Güney Amerika kıtasına baktığınızda. Yani o Monroe doktrini ta 1800'lerin başında ortaya çıktığında bugünkü gibi bir şekilde değildi. O dönem şöyle düşünelim. O dönem Avrupa'nın sömürgeci politikalarına karşı Latin Amerika kendiyle baş başa kalacak. Dış müdahaleye son minvalli bir yaklaşımdı. Çok kısa bir süre sonra içerisinde tabii ABD tahakkümü, yani ABD dışında hiç kimsenin yönetemeyeceği bir kıta haline dönüşmüştü. Şimdi Monroe doktrini diyebileceğimiz Donald Trump süreci aslında bu ikinci Monroe doktrininin devamı gibi. Yani ABD denetiminde bir Güney ve Kuzey Amerika, Amerika kıtası söylemi üzerine kurguluyor kendi varlığını. Zaten Bolsonaro'nun mesela seçim mitinginde şey çok komik, yani dış ilişkileri en iyi kendisinin yapacağını, ABD'nin en çok kendisine güveneceğini falan anlattı mesela böyle. Hmm. Kanaatimce kimsenin şüphesi yok bundan zaten. ABD'de hiçbir zaman Bolsonaro'lara güveneceğini, onlarla iş yapacağını
1: gizlemedi. Zaten herkes biliyor.
2: Yani kimsenin gizlemediği gerçekliği vurgulamak oldu.
1: Yani bu kadar aşırı sağ Amerikan komplosundan geçmiş Latin Amerika nasıl böyle seçim süreçlerinde dönüyor dolaşıyor aynı yere geliyor. Bazen şaşırıyorum tabii ama tabii herhalde burada oligarşinin ve ideolojik hattın önemi büyük olsa gerek. Bilmiyorum ne dersin, yani insan bazen şaşırıyor çünkü. Ya da pembe sol bir yerde sıkışıyor herhalde, o da söylenebilir belki.
2: Şimdi dediğin ilk kısım için kesinlikle doğru. Yani orada bir Amerika'nın ideolojik yapılandırma çerçevesi çok kritik bir yere oynuyor. Ama daha kritiği kanaatimce ikinci söylediğin kısım. Yani pembe sol meselesi. Çünkü yani ABD'nin buradaki egemenliğini kırmak demek büyük bir kamucu, yeni bir ekonomi yaratmak. Pembe sol böyle bir topa girmeyi tercih etmiyor. Daha sakin bir piyasa düzeni üzerinden kimi sosyal devlet müdahaleleriyle beraber daha eşitliğin bir miktar daha güçlendirildiği bir ülke yaratmaya çalışıyor. Ama bu mesela çok kırılgan bir yapı. Yani evet. ABD'nin %25, %30, %40, %125'e varan, hatta %200'lere varan gümrük vergileri uygulamasının ardından bu ülkelerin tamamının ekonomisi çöken bir hale doğru geliyor. Hı. ABD bu tarz yaptırımları çok rahat kullanabiliyor. Haliyle de buradan çıkışın yolu bu tarz yumuşak başlıklar üzerinden ilerlemiyor. Yani şimdi Lula yönetimleri süresince sürekli daha aslında hani solcu bir isim ama o başlangıçtaki o sert solcu çıkışlarından daha yumuşak tutumlar alan, daha aslında orta bir sosyal demokrat pozisyona doğru kaymış idi. Şimdi son seçim vurgusuna baktığımızda devletin belli üretim noktalarında tekel sağlayabileceğine ilişkin özellikle mineraller gibi işte yeraltı kaynakları gibi başlıklarda devlet dilinde oluşturulacağına ilişkin vurguları umarım bunu görmüştür, bizim anlattığımızı görmüştür gibi bir düşünceye sürüklüyor insanı.
1: Evet. Daha bir de bunu tabii seni koca Brezilya'yı öyle bırakırlar mı devlet tekeli diye de sormak lazım. Belki asıl soruyu farklı bir yerden sormak lazım. Emperyalizmin bu kadar saldırgan boyutlar aldığı bir dünyada yani hakikaten şimdi Küba'ya hemen getirmek istiyorum buradan. Yani Küba küçük bir ada, 10-11 milyon nüfusu olan bir ada, kaynakları yok. Yani kuramıyorsun işte sosyalizm, ya da kurduğun zaman böyle oluyor bir süre sonra. Ekonomik olarak yani tamam, belli bilinç aşıladıkları çok aşikar Kübalıların. Dünya çapında namları gerçek ve samimi bir şeye dayanıyor, ama insanlar yaşayamıyorlar, açlar, açıktalar, tırnak içerisinde söylüyorum, elektrik yoksa tabii yaşayamıyorlar, yani o sistem devam edemiyor. Yani böyle bir sıkıntı var ortada, Amerika'nın arkasında. Ne olacak? Amerika sanıyorum şimdi İran'a da aynı taktiği uyguluyorlar da, böyle bir ekonomik boğma taktiği zaten Küba'ya uyguluyorlar. Yani ablukalar çok uzun zamandır, ama artık sanki buraya kadar gelmiş ve Küba kapitalizme yelken açacakmış ve Amerika ile pazarlıklar yapılıyormuş gibi bir resim var. Ne oluyor? Yani bir rejim değişikliği şokuyla karşı karşıya kalabilir miyiz Küba'da?
2: Ya hiçbir durumu tamamen sahanın, tahtanın dışına atamayız. Bir kere onu söylemek lazım. Çünkü yani senin de bahsettiğin üzere özellikle Sovyetler Birliği'nin çözülmesinin ardından Küba çok ciddi bir abluka sürecinin içerisine girmiş idi. Bu abluka belli periyotlarla hani görece rahatladığı, yumuşadığı dönemler oldu. Özellikle Chavez'in Venezuela'da iktidar olduğu yıllarda böyle bir rahatlama vardı. Ama 2017-2018'den sonra bambaşka bir boyuta erişti bu. Bütünlüklü bir kuşatma yaratılmış oldu. Yani şu an şöyle düşünün, işte elektrik üretim seviyesi ülkenin ihtiyaç duyduğunun %30'u civarlarında şu an. Haliyle şimdi %30'la, yani günün %30'unda elektrik var, %70'inde elektrik yok diye bakmak pek mümkün değil. Bir ortalama burada %30. Yani Havana dışına çıktığınızda kimi bölgeler günlerden beri neredeyse hiç elektrik alamıyor. Akaryakıt olmadığı için, çünkü aynı kısıtlı koşullar olan bir adadan bahsediyoruz. Akaryakıt olmadığı için gıdaya erişim, gıdanın korunması gibi başlıklarda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Buna karşı önlem almaya çalışıyorlar. Yani almaya çalıştıkları önlem bir kere öncelikle güneş enerjisine dayalı elektrik üretim sistemlerinin çoğaltılması. Şu an işte %30 civarında elektrik daha çok güneş enerjisine dayanarak sağlanıyor. Çin'den 5000 civarı ek güneş panelinin yollanacağına ilişkin bilgiler var. Bunların gelmesiyle beraber de %40'lara doğru bunun yükseleceği tahmin ediliyor. Ağustos ayı içerisinde de kimi termik santrallerdeki tamiratların bitmesiyle %50'nin tekrar yakalanacağı umut ediliyor. Yani Eylül ayına geldiklerinde %50 civarında bir elektrik üretiminin sağlanması tekrar bekleniyor. Tabii bu tek başına böyle işlerin %50 sağlıklı gideceği anlamına falan gelmiyor. Çünkü elektrik iletim hatları da aynı şekilde ambargoya uğramış durumda. Dışarıdan herhangi bir parça temin edebilmek vesaire, bunlar Küba için oldukça güç. Yani imkansız neredeyse. Haliyle yani turizm mesela, şimdi hava yolları kapatıldığı için, ABD bunları engellediği için ülkenin ana gelir kaynağı olan turizm de büyük oranda düştü durumda. Yeraltı kaynaklarının çıkarılmasından işte sanayinin çalışmasına, tarımsal üretimlere varana kadar bunların hepsi nihayetinde baktığınızda akaryakıta dayalı sektörler. Evet. Ve akaryakıtınız yoksa büyük oranda eliniz duruyor. Hani şunu söyleyebiliriz, yani büyük bir huzursuzluk oldu aşikar Küba içerisinde. İnsanlar bir kere temel ihtiyaçlarını gideremez durumdalar. Yani neredeyse sıfıra inmiş olan bebek ölüm oranları artıyor. İşte böyle baktığınız durumda işsizlik, beslenme vesaire, bunların hepsi tavan yapıyor. İşte Eylül ayı itibariyle bu yeni ekonomik reformlar başlayacak. Hani bir kapitalizme dönüş diye yorumlanan başlıklar. Evet. Yani ben buradan kapitalizme dönüş diye yorumlamayı tercih etmiyorum. Şundan
1: öyle
2: tercih
1: mi?
2: Etmiyorum.
1: Öyle mi? Evet.
2: Ya şundan tercih etmiyorum. Çünkü Kübalılar yaptıklarının ne olduğunu farkındalar. Yani bu kritik. Çünkü biz bunu doğru olduğu için yapıyoruz demiyorlar mesela. Yani biz buna mahkum bırakıldığımız için, yapmak zorunda kaldığımız için yapıyoruz. Ve buradan ilk fırsatta geri dönüş sağlamak istiyoruz diyorlar. Bu bence kritik. Çünkü 90'ların başında da çok bugünkü kadar vahşi değil tabii 90'ların başında başlarına gelenler, ama yine böyle bir denklemin içerisine düşmüş idiler ve o zaman da aynı şeyleri söylüyorlardı. Yani tamam, bir reform yapmak zorundayız, bu kapitalizme alan açmak zorunda, ama hani biz bunun doğru olmadığını biliyoruz ve elimize imkan geçtiği her yerde bunu denetleyeceğiz, bunun önlemlerini alacağız ve bir geri gidişi engellemeye çalışacağız oldu ki nitekim bunu aşağı yukarı 40 yıldan beri de bir biçimde geri dönüşü durdurmayı becerdiler. Bu anlamıyla kritik. Ama tabii dediğim gibi, yani mutlak sonuçlar elimizde yok. Nereye gideceğini göreceğiz demek de çok ağır bir yerden sonra, insanın baktığı yerden. Ama hani ne yaptıklarının farkında olduğunu görmek, bilmek bu anlamıyla oldukça kıymetli. Sonuçta neye geçiyorlar dediğimizde, bir kişilerin işletme açmasına olan tanınan olanaklar artıyor. 140 kadar sektör tanımlanmış bu anlamda. Bunlarda insanların özel sektör gibi çalışmasına olanak tanınacak. Burada geçmişte mesela siz bir işletme açtığınızda çoğunlukla aile çevresi üzerinde çalışmanıza izin veriliyordu. Bu da değişiyor. İşte 20 kişiye kadar beraber, 20 kişiye kadar çalıştırabilme izni. Yani bir KOBİ işletmesi haline gelmenize izin verilecek. Bu tarz başlıklar öne çıkıyor. Yani buradan baktığınızda evet, bunlar gerçekten yıpratıcı işler. Her ne kadar ben denetleyeceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım deseniz de kapitalizm öyle bir şey değil. Yani kapitalizm insan ahlakını çürütmeye başladıktan sonra bunu durdurmak oldukça güç. Ama ona rağmen dediğim gibi, yani şunun da farkındalar. Yani hala işte ne bileyim, Küba'nın içerisindeki insanlar bir isyana kalkışmış durumda değiller. Aşağı yukarı bir yıllık periyotta Küba aynı sıkıntıları, o bahsettiğim işte elektriğin %30'lar seviyesine düşmesi, ki işte son 7-8 ay içerisinde bir tanker yanaşabildi Küba'ya petrol bıraktı. Kendilerinin çıkardığı petrol miktarı çok düşüktü. Şu an ek petrol kaynakları bulduklarını, kuyuları bulduklarını, bunları çözmek üzere olduklarını söylüyorlar. Ama dediğim gibi hepsini çözseler dahi, çözüp çözüp geldikleri nokta akaryakıt bulmak olacak. Dışarıdan mal tedari hali hazırda sorunlu olmaya devam edecek. İşte şunu anlatıyordum. Yani aylardan beri bu sıkıntıları yaşamalarına rağmen mesela toplum bir isyana kalkışmadı. Kuvvetle muhtemel ki bu isyana kalkışmalarının sebeplerinin başında gelen şey Küba'da yönetici toplamın da halkla çok benzer koşullar içinde yaşıyor olduğunun görülmesi. Yani sonuçta hani
1: ayrıcalıklar sistemi yok yani.
2: Evet, yani insanlar şunu görseler, hani biz hepimiz acı çekiyoruz. Biz acı çekiyoruz ama ayrıcalıklı bir toplam var algısı oluşmuş olsa toplum içerisinde, bu bir isyan dinamiği yaratır. Bunun yaratılmaması önemli, ama yani bir toplum da böyle asırlar boyunca ilerlemez. Bunu da bilmek lazım. Sonuçta hani İran'la kıyaslıyoruz ama tabii İran'ın koşulları, imkanları, altyapısı vesaire çok daha farklı. Küba bu anlamıyla çok daha çaresiz pozisyona itilmiş bir ülke. Ve nihayetinde yani ABD ile aralarındaki mesafe bir kuş uçuşu mesafesi. İşte Miami'den baktığınızda Küba'yı görüyorsunuz neredeyse. Buna bir de ABD'nin askeri müdahalesi olur mu?
1: Evet, o tabii ara seçim yaklaşırken önemli bir soru bence de. Trump'ın İran krizine bu kadar sıkışmışken, krizinde bir Küba şovu yapma riski var mı? Panama'ya gitti, bir tekse tehdit etti ama Batı medyasında işte ekonomik boğma operasyonu falan deniyor. Son olarak, çok vaktim kalmadı ama bir dakika falan var. Öngörüyor musun bir şey? Sen de bir şok, Küba şoku. Direnirler mi? Onu da sorayım yani. Evet.
2: Trump'ın bir deneme yapabileceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü tam da senin de bahsettiğin üzere, yani İran'da beklediği hiçbir şey elde edememişken bir şov ihtiyacı muhtemelen duyacak ve Küba'yı zayıf halka olarak görüp Küba'ya saldırmayı deneyecekmiş gibi geliyor. Umarım yanılıyorumdur. Küba buna direnir mi? Direnir. Yani Venezuela'da yaptığını yapamaz. Çünkü biz hani Türkiye'den konuşurken işte Venezuela'da sosyalist, Küba'da sosyalist falan diye konuşuluyor. Doğru değil. Evet. Venezuela sosyalist ülke değildi. Venezuela Chavez döneminde solcuların yönettiği sosyalizme doğru bir miktar yelken açmış ama kapitalist bir ülkeydi. Hı-hı. Küba ise böyle bir ülke değil. Aşağı yukarı da yani 70 yıllık bir şey var. Oturmuş bir devlet yapılanması var. Halkın yurtseverlik seviyesi bambaşka bir boyutta. Yani buradan baktığımızda Venezuela ile bir tutmanın çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Ona rağmen bir saldırı, bir yıkım Küba'da büyük sorunlar yaratır mı? Kesinlikle yaratır. Yani zaten ambargo ile kuşatılmış bir ülke bir de ABD ordusundan hasar aldığı takdirde hayatta kalır belki, ama hayatta kalması çok ciddi hasar aldığı gerçeğini değiştirmez. Onu da bir köşeye yazmak lazım. Onu da göreceğiz yani. Kasım ayı çok uzak bir
1: fazla değil. Zaman kalmadı. Peki. Çok teşekkür ediyorum Çağlar, değerlendirme için. Bir Latin Amerika turu yaptık seninle. Arada yapmak lazım. Hakikaten dünyadaki ibreler bakımından da Latin Amerika önemli bir coğrafya. Pek çok şeyi belki tarihsel olarak zaman geçtikten sonra anlaşılıyor, idrak ediliyor ama etkiliyor. Çok sağ ol, çok teşekkürler.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, sevgili Çağlar Tekin'le konuştuk. Biraz Latin Amerika'ya baktık. Artık giderek bir sağ teslim olmuş bir Latin Amerika görüyoruz. Tabii Küba önemli, Amerikan tehditleri önemli, Brezilya çok önemli. 4 Ekim'e giderken daha sık sık gelişmeleri takip edeceğiz. Yarın yine dünyadan gelişmelerle görüşmek üzere. Eksen'den hoşça kalın efendim.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Bursa'da orman yangını çıktı. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, partinin kongre sürecinin 22 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Suriye'nin güneyinde İsrail işgali altındaki bölgeye gitti. Ayrıntılar bültenimizde. Bursa'da orman yangını çıktı. Bursa'nın Mudanya ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, partinin kongre sürecinin 22 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı. Emre, 26 Ağustos'a kadar partiyi üye olanların kongrelerde oy kullanabileceğini, ilçe başkanlığı seçimlerinin 12 Eylül'de, il başkanlığı seçimlerinin ise 18 Ekim'de başlamasının planlandığını belirtti. Zeynel Emre, 27 Ekim'den sonra parti meclisinin toplanarak kurultay tarihini belirleyeceğini bildirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'na gelecek hafta MYK, PM ve il başkanları toplantıları düzenlenecek. İstişare haftası kapsamında partideki ayrılıklar, mutlak kararı, yol haritası ve kongre takvimi ele alınacak. 9 Eylül'deki kuruluş yıl dönümü programının da değerlendirileceği toplantıların tarihlerinin bugün netleşmesi bekleniyor. Adana'da Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a yönelik polis ekipleri tarafından Şafak Vakfı operasyon düzenlendi. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yapılan açıklamada 32 kişi hakkında işlem başlatıldı, 5 şirkete kayyum atandı, 349 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği bildirildi. Fenerbahçe'de Loja davasını Acun Ilıcalı kazandı. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı'yı karşı karşıya getiren Loja davasına mahkeme kararını verdi. Mahkeme, sezon başında Loja'sı elinden alınan Ilıcalı'yı haklı buldu. Loja'nın iadesine ve 2026-2027 sezonuna kadar üçüncü kişilere devrine ihtiyadi tedbir koydu. İsrail polisi, Filistin Kudüs İşleri Başkanı Eşref El Avar'ı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesine evin altına aldı. Bakanlık yetkilileri gözaltı için herhangi bir gerekçe gösterilmediğini belirtti. İsrail polisinden ise açıklama yapılmadı. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Suriye'nin güneyinde İsrail işgali altındaki bölgeye gitti. İsrail ordusu, Zamir'in üst düzey subaylarla birlikte bölgede güvenlik briefingi aldığını ve görev yapan yedek askerlerle görüştüğünü açıkladı. Ziyaretin, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısından bir gün sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.
2: Ekonomi.
1: İşsizlik rakamları açıklandı. Türkiye'de işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla %7,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde işsiz sayısı 2 milyon 799 bin kişi oldu. Türkiye'de elektrikli araç şarjında Temmuz ayında tüm zamanların elektrik tüketimi rekoru kırıldı. Elektrikli araç kullanımındaki artış ve şarj altyapısının yaygınlaşması, şarj istasyonlarında Temmuz'da yaklaşık 90 bin megawatt saatlik elektrik tüketimine ulaşıldı. 7 ayda 71,9 milyar liralık kaçak eşyaya geçit verilmedi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekiplerince Ocak-Temmuz döneminde yapılan operasyonlarda araçtan elektronik eşyaya, tütün ve alkolden akaryakıta, sahte belgeden tıbbi eşyaya kadar birçok ürün grubunda 71,9 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.404 puandan işlem görüyor. An itibariyle İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 93 kuruş, euro 55 lira 96 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.884, çeyrek altın 11.234, tam altın 44.745, atı altın ise 45.566 liradan işlem görüyor.
2: Spor. Spor.
1: Temsilcimiz Trabzonspor yarın Avrupa sahnesine çıkıyor. Bordo Mavililer UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'la karşılaşacak. Trabzonspor Ferencvaros karşılaşması yarın saat 20'de başlayacak. Bordo Mavililer Avrupa Ligi'ne yoluna devam edebilmek için ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeyi hedefleyecek. Trabzonspor'la Ferencvaros arasında oynanacak rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da oynanacak. İki maç da ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
3: Uzmanınız Profesör Doktor Aziz Konukman. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar sevgili İsmet. Bunu ilk defa söylüyorum. Sputnik kanalına sevgili İsmet. İlk defa söylüyorum. Bak 4 tahmin 3.5. Buradan şuraya geliyorum. Ya öbür yılları merak etme artık ya. Abi ayıp ya. Toto oynar gibi ya. Bu ne ya? Bu ne ciddi ya?
3: Hocam oraya geleyim de programın üretim ayağı yok. İyi bir şey mi yalnız? Bu iyi bir şey mi?
4: Ay ya şimdi.
3: Yani geldik duvara tosladık. Manzara evet. Bu. Bugüne kadar siz bizi mahvettiniz. Bundan sonra biz evet, sizi mahvedeceğiz.
4: Hocam ya manşet atıyorum. 2028'de 3.000 dolar fakirleşiyoruz. Kişi başına düşer. Yahu eğer Tayyip Bey bunu görse lan birileri var bizim işimizde lan bize üç kağıt mı atıyorlar ne yapıyorlar kardeşim demezse neyim?
5: Ağzında kı bitti ya.
6: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı Salı ve Perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: aramızdan ayrılanlar.
1: Tevfik Fikret modern Türk edebiyatının en güçlü ve kurucu figürlerinden biriydi. Yalnızca bir şair değil, bireyin iç sesiyle toplumun kolektif vicdanı arasında köprü kuran, çağının çatışmalarına tanıklık eden ve geleceğin sanat anlayışına yön veren bir düşünürdü. Onun şiiri yalnızca dönemin ruhunu yakalamakla kalmaz, aynı zamanda sanatın toplumsal sorununa dair keskin sorular da sorar. Bugün ölüm yıl dönümünde Tevfik Fikret'i anıyoruz. Asıl adı Mehmet Tevfik olan Fikret, 24 Aralık 1867'de İstanbul Aksaray'da doğdu. Babası Çankırılı Hüseyin Efendi, Osmanlı bürokrasisinde önemli görevlerde bulunmuştu. Annesi Hatice Refia Hanım ise Sakız Adası'ndan İstanbul'a getirilen ve Müslüman olan bir Rum ailenin kızıydı. Henüz 12 yaşındayken annesini koleradan kaybetti. Bu derin kayıp şiirlerinde ömür boyu sürecek bir melankoli ve içe dönüş duygusunun temelini attı. İlk öğrenimini Mahmudiye Validiye Rüşdiyesi'nde tamamladı. 93 Harbi nedeniyle okul binası muhacirlere tahsis edilince Galatasaray Mektebi Sultanisi'ne geçti. Bu arada Muallim Naci, Recaizade Mahmut Ekrem gibi önemli isimlerden dersler aldı, Fransız edebiyatıyla tanıştı. İlk şiirleri Tercüman Hakikat'te yayımlandı. Tevfik Fikret 1888'de Galatasaray'dan birincilikle mezun oldu. Babali'de Hariciye Oda memur olarak çalışmaya başladı, ardından Sadaret Mektubu kalemine geçti. Ancak bürokratik hayatın yaratıcılığını körelttiğini hissederek bu görevleri bıraktı. 1890'da dayısının kızı Nazım Hanım'la evlendi. Ticaret Mektebi'nde Fransızca ve hat dersleri verdi. 1891'de Mirsat Dergisi'nin açtığı şiir yarışmalarında birincilik kazanarak edebiyat çevrelerinde adını duyurdu. Geleneksel divan şiirinden Fransız etkili modern duyarlılığa doğru bir geçiş sürecine girdi. 1896'da Recaizade Mahmut Ekrem'in tavsiyesiyle Servet-i Fünun Dergisi'nin yazı işleri müdürü oldu. Dergiyi kısa sürede Edebiyat-ı Cedide hareketinin merkezi haline getirdi. Sanat için sanat anlayışıyla yazdığı eserlerinde bireysel duygular, doğa tasvirleri ve şekil mükemmelliği öne çıktı. Bu dönemde yayımladığı Rübab-ı Şikest'te bireysel kırılmaları, aşkı, melankoliyi ve doğayı işleyen şiirlerle dikkat çekti. Ancak 1901'de Hüseyin Cahit Yalçın'ın çevirdiği bir yazı yüzünden dergi kapatılınca topluluk dağıldı. Fikret, Rumeli kendi tasarladığı Aşiyan evine yerleşti. 1905'te hem babasını hem de kız kardeşini kaybetmesi onun iç dünyasında büyük bir kırılmaya yol açtı. Bu dönem onun hayattan iyice elini eteğini çektiği ve derin bir yalnızlığa gömüldüğü yıllardı. Tevfik Fikret 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanıyla kısa süreli bir heyecan yaşadı. Millet Şarkısı adlı şiiriyle bu yeni dönemi selamladı. Hüseyin Cahit ve Hüseyin Kazım'la Tanin gazetesini kurdu. Galatasaray Mektebi müdürlüğüne atandı. Ancak reformist eğitim anlayışı muhafazakar tepkiler alınca görevden ayrıldı. İttihat ve Terakki'nin baskıcı politikalarına karşı çıkarak Han-ı Yağma 95'e doğru gibi şiirlerle sert eleştiriler yöneltti.
2: Siz sarmış yine afakını bir dudu muannit, bir zulmeti beyzaki peyapey mütezayit, tazikinin altında silinmiş gibi eşbah, bir tozlu kesafetten ibaret bütün elbah, bir tozlu ve heybe kesafet ki nazarlar dikkatle nüfuz eyleyemez gavrine, korkar. Lakin sana layık bu derin sütre-i muzlim, layık bu tesettür sana ey sahn-ı mezalim.
1: Tevfik Fikret bu süreçte şiir anlayışında ciddi bir dönüşüm yaşadı. Sis, tarihi kadim ve bir lahsa-i teahhur gibi şiirlerle dini değerlere, tarih anlayışına ve istibdat rejimine yönelik sert eleştiriler yer alıyordu. Artık onun şiiri yalnızca estetik bir mesele değil, aynı zamanda bir vicdan ve isyan meselesi haline gelmişti. Özellikle Sis şiirinde İstanbul'un üzerine çöken gerçek ve mecazi sisle kendisinin boğulmuş ruh halini bütünleştiriyordu. Şiiri yazdıktan 7 yıl sonra meşrutiyetin ilanının ertesi gün yazdığı Rücu yani dönüş şiiriyle sözlerini geri aldı. Tevfik Fikret bu şiirle kötüleyişinin şehre değil devre karşı olduğunu söylüyordu. Yazdığı tarihi kadim şiiri hem Osmanlı tarihine hem de semavi dinlere yönelttiği eleştiriler. büyük tartışma yarattı. Bu eserde dini inançlara, özellikle tarih boyunca din savaşlarının insanlığa verdiği zararlara karşı ağır bir eleştiri vardı. Mehmet Akif Ersoy'la arasında başlayan Zangoç-Molla Sırat atışması bu şiirle başladı. Mehmet Akif Ersoy'un kilisede çan çalan kişilere denen zangoç şeklinde hitap etmesi üzerine Fikret, Tarihi Kadime Zeyl adlı cevabi şiiri kaleme alarak kendisini panteist olarak tanımladı. Şiirlerinde Tanrı'nın yerine doğayı koydu ve geleneksel inançları reddetti. Başlangıçta İttihat ve Terakki'ye yakın dursa da kısa sürede bu yapının otoriter tavırlarına karşı çıktı. Han-ı Yağma şiirinde bu hayal kırıklığını keskin bir hicivle dile getirdi. Tevfik Fikret'in oğlu Haluk şiirlerinde aklın, bilimin, özgürlüğün timsali oldu. 1911'de yayımlanan Haluk Defteri bireysel ve toplumsal kurtuluşun ideallerini yansıttı. Haluk'un amentüsü bu ideallerin manifestosu niteliğindeydi. Bu dönem Fikret, sanat için sanattan toplum için sanat anlayışına geçti. Eğitimci dostu Satı Bey'in okulunda ders verirken yazdığı çocuk şiirlerini Şermin adlı kitabında topladı. Hece ölçüsü ve yalın Türkçe ile kaleme alınan bu şiirlerde doğa sevgisi, paylaşma, vicdan ve adalet temaları işlendi. Fransız nazım biçimlerinden Sone'yi Türk edebiyatına kazandırdı. Ressam kimliği doğa betimlemelerine ayrı bir derinlik kattı. Yağmur, Bir Yaz Levhası, Avengi Şuhur gibi şiirlerinde tabiat bir dekor değil, duygunun aynasıdır. Varoluşsal temalar işlediği Gayya-i Vücut ve Perde-i Teselli gibi eserlerinde ise insanın hayata dair çelişkilerini felsefi bir dille anlattı. Uzun süre şeker hastalığıyla mücadele eden Fikret, geçirdiği ameliyat sonrası iyileşmeyi umdu, ancak 19 Ağustos 1915'te 48 yaşında Ayşehan'daki evinde hayata veda etti. Önce Eyüp Sultan'daki aile mezarlığına gömüldü, 1961'de vasiyeti üzerine mezarı Ayşehan'ın bahçesine taşındı. Bugün burası Türk edebiyatının simge müzelerinden biri haline geldi. Tevfik Fikret bireyselden toplumsal ideallere, şekilcilikten felsefeye, inançtan inkara uzanan geniş bir yelpazede eserler verdi. Modern Türk şiirinin temellerini atan en güçlü seslerden biri olarak hem sanat hem de düşünce dünyasında derin izler bıraktı. Sanat için sanat anlayışından toplum için sanata uzanan çizgisiyle kendisinden geriye bireyin vicdanını toplumun gerçekleriyle harmanlayan edebi bir ses bıraktı. Hayatın, siyasetin, inancın ve sanatın iç içe geçtiği Fikret imzalı şiirler hala günümüz okuruna soru sordurabiliyorsa Tevfik Fikret hala hayatta demektir. Bugün ölüm yıl dönümünde Tevfik Fikret'i andık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Aramızdan ayrılanlar. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
3: Milli Eğitim Bakanlığı 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2026 ile 2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ile genelge gönderdi. Genelgede yeni eğitim yılında uygulanacak eğitim politikaları, okul güvenliği, dijital eğitim ve öğrenci kayıtlarına ilişkin düzenlemelere yer verildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan genelge, resmi ve özel tüm okul ve kurumları kapsıyor. Bakanlık, eğitim faaliyetlerinin Türkiye genelinde uygulama birliği içinde yürütülmesini ve eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılmasını hedefliyor. Genelgede, eğitim faaliyetlerinin Türkiye Yüzyılı Marif Modeli doğrultusunda sürdürüleceği belirtildi. Yeni eğitim öğretim yılının teması ise, marifin kalbinde oyun olarak belirlendi. Okullarda öğrencilerin gelişimini destekleyen oyun temelli eğitim çalışmalarına ağırlık verileceği ifade edildi. Bakanlık, yeni eğitim bilişim ağı yani EBA platformunun da hizmete sunulacağını açıkladı. Dijital eğitim uygulamalarının daha etkin kullanılması ve öğrencilerin dijital güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi istendi. Yapay zeka ve robotik kodlama gibi alanlarda seçmeli derslerinde yaygınlaştırılacağı bildirildi. Sınıflarda cep telefonu kullanımına yönelik mevcut uygulamanın

0: yeni eğitim yılında da devam edeceği belirtildi. Öğrencilerden kayıt parası veya zorunlu herhangi bir ücret alınmayacağı bir kez daha vurgulandı. Bakanlık dışındaki kurumların düzenlediği deneme ve tarama sınavlarına ise okullarda izin verilmeyeceği kaydedildi. Genelgede öğretmenlere yönelik düzenlemeler de yer aldı. Öğretmenlerin önlük giymesi istenirken, veli görüşmelerinin okul randevu sistemi üzerinden yapılması kararlaştırıldı. Yeni eğitim öğretim yılında ayrıca okul güvenliği, okul işbirliği, sağlıklı beslenme, mesleki eğitim ve özel eğitim hizmetlerine ilişkin çalışmaların da güçlendirilmesi istendi. Bakanlık, tüm okullarda güvenli, verimli ve öğrenci odaklı bir eğitim ortamının oluşturulmasını hedefliyor. Milli Eğitim Bakanlığı 14 Eylül'de başlayacak 2026 ile 2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ile genelge gönderdi. Yeni dönemde Marif'in Kalbinde Oyun temasıyla oyun temelli eğitim çalışmalarına ağırlık verilecek. Yeni EBO platformu devreye alınırken yapay zeka ve robotik kodlama gibi alanlarda seçmeli derslerin yaygınlaştırılması planlanıyor. Genelgede ayrıca okul güvenliği, cep telefonu kullanımı, öğrenci kayıtlarında ücret alınmaması ve öğretmen-veli iletişimine ilişkin yeni dönemde uygulanacak kurallar hatırlatıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayan da anlatıyoruz.
1: Saatler 18'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Bursa ve Balıkesir'de orman yangını çıktı. Türkiye ile Suriye arasında madencilikte stratejik ortaklık geliştirilmesine ilişkin fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Elektriğe zam haberleri yalanlandı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bursa'nın Mudanya ilçesinde arazide çıkan anız yangını açlık alana sıçradı. Rüzgarın etkili olduğu bölgede alevlerin yayılma riskine karşı ekipler yoğun mücadele verirken yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde de bir kamyonda başlayan yangın ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takachi ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Japonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede İran'la ABD arasındaki çatışmaların çözümünün tek yolunun müzakereler olduğunu ifade etti. Türkiye ile Suriye arasında madencilikte stratejik ortaklık geliştirilmesine ilişkin fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakatla iki ülkenin enerji ve madencilik işbirliğinin fosfat kaynaklarının değerlendirilmesi alanına genişletilmesi hedefleniyor. Bakan Fidan, dört ülkenin bakanlarını İstanbul zirvesine davet etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır Dışişleri Bakanlarının bu ay sonunda İstanbul'da düzenlenecek olan 4. Bölgesel Dışişleri Bakanları toplantısına davet edildiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Stratejik Geliştirme ve Ulusal Projeler Konseyi toplantısında konuştu. Ukrayna'nın son dönemde Rus sanayi ve altyapı tesislerini hedef almasını değerlendiren Putin, bu saldırıların zarar verdiğini ancak kritik sonuçlar doğurmadığını ve doğuramayacağını vurguladı. Rus lider, yaşanan tüm olumsuz gelişmelere karşın ekonomik sistemin dirençli yapısını koruduğunu vurguladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Süleymancılar cemaatine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in başkası adına kayıtlı hat kullandığının tespit edildiğini açıkladı. Hattını kullandığı kişinin ise soruşturma kapsamında %13,43 hissesine tedbir kararı alınan firmanın çalışanı olduğu kaydedildi. Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmada Koray Sarı Saçlı'nın ifadeleri ortaya çıktı. Sarı Saçlı, kaçırılıp günlerce alıkonulduğunu, darp ve elektroşokla yaklaşık 30 senet imzalamak zorunda kaldığını iddia etti. Yeni partinin kongre takvimi belli oldu. Buna göre kongre süreci 22 Ağustos'ta başlayacak. İlçe seçimleri 12 Eylül'de, il seçimleri ise 18 Ekim'de gerçekleştirilecek. Yeni parti Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Hışeres Belediye Başkan Vekili seçimi sonrasında yeni partili iki meclis üyesinin istifa ettiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Işık, istifa eden Füsun Demir'in yeni parti, Şirzat Peker'in ise CHP üyesi olduğunu belirtti. Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan yeni parti milletvekili Melih Meriç'in hayati tehlikeye atlattığı ve tedbir amaçlı uyutulduğu belirtildi. Meriç'in bugün ya da yarın uyandırılmasının beklendiği bildirildi. Öte yandan saldırgan Seyda Ahmet Keleş'in emniyet ifadesi ortaya çıktı. Yeni partiye geçtiği belirtilen Keleş, olayın arkasında Oğuzeli ilçe başkanlığı için beklediği atama sürecinde yaşanan gerilim bulunduğunu anlattı. Keleş bıçağı kullandığını kabul ederken öldürme kastının bulunmadığını ve kendisini korumak amacıyla hareket ettiğini savundu. İstanbul merkezli rüşvet ve irtikap iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 16 Mart'ta tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel CHP'den istifa etti. Yazılı bir açıklama yapan Günel, CHP'nin mutlak butlan kararıyla yeniden şekillendirildiğini savunarak "Partim CHP el birliği ve işbirliği içinde işgal edilmiştir" ifadelerini kullandı. İBB davasının 67. duruşmasında tutuksuz sanıkların savunmaları alındı. Duruşmada savunmaları alınan 6 sanığın avukatlarının beyanları da dinlendi. Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan günde 20 sanık dinleyerek Eylül ayı sonunda sanık savunmalarının alınmasını tamamlamayı planladıklarını söyledi. Türkiye'nin denizcilik ve savunma teknolojileri Teknofest Mavi Vatan'da güç gösterisini hazırlanıyor. 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek etkinlikte deniz, sualtı ve savunma alanındaki milli kabiliyetler sergilenecek. Bayraktar Kalkan da envantere girecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, azınlık okullarına ilişkin yeni bir uygulama getirildiği yönündeki iddiaları yalanladı. Okulların ilgili kanunda yer alan hükümler çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhuşa teşvik soruşturmasında gözaltına alınan şüpheli sayısı 26'ya yükseldi. Operasyonda yakalanan 19 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı işleme başlatıldı. Şanlıurfa'daki bir okulun kapalı spor salonunda feci bir olay yaşandı. Filesine tırmanmaya çalışırken devrilen kale direğinin altında kalan 8 yaşındaki Mert Ali Yavuz hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adıyaman'da Nemrut Dağı Milli Parkı'nda izinsiz şekilde böcek türü toplayan yabancı uyruklu iki şahıs suçüstü yakalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, doğadan yasa dışı yollarla toplanan 16 çekirgenin ait olduğu ekosisteme geri salındığını ve lira toplam 1,4 milyon lira idari para cezası kesildiğini bildirdi. Fransa'da tedavisi mümkün olmayan ve dayanılmaz acıya neden olan hastalıklara sahip yetişkinlere yardım ölüm hakkı tanıyan yasa resmen yürürlüğe girdi. Yasanın yürürlüğe girmesiyle Fransa yardımlı ölümü yasalaştıran Hollanda, Belçika, İsviçre ve Kanada gibi ülkelerin arasına katıldı. Hindistan'da Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'da bir otel alevler içinde kaldı. Yangında 5'i Bangladeş vatandaşı 9 kişinin yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Spor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe-Lyon maçının ardından Türkiye'nin güncel puanı 46.875'e yükseldi. Türkiye UEFA ülke puanında 9. sırada yer alıyor. Zirvede 98.519 puanla İngiltere var. Fenerbahçe'de sezon başında hocasının alınmasının ardından dava açılan Acun Ilıcalı davayı kazandı. Mahkeme hocanın Ilıcalı'ya iadesine karar verdi.
0: Ekonomi.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranının yılın ikinci çeyreğinde %7,9'a gerileyerek 2005'ten bu yana yüksek bazda en düşük seviyesine indiğini açıkladı. Genç işsizlik oranı da %13,9'a gerileyerek aynı dönemin en düşük seviyesini gördü. Türkiye'de elektrikli araç kullanımı ve şarj altyapısındaki hızlı büyüme Temmuz ayında rekor getirdi. EPDK verilerine göre aylık elektrikli araç şarj tüketimi tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 90 bin megawatt saate ulaştı. Elektriğe zam haberleri yalanlandı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek oranlarda zam yapılacağı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtilerek planlanmış bir fiyat düzenleme çalışması bulunmadığı bildirildi. İstanbul ve Ankara'da okul servis ücretleri belli oldu. İstanbul'da okul servis ücretlerine %10 zam yapılırken yeni tarifede 21 kilometreyi aşan güzergahların yıllık maliyeti 90 bin lirayı aştı. Ankara'da ise okul servis ücretlerine %25,49 zam yapıldı. Yeni tarifede 0-3 kilometre mesafenin yıllık ücreti 27.331 lira oldu. Borsa İstanbul BIST endeksi 14.168 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 93 kuruş, euro 55 lira 95 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.901, çeyrek altın 11.260, tam altın 44.856, ata altını ise 45.675 lira.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %67'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Nurtepe, Seyrantepe ve Maslak'ta oldukça yoğun bir trafik gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı ve Bostancı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde Ataşehir yönünde yoğunluk yaşanıyor. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
2: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Marmara'da olası büyük bir deprem nerede meydana gelebilir? İstanbul ve çevresindeki kentler olası bir depremden nasıl etkilenir? Türkiye'de hangi fay hatları yakından izlenmeli? Jeoloji mühendisi Profesör Doktor Doğan Perinçek, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programında Marmara'daki deprem riskine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Batı Marmara ve Çanakkale'ye dikkat çeken Perinçek, 7 su fayıyla Balıkesir, Isparta, Burdur ve Hakkari Yüksekova Şemdinli hattındaki risklere ilişkin uyarılarda bulundu.
2: Hocam herkes İstanbul'u konuşuyor. Yani diken üzerinde, fakat biraz tartışıyoruz böyle büyük depremler olduğu zaman İstanbul'un durumunu, sonra gene unutuyoruz. Ya yani evet. Ben de mesela kendime bu kritik dönemlerde, mesela 6 Şubat depreminden sonra İstanbul'da işim olduğu zaman, yani gidince nasıl döneceğimi hesaplıyordum. Yani mümkün olan en kısa sürede İstanbul'u terk etmek gibi bir duyguya kapılıyordum. Fakat bir süre sonra alışıyoruz, o rahatlıyoruz. Nedir İstanbul'un durumu? Yani şimdi bakın, nedir o yakın bir zamanda bir deprem ihtimali yüzde kaç?
3: Bana göre Marmara'daki deprem Marmara'nın batısında olacak. Yani bunu söylerken bunun gerekçeleri var. Yani gerekçelerden bir tanesi 1766 depremi Tekirdağ'ın güneyinde Marmara Adası'yla Tekirdağ arasında oldu. Ve iki tane peş peşe deprem yaşadık 1766. Şimdi biz 250 yılı geçmişiz burada. Şimdi dolayısıyla o bir neden. İkinci bir neden, ben yıllarca her gün bazen de oturuyorum, her yıl ve her aya bakıyorum. Her yıl ve her aya baktığımda, geriye doğru 10 yıl gittiğinde Marmara Adası dolayındaki deprem sayısının daha fazla olduğunu görüyorum. Yani bunların hepsi diyor ki Batı Marmara daha tehlikeli. Tabii biz yer bilimci olarak bir görüş bildirirken bir takım verilere dayanmamız lazım. İstatistik olarak bakacağız geriye doğru. İşte 1766'yı o yüzden gösteriyorum. 250 yıldan fazla bir zaman geçmiş ve de son 5 yılda, son 2 ayda, son 1 ayda Marmara'da ne oluyor? Eğer biz bunlara baktığımızda Batı Marmara'nın daha fazla hareketli olduğunu görüyoruz. Yani bunu ben defalarca izledim. Hatta makalem var benim. Bu veriyi nereden alıyorum? İşte AFAD'dan veya Boğaziçi Üniversitesi'nin verilerinden alıyorum. Her ikisini de incelediğinde Batı Marmara'da daha fazla aktivite var. Ve Batı Marmara Şarköy'e doğru kırılamıyor. Orada bir kilit noktası var. O kilit noktasını kıramıyor. Güneye, Çanakkale'ye doğru, Erdek ve Bandırma'ya doğru yöneliyor. Yani bunu bakın çok net olarak görebiliyorum. Dolayısıyla Batı Marmara şu anda ve Çanakkale en kritik yerlerden bir tanesi. Ve tabii Batı Marmara'da 7,5'lık bir deprem olduğunda İstanbul etkilenecek. Ama arada biraz mesafe olduğu için belki biraz daha az can kaybımız olacak. Biraz daha az bina yıkılacak. Ama Tekirdağ'ın kıyısındaki özellikle Ali Yön üzerinde olan binaların yıkılması söz konusu. Yukarıda kuzeye doğru bina sağlam zemin üzerinde. Eğer binalar da sağlamsa Tekirdağ'da bir sorun yaşanmayacak. Ama Çanakkale, Biga, Çanakkale Merkez, Bayramiç, Çan, Ali Yön alanları üzerinde çok sayıda bina var. Yani evet. Marmara'da veya Biga'da olacak bir depremde en fazla zararı Livyon zemini nedeniyle Çanakkale görecek diye düşünüyorum. Özetle Marmara etrafındaki kentler etkilenecek, Bursa da etkilenecek. Yani Bandırma, işte Balıkesir'e bağlı bazı yerler, Balıkesir de etkilenecek. Evet. Ama İstanbul mesafe nedeniyle umarım yorumum doğru çıkar da İstanbul bu yakın zamanda olacak depremi ucuz atlatır.
2: Evet. Peki hocam, bu Pazarcık depremi, işte iki tane büyük deprem oldu. Çok gerçekten bin yılın felaketi deniyor ki sizin de değerlendirmeniz bu yöndeydi hatırladığım kadarıyla.
3: Evet, evet.
2: Şimdi oralarda da bazı depremler var. Onlar son günlerde işte 5 civarında herhalde seyrediyor. Bir risk oluşturuyor mu?
3: Ben onların bir risk oluşturacağını sanmıyorum. Bunlar artçı depremler. Yani ana depremin artçıları hala devam ediyor. Belki bir iki sene daha devam edecek. Yani 5,5 gibi rakamları ben önemsemiyorum. Şimdi bakın, biz orada Pazarcık'ta ve Gölbaşı'nda bu depremin geleceğini haber verdi bize. Yani geriye doğru gidip baktığınızda, yani Pazarcık için tabii ve Gölbaşı'na bakıyordum. Ben Gölbaşı'nda bekliyordum. Hemen güneyindeki Pazarcık'ta ilk büyük deprem oldu. Şimdi ve o zaman da uyarılarımızı
2: yaptık. Siz yanılmıyorsam 2 Şubat tarihinde bunu açıklamıştınız.
3: Evet.
2: Yani 4 gün önce.
3: 4 Şubat'ta açıkladım.
2: 4 Şubat'ta 2 gün önce açıkladınız.
3: 5 Şubat'ta gazetelerde yayına çıktı. 6 evet. Şubat'ta deprem oldu. Bakın yani bu tabii ben bildim demek istemiyorum. Böyle bir şey olamaz. Depremi günü gününe bilmek mümkün değil. Bu bir tesadüf oldu. 2 gün önceden uyarımı yaptım ve uyarımda işte en kritik yer Çanakkale'ydi. İkinci sırada bu üçüncü sıradaydı. Yani Şubat depremlerinin olduğu yer üçüncü sıradaydı ve Gölbaşı'nı ben bu kadar büyük beklemiyordum. Yani fakat Pazarcık ve Atatürk Barajı'nın olduğu yerdeki depremleri incelediğimizde, yani Samsat'ta bir deprem olmuştu. Ondan sonra Atatürk Barajı'nda ve Pazarcık'ta son depremden önceki son iki yılda bize haber verdi. Yani Gölbaşı'nda da haber verdi ama Pazarcık'ta da haber verdi. Bunları geriye doğru incelediğimizde net olarak görüyoruz. Yani ve tabii Pazarcık depremi çok enteresan. 7.6 oldu ama hemen ardından batıda 6.6 oldu. Tabii Pazarcık depremlerini ben biraz meslektaşlarımdan farklı yorumluyorum. Ölüdeniz fayı ve Doğu Anadolu fayı dışında onlara dik bir takım faylar var. O fayların da rol aldığını düşünüyor. Neden? Hani şeyde oluyor, Pazarcık'ta oluyor. Onun Nur Dağı var batısında. 6.6 oluyor. 6.6 da küçük bir deprem değil. Sonra Elbistan'da oluyor. Arkasından Sarız civarında bir tane 6 oluyor. Yani önce doğuda oldu, sonra batıda oldu. Arkasından üçüncü bir deprem yaşadık Hatay'da, biliyorsunuz. Hatay'daki depremden sonra da İskenderun Körfezi'nde bir deprem oldu. Yani olaylara böyle şartlanmış olarak işte Ölüdeniz fayı ve Doğu Anadolu fayı diye bakınca bunu göremiyorsunuz. Ama daha böyle uzaktan bakıp da genel incelediğinizde verileri bunu görebiliyorsunuz. Evet, 1000 yılın depremini yaşadık. Asrın değil, 1000 yılın depremini yaşadık. Peş peşe 3 tane büyük deprem oldu ve Ölüdeniz fayıyla Doğu Anadolu fayı aynı anda harekete geçti. Ve 500 yıldır orada büyük deprem olmuyordu. Ama evet. o enerji birikti. Şimdi bakın Marmara'da keşke hemen büyük deprem olsa. Eğer bir 10 yıl daha beklersek enerji daha fazla çoğalacak, birikecek ve daha büyük deprem yaşayacağız. Yani bu iyi bir dilek değil. Ama daha tehlikeli olmaması için yani bir an önce... Bize bir 5 yıl versin. İstanbul'da biraz daha kentsel sorununu biraz çözelim. Ondan sonra 5 yıl sonra olsun, o enerji daha fazla birikmesin.
2: O daha da büyük bir sıkıntıya yol açacak.
3: Tabii yani o enerji birikiyor çünkü. Sürekli yani evet. Ufak ufak depremler enerjiyi boşaltmıyor. Yani 3'lük, 5'lik evet. Depremler veya 2'lik depremler, 1'lik işte 1000 tane 2 olursa enerji boşalır. Yok öyle bir şey. Yani 7'lik, 7.5'luk bir depremin enerjisini onlar boşaltmaz. Belki evet. 100 bin tane ikilik olursa belki boşaltır ama o da olmuyor yani. Dolayısıyla biz hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü yapalım. Zaman kaybetmeyelim. Hızımızı kaplumbağa hızıyla değil de tavşan hızıyla gidelim. Hem evet. Çanakkale'de hem Bursa'da hem İstanbul'da hem Tekirdağ'da ve büyük depreme kendimizi hazırlayalım.
2: İstanbul'u konuştuk. Çanakkale hattını ısrarla vurguluyorsunuz. Onun dışında riskli bölgeler nereler? Son edindiğiniz araştırma sonuçlarına göre.
3: Şimdi bakın bütün meslektaşlarım Bingöl civarında 7 su fayı var. Orayı söylüyorlar. O bir. Yani Çanakkale ve Batı Marmara.
2: Bingöl zaten. Geçmişinde evet. Çok acı deneyle şeyler var. Acı sonuçları
3: evet.
2: Oldu.
3: Evet yani Kiğ'ın biraz daha kuzeydoğusunda. O fay her an patlayabilir. Büyük deprem yaratabilir. Onun dışında biliyorsunuz Balıkesir'i sizin yayında uyarmıştım. Ve uyarıdan kısa bir süre sonra Sındırgı. Yani Sındırgı da Balıkesir'e bağlı. Orada oldu. Şu anda Balıkesir merkezde bir endişem var. Isparta, Burdur'da endişem var. Ve Hakkari, Yüksekova, Şemdinli hattında endişem var. Orada biz Şemdinli fayı olarak bizzat ben oraya çalıştım ve adlandırdım. Yüksekova ve Şemdinli fayı. O fay uzun zamandır suskun ve devamında İran'da Piranşah fayı var. Piranşah fayı da suskun. Yani bunlar birbirini takip eden faylar. Buralarda bir deprem olduğunda Hakkari civarı yüksek hava ve şemdinli yıkım olabilir.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan jeoloji mühendisi Profesör Doktor Doğan Perinçek, Marmara'da beklenen büyük depremin batıda gerçekleşeceğini savunarak Batı Marmara ve Çanakkale'ye dikkat çekti. 7 su fayı içinde uyarıda bulunan Perinçek, Balıkesir, Isparta, Burdur ve Hakkari yüksek hava şemdinli altındaki deprem riskine de işaret etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
0: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Yükseköğretim kurumları sınavının ardından üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek sonuçlar, Türkiye'de yükseköğretimin mevcut durumuna ilişkin önemli verileri de ortaya koydu. Üniversite tercihlerinde yaşanan değişim, bazı bölümler tercihlerin boş kalması, açık öğretime yönelik ilgi ve gençlerin yapay zeka gibi yeni alanlara yönelmesi yeniden tartışma konusu oldu. Gazeteci Abbas Güçlü, üniversite yerleştirme sonuçlarını değerlendirerek eğitim sistemindeki sorunlara dikkat çekti. Güçlü, üniversiteye başvuran aday sayısındaki düşüşten bölüm tercihlerine, mühendislik ve temel bilimlerin öneminden yapay zeka bölümlerine kadar birçok başlıkta dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Üniversite yerleştirme sonuçlarını Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'e değerlendiren gazeteci Abbas Güçlü şunları söyledi.
2: Şimdi buraya baktığımız zaman önceki yıllarda da olan bir üniversiteden kaçış olayı giderek artıyor. Örneğin bu sene lise son sınıftaki öğrencilerin, fen lisesi öğrencilerinin, Anadolu lisesi öğrencilerinin yarısı tercih hakkı olmasına rağmen, yani tercih etse muhtemelen bir yere girecekler olmalarına rağmen tercihte bulunmamışlar. Yani cebinde parası var ama harcamıyor, karnı da aç. Böyle bir ortamda üniversiteleri, bir de şey var tabii, yani YÖK Başkanı %99 doldu diyor ama rakamlara baktığınız zaman 30 bin tane üniversite, devlet üniversitelerinde, vakıf ve Kıbrıs üniversitelerine baktığınız zaman 50 bin civarında kontenjan boş. Yani bir tarafta 2 milyona yakın aday başvuruyor, öbür tarafta tercih edebilecekken, girebilecekken 50 bin tane kontenjan alıyor. Yani burada 180 soru soruluyor. 180 sorudan sadece yarımı, bir tane bile değil, yarım netiniz varsa puanınız hesaplanıyor. Puanınız hesaplandığında da, tercih yaptığınızda da, kontenjanlarda olmadığı zaman isterseniz 180 sorudan bir tane netiniz olsa üniversiteli olabiliyorsunuz. Ve buna rağmen insanlar üniversiteli olmak istemiyorsa, adaylar üniversiteli olmak istemiyorsa, bunun iyi sorgulanması gerekiyor. Bu bölümler niye dolmuyor ve bu bölümlere neden hala öğrenci alınıyor ve buradaki yapılan masrafların karşılığında çok daha iyi işler yapılamaz mı? Bunları sorgulanması gerekiyor.
1: Üniversiteye başvuran aday sayısına yaşanan düşüşe dikkat çeken Abbas Güçlü şöyle konuştu.
2: Yine geriye baktığımız zaman son 3 yılda kontenjanlarda değil ama kontenjanlar 3 aşağı 5 yukarı aynı. Üniversiteye başvuran sayısı 3,5 milyondan 2,5 milyona indi. Yani 1 milyondan fazla bir aday üniversiteye artık mı? Başvuranların da 2,5 milyona yakın adayın da başvuranların da yarısı tercih hakkı olmasına rağmen tercih yapmıyor. Yani bu da şunu gösteriyor. Diyor ki üniversite artık benim ilgimi çekmiyor. Diploma benim artık ilgimi çekmiyor. İstediğim yer olursa ben girerim. İstemediğim yer olursa da isterseniz bütün kapıları sonuna kadar açın. Ben üniversiteye girmek, boşuna zaman kaybetmek istemiyorum. En azından şansımı bir kez daha denemek istiyorum gelecek yıl. Ya da üniversite defterini kapatıyorum anlamına geliyor. Bunun analizinin çok çok iyi olması lazım. Yani bu hani herhangi bir normal liselerden mezun olan, başarı puanı yüksek olmayan, sınav puanı yüksek olmayan öğrenciler bu yönde düşünüyor olabilir ama fen lisesi öğrencilerinin de bu noktaya gelmesi çok ilginç. Yani bir fen lisesinden mezun olan her 100 öğrenciden 50'si tercih yapmıyorsa, sonraki yılı ya da sonraki yılları bekliyorsa, o zaman öğrenciler, ortaokulu bitiren öğrenciler fen lisesine girmek için neden bu kadar çaba harcıyor?
1: YÖK Başkanı'nın açık öğretim bölümlerinin dolduğunu sevinçle açıklamasını da hatırlatan Güçlü sözlerine şöyle devam etti.
2: Yani orada YÖK'ün yayınladığı, ÖSYM'nin yayınladığı tabloların herkes tarafından çok çok iyi incelenmesi gerekiyor. Hangi tür liseden kaç kişi mezun oluyor, kaçı lisansa, kaçı ön lisansa giriyor, onlara bakmak lazım. YÖK Başkanı açık öğretim doldu diye seviniyor. 2 yıllıklar doldu diye seviniyor. Peki bunların ne kadarı kayıt olacak? Yani benim tahminim kazandığı halde kayıt yaptırmayacak öğrenci sayısı da boş kalan kontenjanlar kadar en az 50 bin olur ve 100 bin kontenjan boş kalmış olacak. Ha, bu ikinci yerleştirme olacak, bu kesik kayıtlar bittikten sonra. O zaman ne kadar dolar? Ben dolacağını, tam olarak dolacağını sanmıyorum. O zaman yani bir istihdama dayalı bir öğrenci yetiştirme politikasının yeniden gözlerinin geçirilmesi gerekir. Üniversite fakültelerinin yeniden yapılandırılması gerekir. Çünkü üniversiteler çok büyük kaynak aktarılıyor ve sonuçta da milyonlarca üniversite diplomalı gencimiz işsiz. Yani demek ki bu konuda bir insan gücü planlaması da yapılmıyor. İstihdam odaklı bir eğitim de yapılmıyor. Eline boyuna incelenmesinde, rakamların iyi analiz edilmesinde yarar var. Aslında rakamlar her şeyi söylüyor. Biz ne kadar çok başarılı izleseler de rakamlar çok tersini söylüyor. Bu rakamları sadece siyasetçiler, sadece akademik çevreler değil, velilerin de, üniversitelerin de bunu çok iyi incelemesi lazım. Çünkü öğrenci olmadığı sürece o üniversitelerin hiçbir anlamı kalmaz. Verdikleri diplomanın anlamı kalmaz. O yüzden herkesten çok akademik camianın üniversitelerin içini doldurması gerekiyor. Çok daha iyi, çok daha donanımlı gençler yetiştirmesi gerekiyor. Yoksa bu azalma daha da artar. Bu sadece bizde değil, dünyanın her yerinde üniversiteye olan ilgi azalıyor. Ama bizde ciddi anlamda bir üniversiteye olan ilgi var. Maalesef son yıllarda bunu giderek azaltıyoruz. Bir şeylerin yapılması zamanı geldi de çoktan geçiyor. Bir yeniden yapılanma şartı üniversitelerde.
1: Ortaokulda çalışarak fen liselerini kazanan öğrencilerin neden üniversitede tercih yapmadığını açıklayan gazeteci Abbas Güçlü şunları söyledi.
2: Yani şimdi Türkiye ortaokul düzeyinde ortaokulu bitiren en iyi öğrencileri fen liselerine biz kaydırıyoruz ki en başarılı öğrenciler oraya gidiyorlar. Bu başarılı öğrenciler ya lisede çok çok iyi eğitim alamıyorlar ya da istedikleri yerlere giremiyorlar. Orada şu var tabii, fen lisesi çok iddialı bir okul. Çocuklar oraya girmek için çok büyük çaba harcıyorlar. Mezun olmak için çok büyük çaba harcıyorlar. Ve en azından ilk 3 tercihinden, ilk 5 tercihinden birine girmek istiyorlar. Bunu gelecek bir puan alamadıkları zaman da bir yıl daha bekleyin diyorlar. Deyimiyle mezuna kalıyorlar. Ama bir sonraki yılın da hiçbir garantisi yok. Yani fen lisesi mezunları eskiden çok çok başarılıydı. %90'ı birinci girişinde çok iyi yerlere girerlerdi. İlk yüze girenlerin çok büyük bir fen lisesi mezunları oluşturdu. Şimdi orada da sorun var. Yani fen liselerinde sorun varsa her yerde sorun var demektir. Yani burada okul bazında meslek liselerinden her mezun olan her 100 kişiden kaçı lisans bölümüne giriyor? Matiplerden kaç mezun oluyor? Kaçı lisans bölümüne giriyor? Yüzde kaçı? Fen liselerinden, Anadolu liselerinden her bir milyon lira olan öğrenim ücretleri, kolejlerden mezun olanların ne kadarı ilk 3-5 tercihiyle giriyor? Bunların analizi yapılırsa gözü kapalı tercih yapmaktan vazgeçeriz. Bir de yani ülkenin ihtiyaçları konusunda istihdam olanakları çerçevesinde bir eğitim anlayışının olması gerekiyor. Hem aileler hem devlet bu konuda çok büyük çaba harcıyor. Devlet en büyük bütçeyi eğitime ayırıyor. Yine aynı şekilde aile bütçesinden en büyük pay çocukların eğitimi için, geleceği için ayrılıyor. Ortada memnun olan kimse yok. Bir anda milyonlarca istihdam fazlası gencimiz varken bir yandan da gerçekten kalifiye insan gücüne, ara insan gücüne çok büyük ihtiyaç var. Birçok sektör yabancıların eline geçmiş durumda. Şu anda turizm sektörü, inşaat sektörü, tarım sektörü de çok önemli bir kesim. Ve daha ara sanayide pek çok iş dalı yabancı iş gücünün eline geçti. Onlar önce çırak olarak geliyorlar, yetiştiriyorlar kendilerini. Ondan sonra da usta olarak bizim gençlerimizin çalışacağı bir noktada onlar çalışır noktasına geliyorlar. Yani bu iş gücüne yeniden bir ele almak lazım. Eğitimle özdeşleştirmek lazım. Dünyada ne oluyor ona bakmak lazım. Bir de 12 yıllık temel eğitimde biz şunu yaptık. Zorunlu temel eğitimi getirdik 12 yıl. Anaokuluna başlayan her çocuğu üniversite önüne yığdık. Ondan sonra üniversiteye hadi gir diyorsun. Üniversiteye girdiler. Son 10 yılda hemen herkes isteyen üniversiteye girdi. Mezun oldu. Ülkenin her yerine üniversite açıldı. Güzel bir şey ama mezun olduktan sonra iş bulamadığı zaman da ben niye okudum? Bu kadar parayı, bu kadar zamanı niye harcadım noktasına geliyor. Burada yani çok çaba var ama en iyi helvayı yapamıyoruz en iyi malzemelerle. Yani bir ülke için en dinamik, en büyük hazine genç nüfus. Biz de genç nüfusu maalesef mutlu edemiyoruz. Bunu gençleri mutlu etmek için, eğitimden koparmamak için çok daha ciddi projeler üretmemiz gerekiyor.
1: Üniversite bölümlerinde ihtiyaç analizinin yapılması gerektiğine vurgu yapan gazeteci Abbas Güçlü şöyle konuştu.
2: Bu bir bütün olarak önce bir ihtiyaç analizinin yapılması lazım. Türkiye ne ülkesi? Türkiye bir turizm ülkesi değil mi? Bir turizm ülkesi. Büyük bir gelir kaynağımız var. Türkiye Türkiye nedir? Bir tarım ülkesi. Türkiye nedir? Bir yavaş yavaş orta sanayi, ağır sanayi değil mi? Orta ve orta üstü sanayi. İşte savunma sanayinde şey yapıyoruz. Şimdi öncelikleri nedir? İnşaat sektörü. Şimdi Türkiye'nin önceliği 4 tane, 5 tane sektör var. Bu 5 sektöre okulların, liselerin, üniversitelerin dağılımına bakalım. Meslek yüksek okullarının dağılımına bakalım. Türkiye inşaat sektörü en büyük lokomotif sektörlerden birisi. Peki kaç tane inşaat lisemiz var? Yani bu inşaat sektörüne en kaliteli adamların yetiştirilmesi lazım. Şu anda inşaat sektörünün en büyük sıkıntısı ya da elinizde bir arıza çıktığı zaman usta bulamıyorsunuz. Kaliteli usta yok. Niye? Çünkü yetiştirilmiyor. İnşaat sektörünü ciddiye almadık. Halbuki en önemli sektörler. Türkiye bir tarım sektörü. Kaç tane tarım lisemiz var? Kaç tane tarım üniversitemiz var? Yani Hollanda bizim minnacık Konya kadar bir yer, ürettiği tarım ürünleri bizimkinin çok çok üzerinde ama dünyanın en iyi tarım üniversitesi orada ve tarıma müthiş bir önem veriyorlar. Tarımda da hayvan yetiştirmiyoruz çünkü çiftçi kalmadı, hayvancılık yapacak kesim kalmadı, akıllı tarımı uygulayacak nesil kalmadı. Köylerde boşaldıktan sonra, köylerde de bu işi yapacak insan kalmadığı zaman 5 sene sonra, 10 sene sonra bizde hayvancılık yapacak, tarımı sürdürecek genç nesil kalmadı. Bu çok ciddi bir mesele. Yine Türkiye bir turizm ülkesi değil mi? Gelirimizin önemli bir kısmı turizmle. Kaç tane turizm lisemiz var? Kaç tane turizm okulumuz var? Kaç tane turizm personeli yetiştiriyoruz yılda biz? Biz hala doktor, mühendis, avukat, hakim yetiştiriyoruz. Etiketli bölümler yetiştiriyoruz. Onlarda da fazlasıyla yani İstanbul'daki İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat sayısı dünyanın en büyük barolarında yarışıyor. Yani o kadar çok avukat üretiyoruz ki, o kadar çok doktor, o kadar çok mühendis mezun ettik ki sonunda iş bulamıyorlar kendi alanlarında. Artı dünya standartlarında biz eğitim veriyor muyuz? Maalesef veremiyoruz. İşte ilk 100'e, ilk 500'e giren üniversite sayımız ya yok ya da işte birkaç tane oluyor. Yani burada verdiğimiz diplomaların dünyanın her yerinde geçerli olsa en önemli ihraç maddelerinden birisi olan insan gücü ihraç edebiliriz. Yani yetiştirdiğimiz mühendisler gidip dünyanın her yerinde iş yapabiliyorsa bu bizim için çok büyük bir kazançtır. Verdiğimiz eğitimin karşılığını alıyoruz demektir en azından. Şimdi burada olaya bu gözle bakmak lazım. İstihdam çerçevesine bakmak lazım. İhtiyaçlar çerçevesine bakmak lazım. Sektörel gelişme çerçevesine bakmak lazım. Eğer turizm sektörünü biz çıtayı yükseltmek istiyorsak, tarımda çıtayı yükseltmek istiyorsak, sanayide, inşaatta çıtayı yükseltmek istiyorsak, şimdi bilişimde, yapay zekada çıtayı yükseltmek istiyorsak, buna göre eğitim sistemini yeniden dizayn etmemiz gerekiyor.
1: Üniversitede adayların yapay zeka bölümlerini tercih etmesini de değerlendiren gazeteci Abbas Güçlü sözlerine şöyle devam etti.
2: Yapay zeka açılması gerekir. Elbette açılması gerekir ama ben o toplantılara katıldığımda yapay zekayı kuran hocalar bilgisayar hocalar. Bilgisayar bölümü, bilgisayar mühendisliği hocalar. Hocalar şunu dediler ısrarla ülke. Ya biz bilgisayar mühendisliğine öğretim üyesi bulamıyoruz yeterince. Çünkü üniversite sayımız bir anda 50'den 200'e çıktı. Ben gazeteciliğe başladığımda 19 üniversite vardı. Şimdi 219 üniversite var. Yani öğrenciyi kolay biliyorsunuz da bir profesör yetiştirmek 25-30 yıl alıyor. Yani ne oldu? Vakıf üniversitelerini geliştireceğiz derken biz devlet üniversitelerini çok ettik. İşte Anadolu'daki üniversiteleri güçlendireceğiz derken büyük kentlerdeki üniversiteler çökmeye başladı. Büyük üniversitelerin diyelim hukuk fakültesinde 30 tane profesör varken şimdi birkaç tane kaldı. Yani burada hormonlu büyüme yerine dikkatli büyümek gerekir ve ihtiyaçlar çerçevesinde olaya bakmak lazım. Fransa diyor ki örneğin bana yılda 5000 tane hukukçu lazım diyor. Ben 5001 mezun etmem diyor. Yani ülke şu kadar mühendis benim ihtiyacım var şu alanlarda ve sayıları budur, bunun ötesinde mühendis mezun etmem diyor. İstediği kadar öğrenci giriyor, mesela 300 öğrenci alıyor ama ihtiyaç 30 tane ise o yer orada o fakültede bitirmek için o üniversiteye yönelik 30 tane mezun ediyor. Ülke ihtiyaçları çerçevesinde bunu. Ha dışarıya gidecekleri de hesap ederek onu da %3, %5 yapıyor. Bunu neden yapıyor biliyor musunuz? Mesleklerin itibarını korumak için. Yani her meslek itibarlıdır ve itibarını korumak zorundadır. Yoksa o mesleklerin itibarı kalmazsa o mesleğe olan ilgi de azalır. O mesleğin kalitesi de düşer diye mesleklerin itibarı konusunda çok ciddi çalışmalar var dünya genelinde. Şimdi bizde öyle bir durum yok. Yani bizde herkesin eline diploma veriyoruz. Git sen avukatsın, sen mühendissin, sen doktorsun diyor. Peki o yetkinliğini nasıl kazanıyor? Japonya'da bir mühendis mezun olduktan sonra 7 yıl usta bir mühendisin gözetimi altında çalışıyor. 7 yıl sonra o mühendise eğer sen tamam imza atabilecek donanıma sahipsin artık mühendis oldun dediği zaman mühendis oluyor. Ve yine Amerika'da her mühendise 5 yılda bir yeterliliklerini kanıtlamak için uzmanlık sınavlarına yeniden giriyorlar. Çünkü bütün sektörlerde 5 yılda şimdi çok eskiden çok uzun yıllarda değişim olurdu. Şimdi 5 yılı bırak 1 yılda 2 yılda çok büyük değişimler oluyor. Peki sen aldığın diplomayı ömür boyu kullanamazsın ki. Arada eğer imza yetkin varsa, kamusal işlerde de çalışıyorsan o bilgilerin tazelediğini göstermen lazım. Bunu paylaşman lazım.
1: Deprem ülkesi olan Türkiye'de mühendisin önemini hatırlatan gazeteci Abbas Güçlü şunları söyledi.
2: Ben son Doğu Maraş, Mardin, o dönemdeki Malatya, Diyarbakır, Adıyaman o bölgeleri gezdiğimde yıkılan binaların çoğu hep kamu binalarıydı. Valilik yıkılır mı? Yıkılmış. Hastane yıkılır mı? Yıkılmış. Emniyet müdürlüğü yıkılır mı? Yıkılmış. Ve bunların hepsinin altında mühendislerin imzası var. Diğerlerini boş verin. Oraya imza atan mühendislerin nasıl attılar o imzaları? Yani deprem ülkesiyiz. Deprem konusunda bizim inşaatta taviz sınırımız sıfır. Yani uçaklarda uçak ayağa kalktığı zaman, havaya kalktığı zaman binde bir bile tolerans kabul etmiyor. Diyor ki orada ben uçaktaki yolcuların hakkını korumam, can güvenliğini korumam gerekir diyor. Ve havacılıkta hiçbir taviz vermiyor. Peki karada biz niye taviz veriyoruz? Bu binaları niye veriyoruz? Siz bir uçağın teknik nedenlerle düşmesinin o sektörü ne kadar baltalandığı görüyoruz ve bir daha o sektörler ayağa kalkamıyor ya da çok büyük cezalar veriyor. O pilotlar eğer hata yapıyorsa bir daha uçuş ruhsatı elinden alıyor. Ama bütün kamusal binalar yıkılıyor. İnsanlar, on binlerce insanımız ölüyor. Kimse bunu sorgulamıyor. Yani bir, eğitimle de doğru insan yetiştirmemiz lazım. İki, yetiştirdiğimiz insanlar ne kadar yaşamak kalitemizi yükseltiyor, ona bakmamız lazım.
1: Beklenen büyük İstanbul depremini de hatırlatan gazeteci Abbas Güçlü şöyle konuştu.
2: Yani şimdi İstanbul'da büyük bir deprem bekleniyor. Biz bu İstanbul'daki yapılar için standartımız ne? Ya da işte kurallarımıza üniversiteden mezun olan herkes bütün bu deprem konusunda ne kadar donanımlı. Onu geçin, Türkiye bir tarih ülkesi, turizmde her karış toprağımız bir tarih kokuyor. Eserler var. Bunları nasıl koruyoruz? Doğayı nasıl koruyoruz? Doğa, işte yaşadığımız doğayı koruyamıyoruz. Tarım ülkesiyken tarım ürünleri dışarıdan gelen ülke haline geldik. Yani burada coğrafya dersi yok denecek kadar azaltıldı. Oysa coğrafya çok çok önemli. Coğrafya hayattır yani. Tarih dersini biz herkesten çok daha koymamız lazım. Çünkü hiçbir ülkenin 15 bin yıllık tarihi yok. Tamam, biz Amerika ile turizmde yarışamayız. Amerika ile sanayide yarışamayız. Yüksek teknolojide asla yarışamayız. Avrupa ile de yarışamayız. Ama biz, kimse de bizimle tarihte, turizmde yarışamaz. Dört mevsim aynı yanda yaşayan bir ülkeyiz. 15 bin yıllık bir tarihimiz var bu toprakların. Yani turizmde bize 100 milyon turist gelse ben petrol zengini, doğalgaz zengini ülkelerden daha zengin olurum. Yani ben tarımı ciddiye alsam Hollanda gibi çok daha zengin olurum. Ben 100 yıllık bir mesafe var. Sanayideki aradaki mesafeyi biraz zor kapatırız ya da kapatabiliriz bazı alanlarda. Yeni bilişimde, yapay zekada kapatabiliriz ama ağır sanayide kapatamayız. O zaman elim nerede güçlüyse ben oraya yönelmem ve bu sektörleri ayağa kaldırıp canlandırma ve bunları desteklemem lazım. En iyi personeli oraya göndermem lazım.
1: Temel bilimler ve sosyal bilimler alanının önemini anlatan gazeteci Abbas Güçlü sözlerine şöyle devam etti.
2: Türkiye'deki en büyük yanlışlardan birisi de biz sosyal bilimleri öldürdük. Oysa bugünün dünyasında en önemli sorunlar sosyal sorunlar. Yani gelen gelişmeler, teknolojik gelişmeler, savaşlar, göçler, bunlar bütün sosyoekonomik dengeleri alt üst etti. Ama sosyal bilimler bizde yok. En önemlisi, biz tıbba mühendisler yönlendirdik. Sosyal bilimlere kafa yoracak donanımda gençler gelmedi. Bölümler dolmuyor. Yine aynı şekilde bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerinde en önemli meslekler temel bilimler. En önemli fakülteler temel bilimler. Ama bizde temel bilimlerin yüzüne yok, bakan yok. Yani fizik, kimya, matematik. Bir gün yapay zeka dediğiniz şey fizik, matematik. Bizde fizik, matematik puanları en düşük puanlar. Yani biz ismine bakarak yapay zeka mühendisliği diyoruz. Tamam, doldu. 10 yıl önce de genetik mühendisliğini açtık. En iyi öğrencileri aldık. Mezun oldular. Şu anda ne oluyor genetik mühendisleri? Neredeler? Kim artık seçiyor genetik mühendisliğini? Yani moleküler biyoloji mühendisliği açtık. Ne oldu sonuç? Endüstri mühendisliklerinin yüzüne bakan yok. Bir dönemin en parlak mühendisiydi. Ne oldu? Yani modaya uyup bölüm açtığınız zaman içine de doldurmanız lazım. Dünya standartlarında eğitim vermeniz lazım ki o öğrenciler o diplomayla dünyanın her yerinde gidip iş görebilsinler. Yoksa bir süre sonra bakıyorsunuz 2-3 nesil sonra ya okudular ne oldu işte bak.
1: Gazeteci Abbas Güçlü kendi şahit olduğu bir anıyı şu sözlerle anlattı.
2: Geçen gün bizim siteye bir güvenlik elemanı alınmış. Yönetici geldi dedi ki çok önemli bir güvenlik elemanı oldu. Ne oldu, kim geldi, ne yaptın dedi. İşte elektronik yüksek mühendisi geldi dedi. Başvurdu, aldık biz de dedi. Dedim herhalde kahrından ölmüştür. Yok dedi, sevincinden dedi yerinde duramıyordu. Çünkü 3 yıldır iş arıyormuş, iş bulamıyormuş, eline para götüremiyordu. İlk defa düzenli bir maaşım olacak diye...

0: Çocuklarını eğitime götürürken ya da işte seçim alı sandığa giderken hangi parti eğitim konusunda ne öneriyor, ne yapıyor, ona göre oyunun rengini belirlerse siyasetçinin bu işte kabahati yok. Siyaset ne istersen hani diploma dedi, al sana diploma, üniversite dedi, al sana bir üniversite, işte ondan sonrası diyor senin görevin. Ha bundan sonra şunu de ben diplomaya doydum, üniversiteye de doydum. Ha ben artık istihdam odaklı eğitim istiyorum derse siyaset ona göre bir çözüm üretmeye başlar artık. Yani burada ağlamayan çocuğa meme vermezler misali. Toplum olarak bizim ne istediğimizi çok net olarak ortaya koymamız lazım ki ülkelere yön verenler de ona göre kendilerine yol haritası çizsinler. Özeti bu yani. Yoksa kimseye her ülkenin dinamikleri farklı, her ilin dinamikleri farklı, her öğrencinin ilgisi, beklentisi farklı.
1: Sınav ve diploma odaklı eğitime odaklanıldığını söyleyen gazeteci Abbas Güçlü, her çocuğa aynı eğitimi dayatmanın doğru olmadığını vurguladı. Eğitim sisteminin yaratıcılıkları keşfedip geliştirmesi gerektiğini söyleyen Güçlü, şu ifadeleri kullandı.
0: Eğitim hayatı güzelleştirme, yaşam kalitesini yükseltme sanatıdır. Kişiyi mutlu etme sanatıdır. Ve biz bütün bunları bıraktık. Tamamen sınav odaklı bir eğitime odaklandık. Diploma odaklı bir eğitime odaklandık. Ve geldiğimiz noktada ortada. Yani bırakın ülke genelindeki, dünya genelindeki çocukları. Aynı evde, aynı anne baba, aynı ortamda yaşayan iki çocuk, bir kardeş bile birbirinden çok farklıyken biz bütün ülkenin herkesine, her çocuğuna aynı eğitimi dayatmak bugünün dünyasında artık doğru değil. Bugünün dünyasında en önemli şey yaratıcılıktır, yetenektir. Bizim eğitim sistemi bu yetenekleri keşfedip geliştireceğine köreltiyor ve adeta cezalandırıyor. Yetenekleri keşfedip bunları geliştirmemiz gerekir. Ailelerin de, gençlerin de artık bu noktaya, ben diplomata değil, o da değil, ben yeteneklerimi keşfetmek istiyorum ve bunları geliştirmek istiyorum. Kimse diplomaya bizim kadar bu kadar düşkün değil. Yani diplomamız var ama hiçbir şeyimiz yok noktasına geldik. Diplomadan çok donanım, yetkinlik kazanabilecek işlere yönelmesi lazım. Zaten önümüzdeki yıllarda, 10 yıl sonra muhtemelen, nereden mezun olduğunu demeyecekler. Hangi tür yetkinliklerin var? O yetkinlikleri gidip farklı farklı yerlerde kazanırsınız. Bu sadece bizde değil. Dünyanın bütün üniversiteleri yetkinlikleri köreltiyor, farkındalıkları köreltiyor. Ben diyorum, Steve Jobs eğer üniversiteyi bitirmiş olsaydı bugün Apple diye bir şey olmazdı. Çünkü onun da yaratıcılıklarını köreltirlerdi. O onun farkına erken vardı. Geldi size göre göre ben gidip kendimi geliştiririm dedi. Yani sadece sanat ve tasarım dersini alacağım. O yeter dedi.
1: Sınavların adil olmadığı söyleyen gazeteci Abbas Güçlü sözlerine şöyle devam etti.
0: Sınavlar tamam dışarıdan bakıldığı zaman adil gibi görünüyor ama kaplumbağa ile tavşanı yarıştırmanın ötesinde başka bir şey değil. Yani bir meslek lisesi öğrencisiyle siz bir fen lisesinin öğrencisini aynı saatte sınava sokup aynı soruyu sorduğunuz zaman o adil bir sınav olmaz. Eğer bir sınavlarda fen lisesine öğrencilerinin aldığı derslere göre bir sınav değil de meslek lisesi öğrencisinin aldığı derslere göre bir sınav yapacak, en tepede meslek lisesi mezunları olur, en altta da fen lisesi mezunları olur. Yani o sınavların da mesleklere göre yeniden yapılıyor olması lazım. Çünkü çocuklar bırakıyor. Beden eğitimi öğretmeni bile atanabilmek için matematik bilmesi gerekiyor. O zaman beden eğitim konusunda kendisini geliştirme yerine, müzik konusunda kendisini geliştirme, coğrafya konusunda kendisini geliştirme yerine gidiyor matematik öğreniyor. Şimdi sınavlarda, yabancı dil sınavında full çeken çocuk ne olması lazım? Diyelim 80 soru, 80'ini de yaptı. İlk 3'e 5'e girmesi gerekmez mi? Yok. Full çeken çocuk eğer matematiği iyi değilse, diğer dersleri o kadar iyi değilse, dili kadar, soruların tamamını da yapsa ilk 2000'e giremiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bir sınav sistemi. Yani baktığınız zaman sınavın her tarafını, her karışını tek tek uzun uzun irdelemek lazım. Duyanlara çok enteresan geliyor ama işte sınavdan sınava konuşuyoruz. Ondan sonra bir daha hatırlamıyoruz ta ki öbür sınava kadar. Daha çok konuşulması lazım. Subtilik olarak kaç defa yılda eğitim programı yapıyorsunuz? Kaç defa eğitim tartışıyorsunuz? Kendinizi oradan siz de sorgulayın, biz de sorgulayın. Herkes sorgulasın derim.
1: 2026 YKS yerli sonuçları Türkiye'de yüksek öğretimin geleceğine ilişkin önemli tartışmaları da beraberinde getirdi. Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'e konuşan gazeteci Abbas Güçlü, üniversiteye başvuran aday sayısındaki düşüşten açık öğretim tercihlerine, bazı bölümlerde yaşanan kontenjan sorunlarından yapay zeka alanlarına yönelime kadar birçok başlığı değerlendirdi. Güçlü ayrıca mühendislik, temel bilimler ve sosyal bilimlerin önemine dikkat çekerken Türkiye'nin eğitim sistemine sınav ve diploma odaklı anlayışın değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Geceler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Going tonight.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. İstanbul'un Adalar ilçesi açıklarında kısa süre arayla iki ayrı deprem meydana geldi. Okullarda güvenliğin artırılması amacıyla alınacak 30 bin bahçe görevlisiyle ilgili detaylar belli oldu. Moderna'nın cilt kanseri aşısı denemeleri olumlu sonuçlandı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. İstanbul'un Adalar ilçesi açıklarında kısa süre arayla iki ayrı deprem meydana geldi. 17.33'te gerçekleşen ilk depremin büyüklüğü 2,3, 17.43'te meydana gelen ikinci depremin büyüklüğü ise 3,2 olarak bildirildi. Türkiye ile Suriye arasında enerji ve madencilikte stratejik ortaklığın geliştirilmesi amacıyla fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında fosfat üretimi ve sahaların geliştirilmesinin yanı sıra limana kadar uzanacak demir yolu inşasını da içeren bir projenin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Yılmaz, KKTC ile ikili ilişkileri kapsamlı biçimde aldıklarını, işbirliğini kuvvetlendirme yolunda atılacak adımları ve hayata geçirilecek muhtelif projeleri istişare etme imkanı bulduklarını söyledi. Görüşme kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti fiber projesine ilişkin ek protokolde imza altına alındı. Financial Times'ın haberine göre İran, ABD Başkanı Trump'ın savaşı tırmandırması halinde Güneydoğu Avrupa'daki ABD askeri hedeflerine saldırmayı değerlendiriyor. İran hükümetine yakın kaynaklar, Bulgaristan'daki Bezmer Hava Üssü'yle Güney Kıbrıs'taki ABD varlıklarının olası misilli potansiyel hedefler arasında olduğunu belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4. Yargı Reformu Stratejisi kapsamında hayata geçirilen yargı hizmetlerinin etkinliği büroları için hazırlanan rehberin yayımlandığını duyurdu. Rehberde uzun süren dava ve soruşturmaların nedenlerinin erken aşamada tespit edilmesi, yargı süreçlerindeki gecikmelerin takip edilmesi ve vatandaşların başvurularının etkin şekilde değerlendirilmesi hedefleniyor. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuz Eli İlçe Başkanı Seyda Ahmet Keleş'le suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Türkiye genelinde okullarda güvenliğin artırılması amacıyla alınacak 30 bin bahçe görevlisiyle ilgili detaylar belli oldu. İstanbul'da 3013 kişi en fazla kadronun ayrıldığı il olurken İstanbul'u 1628 kişilik kontenjanla Ankara, 805 kişilik kadroyla da Şanlıurfa izliyor. Öte yandan toplum yararına program kapsamında görev yapacak bahçe görevlilerinin 9 ay süreyle istihdam edilmesi planlanıyor. Bu sürenin sonunda sözleşmelerin sona ermesi bekleniyor. Bahçe görevlilerine asgari ücret seviyesinde maaş ödenmesi bekleniyor.
2: Ekonomi.
1: İşsizlik rakamları açıklandı. Türkiye'de işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla %7,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde işsiz sayısı 2.799.000 kişi oldu. İstihdam edilenlerin sayısı ise 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 155 bin kişi artarak 32.479.000 kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artışla %48,5 oldu. Bu oran erkeklerde %65,8 iken kadınlarda %31,6 olarak gerçekleşti. Kartlı ödemeler Temmuz'da 3 trilyon liraya yaklaştı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Temmuz ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı geçen yılın aynı ayına göre %37 artarak 2 trilyon 974,9 milyar liraya çıktı. Borsa günü yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %2,34 değer kazanarak 14.458 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 93 kuruş, euro 55 lira 95 kuruştan satıldı. Kapalı çarşıda gram altın 6905, çeyrek altın 11267, tam altın 44891, at altını ise 45731 liradan işlem gördü.
2: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %71'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Nurtepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı ve Bostancı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir'de yoğunluk var. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
3: Ceyhun Bozkurt'la bir kalbi bir günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
4: MHP lideri Devlet Bahçeli'den arka arkaya tarihi çıkışlar geliyor. Anti-emperyalist cephenin tahkimatı noktasında gerek Türkiye içinde gerekse de bölgede çok önemli Kudüs Paktı önerileri İsrail'e karşı. Aynı zamanda terörsüz Türkiye hedefi. Aslında hepsi bakıldığı zaman birbirleriyle bağlantılı konular. Şimdi gelinen aşamada anladığım kadarıyla bir şey var. Tartışma var. İmralı'ya gidilsin mi gidilmesin. En son bir çıkış daha yaptı. Bu son çıkışı nereye oturtabiliriz? Nasıl değerlendirebiliriz?
5: Kanaatim açıkçası çok ciddi bir tartışma olduğu doğrultusunda değil. Bu yönde bir tartışma olduğuna dair bir kanaat oluşturulmak isteniyor ve esasen bunun üzerinde bir tartışma terörsüz Türkiye adı verilen PKK'nın feshedilmesi, lağvedilmesiyle sonuçlanan sürecin akamete uğratılmasına çalışan dış kaynaklı bir beklenti.
4: Bir karşı çıkış değil de şöyle bir şey var anladığım kadarıyla. Acaba toplum nasıl karşılar böyle bir adım değil mi? Mesela millet hazır mı acaba böyle bir şeye yönünde bazı soru işaretleri üzerine anladığım kadarıyla Sayın Bahçeli böyle bir çıkış yapıyor.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa kıtasına etkisi altına alan rekor sıcaklıklar ve şiddetli kuraklık kıtanın su yollarına vurdu. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla Ren, Tuna ve Po nehirlerinin yataklarının kuruyarak kumlu alanlara dönüştüğü gözlemlendi. Su debilerinin dip seviyelere gerilemesi, soğutma suyuna bağımlı çalışan nükleer santrallerde de enerji krizine yol açtı. Tuna nehrindeki su seviyesinin kritik eşiğin altına inmesi, bölge ülkelerinin enerji altyapısını da derinden sarstı. Romanya'nın elektrik ihtiyacının yaklaşık %20'sini karşılayan tek nükleer tesisi, Cernavoda nükleer santrali, soğutma suyu yetersizliği sebebiyle faaliyetlerini tamamen durdurdu. Ordunun patlayıcılar kullanarak tesise su kanalı açma girişimleri de sonuç vermedi. Benzer bir kriz Macaristan sınırlarında da yaşandı. Macaristan'ın elektrik üretiminin yaklaşık %40'ını tek başına sağlayan Pax nükleer santrali, nehir sularının çekilmesi nedeniyle üretimi durdurma aşamasına geldi. Almanya'nın Kaup bölgesinde su seviyesi 24 santimetreye, yer yer ise 8 santimetrenin altına indi. Yük gemileri kapasitelerinin yalnızca %20'siyle seyredebiliyor, bu da navlun maliyetlerini katlayarak tedarik zincirini kilitliyor. İtalya'nın en uzun nehri olan Po'da suların çekilmesiyle Adriyatik Denizi'nin tozlu suyu nehir yatağına doğru ilerledi. Bu durum bölgedeki tarım arazilerini ve hasadı doğrudan tehdit ediyor. Güney ve Batı Avrupa'da kış aylarında yağışlar yüksek seyretmiş olsa da Mayıs ayından itibaren başlayan aşırı sıcak dalgaları toprak nemini tamamen yok etti. Uzmanlar olası yağışların susuz toprak tarafından emileceğini ve nehir seviyelerini hemen toparlayamayacağını belirtiyor. Aşırı sıcak hava dalgaları ve kuraklık Avrupa kıtasının ana su yolları olan Tuna ve Po nehirlerini kuruma noktasına getirdi. Tarihi çekilme nükleer santrallerde üretimi durdururken küresel tedarik zinciri ve tarımsal üretimde durma aşamasına geldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi bir günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala velilerin okul masrafları da netleşmeye başladı. Kırtasiye ve okul kıyafetlerinin yanı sıra servis ücretleri de aile bütçesindeki yükü artırıyor. Servis ücretlerinde belirlenen resmi tarife uygulanıyor. Ancak bütçe her geçen yıl velilerin cebini yakıyor. Başkentte velilerin okul kayıt ve yeni dönem hazırlıkları sürerken Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi de 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak yeni okul servis ücret tarifesini onayladı. Oy birliğiyle alınan karara göre servis ücretlerine %25,49 oranında zam yapılırken rehber personel ücreti ise 1000 TL olarak belirlendi. 21.780 lira olan en kısa mesafe ücreti 27.331 TL'ye çıktı. Geçtiğimiz 2025-2026 eğitim öğretim döneminde 0-3 kilometre arası 21.780 lira, 3-6 kilometre arası 24.030 lira, 10-15 kilometre arası ise 32.220 lira olarak uygulanıyordu. Rehberlik hizmeti içinse 750 lira talep ediliyordu. Yapılan son artışın ardından 2026-2027 eğitim öğretim yılında geçerli olacak mesafeye göre yeni fiyat listesi ise şu şekilde belirlendi. 0-3 kilometre arası 27.332 lira, 3-6 kilometre arası 30.155 lira, 6-10 kilometre arası 35.786 lira, 10-15 kilometre arası 40.433 lira, rehberlik hizmeti 1000 lira. 15 kilometreye aşan her 1 kilometre için eklenecek ilave mesafe ücreti tarifesi de standart zam oranı çerçevesinde düzenlenecek. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası yetkilileri ücretlerin 9 eşit taksit halinde ödenebileceğini belirtti. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde İstanbul'da ise okul servis ücretleri %10 oranında artırıldı. Yeni tarifede uzak mesafelerde yıllık ücretler 90 bin lirayı aşarken rehber personel bulunan servislerde ücretlere %35 ekleme yapılacak. Yeni tarifeye göre 0-1 kilometre arasındaki yıllık servis ücreti 39.970 liraya, 1-3 kilometre arasındaki ücret ise 42.804 liraya yükseldi. Uzun mesafelerde ise yıllık ücret 21-23 kilometre arasında 90.112 liraya, 23-25 kilometre arasında 93.610 liraya çıktı. Servis ücretleri yıllık veya yarı yıllık bedel üzerinden taksitlendirilerek nakit ya da kredi kartıyla ödenebilecek. Kredi kartıyla ödeme yapmak isteyen veliler tek çekime, nakit ödeme yapmak isteyenlerse ücretin tamamını tek seferde ödemeye zorlanamayacak. İzmir'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı için öğrenci ve personel servis ücretlerine de %20 zam yapıldı. Yeni tarifede öğrenci servislerinde en düşük ücret 4.228 lira olarak belirlenirken, özel okullarda çalışan bazı servis firmaları bu rakamın yaklaşık 2 katına ulaşan ücretler talep edebiliyor. Zam oranının belli olmasının ardından bazı okullardaki servis şirketleri mesafe ücretlerine uymayarak velilerden fahiş fiyat talebinde bulunabiliyor. Özellikle özel okullarda servis ücretleri okuldan okula farklılık gösteriyor. Peki resmi tarifeye uymayan okullar için veli nereye başvuracak? Derdini kime anlatacak? Dilekçesinde neler olmalı? Çocuklarını okula gönderecek veliler okul servislerinde fahiş ücretlerle karşılaşmaları halinde hukuki yollara başvurarak ödedikleri yüksek miktarları geri alabiliyor. Bazı servis şirketleri servislerde bulunması zorunlu olan hostesleri gerekçe göstererek ek zam yapıyor. Veliler makbuzları, ikametle okul adreslerini ve aradaki mesafeyi tüketici hakem heyetlerine bildirmeleri halinde yapılacak tespitler neticesinde parayı geri alma hakkı sahip. Bu tür fahiş ücretlerle karşılaşan velilerin hukuki olmayan bu durumu ilk önce servis şirketine bildirmesi, sonuç alınamaması durumunda da tüketici hakem heyetine müracaatta bulunması gerekiyor. Veliler tüketici hakem heyetinin başvuruyu reddetmesi durumunda tüketici mahkemesine itirazda bulunabilir. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de okul servis ücretlerine zam geldi. Resmi tarifelerin açıklanmasına rağmen özellikle özel okullarda velilerden daha yüksek ücretler talep edilebiliyor. Peki fahiş servis ücreti isteyen firmaya karşı veli ne yapmalı? Ödediği parayı geri alabilir mi? Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi bir günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Rusya'da Google, Telegram ve Microsoft'a yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 11,1 milyon ruble yani yaklaşık 130 bin dolar para cezası verildi. Başkent Moskova'daki Taginski Bölge Mahkemesi söz konusu şirketler aleyhine açılan davaları karara bağladı. Bu platformlardaki yasaklı içerikler kaldırılmadığı için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Telegram'ın 3,8 milyon ruble, Google'ın 3,8 milyon ruble ve Microsoft'un 3,5 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti. Rusya'da Google, Telegram, Microsoft'un yanı sıra Apple, TikTok ve diğer yabancı internet platformlarına yasaklı içeriklerin kaldırılmaması ve ülkedeki yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi gibi gerekçelerle daha önce de para cezaları uygulanmıştı. Google'a 2021 sonundan bu yana cirosu üzerinden verilen para cezalarının toplamı 29 milyar rubleyi aşarken şirketin ülkedeki icra borcunun 20 milyar rublenin üzerinde olduğu belirtiliyor. Rusya'da Telegram'ın faaliyetlerine yönelik kısıtlamalar da uygulanırken Moskova'daki mahkemelerin yalnızca bu yılın ilk 6 ayında şirkete verdiği para cezalarının toplamı 100 milyon rubleyi aştı. Rusya'da Google, Telegram ve Microsoft'a yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 11,1 milyon ruble para cezası verildi. Moskova'daki Taginski Bölge Mahkemesi, Telegram ve Google'a 3,8'er milyon, Microsoft'a ise 3,5 milyon ruble ceza uygulanmasına hükmetti. Google'un Rusya'da 2021'den bu yana aldığı ciro bazlı cezaların toplamının 29 milyar rubleyi aştığı belirtildi. Bu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi bir günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birle çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Hayatta bazı işler vardır ki içine girdikçe çıkması zorlaşır. Uğraşsan da bir sonuca varmak zaman alır, sinir bozar. İşte tam böyle durumlar için halkın ağzında şöyle bir söz yer eder: ayıklı pirincin taşını. Peki bu deyimin kökeni nereye uzanıyor? 16. yüzyılda Osmanlı'nın Yemen seferi sırasında yaşanan gerçek bir olayın bu deyime kaynaklık ettiği anlatılır. Yemen Fatihi Sinan Paşa'nın komutasındaki ordu çölde mola verdiğinde askerler yemek hazırlığına girişir. Pirinç pişirilecektir. Ancak tam o sırada ansızın bir kum fırtınası kopar. Kum pişirmek üzere yıkanan pirincin üstüne adeta yağar. Taneler kumla iç içe geçer. Ne yaparsan yap içinden ayıklanmaz bir hale gelir. O esnada askerlerden biri esprili bir çıkış yapar. Taşlı diye beğenmiyorduk, asıl şimdi ayıklayın bakalım pirincin taşını. O gün yaşanan bu olay zamanla halk arasında deyime dönüşür. Ayıkla pirincin taşını. İçinden çıkması zor, çözümü uğraştırıcı bir işe kalkışmak. Bugün karmaşık bir sorunla karşılaşan biri bu deyimle içinde bulunduğu durumu tarif eder. Tarihin tozlu sayfalarından dilimize sızan deyimler yalnızca anlatımı değil, geçmişin izlerini de taşır. Bugün ayıkla pirincin taşını deyiminin öyküsünü paylaştık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi bir günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
3: Milli Eğitim Bakanlığı 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2026 ile 2020 öğretim yılı öncesinde 81 ile genelge gönderdi. Genelgede yeni eğitim yılında uygulanacak eğitim politikaları

0: verileceği ifade edildi. Bakanlık, yeni eğitim bilişim ağı yani EBA platformunun da hizmete sunulacağını açıkladı. Dijital eğitim uygulamalarının daha etkin kullanılması ve öğrencilerin dijital güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi istendi. Yapay zeka ve robotik kodlama gibi alanlarda seçmeli derslerin de yaygınlaştırılacağı bildirildi. Sınıflarda cep telefonu kullanımına yönelik mevcut uygulamanın yeni eğitim yılında da devam edeceği belirtildi. Öğrencilerden kayıt parası veya zorunlu herhangi bir ücret alınmayacağı bir kez daha vurgulandı. Bakanlık dışındaki kurumların düzenlediği deneme ve tarama sınavlarına ise okullarda izin verilmeyeceği kaydedildi. Genelgede öğretmenlere yönelik düzenlemeler de yer aldı. Öğretmenlerin önlük giymesi isteniyor. Veli görüşmelerinin okul randevu sistemi üzerinden yapılması kararlaştırıldı. Yeni eğitim öğretim yılında ayrıca okul güvenliği, aile okul işbirliği, sağlıklı beslenme, mesleki eğitim ve özel eğitim hizmetlerine ilişkin çalışmaların da güçlendirilmesi istendi. Bakanlık, tüm okullarda güvenli, verimli ve öğrenci odaklı bir eğitim ortamının oluşturulmasını hedefliyor. Milli Eğitim Bakanlığı 14 Eylül'de başlayacak 2026 ile 2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ile genelge gönderdi. Yeni dönemde Marif'in Kalbinde Oyun temasıyla oyun temelli eğitim çalışmalarına ağırlık verilecek. Yeni EBA platformu devreye alınırken yapay zeka ve robotik kodlama gibi alanlarda seçmeli derslerin yaygınlaştırılması planlanıyor. Genelgede ayrıca okul güvenliği, cep telefonu kullanımı, öğrenci kayıtlarında ücret alınmaması ve öğretmen-veli iletişimine ilişkin yeni dönemde uygulanacak kurallar hatırlatıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi bir gün karının ardından kaldığı yerden devam edecek.
0: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Futbol sahasında kalecinin yalnızca kaleye şut gelen anlarda devreye girdiğini düşünmek modern oyunun gerçeklerinden oldukça uzak bir yaklaşımdır. Özellikle bazı kaleci profilleri vardır ki maç boyunca sadece kurtarışlarıyla değil ceza sahasının tamamındaki hakimiyetleriyle varlık gösterirler. İşte bu tarz kalecilere Commanding Keeper yani Türkçesiyle ceza sahası hakimi kaleciler diyoruz. Bu tip kalecilere futbolun en güven verici figürleri olarak bakmak gerekir. Bu kaleci tipi klasik bir refleks kaleciden ya da modern oyun kurucu kaleciden farklı olarak öncelikle hava toplarındaki etkisi, savunma organizasyonunu yönetmesi ve otoritesiyle takıma yön vermesiyle öne çıkar. Onun varlığı sadece çizgide değil, ceza sahasının tamamında hissedilir. Rakip takım bir korner kazandığında ya da kenardan bir orta gönderdiğinde bu kaleci çıkar, yumruklar ya da topu kontrol eder ve tüm savunmayı rahatlatır. Onun bu müdahalesi belki de en az bir gol pozisyonunu başlamadan bitirmiş olur. Ceza sahası hakimi bir kalecinin en güçlü yönlerinden biri pozisyon almadaki ustalığıdır. Hava toplarında zamanlama hatası yapmaz. Top da havadayken hangi yöne ne şekilde müdahale edeceğini bilir. Aynı zamanda fiziksel olarak rakiplerle çarpışmaktan çekinmeyen, cesur ve teması seven bir karakterdir. Bu nedenle genellikle fiziken güçlü, iri yapılı, atletik ve dirençli kaleciler bu rol için idealdir. 1.90'ın üzerindeki boy ortalaması, uzun kollar, güçlü bir sıçrama kabiliyeti ve kalabalık içinde topu görebilme refleksi bu kaleci tipi için vazgeçilmezdir. Bu tarz kaleciler sadece topu alan bir adam değildir. Aynı zamanda takımın en geriden savunmayı organize eden, konuşan, bağıran, uyarı veren bir lider figürüdür. Özellikle korner ve serbest vuruşlarda kaleciyle savunmanın uyumu bu tip oyuncular sayesinde oturur. Bu tipi genellikle 4-4-2 ya da 4-2-3-1 gibi dengeli sistemlerde ve savunmayı orta blokta kuran takımlarda çok değerli hale gelir. Özellikle fiziksel mücadeleye dayalı liglerde, örneğin İngiltere Premier Ligi'nde ya da Türkiye Süper Ligi gibi yüksek temaslı ortamlarda bu kaleci tipi altın değerindedir. Ama her pozisyonda olduğu gibi bu kaleci tipinin de bazı sınırlılıkları vardır. Öncelikle çoğu commanding keeper ayakla oyunda çok iyi değildir. Oyun kurulumunda veya baskı altında kısa paslarla top dağıtmada sıkıntı yaşayabilirler. Süpürücü kaleci kadar çevik değildir çünkü fiziksel olarak daha iri yapılıdır. Ayrıca çok önde pozisyon almaz, genellikle ceza sahası merkezini kontrol eder, savunma arkasına atılan toplarda geç kalabilir. Bu da savunma hattını önde kurmak isteyen teknik direktörler için onu zor bir seçim haline getirebilir. Yani bu kaleci tipi modern futbolun her sistemine değil, daha çok orta ya da düşük blokta oynayan, fiziksel gücü ön planda tutan takımlar için biçilmiş kaftandır. Tarih boyunca bu kaleci tipinin efsaneleri çoktur. Peter Schmeichel, Manchester United'ın 90'lı yıllarda kazandığı başarıların ardındaki gizli kaptanlardan biriydi. Onun kornerlerde yaptığı çıkışlar, kaleyi yumruklarıyla temizlemesi ve defansa verdiği güven onu efsane yapan temel özelliklerdi. Aynı şekilde Oliver Kahn, Almanya'nın ve Bayern Münih'in bel kemiği olmuştu. Kahn adeta ceza sahasında rakip forvetleri korkutan bir figürdü. Yalnızca refleksleri değil, bağırışları, fiziksel varlığı ve savunmayı yönetmesiyle Commanding Keeper tanımının karşılığıydı. Türkiye'de bu kaleci tipine en yakın isimlerden biri kuşkusuz Volkan Dinel'dir. Fenerbahçe yıllarında Volkan zaman zaman yaptığı hatalarla eleştirilmiş olsa da özellikle ceza sahasındaki fiziksel olarak rakiplerle girdiği mücadelelerde yüksek toplara çıkışlarındaki kararlılığı ve savunmayı sürekli yönlendirişiyle Commanding Keeper profilinde önemli bir figür olmuştur. Aynı şekilde 2000'li yılların başında Mondragon, Galatasaray'da hem refleksleriyle hem de ceza sahasındaki liderliğiyle bu profilin Latin Amerika yorumunu ortaya koymuştur. Sonuç olarak commanding keeper, kaleci tipi sadece kale çizgisine sıkışmış bir oyuncu değil. Adeta ceza sahasının lideri, takımı yönlendiren bir generaldir. Bu kaleci maçın görünmeyen kahramanı olabilir. Topu çıkarmaktan daha fazlasını yapar. Savunmayı organize eder, takım arkadaşlarını uyarır, rakibin korkulu rüyası olur. Onun varlığı sadece topun değil, oyunun da yönünü belirler. Türkiye'den Volkan Demirel, dünyadan Schmeichel ve Kahn gibi efsane isimlerin temsil ettiği ceza sahası hakimi kaleciyi anlattık. Futbol ansiklopedisinde bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Bizde kalın.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: Radyo Sputnik.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi bir günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi bir günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Yapılan bir araştırmaya göre sevilen şarkıcının yeni albümü trafik kazalarındaki ölümleri artırabilir. Harvard Tıp Fakültesinden uzmanların yürüttüğü araştırmada 2017-2022 yıllarında yayımlanan ve tek günde en fazla dinlenen 10 albüm incelendi. Araştırmaya Taylor Swift'in 2022'de yayımlanan Midnight, şarkıcı Drake'in 2018'de yayımlanan Scorpion ve Harry Styles'ın 2022'de yayımlanan Harry's House albümleri de dahil edildi. ABD'deki ölümle sonuçlanan motorlu araç kazalarının kaydedildiği nüfusa dayalı veri tabanından yararlanarak albümlerin yayımlandığı günlerdeki ölüm oranlarını yayın tarihinden önceki ve sonraki 10'ar günle karşılaştıran araştırmacılar, büyük albümlerin yayımlandığı günlerde trafik kazası sonucu ölümlerin benzer günlere kıyasla %15,1 arttığını tespit etti. Çalışmanın başı Dr. Vishal Patel şu değerlendirmelerde bulundu. İnsanları telefon kullanmaya rastgele yönlendiremezsiniz ve sürücüler kaza öncesindeki birkaç saniyede ne yaptıklarını nadiren söyler. Albüm yayınları, yol koşulları, hava durumu veya sürücünün kim olduğuyla ilgisi olmayan nedenlerle akıllı telefon kullanımının ülke genelinde arttığı bir gün sunuyor. Sürücünün telefonun kilidini açması, uygulamayı açması, yeni albümü bulması, şarkı listesini incelemesi ve istediği parçaya dokunması gerektiğini belirten Patel, bu süreçte sürücünün birkaç saniye boyunca ekrana bakabileceğini ifade etti. Araştırma sonuçları JAMA Network Open dergisinde yayımlandı. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre Taylor Swift gibi popüler sanatçıların yeni albümlerini yayınladığı günlerde müzik dinleme oranlarının artmasıyla trafik kazalarındaki ölüm oranlarının da yükseldiği tespit edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: üreten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini diyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Ateş pahası. Bir şeyin fiyatını duyduğunuzda şöyle dediğiniz olmuştur mutlaka. Ateş pahası. Peki ama bu deyim nereden çıkmış olabilir? Hadi geçmişe, daha başında bir kulübeye doğru gidelim. Ve Osmanlı padişahlarından biri maiyetiyle birlikte ava çıkar. Günün ilerleyen saatlerinde bir ceylanın peşine takılırlar ama zaman su gibi akar. Derken gökyüzü kararır, rüzgar sertleşir, ardından da bardaktan boşanırcasına bir yağmur başlar. Padişah ve yanındakiler en yakındaki kulübeye sığınırlar. Bu küçük, sade kulübe ormanda odunculuk yapan bir gariba aittir. Oduncu gelenlerin kim olduğunu seslere sesini çıkarmaz. Hemen büyükçe odunlar atar ocağa. Kulübenin içi ısınır, dışarıda sırılsıklam olan hünkâr ve maiyetinin içi de. Geceyi orada sıcak sıcak geçirirler. Hatta padişah bir ara şöyle mırıldanır. Doğrusu şu ateş bin altın eder. Ertesi sabah dönüş vakti gelince padişah oduncuya döner. Efendi, bizi çok güzel ağırladın. Ateşini içimizi ısıttın. Borcumuz ne kadar? Oduncu fırsatı değerlendirir. Bin altını hünkârım. Vekil haç hemen itiraz eder. Ne yaptın bir adam? Bir gece ateşe bin altın mı istenir? Oduncunun cevabı nettir. Dağ başında bu harlı ateş bulunmaz efendim. Sabaha kadar yandı. Yaktı ama ısıttı da. Padişah tebessüm eder ve vekil harcına döner. Ne diyorsun ha? Ateş iyiydi. Şimdi hakkını verin. İşte o günden sonra bir şeyin değeri haddinden fazla bulunduğunda halk arasında ateş pahası sözü yayılmış. Biz de hala değeri kat be kat abartılan bir fiyat duyduğumuzda geçmişin o dağ başındaki kulübesine selam eder gibi söyleriz. Bu da ateş pahası. Bugün ateş pahası deyimi hikayesinin peşine düştük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları yapay zeka kullanarak laboratuvarda çoğalabilen ve tamamen işlevsel yeni virüsler tasarladı. Araştırmacılar bunun biyoloji alanında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtirken, uzmanlar teknolojinin kötüye kullanılma ihtimaline karşı güvenlik uyarısı yaptı. Araştırma kapsamında 16 yeni virüs üretildi. Bilim insanları bu virüslerin yalnızca bakterileri enfekte eden bakteriyofajlar olduğunu, insan sağlığı için tehdit oluşturmadığını vurguladı. Araştırmacılar bunun bir organizmanın tüm genomunun ilk kez yapay zeka ile tasarlanması anlamına geldiğini söyledi. Stanford Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Brian He, üretken yapay zekanın ilk kez eksiksiz bir genom tasarlamak için kullanıldığını belirtti. He, kullanılan teknolojinin ChatGPT gibi büyük dil modellerine benzediğini ancak metin yerine genetik kodları analiz edip yeni dizilimler oluşturduğunu ifade etti. Araştırmada kullanılan Evo 1 ve Evo 2 isimli yapay zeka modelleri, virüs, bakteri, bitki ve insanlardan elde edilen genetik verilerle eğitildi. Araştırmacılar, yapay zekanın oluşturduğu 302 farklı virüs tasarımını laboratuvarda sentezledi. Bunlardan 16'sının kolibasili bakterisini öldürmede başarılı olduğu görüldü. Doktor öğrencisi Samuel King, deney sırasında bakteri yok olduğu bölgeleri görünce sonuçların başarılı olduğunu anladıklarını söyledi. Brian He ise sonuçların açıklanmasının ardından laboratuvarda büyük sevinç yaşandığını anlattı. Bilim insanlarına göre bu teknoloji, antibiyotiklere dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Yapay zeka ile gelecekte yeni ilaçlar, genetik hastalıkların tedavisinde kullanılacak enzimler ve bağışıklık sistemi tedavilerinde görev alacak antikorlar tasarlanabileceği değerlendiriliyor. Ancak araştırma güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirdi. Johns Hopkins Üniversitesi Sağlık Güvenliği Merkezi'nden Dr. Thomas Inglesby ve Dr. Moritz Hanke, çalışmanın biyolojik güvenlik açısından önemli soruları gündeme getirdiğini belirtti. İki uzman, hastalık oluşturabilecek yeni virüslerin geliştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Araştırma ekibi ise güvenlik önlemlerine dikkat ettiklerini açıkladı. Bilim insanları, insanları enfekte virüsleri eğitim verilerinden çıkardıklarını ve yalnızca bakterileri enfekte eden fajlar üzerinde çalıştıklarını belirtti. Tüm deneylerin güvenlik standartlarına uygun laboratuvarlarda gerçekleştirildiği ifade edildi. Araştırmacılar, virüslerin bilimsel olarak canlı kabul edilmediğini hatırlattı. Bu nedenle, yapay zekanın tamamen yeni bir canlı organizma üretmesinin henüz mümkün olmadığı belirtildi. Ancak araştırmacılar, gelecekte daha karmaşık organizmaların tasarlanmasının teorik olarak mümkün olabileceğini ve bu alandaki çalışmaların süreceğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları, yapay zeka kullanarak laboratuvarda çoğalabilen ve tamamen işlevsel 16 yeni virüs tasarlamayı başardı. Araştırmacılar, yalnızca bakterileri hedef alan bu virüslerin antibiyotik direnciyle mücadelede umut vaat ettiğini belirtirken, uzmanlar teknolojinin biyogüvenlik açısından kötüye kullanılma riskine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: ...629 Yargıtay kararındaki yaklaşık 700 suç isnadını inceleyen araştırmaya göre 2016-2019'a kıyasla 2025'te sosyal medyalarındaki suç tipi çeşitliliği %340 arttı.
2: İncelenen dosyalarda Facebook'ta hakaret, Instagram'da dolandırıcılık ve cinsel suçlar, X'te ise hakaret, dini değerleri aşağılama, suçu ve suçluyu övmeyle terör bağlantılı suçlara ilişkin yargılamalar öne çıktı.
1: Sosyal medya platformlarında işlenen suçların türleri, suçun işleniş biçimleri ve yargısal süreçlere etkisi akademik bir araştırmayla mercek altına alındı. Doktor Murat Cihan tarafından hazırlanan araştırmada, mahkeme kararlarından oluşturulan verilerle sosyal medya aracılığıyla işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin Yargıtay kararları incelendi.
2: Bu kapsamda 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 tarihleri arasında Facebook, Instagram ve Twitter için inceleme yapıldı. Tarama sonucunda Facebook kelimesinin geçtiği 500 yeri, Instagram kelimesinin geçtiği 42 ve Twitter kelimesinin geçtiği 80 olmak üzere toplam 629 Yargıtay kararına ulaşıldı.
1: Bazı dosyalarda birden fazla suç tipinin yer alması nedeniyle suçlar türleri analiz edildi. Buna göre Facebook aracılığıyla işlendiği ifade edilen 561, Twitter aracılığıyla işlendiği belirtilen 88 ve Instagram aracılığıyla işlendiği kayda geçen 50 olmak üzere incelenen dosyalarda toplam 700 ayrı suçun yer aldığı belirlendi.
2: Araştırmada Facebook aracılığıyla işlendiği ifade edilen 75 farklı suç türünde toplam 561 suç incelendiği ifade edildi. Buna göre 2025 yılında Yargıtay tarafından karara bağlanan Facebook kaynaklı suçlarda ilk sırayı 192 olay ve %34,2 ile devlet büyüklerine hakaret suçlaması yer aldı.
1: Çalışmada Instagram başlığı altında yer alan toplam 27 farklı suç türü kapsamında 51 ayrı suçun işlendiği yönünde karar olduğu görüldü. Geçen yıl Yargıtay tarafından karar bağlanan suç tanımlarında Instagram'ın araç olarak kullanıldığı suç türlerinde ilk sırayı %13,7 ile bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumları kullanılarak işlenen dolandırıcılık aldı.
2: Araştırmaya göre Facebook'ta ifade özgürlüğü sınırını aştığı ifade edilerek hakaret suçları, Instagram'da dolandırıcılık ve cinsel içerikli suçlar öne çıkıyor. Çalışmaya göre Facebook'un metin ve siyasal tartışma odaklı yapısına karşın Instagram'ın daha çok görsel sunum ve bireysel etkileşim eksenli bir platform olması da etkili. İnsanın görsel yapısı, sahte reklamlar ve gerçek izlenimi veren hesapların kullanıcıları dolandırıcılık girişimlerine karşı daha savunmasız bırakıyor.
1: Çalışmada X, ideolojik tartışmaların ve kutuplaşmanın en yoğun yaşandığı sosyal medya platformu olarak öne çıktı. Bu nedenle X'te halkın bir kesimini aşağılama %6,8 ve %9,1 ile dini değerleri aşağılama suçlamaları diğer platformlara göre daha yüksek oranda görüldü.

0: çalışmaya göre 2016-2019 dönemine kıyasla 2025 yılında suç türü çeşitliliğinin %340 oranında arttığı saptandı. Yıllık ortalama suç sayısı 2,5 kat, ay başına düşen vaka sayısı 2,46 kat artış gösterdi.
1: 2016-2019 dönemiyle 2025 yılına ait veriler karşılaştırıldığında hakaret suçunda yaklaşık 18,6 katlık artış olduğu görüldü.
0: Dosyalarda yer alan bilgilere göre dini değerleri aşağılama suçunda 42,8 kat, suçu ve suçluyu övme suçunda ise 56 kat artış yaşandı. Araştırmacıya göre bu dikkat çekici yükseliş sosyal medya platformlarında ideolojik ve provokatif içeriklerin belirgin biçimde yaygınlaştığına işaret etti. Buna karşılık tehdit ve el hayatın gizliliğini ihlal suçlarındaysa belirgin bir düşüş eğilimi gözlendi. Dolandırıcılık suçları ise stabil kaldı.
1: Araştırmada tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal, basit dolandırıcılık, kişilerin huzurunu bozma ve iftira suçlarının 2025'te azaldığını veya önceki döneme kıyasla görünürlüğünü kaybettiği belirtildi. Buna karşılık hakaret, devlet büyüklerine hakaret, dolandırıcılık, veri ihlalleri ve cinsel suçların her iki dönemde de varlığını sürdürdüğü, özellikle devlet büyüklerine hakaret ve veri ihlalleri suçlarında belirgin artış eğilimi olduğu dile getirildi.
0: Kısa Dalga'dan Gülseven Özkan'ın yazdığı araştırmaya göre sosyal medya platformları suç işlenmesini kolaylaştıran bir ortam oluşturuyor. Anonim hesaplar, yetersiz denetim, içeriklerin geniş kitlelere hızla ulaşması ve algoritmaların görünürlüğü artırması suç fırsatlarını güçlendiriyor. Çalışmada özellikle hakaret içerikli paylaşımların zamanla kullanıcılar arasında normalleşebildiği ve bu durumun benzer davranışları teşvik edebildiği değerlendirmesi yapıldı.
1: Akademik bir araştırmaya göre 2025 yılında sosyal medya üzerinden işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin Yargıtay kararlarında suç türü çeşitliliği 2016-2019 dönemine göre %340 arttı.
0: İncelenen dosyalarda Facebook'ta hakaret, Instagram'da dolandırıcılık ve cinsel suçlar, X'te ise hakaret, dini değerleri aşağılama ve terör bağlantılı suçlamaların öne çıktığı belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrı Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Plan Dışişleri Bakanı tabii ki bu Trump planı uygulanması konusunda Güvenlik Konseyi'nin alacağı kararı beklediklerini söylemişti diğer ülkelerle birlikte. Hani herkes Güvenlik Konseyi'nin daimi ya da geçici üyesi değil tabii bütün Ortadoğu ülkeleri, Türkiye'de öyle. Fakat 28.03 artık çıktı. Ben bir tepki görmedim. Ben mi atladım acaba? Yani bu karar böyle çıktı ama burada problem var diyen bir ülkede görmedim doğrusu. Ne bekleriz biz Dışişleri Bakanlığımızdan böylesi bir karar üzerinden. Ucunda Trump var.
2: Ucunda Trump olduğu sürece Türkiye'nin olumsuz bir tavır içerisinde olma ihtimali çok düşük. Çünkü Trump'ın her davranışına böyle bir keramet atfeden bizim dışişlerinde en üst düzeyde böyle bir şey var. Netanyahu ne istediyse biz ver. Hatta en ağır en stratejik silahları istedi. Bunu da istiyoruz dedi. Biz de onu da verdik. Sen şeyi verdiler yani. Hem Hakan Fidan'ın açıklamaları, hem daha önce yapılan açıklamalar, hem de Trump'la Erdoğan arasındaki kişisel ilişki, bütün bunlar aslında az çok Türkiye'nin nasıl bir davranış içerisinde olacağını gösteriyor. Hamas tabii ön aldı. Türkiye'nin Trump karşısına alacak bir tavır içerisine gireceğini düşünmüyorum.
1: Ucunda Trump var.
3: Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 19 Ağustos 2020 günlerden çarşamba, hafta ortasındayız. Öne çıkan gelişmeleri aktaracağım sizlere. Tabii dün Amerikan Başkanı Donald Trump Hürmüz haritası yayınladı. Amerikan toprağı ilan etti Hürmüz Boğazı'nı. Herkes tabii dalga geçiyor ama işin bir tarafı görüşmeleri İran'la durdurdukları, bundan sonra İran'a ekonomik bir boğaz sıkma operasyonu öyle anıyorlar. Daha henüz açıklama yapılmadı ama İran'dan da tabii tepkiler var. Amerika'nın yenildiğini, kazanamadığını söylüyor İranlar. Körfez ülkelerine de tabii İran'dan bugün mesajlar var. İlişkiler gergin diyebiliriz. Aynı zamanda tabii bir gerginlik de Türkiye'nin güneyinde, Suriye'de. Dün aktarmıştım size, İsrail hemen Türkiye sınırının dibinde 60 kilometre uzaklıkta Ebu Zuhur hava üssünü vurmuştu. Bu üste Türk yetkililerin oldu ve tabii İsrail bu kriz büyüyor. Amerikan temsilcisi genel vali diye de anılıyor. Tom Barak, Suriye ve Irak özel temsilcisi, aynı zamanda Ankara'daki Amerikan büyükelçisi olayı yatıştırmaya çalışıyor ama açıklamalar var. Karşılıklı tam da Mekke Anlaşması, Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan'la yaptığı anlaşmanın ardından geldi bu gelişmeler. Tom Barak arada kalmış gözüküyor. Bir formül arıyorlar. Bölgeden başka bir notlarında olacak tabii ki İsrail'den, Gazze'den aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikaları tabii bir sıkışmışlığa işaret ediyor. Ukrayna krizinden de notlar eksik değil. Özellikle İngiliz İHA'ları Rusya derinlerini vurmak için kullanılmıştı. Sergey Lavrov'un yorumları var burada. Kiev'de hareketli saatler yaşanıyor. 40 günlük terör dalgası büyük bir faciaya yol açtı. Şimdi tabii görevden aldığı savunma bakanı bir isyan halinde seçim çağrısı yapıyor. Zamanlama manidar biçimde bir de bir operasyon başlatıldı Zelenski'nin başkanlık ofisine uzanan. Seçimlere zorluyorlar Zelenski'yi ya da böyle iddialar var diyelim. Yeni savunma bakanı onaylanmışken bunlar oluyor. Asya'dan notlar var tabii. Trump Güney Kore ile yapılan Amerika'nın tatbikatını yarıda kesti. Yoldaş kimle görüşmek istiyor? Yeni bir barış girişiminden. Yine aynı şekilde Rusya Japonya ilişkilerinde gerilim çıkmıştı. Çin'den Rusya Rusya'ya destek geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu arada Japonya Başbakanı'yla telefonda görüşmüş. Aktarmaya çalışacağım. Asya'ya uzanan Orta Doğu'dan pek çok not var ve Latin Amerika geçtiğimiz hafta sonu Latin Amerika'da hareketlilik vardı. Bir sağ kayış, genel anlamda aşırı sağ kayış Arjantin'e başlayan süreç yılmış durumda. Küba'ya ağır tehditler var. Pete Hegseth, Amerikan Savaş Bakanı, 13 Ağustos'ta Panama'ya gitti. Panama junglelarında Küba'yı tehdit etti. Aynı zamanda Venezuela'da tuhaf şeyler oluyor. İsrail'le ilişkilerde Kolombiya sol iktidarın ardından aşırı sağa teslim oldu. Bir tek Lula kaldı. Brezilya devlet başkanı, o da 4 Ekim seçimleri için kampanyasını başlattı. Bugün geçen haftayı biraz toparlıyoruz. Tabii 2 gündür Mekke Anlaşması'nı konuşuyorum ama bugün Latin Amerika'ya uzanacağız. Sevgili Çağlar Tekin, Latin Amerika'yı yakından takip eden konuğum olacak programın son bölümünde. Neler oluyor? Donra doktrini hayata geçiyor ve bütün kaleler düşüyor. Küba'da durum tabii parlak değil. Ara ara her ay gündeme getirmeye çalışıyorum. Küba'daki gelişmeleri Çağlar'la konuşacağız. Evet, başlamadan bir kez daha hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarımızdan radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden de Sputnik Türkiye'nin web sitesi, Telegram hesabı, aynı şekilde X'ten canlı yayınlar var. Buradan da Eksen'i takip edebilirsiniz. Diyelim, başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, önce İran'la başlıyoruz. Tabii bütün küresel gelişmelerde Amerika'nın İsrail'le birlikte 28 Şubat'ta İran'a açtığı savaş etkili oluyor. 40 günlük aşama bitti. Bir anlaşma imzalandı. Amerika anlaşmaya uymadı. 13 gün boyunca İran'ı bombaladılar. Güney bölgelerini, yine tabii ki Hürmüz Boğazı'nın bütün derdi günü Hürmüz'ü açmak. En son dün pek çok olaylar yatışmış. Şimdi savaşın yönetilmesi aşamasına geçilmiş gözüküyor. Sıkışmış kalmış durumda Trump yönetimi. Kasım'da ara seçimler yaklaşırken ve bir Hürmüz Boğazı haritası, herkes şakaya vuruyordu. Hakikaten aktardım size, yayınla da Amerika'nın yeni toprağı diye ilan etti. Ve ardından açıklamalar da yaptı tabii ki. İran İslam Cumhuriyeti ile artık hiçbir görüşme, diyalog olmayacak. Deniz ablukası devam ediyor dedi. Mayınları kaldırdık. Hürmüz açık faaliyettir dedi. Tabii bu pek doğru değil. Doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi tabii Amerikan medyası Trump'ın artık görüşmelerin durdurulması, 60 günlük bir süre vardı bu anlaşmayla ilgili olarak, Haziran sonlarında imzalanan anlaşmada o süre doldu. Uzatılması mümkündü ama uzatılmıyor. Trump da tümden durdurun diye. Bu artık bir ekonomik ve askeri baskıyla İran'ı boğmak kampanyasına dönmüş gözüküyor. Bu konuda tabii başka iddialar da hemen Amerikan medyasından ortalığa saçılıyor. Washington Post gazetesinde örneğin Amerika'nın İran, hani savaş bitmiş de savaş sonrası ne yapacaklar tarzında ve askeri varlıkları kaydırma, çek, pek çok yerde İran'ın misillemesinin hedefi oldular. Şimdi CENTCOM incelemeler yapıyormuş, resmileşmemiş ama tabii deniz aşırı üstlerde sıkıntılar var. Amerikan donanmasının durumu sıkıntılı. Dolayısıyla da bizzat Amiral Brett Cooper, CENTCOM'un başındaki isim, süreci izliyor ve Körfez bölgesinde, Bahreyn'de 5. filo malum, onların çekilmesi Suudi Arabistan, Ürdün veya İsrail, ama buraları da tabii ki bir gerilimde, örneğin İran füzelerinin menzilinizin dışında mı? Değil. O zaman bu nedir bilmiyorum. Yani hakikaten bir çaresizlik fikri aslında akla geliyor. Bütün bu haberlerden anlamını çözmek çok mümkün değil doğrusu. Evet, tabii 200'den fazla Amerikan tesisini bir şekilde zarar verdi. Kullanılmaz hale getirdikleri var. İran misillemelerinin ölen Amerikan askerlerinin sayıları düşük tutularak açıklandı. Çok sayıda pahalı Amerikan askeri mühimmatı zarar gördü. MQ-9 Reaper'lar, Amerika'nın elindeki gelişmiş İHA teknolojisi diyelim, $50 milyon arasında. Patriot sistemleri, Taos sistemleri, bunlar tüketildi. Bunları dün de aktarmıştım. Genel noktada Batı medyası zaten bunlarla ilgili haberlerle dolu. Ve şimdi İran'a karşı Trump yeniden bir sıcak savaşı en azından başlatmayacakmış gibi yapıyor. Bilmiyoruz yarın ne olacağını. Boğma operasyonu Abluka, tabi İran tepki gösterdi. Meclis Başkanı Galibaf bir kez daha İran'ı sıkıştırıp imza attığımız anlaşmanın çerçevesi dışında tavizler peşinde koşuyorlar. Boylarını aşan işlere girişiyorlar. Özellikle Savaş Bakanı Pete Hegseth ve Maliye Bakanı, Hazine Bakanı Scott Bessent'ı andı. Galibaf ve hiçbir şekilde yaratılan karmaşayı bunların temizlemeyeceğini söyledi. Ayrıca tabii mutabakat zaptı, İslamabad mutabakat zaptı diye anlaşma anılıyor malum. Trump Versailles'da imzalamıştı aslında ama Pakistan arabuluculuk yapmıştı 17 Haziran'da. Tabii Galibaf aynı zamanda bu anlaşmayı Amerika'nın yenilgi belgesi olarak da nitelendirdi ve açıkça diyor ki Hürmüz'de bizim borumuz öter. Abluka kaldırılmadan, dondurulmuş İran varlıkları serbest bırakılmadan, petrol ablukası, ambargosu kaldırılmadan, tüm cephelerde tehdit bitmeden yok öyle Hürmüz açılmayacak diyor. Burada ilginç gelişmeler var. Yarı resmi Fars Ajansı aktarmış bugün. Petrol Bakanlığı verilerine dayanarak aktarmış. 2026'nın ilk 4 ayında petrol satışlarında İran $7.5 milyar döviz geliri bu. Merkez Bankası'na aktarılmış bu bir şekilde. İslamabad zaptı İran'a yönelik yaptırımlarda bir rahatlama, petrolünü satabilmesi dünya piyasalarında petrol ihtiyacı varken bunu getiriyordu. Dolayısıyla da bir şekilde o akışı sağlamış. İlginç bir not bu. Bütün bunlar olup biterken İran'dan Körfez bölgesine de uyarılar geldi. Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi açıkladı. Bir şekilde topraklarınızı Amerikan üstlerine açıyorsunuz. Körfez kıyısındaki ülkeler, biz sizi takip ediyoruz. Hiçbir şey gözümüzden kaçmıyor. Yani kalkıp o İran'ı vuran uçaklar vesaire nereden kalkıyor? Sizin üstlerinizden, topraklarınızdan kalkıyor. Uyarıyoruz, her türlü yardım, kolaylaştırıcı faaliyet, ortaklık anlamı öyle algılayacağız diyor. Bu sabah saatlerinde tabii Birleşik Arap Emirlikleri'nden enteresan bir açıklama geldi. İran'dan iki balistik füze tespit ettiklerini, karasularının dışında bir tanesi içine düştü iddiasında. İranlılar yalanlıyorlar, böyle bir şey yok diyorlar. Ama Birleşik Arap Emirlikleri bu kendi açıklamasının ardından İran'la tüm ticari alım-satım, finansal işlemler, bunları ikinci bir duyuruya kadar durdurma kararı almış. İran reddediyor, dediğim gibi. Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai açıklama yaptı. Yani zarar veriyor iyi komşuluk ilişkilerine. Bölgede çok sayıda sahte bayrak operasyonu, yanıltma operasyonu gerçekleşmişti. 40 günlük savaşta da Türkiye'de, hatta aynı şekilde Türkiye'de de olduğunu İranlılar söylemişti. Dolayısıyla bu da böyle bir şey mi bilmiyoruz tabii. Yine bir İsrail medyasında İsrail'in de Katar'a savunma ihracatını durdurduğu, ikinci ülkelerden üzerinden daha doğrusu Katar'ın bazı hava savunma bileşen, işte elektronik gece görüş sistemleri vesaire satın aldığı söyleniyor. İsrail'de de seçim sürecine girdiği için birazdan aktaracağım. Türkiye'yle de büyük bir gerilim var. Netanyahu tabii bir düşman algısını pekiştirme operasyonu peşindeymiş gibi gözüküyor. Galibaf, Irak'ta tabii kriz çıkmıştı. Kürdistan Bölgesel Yönetimi Irak'ın kuzeyinde açıklamalar yapmıştı. İran saldırılarıyla ilgili Birleşik Arap Emirlikleri'nin benzeri diyelim ofisinin vurulduğu hikayesi. Dolayısıyla da Irak'ı ziyareti söz konusu İran Meclis Başkanı'nın. Tabii Bağdat'ta asıl ve bölgedeki ülkelere bir çağrı yapıyor İranlılar. Hani bu Amerikalılardan vazgeçin, biz bölge ülkeleri güvenliği sağlayalım çağrıları için bu vesileyi, bu ziyareti kullandıkları anlaşılıyor. Evet, ve son olarak tabii bir de Fransa ile İran'ın arası gerilmiş durumda, bunu atlamayayım. Avrupa kanadı bu işlere çok bulaşmıyormuş gibi gözüküyor sanki ama öyle değil aslında. Öteden beri tabii İran istihbaratı iki Fransız diplomatı casusluk suçlamasıyla istenmeyen kişi ilan etti. 1961 sözleşmesi uyarınca Fransızlar da yanıt vermişler bize, iki İranlı diplomata aynı şey yapacağız diye. Ama tabii İran'ın iddiaları çarpıcı. Fransız diplomatları tabii bir takım yani iş üstünde yakalanmışlar öyle anladığım kadarıyla, bir takım gizli toplantılar sırasında. Muhtemelen bu renkli devrim planlamaları Batılıların nüfuz oluşturmak, yabancı müdahaleyi besleyecek işler yapmak, bir takım materyaller de ele geçirilmiş. Dolayısıyla tabii İranlar Paris'e kızgınlar. Zaten hep düşmanca davrandınız bize diyor İran açıklaması. İşte 1980'lerde HIV bulaşma riski taşıyan kamplaşma ürünlerini pek çok ülkeye Fransızlar ihraç etmişti. 2018'de nükleer anlaşmadan ABD tek taraflı çekildiğinde bir geri tetikleme mekanizması vardı. Avrupalılar geçen sene o mekanizmayı, hiç kimsenin uygulamadığı anlaşmanın tetik mekanizmasını Avrupa, Fransızlar dahil işliler tabii ki, yaptırımlar, BM yaptırımlarına yol açtı. Dolayısıyla yani hani hasmane meseleler. Evet efendim, şimdi gelelim tabii Türkiye'de daha sıcak tartışılan meseleye. Dün İsrail'in Türkiye sınırının burnunun dibinde İdlib'de 60 kilometre ötede bir hava üssü, Ebu Zuhur hava üssü, kırsal kesimde burayı İsrail vurmuştu. Tabii aslında ilginç bir biçimde ilk kınama Amerikan Büyükelçisi ve Bölge Valisi Tom Barak'tan gelmişti. Ardından akşam geç saatlerde Türk Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı bugün yine sabah açıklamalar yaptılar. İsrail zaten üstlenmiş durumda olayı ve gerekçelendirmeye çalışıyor İsrail tarafı. Türk birliklerinin Halep yakınlarındaki bu hava üssüne konuşlanmasını gerekçe gösteriyor İsrail. Yani İsrail'e çok uzak bir yer tabii orası, Türkiye sınırının dibi, ama nasıl olur da yani Suriye'de yeni dizayn, Esad'ın devrilmesi, politik kişilikleri, tabii Batılılar da açıkça söylemişlerdi. Ahmet el-Şara diye anıyoruz, Ebu Muhammed Cioğlani'yi biz yetiştirdik diye İngiliz istihbaratı, Amerikan istihbaratı yetkilileri açıkça açıklamalar yapmıştı. Ama tabii Türkiye olmadan böyle bir rejim değişikliği mümkün değildi. Dolayısıyla şimdi her şey olup bitmişken bir hatırlayalım. İsrail Esad devrilir devrilmez bir yandan da El-Kaide'cilere güvenmedikleri için her şeyi vurdular. Bütün Suriye ordusunun varlıklarını ve bir çeşit ayrıca Suriye'nin güneyini işgal ettiler. Hala devam ediyorlar. Kuneitra bölgesi Dürzileri koruma gerekçesiyle. Dolayısıyla kendisi böyle bir durumda İsrail'in. Öte yandan da Suriye'deki yeni dizaynda en önemli ülke görülen, Amerika tarafından bile öyle görülüyor. Türkiye'nin Suriye ordusuna yönelik olası yardımlarını bu şekilde tanımlıyor. Netanyahu'nun ofisi de açıklama yapmış. İsrail ve Suriye arasında bir güvenlik ve statüko konusunda anlaşma yapıldı. Aslında yapılmadı anlaşma tabii. Müzakereleri olmuştu. Neyse, bir şekilde anlaşmıştık ama Türk birliklerini konuşlandırmaya izin vererek bu statükoyu ihlal etti El-Şara diyorlar. Öyle. Netanyahu'nun ofisi bu şekilde ve statükoya geri dönülmesini memnuniyetle karşılarız. Yani Türkiye Suriye'ye giremez demeye çalışıyor. Bu da enteresan bir durum. Şimdi burada tabii yandı gülü metan elva. Amerikalılar ne yapacak? Tom Barak dün açıklamalar yapmıştı. Ben hatta size yani ilk kınama Amerikan Büyükelçisi'nden geldi demiştim. Akşam tabii Türk Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Hava saldırılarını çok güçlü bir biçimde Türkiye'nin kınadığı, toprak bütünlüğü, işte Suriye'nin altyapısı, geçeneklerini ihlal eden pervasızca saldırılar diye nitelendirdiler. Ayrıca her geçen gün yeni boyutlar kazanan bir saldırgan, İsrail saldırganlığından bahsediyorlar. Uluslararası hukuk, yani bilmiyorum uluslararası hukuk nerede, nerede artık ben de çözemiyorum ama neyse. Böyle bir çağrı var. Tabii İletişim Başkanlığı bugün İsrail tarafından böyle bir Türkiye statikoyu bozuyor Suriye'de diye bir açıklama yapınca onlar da bir tepki göstermişler. Diyor ki yani hava saldırılarını meşrulaştırma girişimi bu. Gayri ciddi iddialar. Aynı zamanda Netanyahu'nun İsrail'deki seçimler öncesinde bölgedeki yayılmacı ve istikrarsızlaştırıcı politikalarını sürdürme niyetinden kaynaklanmaktadır. Yani aslında katılmamak elde değil bu yoruma hakikaten. 27 Ekim'de seçimler var ve Netanyahu'nun anketler durumunu sallantıda gösteriyor. Dolayısıyla Suriye üzerinden bir Türkiye, yani İsrail'de de bu arada sadece Netanyahu değil, diğer siyasetçiler de, hatta daha seküler tırnak içinde sol kanatta addedilenler de yeni İran, Türkiye falan gibi son dönemde açıklamalar duyuyoruz. Bunlar tabii farklı görüşte olanlar var. Yani İsrail, Türk, Suriye, Türkiye, İsrail kapışmaz hiç diyenler var. İşlerin tam öyle olmadığını düşünenler var. Amerika'nın bu işleri çözeceğini düşünenler var. Velhasıl tabii Türk tarafı burada bölgede kalıcı barış, Netanyahu'nun saldırgan dayatmacı politikaları ve siyaset seçilmek istiyor. O yüzden düşmanlaştırma güdüyor diye özetleyebiliriz Ankara'dan yapılan açıklamayı. Şimdi tabii kafalara bir takım sorular düşüyor. Çünkü saldırılarla ilgili Fox News'a İsrail yetkili konuşmuş. Aynı şekilde Axios haber sitesi de öyle. Amerika'yı bilgilendirmiş İsrail tarafı. Amerika biliyor. Son derece şöyle diyorlar. Son derece hassas istihbarat önceden çeşitli kurum ve kuruluşların en üst düzeyde ABD ile paylaşıldı. Vekil güçler barındırıyor Şara. Daha önceki Suriye rejimi gibi anlamıyor olup bitenleri. Dolayısıyla böyle bir itham var. Şimdi tabii ilginç tarafı şu, eğer Amerika'yı İsrail bilgilendirdiyse NATO'daki büyük müttefik olarak Amerika'da Türkiye'yi bilgilendirmiştir diye bekliyorsunuz. Yani en azından bir kapışma olmasın diye. Olur ya, belki Türkiye çok saldırgan bir tavır algıladı ve uçakları kaldırdı. Mümkün. Tabii acaba Amerika Türkiye'yi bilgilendirmedi mi? Böyle bir soru çıkıyor. Tabii bir Axios'a Ankara'dan bir yetkili de konuşmuş ve Türkiye'nin o hava üstünde herhangi bir varlığı olmadığını söylemiş. Yani komşu ülkeleri bu istikrarsızlaşmak için bahane üretiyorlar demiş. Haklıdır, doğrudur. Bugün Tom Barak'ın Jerusalem Post gazetesine bir demeci var. Burada deniyor ki diyor ki büyükelçi, Türk kuvvetleri İsrail uçaklarının yolda olduğunun farkında değildi. Yani demek ki Amerikalılara haber vermedi. Ve saldırı altında olduklarını sanarak kendi savaş uçaklarını acil olarak havalandırma eğiliminde olabilirler. Yani tehlikeli bir duruma da yol açıyor bu haberleri olmadığı için. Yani belki başka değerlendirme yapılabilir çünkü haberleri olduğunda. Şara tabii çok kendini paraladı. Tabii zor durumda kaldı Ankara nezdinde. O yüzden arka arkaya açıklamalar yaptı. Yani dün ben size aktarmıştım derin endişe, tırmanıştan endişesini Şara hükümeti, yani bizim uysal çocuğumuz demeye getiriyor. Ne yırtıcı tutum sergiledi ne de vekil güçler barındır. Yani İsrail'le barış, gerilimi azaltma arzusunu da dile getirdi. Yani dolayısıyla da bizim çocuğu niye böyle hırpalıyorsunuz demeye getirmiş itidal diyalog. Ve orada da tabii İsrail savaş uçaklarını Türkiye'ye vurabilirdi. Neyse ki sağduyulu davrandı ve vurmadılar. Yani İsrail'den oldu, yani kimliğini bilmediğiniz biri saldırıyor olarak algılayabilirsiniz tabii. Şimdi özetle Tom Barak'ta bir çatışmasızlık mekanizması tesis etmeye çalışıyor. Onu da açıkça dile getiriyor. Olabilir tabii, bunlar gerçekleştirilebilir ama ortada problem var tabii. İsrail burada belki hakikaten Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı'nın ifade ettiği seçimlere yönelik bir hamle yapıyordur. Seçimlerden sonra daha başka boyutlar. Ama Amerika'da tabii Trump en önemli şahinlerden birisi, Trump destekçisi Mark Levin. İran'ı nükleer bombayla vuralım falan diyen biraz çılgın bir adam. Mark Levin yani İsrail lobisinin önde gelen isimlerinden birisi ve Tobba Rak'ı Erdoğan'ın ajanı diye ilan etti. Görevden alınmasının zamanı geldi dedi. Evet, böyle aşırı uçlardan müdahaleler, çağrılar da eksik gözükmüyor. Bugün Suriye'nin güneyinde yine bir İsrail saldırısı var. Kuneitra'da bir ihlal var, daha doğrusu askeri araçlarla girmişler. İsrailler pek de bu işlere takılmıyorlar, dert edinmiyorlar diyebiliriz rahatlıkla. Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nun Suudi mevkidaşıyla ve Amerikalı mevkidaşıyla Dan Kane'le telefon görüşmeleri yaptığını görüyoruz. Bir de tabii son dönemde İsrail'in Yunanistan'la ilişkilerinin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Genelkurmay Başkanları onların görüşmüşler. Askeri işbirliği, stratejik ilişkiler vesaire.
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo City'de.
1: Dün aktarmıştım size, Yunanistan İyon Denizi ve Ege Denizi'nde deniz parkları ilan etmişti. Kurma planını Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'e iki milli deniz parkı ilan etmişti. Böyle bir gerilim hattı, yani İsrail'den başlıyor, bir ucu başka yerlere de gidiyor diyebiliriz. Evet, bir yandan da tabii dikkatler bütün bu gelişmeler Türkiye'nin Pakistan ve Suudi Arabistan'la yaptığı 7 Ağustos'ta Mekke Savunma Anlaşması'nın hemen arkasından geliyor. İstanbul'da bir toplantı yapılacağı haberi düştü bugün Arap kaynaklardan. Bir takım telefon görüşmeleri olmuş ve aslında bu devam toplantısı diyelim. Bu süre içerisinde Mısır'da katılacak. Kahire'de de daha önce toplantılar yapılmıştı. Dörtlü diye anıyoruz. Bu üçlü değil yani. Mekke Anlaşması, Mekke Savunma Anlaşması. Türkiye'de PAP diyenler var buna. İki gündür konuşuyoruz. Bu Mısır işte bir son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'ne daha yakın duruyordu. Suudiler istemedi deniyor. Mısır istemedi deniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kahire'ye gitti hafta sonunda. Mısır'ın da katılması arzu ediliyor. İşte Sünni İttifak, Sünni NATO'su deniyor. Gerçi Pakistan'ın azımsanmayacak bir Şii nüfusu var. Dolayısıyla nasıl olacak bilmiyorum. Böyle bir dördüncü bakanlar, dışişleri bakanları toplantısı davetler yapılmış. Ay sonunda diye gördüm ben, tam tarihini görmedim. Evet, böyle bir çerçeve var efendim ortada. Bu arada tabii Türk-Amerikan ilişkileri daha tabii çok sıcak şeyler tartışılacak. Trump malum, ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok seviyorum, ben ne istiyorsam yapıyor diyor. Dolayısıyla ama Trump acaba biz ne istiyorsak yapıyor mu, ondan emin olamıyoruz elbette. Komersant gazetesi Rusya'nın bu S-400 meselesini F-35'lerle bağlayan meşhur konu, bitmeyen konu öyle diyelim, Birleşik Arap Emirlikleri'ne satma görüşmelerinin çıkmazda olduğunu, Amerika'nın da F-35 meselesini askıya aldığını Türkiye'ye yazmış. El Cezire'ye konuşmuştu Cumhurbaşkanı hafta sonunda ve tabii ki Trump'ın sözünü yerine getirmesini bekliyoruz demişti. Trump sözünü bazen yerine getiriyor, bazen çoğu zaman getirmiyor da, böyle bir sıkıntı var. Ama şu an ayrıca ilginç olan tabii Abu Dhabi Moskova ilişkileri de gayet iyi. Rusya'nın hani izin verebileceği, tabii bütün bu satış Rusya'nın iznine bağlı, normal savunma sözleşmelerinde olan mesele. Siz de yani başka ülkelerde kendi izinleri olmadan kendi ürünlerini üçüncü taraflara sattırmıyorlar. Evet, bunun dışında bölgede Lübnan'a yönelik İsrail saldırısı var. Yoğun bir hava saldırısı diyebiliriz. Ali Tahrir Tepeleri, işte efendim bütün Güney Lübnan hattı, El Kantara bölgeleri, yine İsrail yoğun bir hava saldırısı düzenlemiş. Lübnan'da göya İsrail'le bir anlaşma yapacak Lübnan hükümeti Amerika dolayımıyla, ama bu Güney Lübnan'ın hedef olmasını değiştirmiyor diyebiliriz rahatlıkla. Aynı zamanda Gazze'ye yönelik barış planı filan Trump'ın rafa kalkmış gibi gözüküyor. Görüşmeler yapmıştı damat Kushner, Trump'ın özel temsilcisi, Hamas heyeti ve İsrail'i aktarmıştım size. Hemen ardından İsrail'in Gazze'de saldırıları yoğunlaştı. Bugün de en az 6 Filistinliyi öldürmüşler. Liman yakınlarında bir kafe vurulmuş, orada yanılmıyorsam. Askeri kanadın toplantısını hedef aldığını söylüyor İsrail tarafı. Başka yerler de var. Gerçekten çok dramatik görüntüler var tabii, onu da belirtmek gerekiyor. Şeria'da Kabatiye köyünden görüntüler var. Burada tabii bir anladığım kadarıyla bir baskın söz konusu, operasyon yapmışlar. Bir takım şüphelileri İsrail ordusu sorgulamış ve daha sonra alınlarına numara koymuşlar. Yani numara koymuşlar derken herhalde bir boyayla. Utanç verici doğrusu bu yani, çünkü Yahudi soykırımında işte kollarına numaralar kazınan Yahudiler hep konuşulur. Yani sana yapılmasını istemediğini başkasına yapma meselesi burada tabii maalesef varlık savaşı olarak algılıyorlar ve başkalarına, kendilerine yapılmış eziyetlerin aynısını yapmakta bir beis görmüyorlar. Daha önce de bu tarz işaretlemeler olduğunda yani bir muhakeme hatası filan denmişti ama tabii burada tekrarlamışlar. Evet, bir yandan da tabii Batı Şeria'da işgal hali artıyor. Bu çok Yahudi, İsrail'de sivil toplum kuruluşlarının da itiraz ettiği Peace Now, Barış Şimdi Hareketi, işte BİMKOM gibi kuruluşlar. Male Adumim diye bir yerleşim var. Yıllar içerisinde genişledi ve şimdi yeni bir 1234 konut inşası için ihale verilmiş. Mahkemede süreci devam ederken veriliyor. Bu tabii önemli olan tarafı şu, yani Ürdün Vadisi Kudüs arasındaki bölge tamamen tabii kesiliyor. Yani Doğu Kudüs tamamen çevrelenmiş oluyor. Bir basit bir genişleme değil elbette. Duvar da inşa etmişlerdi oraya. Dolayısıyla da artık coğrafi bütünlük bakımından söylüyorum ve Batı Şeria'daki coğrafi bütünlük, Kudüs, Doğu Kudüs tamamen izole hale geliyor. Bunu da not olarak aktarmış olayım. Tabii mahkeme aşaması henüz sonradan ihale nasıl durdurulabilir bilemiyorum. Kimse artık dünyada pek hukuk hakta tanıma falan kalmadı yani. Hani dava sürüyor, bunu uygulayamayız falan demiyorlar işte. Evet, Orta Doğu'dan haberler bu. Amerika'da bu arada Trump ara seçimler dedik. Hani Orta Doğu savaşına battı vesaire. Florida'da Cumhuriyetçi Parti'nin bunu ayrıca Cuma günü yeni Amerika'dan gelen sevgili Tunçu Akkoç'la konuşacağım. O yüzden uzun uzun aktarmıyorum ama Trump'ın ara seçimlerdeki adayları darbe yiyor arka arkaya. Çok da para harcıyorlar İsrail lobisiyle bağlantılı olanlar. Tabii hayat pahalılığı ve kiralar, işte benzin, enerji, bunlar öne çıkıyor, öyle anlaşılıyor. Donald Trump kuzey komşusu ABD'nin Kanada'ya %50'lik bir gümrük tarifesi devreye sokacaktı, işte şaraptan hokey sopalarına uzanan, ama 3 günlüğüne ermiş. Amerikan ürünlerine ayrımcılık gerekçesi, Trump böyle bir karar almıştı. Şimdilik bir 3 günlük bir mola ne olacak bilmiyorum. Amerika'dan bu notlarım var. Gelelim Ukrayna krizine, oradan da ve Avrupa'ya, oradan da notlar var. Financial Times gazetesi tuhaf tuhaf haberler yazıyor. Valla mana vermekte zorlanıyorum doğrusu. Çünkü ortada bir gelişme yok. En son Marco Rubio Ukrayna krizini barışçı masa yoluyla çözmekten bahsetmişti. Ama tabii somut bir gelişme bu konuda yok. Moskova'dan Sergey Lavrov Dışişleri Bakanı, Steve Witkoff ve Jared Kushner, arabuluculuk yapanlar yani. Tabii gelebilirler, devlet başkanı kendileriyle görüşür ama ne getirecekleri önemli burada. Yani bir şey getirmeyeceklerse de manasız yere gitmelerine gerek yok, gelmelerine gerek yok demeye çalışmıştı. Şimdi bir de işte ben de Haziran'da gittiğimde görmüştüm, St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda Amerika'yı temsil eden heyette Trump'ın bu Güzel Sanatlar Komisyonu Başkanı Rodney Mims Cook Jr. vardı. Hatta bir panele de katılmıştı orada. Financial Times'ın iddiası, onun aracılığıyla yeni müzakere süreci işletilmeye çalışılıyor. Bana biraz tuhaf bir haber geldi. Yani artık o aşamaları geçen yılki 15 Ağustos'taki Anchorage, Alaska zirvesinden sonra zaten geçtiler. Avrupa kanadı zaten dün de aktarmıştım size, hani hem bir yandan Trump yönetimi Rusya ile masaya otursun istiyor, diğer yandan kendilerine de böyle yanda bir koltuk verilmesini istiyorlar ki çok bu aşamada, çünkü çatışmayı kızıştıracak adımlar atıyorlar bir yandan da. NBC News özellikle de İran üzerinden Rusya'yı sıkıştırmak için Trump'ı mı etkilemeye çalışıyorlar bilmiyorum. Avrupalılardan çünkü bilgileri aldıkları söyleniyor. Efendim Rusya Tahran'a İHA parçaları, mühimmat, TNT veriyor. Yani şimdi Rusya ile İran arasında zaten savunma anlaşması var. Bu bir askeri pakt değil. Kore, Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile ya da yani Rusya'nın bir askeri paktı var. İran'la böyle bir pakt değil ama bir savunma anlaşması var. Doğal olarak ülkelerin savunma anlaşması olunca böyle şeyler oluyor. Tabii bunu allayıp bulayıp bak Trump'a işte Rusya bunu yapıyor görüyor musun filan demeye çalışan enteresan bir haber. Tabii dalga konusu Telegram kanallarında. Bugün tabii aynı zamanda dün aktarmıştım size İngiliz SİHA'lar İngiltere'nin kolu kanadı kırık da olsa tabii istihbaratıyla işte verdiği silahlarla bu savaşı körükleyen ülkelerden biri. İktidar değişikliği oldu tabii genellikle iç işleriyle uğraşmayan İngiltere eski başbakanı yerini artık yeni bir isim Manchester eski belediye başkanı Andy Burnham aldı. Ama o da ben zaten sevgili Sedat Aral'la program yapmıştık. Daha beter gelen gideni aratmasın demişti. Bir şey değişmiş değil. Rusya'nın derinlerini vuran ilk İHA, İngiliz İHA'sı dün manşetleri süslüyordu. Tabii Rusya tepki gösterdi. Büyükelçilik açıklamasını dün aktarmıştım. Andy Burnham'a sormuşlar Ukrayna'yı %100 destekleyeceğiz. Sadece iyi zamanlarda yanında olan türden dostlar değiliz demiş. İngiltere'yi iyi takip eden podcastçiler aslında Andy Burnham'ın çok da hevesli olmadığını ama İngiliz kurumsal yapısının, sermayesinin, Rus düşmanlığının tabii kendisini zorlayacağını söylüyorlar. Bu bir yorum elbette ne kadar doğruluğu var. Ayrı tartışma konusu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da açıklama yaptı bu konuda. İngiltere Ukrayna ile sonuna kadar Ukrayna ile olursa İngiltere adına üzülürüm dedi Lavrov. Ve ayrıca tabii Rusya Devlet Başkanı'nın daha önce Rus çıkarları ve mülkiyetine zarar verilmesi halinde herhangi bir yerde dünya okyanusları harekete geçme. Dün aktarmıştım size tabii Avrupa Birliği karar aldı. Rus ya da Rus petrolü taşıyan tankerlere el koymakla kalmayacaklar. Bir de satacaklar içindeki ürünü. Neyse buna binaen Putin de yanıt vermişti. Sonra da İngiliz medyasında İngiliz ordusunun biraz paniğe kapıldığı, donanmanın da bir Rusya ile başa çıkabilecek durumda olmadığı, dolayısıyla da temas kurmaya çalıştıkları haberlerini yine İngiliz medyası yazmıştı. Buna atıfta bulunuyor Lavrov. Aynı şekilde tabii İngilizler Rusya'nın derinliklerine vurma kampanyasına bu şekilde katılırlarsa o zaman bu bizim tarafımızdan savaşa katılım olarak değerlendirilebilir. Böyle bir hakka sahibiz demiş. Gördüğünüz gibi her şey sürekli olarak tırmandırılıyor. Böyle bir problem var. Fakat tabii yaz başında NATO zirvesi ile eşdeğer tam tarihini hatırlamıyorum. Zelenski'nin meşhur Rusya'yı masaya oturtacağız. 40 günlük savaş başlatıyoruz gibi açıklamaları olmuştu. İki gündür aktarıyorum size. Bir faciaya dönüştü Ukrayna için. Çünkü gerçekten yumuşak eli bırakıp Rusya'da sert yanıt vermeye başladı. Odessa kapandı. Yani tahıl çıkartamaz durumda Ukrayna. Tesisleri vuruluyor, depoları vuruluyor. Rusya'nın sivil tesislerine hedef almaya başlamışlardı rafinerilerden sonra. Rusya'nın Amazon'u denen Wildberries hedef alınmıştı. Rusya ordusu da Ukrayna lojistiğini ticaretini hedef almaya başladı ve Batı medyasında wow dronlar falan deniyor ama Rusya'nın İskenderleri ya da Ceren 4'leri çok daha etkili diyebiliriz. Verdiği zarar bakımından içine de özel olarak mazot yüklemeye de gerek görmeden. Şimdi tabii ben dedim ben anlattım size bunları. Ekonomist dergisi de artık anlatmaya karar vermiş. Ukrayna iç dünyasına $500 milyon bir zarar verilmiş. Woodbine perakende zincirinin sahibi Dimitri Krumiski bunları aktarmış. 3 hafta içerisinde $500 milyon zarar. Novopoçta bu bir drone parçaları da taşınıyor Novopoçta'yla. Kargo gemileri, Karadeniz, Odessa Limanı, deniz taşımacılığı, ticari açıdan artık ömür diye ekonomist dergisi ben size aktarmıştım ama Economist dergisi de en sonunda yazmış. Tabii tahıl ihracatı da artık büyüyen bir tehlike halinde. Gayri safi milli hasılasının, yurt içi hasılasının %5'i bu. Az buz değil. Çok ekonomik olarak. Dünya Bankası paraları olmasa böyle bir ülke yok. Böyle bir ekonomi yok. Öyle söyleyeyim. Herkes çok gelişmiş. Ukrayna'nın sanayisi, askeri tesisleri şu bu diyor ama onlar eskide. Onlar eskide kalmış. Ben yani Donbas'ı biliyorum en azından. Çürümeye yatmış bir takım tesisler dışında. Bu hiçbir şey yapamazlar anlamına gelmiyor ama nihayetinde böyle efsaneleştirmenin de çok bir anlamı olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Aynı şeyi tahılda da yapıyorlar çünkü Ukrayna tahılı 4 katı fazla Rusya'nın tahılı var bu arada. Onu unutuyorlar söylemeyi. Neyse. Sonuç itibariyle Ekonomist dergisi de bizim anlattıklarımızı, ben tabii izindeydim ama çıktığım podcastlerde başka arkadaşlarıma Odessa ablukasını 15-20 gün önce aktarmıştım. Türkiye'de dış haberciler fazla çalışmıyorlar, haberde yapmıyorlar gelişmeleri ya da seçerek yapıyorlar diye. Neyse, tabii bugün de bir kargo gemisi vurulmuş. Aynı zamanda dün tabii bütün sosyal medyada Harkov yakınlarında Peçenek'te cephe hattına 50 kilometre yakında bir yerde Rusya'nın sivil hedefi kafeyi vurduğu iddia edildi. Zelenski sosyal medya hesabından 10 kişiyi öldürdüler vesaire dedi. Sonra ne oldu dersiniz? Ortaya çık bir sanıyorum Kolombiyalı bir paralı asker ya da orada bulunuyor o an. Videoya almış. Ukrayna medyası da görüntü yayınladı. Bayağı zırhlı araçlar, askeri araç plakaları görülüyor. Ama Kolombiyalı paralı asker olduğunu zannettiğim öyle iddia ediliyor. Aslında açıkça yaralı askerler gözüküyor. Elektronik harp sistemi gözüküyor. Araçların üzerindeki yani bayağı sivil araç olmadığı anlaşılıyor. Zırh giymiş askerler çok büyük olasılıkla cephe hattına bir şey götürürken mola veren askerler vurulmuş. Yani vurulan bir askeri hedef. Ama tabii ki bütün dünyaya 10 sivili öldürdüler, kafe vurdular Rusya ordusu diye haberler yayıldı. Bunlar gibi on binlerce haber gördüğüm için artık çok şaşırmıyorum. Evet, ama bunun dışında tabii Donbas'ta durumları parlak değil Ukrayna ordusunun. Artık Kramatorsk, Slavyansk yoklanıyor. Aynı şekilde Zaporojye hattı, Orehov hattı çöküyor. Dolayısıyla da Zelenski'nin durumu parlak değil. O ne yapıyor? Dün aktarmıştım size. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sıyla işbirlik yapan, onlar da Nazi ideolojik olarak aynı yerdeler. Ukrayna Milliyetçiler Ordusu'nun liderlerinden Yevhen Konovalets yeniden gömüldü. Rotterdam'daki naaşı getirildi. Zelenski babasının kemikleri muhtemelen sızlamıştır. Toprak attı mezarına. Ukrayna halkının seçkin bir evladı, örnek savaşçı, devlet adamı dedi. Büyük katliamlara imza atmış bir isim bu arada. Kendi atalarını katletmek dahil olmak üzere Polonyalılara, Ruslara, ayrıca ideolojik olarak da tam bir safkan Nazi bu adam. Yahudileri, Rusları aynı sınıfta aşağılık olarak gören birisi. Zelenski işte bu adamı onurlandırıyor. Yani son yıllarda sürekli bütün bunlara Rusya'nın propagandası dediler ama artık yani Zelenski anlatıyor, kendisi söylüyor, bilmiyorum. Bunları işlemiyorlar Avrupa'da, yani üstünü örtüyorlar olayları. Şimdi tabii Zelenski'nin böyle neo-nazilere ya da nazilere, neo demeye de gerek var mı, yenisi eskisi fark eder mi bilmiyorum ama bu kadar dayanması tabii durumu değiştirmiyor. Bir özel yolsuzluk savcılığı arkasında fonlayanlar Amerikalılar, Avrupalılar özel bir operasyon başlatmışlar. Forrest Gump meşhur film vardır biliyorsunuz. Nedense onu koymuşlar adını. Ucu Zelenski'nin Cumhurbaşkanlığı ofisine uzanıyor. Ofiste hukuk ve adli konulardan sorumlu başkan yardımcısı Irina Mudra'yı evinde arama yapmışlar. Daha sonra da görevinden alınmış. Sanıyorum bir banka ve başka incelemelerde var bu işin içinde. Şimdi tabii neden bunlar oluyor? Zelenski zorda kaldığı için oluyor. Bugün aynı zamanda Savunma Bakanlığı'na Zelenski yeni seçtiği bu batıcı Ukraynalıların meydan renkli devrimde böyle biraz siyasi bilinçleri biraz zayıf bana sorarsanız tipolojilerin desteklediği genç bir bakan var, Fedorov. Onu görevden aldı. Daha çok drone savaşı, bu faciaya dönüşen çok pahalı dronelar. Yani evet vuruyor tabii, Rusya'da zararı yol açıyor ama binde bir, öyle söyleyeyim. Onu görevden aldı Zelenski. Yerine Yevgeni Hmara'yı atadı. O onaylanmış parlamentoda. Fakat Zelenski'ye bir operasyon mu geliyor soruları ortaya çıkacak, gelişmeler var. Çünkü Fedorov, yani Zelenski'nin görevden aldığı gençliği ve yakışıklılığıyla kızların kalbini kazanan tuhaf droncu savunma bakanı bir bildiri yayınladı. Seçim talep ediyor. Seçimler zordur ama biz demokrasi uğruna bu yola çıktık. Yani evet, çok da komik yani hakikaten. Mutlaka demokrasi uğruna yola çıktığını düşünenler vardır ama devleti Nazilere teslim ettiğinde oradan pek demokrasi çıkmaz tabii. Neyse, özetle Zelenski'yi seçimlerle sıkıştırıyor. Ukrayna'nın medya kanalı, biraz muhalefet kanalı diyelim, Strana, Fedorov ve destekçilerinin arkasında Amerika'daki demokratların olduğunu, Sorosçular yani, Zelenski'ye karşı Fedorov'u desteklediklerini, iktidardan çekilmeye zorladıklarını, işte seçime zorladıklarını söylüyor. Dolayısıyla da bu yolsuzluk baskını da tabii Batılılar formladığı için, Batılılar ülkeleri böyle sıkıştırıyorlar ve mahvediyorlar tabii. Herkes birbirine düşürüyorlar. Arada böyle Nazileri iktidara getiriyorlar. Bir de üstelik de kendi fonladıkları paralarla yolsuzluk yaratanları destekleyip sonra yolsuzluk soruşturmaları da açtırabiliyorlar. Bir kere ellerine düştünüz mü ayvayı yediniz. Yani başka türlü bunu yorumlayamayacağım. Evet, özetle durum bu. Acaba bu başarısızlık, ne yaptılarsa olmaması, terör estirme hiçbir şey işe yaramayınca acaba artık bu komedyen bizim işimize yaramıyor. Böyle eski savunma bakanı Fedorov üzerinden, ama başka adaylar da var. Budanov gibi en yakın yardımcısı Yermak'ı yolsuzluk suçlaması yüzünden görevden almıştı. Onun yerine CIA yetiştirmesi Budanov'u getirmişti yardımcılığına. Ya da eski Genelkurmay Başkanı İngiltere'de Büyükelçiliğe götürdü. Onların anketlerde oy oranları daha yüksek deniyor. Bilmiyorum neler olacak. Ortada bir ülke bırakmadılar diyebiliriz. Özetle böyle tartışmalar var. Evet, gelelim Asya'dan, birkaç notum var, onları da aktarayım. Trump dün aktarmıştım, Güney Kore ile papaz olmuştu. Bir ortak tatbikat tabii bu, Ulçi Özgürlük Kalkanı askeri tatbikatı önemli. Çünkü Güney Kore Amerikan tasallutunda bir ülke. Bir saldırıya uğraması da komuta yapısı Amerika'nın elinde. Güney Korelilerin bağımsız bir orduları yok diyebiliriz buna. 27 Ağustos'ta bitmesi gereken tatbikat yarıda kesilmiş. Trump tabii çok pahalı tatbikatlar yapıyoruz Güney Kore ile diyor ama nedir derdi yani, müttefiki satıyor diye herkes yorumluyor tabii ki. Kuzey Kore'deki yoldaş Kim Jong-un ile görüşmek istiyormuş Donald Trump. Biraz herhalde ucunda bu olsa gerek. Bu konuda Amerikan basınında da var. Yüz yüze görüşme arzusu gelecek ay Asya. Pardon, gelecek ay değil de önümüzdeki süreçte sanırım bir Asya planları var. Asya Pasifik zirvesi vesilesiyle hani şimdiden ayarlayıp Kim Jong-un'la görüşme. Daha önce de görüşmüşlerdi. İlk döneminde Trump'ın bir Kore barışı çabaları vardı. 2018'de 19'da görüşmüşlerdi. Epey de eğlenceli görseller çıkmıştı. Evet, Rusya lideri bu arada Myanmar lideri Min Aung Hlaing'i ağırlamış. Bayağı ekonomik kapsamlı ilişkiler gözden geçirilmiş. Myanmar'da çok zorlu bir yerde. Tam bir Çin çevrelemesinin çerçevesi içerisinde bir ülke, malum Çin'in denizden çevrelenmesinde ve çıkışında önemli bir ülke. Ekonomik ilişkiler, LNG ihracatı, işte askeri teknik işbirliği, rubleyle ticaret, nükleer santral inşası, pek çok ekonomik anlamda ilişkiler ele alınmış. Dün de aktarmıştım, iki gündür Putin'in Varyak gemisinde açıklamaları olmuştu. Kuril Adaları'na ziyareti olmuştu. Tabii Rusya Federasyonu'na bağlı adalar. Japonya'nın nasıl olur da Putin gider tepkisine Rusya'dan çok sert tepki gelmişti. Kendi topraklarımıza gideriz diye. İkinci Dünya Savaşı sonrasının statükosu bu tabii ki. Ayrıca bu 150-200 yıllık bir mesele. Yani illa Japonya bir hak sahibi iddiası doğru değil elbette. Sergey Lavrov çok sert yanıt vermişti. O yanıta Çin'den de destek gelmiş. Çin Dışişleri Sözcüsü'ne sormuşlar. Uluslararası hukukla ilgili Sergey Lavrov'un özellikle BM şartının 107. maddesine atıf yaptığı açıklamalarını. BM'ye katılırken Japonya sonuçları biliyordu. Şart ortada diyerek. Çinlilerin de giderek militarize olan Japonya'yla dertleri büyük. O yüzden Çin Dışişleri Sözcüsü tam da Tokyo yargılamaları, tıpkı Nürnberg yargılamaları gibi Tokyo yargılamaları var. Çünkü Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda bütün bir bölgede çok büyük savaş suçlarına imza attığını herkes biliyor ya da hafıza gerekiyor bunun için diyelim. 80. yıl dönümü Çin Dışişleri Sözcüsü bunu hatırlatmış ve şimdi bunca zamandan sonra yeniden tarihten ders çıkartmayıp yeniden anayasasında militarize olmanın yollarını açmasını eleştirmiş Çin Dışişleri Bakanı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da Japonya Başbakanı, Milliyetçi Başbakan Sanae Takaichi ile bir telefon görüşmesi yapmış, icap etmiş, onu tam bilmiyorum. İkili ilişkiler, küresel konuları ele almışlar, savunma sanayi, yatırım, ticaret vesaire. Aynı zamanda işte Türkiye'nin kendi bölgesindeki girişimlerine, barış çabalarında anlatmış. Evet, Japonya'nın gidişatı parlak değil. Onu belirtmekte fayda var. Bir tabii teknoloji haberi de var. Bunu da aktarmak istiyorum. Sabah gördüm. Uzay teknolojisinde biz hep Elon Musk ve SpaceX'i konuşuyoruz ama Çin'in uzay şirketi Landspace bir ticari taşıyıcı roket geliştirmiş. Zhuhai, doğru telaffuz ediyorsam, Zhuhai 3. Bu tabii Gansu eyaletinden fırlatılmış başarıyla. Taşıdığı uyduyu yörüngeye yerleştirmiş, her şey yolunda. Bir de tabii tekrardan geri dönüyor ve kontrollü ve yumuşak iniş karaya, genelde deniz üstüne bu şeyleri kuruyorlar, karaya inmiş. Yani dikey iniş yapıyor sorunsuz bir biçimde. Karaya dikey iniş yapan ilk ticari roket olmuş. Daha önce tabii SpaceX bunları becerebiliyor. Yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde tarihi adım olarak görülebilir. Çin adına elbette. Hakikaten Elon Musk da muhtemelen SpaceX'in başındaki isim olarak bu gelişmeyi yakından takip ediyor olsa gerek. Bir de robotlar, ben artık çok ürküyorum videoları izlerken. Herkes çok beğeniyor, niye bilmiyorum ama 2026 Dünya Robot Konferansı başlamış efendim. Bu

0: yorulabilir diyeceğim ama pek öyle bir görünümü yok dünyanın. Dolayısıyla bu robot teknolojisi, insansız robotlar beni çok ürkütüyor. Fakat tabii Pekin'de bir sürü şirket katılmış. Dur, herkes beni dinleyecek değil tabii ki, bu bayağı büyük bir sektör haline geliyor efendim. Evet, şimdi birazdan tabii Latin Amerika konuşacağız. İhmal etmek istemiyorum. Bıraktığımızda, yani izne ayrılırken de o hafta Küba'yı işlemiştim. Sadece Küba değil tabii, bu bir ay içerisinde pek çok gelişme oldu. Amerikan Savaş Bakanı Panama'ya gitti. Panama jungle'larından Küba'yı tehdit etti. Askeri harekat gündemde dedi. Pitexet dışında Marco Rubio, Küba asıllı, Küba'nın Amerika'ya ulusal güvenlik tehdidi olduğunu söyledi. Küba adasının Amerika'ya ne gibi bir tehdidi olabilir? Kestiremiyorum. Ne İHA'ları var, ne roket füzeleri var. Hiçbir şeyleri yok. Tabii burada bununla bitmiyor. Kolombiya'da aşırı sağcı lider başa geldi. De La Espriella, Gustavo Petro'ya veda etti Kolombiyalılar. Ve Brezilya'da da Lula da Silva son kale kaldı. Birazdan Çağlar Tekin'le konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda sevgili Çağlar Tekin var, meslektaşım. Hoş geldin Çağlar yayınımıza.
2: Merhabalar, merhabalar Ceyda. İyi yayınlar şimdiden.
0: Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için. Tabii iki gündür ben neredeyse bir aylık bir izinden sonra Dünya Günü'ne sıcak sıcak başladım. Daha çok Mekke Anlaşması, Türkiye'nin etrafındaki gelişmeler, Suriye'si, İsrail'i derken aslında Cuma günü planlıyorduk seninle ama hatlar karıştı. Bir şekilde bugüne aldık. Olsun, Latin Amerika'yı ihmal etmemek lazım. Bu bir ayda çok önemli gelişmeler oldu. Trump yönetiminin Küba tehditleri, Pitexet Panama jungle'larında ortaya çıktı. Marco Rubio Küba asıllı, Küba ulusal güvenlik tehdidi dedi. Nasıl tehdit ediyor Küba Amerika'yı, çözemiyorum doğrusu. Ama sadece Küba değil, Küba'daki durum kötü, elektrik durma. En son senin herhalde bir 2-3 ay olmuştur konuşalı. Gerçekten Küba sosyalizmi gömülüyormuş gibi bir görüntü var. Mecburen piyasa ekonomisine tamamen, ki daha önceden başlamış bir süreç, entegre olmak zorunda kalacaklarmış gibi, öyle anlıyorum ben dinlediklerimden. Ama onun dışında Trump yönetimi Venezuela'ya boyun eğdirdi. Venezuela, Hugo Chavez'in kemikleri mezarda sızlıyordur herhalde ya da ters dönüyor mezarında. İsrail'le, İsrail heyetini kabul etti yeni liderlik, Maduro esirken. Zaten altınları, petrolü gitti. Amerika el koydu, öyle gözüküyor. Üstüne Kolombiya'da aşırı sağcı Gustavo Petro iktidar devretti. Aşırı sağcı bir lider var artık. Tıpkı Arjantin'deki gibi. Geçen gün gördüm, Brezilya'da Lula kaldı. Orada da seçimler var 4 Ekim'de. Ne oluyor? Önce yani Küba'dan önce bir Latin Amerika değerlendirmeni sorayım. Doğru doktrini hayata mı geçiriliyor? Latin Amerika kayıp vaka mı? Gerçekten gidişat vahim mi?
2: Gidişatın vahim olduğu bir gerçek. Yani şöyle düşünmek lazım. Hani belli dönemlerle, belli periyotlarla ABD Güney Amerika'yı komple bir kontrol altına alma çabasının içerisinde. Yani 2009 yılında biz Honduras'ta o darbe zincirinin yeni halkasının başlangıcını öyle görmüştük. Ardından işte Paraguay 2012'de olduğu, sonrasında Lula'yı, yani şu seçimlere girecek olan Lula'yı,
0: evet,
2: daha önce bir içeri atmışlardı.
0: Evet,
2: içeri atmışlardı. Onun yerine Dilma Rousseff gelmişti. Yine Brezilya İşçi Partisi üzerinden gelmişti Rousseff. Sonrasında ise 2016-2021 yılları arasında Lula tekrar cezaevinden çıktı. Tekrar başkan devraldı. Zaten o cezaevine atılma sürecinin bir kumpastan ibaret olduğu başka bir biçimde ortaya çıktı. Tüm bunların sonunda bir Bolsonaro var idi. Bir neonazi isimden bahsediyoruz. Brezilya tarihinin bu anlamıyla en karanlık isimlerinden birisiydi. Seçimleri kaybetti ama seçimleri kaybetmesinin ardından bir darbe tezgahlamaya kalktı. Bu darbe tezgahı başarısız olduktan sonra ise önce ülkeden kaçtı. Daha sonrasında ise işte bir biçimde geldi ve içeri atıldı. İçeri atılmasının ardından da kimi rahatsızlıklarını gösterdi. Yani bir gerekçe olarak gösterdi. Oradan da ev hapsine geçti.

0: Şimdi de oğlu başkan adaylığı çerçevesinde, onun da zaten hani taraflar bu anlamıyla baktığımızda son derece net bir pozisyonda. İşte bir tarafta ABD İsrail destekli bir aşırı sağcı aday var, diğer yanında Lula var. Lula dışında senin de söylediğin üzere Amerika'da hiçbir sol ülke bırakmadılar.
1: Kalmadı değil mi? Bir Meksika belki bir parça denebilir ama o da tabii yani Amerika'nın dibinde. Bilmiyorum.
0: Yani onlar ne kadar Güney Amerika'dan sayabiliriz bilmiyorum, evet. Ama Güney Amerika'dan sayarsak evet, yani tek solda orası olmuş oldu Brezilya dışında. Bunun haricinde ülkelerin tamamı ABD denetimine geçirildi. Burada birden fazla yöntem uygulandı aslında. Bir kısmı doğrudan darbelerle ABD tarafından ele geçirilmiş oldu. Bir kısmı doğrudan darbe değil ama seçimlere müdahale üzerinden oldu. Bu seçimlere müdahale de birden fazla biçim kazandı. Bunlardan bir tanesi işte şimdi mesela Kolombiya konuşuyoruz. Kolombiya seçimlerini örgütleyen bir şirket var. Bu şirketin İsrail'le çok güçlü bağlarının olduğu ortaya çıktı. Zaten tartışmalı seçimleri kazanan adayın ilk yaptığı hamle, ülkesi depremde yıkılmış durumda iken İsrail'le barış oldu. İsrail çünkü...
1: Evet, bir de Kolombiya'da çok özür diliyorum Çağlar. Yani tabii ki takip etmiştir belki dinleyenler ama önce Venezuela'yı ağır bir deprem vurmuştu. Geçtiğimiz haftalarda sanıyorum Temmuz sonu, Ağustos başıydı. Korkunç bir Kolombiya'da deprem oldu. Gerçekten ben dehşete kapıldım izlerken o sarsıntıyı. 10 Ağustos'ta 7.4 büyüklüğünde. Ve şimdi tabii tatile çıkan falan bir takım bakanları var Kolombiya'da galiba. Onu görmedim ama. Evet.
0: Ülke evet. Yıkım altındayken göreve gelen bir devlet evet. başkanı neredeyse ilk kararı olarak biz İsrail'e yönelik yaptırımlarımızı kaldırıyoruz. Evet. Açıklamasını yaptı. Yani bu çok utanç verici bir başlık haliyle böyle baktığımız takdirde. Tabii bunun ardından yani dediğim üzere seçimlere bu tarz müdahalelere bir de şöyle başlıklar ekleniyor. Yaptırımlar, gümrük vergileri ve vize uygulamaları. Sonuçta bunlara baktığımızda bunların hepsi doğrudan ABD'nin seçimlere müdahalesi biçimi evet. olmuş durumda. Bu Latin Amerika ülkelerinin veya Güney Amerika ülkelerinin hemen hepsinin aşağı yukarı başına gelen başlıklar bütünü. Venezuela'yı sen de söyledin, yani o kıtada ABD karşıtlarının asli örgütleyicisi pozisyonundaydı Chavez dönemindeki yönetim. Bugün ise yani çok rezil bir pozisyona düşmüş durumda. Bütün ülke kaynakları doğrudan ABD'nin denetimi altına girmiş. Bu anlamda da bir itirazın da çok fazla kaldığını söylemek pek mümkün değil. Yani Brezilya'ya geri dönersek, İşte bu Washington Büyükelçisi mesela, yani Brezilya'nın Washington Büyükelçisi Washington'a gitmek üzere yola çıktığında öğrendi ki diplomatik vizesi iptal edilmiş. Şimdi ABD ile görüşmelere gitmek isteyen işte Meksika hükümetinden üst düzey bürokratlar, ki biraz önce bahsettik, yani onlar da bir sol pozisyon olan isimlerdi. Onların da vizelerinin iptal edildiğini öğrendik. Hatta yani heyette yer alan o eski sol eğilimli devlet başkanı Obrador'un oğlu, o da heyette yer alıyordu. Aynı zamanda bir devlet bürokratı. Onun da diplomatik vizesinin iptal edildiği ortaya çıkmış oldu. Tabii Meksika burada kısmi olarak diğer ülkelerden biraz daha şanslı. Çünkü diğer ülkelerde çok ciddi bir gümrük vergileri duvarı var. Meksika'ya bunu çok fazla yapamıyorlar. Ona rağmen %25'lik bir dilime soktular Meksika'yı. Yapamamalarının sebebi de ABD sanayisinin önemli iş yaptığı noktalardan bir tanesi Meksika. Meksika'ya siz gümrük vergisi koyarsanız ABD'li şirketlere de koymuş olacağınız evet. için bunu çok fazla gerçekleştiremediler. Ama mesela Meksika'ya karşı da karteller başlığını kullanmaya devam ediyorlar. O kartellere karşı gerek ABD doğrudan Meksika'nın içerisinde operasyonlar yapmak istiyor. Oysa yani kartel ilişkisinin kökenine dönüp baktığımızda bu işin tamamı CIA üzerinden yürüyen ilişkiler bütünü. CIA'yı çıkardığınız anda Güney Amerika'da herhangi bir uyuşturucu ticaret trafiği vesaire yürütmeniz pek mümkün değil. Buradan baktığımızda da hani senin de söylediğin üzere tüm bir kıtada 15 sene önce tamamı neredeyse sola dönmüş olan bir kıtanın Brezilya dışındaki tüm ülkeleri şu an sağa dönmüş durumda. Şimdi iki aday da, yani aslında çok fazla adayın katıldığı bir seçimden bahsediyoruz. 13 aday katılacak. Ama yani burada asli olarak iki adaydan bahsetmek önemli. Çünkü yarışacak olan aslında iki aday. Bolsonaro ve Lula.
1: Oğlu bunlardan... değil mi? Oğul Bolsonaro.
0: Evet. Bolsonaro'nun oğlu olan Bolsonaro. Bolsonaro'lar serisi. Şimdi ikisi de eş zamanlı bir biçimde seçim startlarını vermiş oldular. Aslında çok da kritik bir nokta üzerinden verdiler bu startı. Verdikleri nokta Lula'nın verdiği yer aslında çok güçlü olduğu bir işçi havzası. İşçi havzasının kalbinde böyle bir seçim standingini verdi. Bolsonaro ise bir turistik bölgeyi tercih etti. İkisinin vurguları da oldukça kritikti. Lula sosyal devletin sosyal devlet programlarının geliştirilerek devam edileceği vurgusunu yaptı. Suçla mücadele ve kadına şiddetle mücadele başlıklarını öne koydu. Bir de yani Brezilya'da seçmenlerin çoğu şu an kadın olduğu için kadına yönelik şiddete karşı vurgu bir miktar daha önem kazanmış oldu. İki adayın da böyle bir vurgusu vardı. Buna paralel bir biçimde ortaklaşmadıkları noktalar elbette vardı. Yani Lula işte sosyal devlet programını güçlendirme vaadini yaptı ki gerçekten sosyal devlet Lula dönemlerinde güçlendirildi Brezilya tarafından baktığımızda. Toplamda 10 milyondan fazla insanın iş bulduğu bir periyodun açıldığı biliniyor. Uluslararası ilişkiler için ve aynı zamanda ülkedeki ilişkiler için daha bağımsızlıkçı bir vurgu yaptı Lula. Özellikle bu ülkedeki kritik madenlerin işlenmesi gibi başlıklarda bunları doğrudan devlet tekeli kurulacak. Söyledi. Evet. Bunlar bu anlamda kritik. Bolsonaro'nun mitingine baktığımızda ise doğrudan Milei zaten katıldı. Arjantin'in o ultraliberal aşırı devlet başkanı doğrudan desteğini verdi. Ki babası da zaten oraya kaçmıştı darbe girişiminin ardından ilk gittiği yer Milei'nin yanıydı. Aynı zamanda Netanyahu'nun selamları da vardı Bolsonaro'nun mitinginde. Bu anlamda baktığımızda hani o dış dünya dengesi üzerinden aslında mitinglere bir yansımanın olduğunu da çok net bir biçimde görüyoruz.
1: Evet, ilginç. Bir yandan İsrail faktörü Latin Amerika'da artık İsrail, Latin Amerika'daki İsrail faktörü belki de hep görünmez bir biçimde vardı ama hiç bu kadar güçlü konuşmuyorduk. Evangelizm üzerinden herhalde değil mi bu?
0: Tabii yani Latin Güney Amerika'da evangelizm ve daha doğrusu tüm bir Amerika kıtasında evangeliklerin çok ciddi bir gücü var. Ondan kaynaklı bir var. Bir diğer yandan da zaten ABD'nin bölgeye yapmış olduğu çok asırlık bir yatırım bütünü var baktığınız zaman. Yatırımdan kastım maddi yatırımlar değil bunlar. Daha politik yatırımlar.
1: Ha, ideolojik.
0: Evet yani çok köklenmiş bir ABD egemenliği başlığı var Güney Amerika kıtasına baktığınızda. Yani o Monroe doktrini ta 1800'lerin başında ortaya çıktığında bugünkü gibi bir şekilde değildi. O dönem şöyle düşünelim. O dönem Avrupa'nın sömürgeci politikalarına karşı Latin Amerika kendiyle baş başa kalacak. Dış müdahaleye son minvalli bir yaklaşımdı. Çok kısa bir süre sonra içerisinde tabii ABD tahakkümü yani ABD dışında hiç kimsenin yönetemeyeceği bir kıta haline dönüşmüştü. Şimdi Monroe doktrini diyebileceğimiz Donald Trump süreci aslında bu ikinci Monroe doktrininin devamı gibi. Yani ABD denetiminde bir Güney ve Kuzey Amerika, Amerika kıtası söylemi üzerine kurduğu kendi varlığını. Zaten Bolsonaro'nun mesela seçim mitinginde şey çok komik yani dış ilişkileri en iyi kendisinin yapacağını, ABD'nin en çok kendisine güveneceğini filan anlattı mesela böyle. Katimce kimsenin şüphesi yok bundan zaten. ABD'de hiçbir zaman Bolsonaro'lara güveneceğini, onlarla işbirliği yapacağını
1: gizlemedi. Zaten. Herkes biliyor.
0: Yani kimsenin gizlemediği gerçekliği evet. Vurgulamak oldu.
1: Evet. Yani bu kadar aşırı sağ Amerikan komplosundan geçmiş Latin Amerika nasıl böyle seçim süreçlerinde dönüyor dolaşıyor aynı yere geliyor. Bazen şaşırıyorum tabii ama tabii herhalde burada oligarşinin ve ideolojik hattın önemi büyük olsa gerek. Bilmiyorum ne dersin yani insan bazen şaşırıyor çünkü. Ya da pembe sol bir yerde sıkışıyor herhalde, o da söylenebilir belki.
0: Şimdi dediğin ilk kısım için kesinlikle doğru. Yani orada bir Amerika'nın ideolojik yapılandırma çerçevesi çok kritik bir yere oynuyor. Ama daha kritiği kanaatimce ikinci söylediğin kısım. Yani pembe sol meselesi. Çünkü yani ABD'nin buradaki egemenliğini kırmak demek büyük bir kamucu, yeni bir ekonomi yaratmak demek. Şimdi pembe sol böyle bir topa girmeyi tercih etmiyor. Daha sakin bir piyasa düzeni üzerinden kimi sosyal devlet müdahaleleriyle beraber daha eşitliğin bir miktar daha güçlendirildiği bir ülke yaratmaya çalışıyor. Ama bu mesela çok kırılgan bir yapı. Yani evet. ABD'nin %25, %30, %40, %125'e varan, hatta %200'lere varan gümrük vergileri uygulamasının ardından bu ülkelerin tamamının ekonomisi çöken bir hale doğru geliyor. ABD bu tarz yaptırımları çok rahat kullanabiliyor. Haliyle de buradan çıkışın yolu bu tarz yumuşak başlıklar üzerinden ilerlemiyor. Yani şimdi Lula yönetimleri süresince sürekli daha aslında hani solcu bir isim ama o başlangıçtaki o sert solcu çıkışlarından daha yumuşak tutumlar alan, daha aslında orta bir sosyal demokrat pozisyona doğru kaymış idi. Şimdi son seçim vurgusuna baktığımızda devletin belli üretimlerinde tekel sağlayabileceğine ilişkin özellikle mineraller gibi işte yeraltı kaynakları gibi başlıklarda devlet tekelinin oluşturulacağına ilişkin vurguları umarım bunu görmüştür, bizim anlattığımızı görmüştür gibi bir düşünceye sürüklüyor insanı.
1: Daha bir de bunu tabii seni koca Brezilya'yı öyle bırakırlar mı devlet tekeli diye de sormak lazım. Belki asıl soruyu farklı bir yerden sormak lazım. Emperyalizmin bu kadar saldırgan boyutlar aldığı bir dünyada yani hakikaten şimdi Küba'ya hemen getirmek istiyorum buradan. Yani Küba küçük bir ada, 10-11 milyon nüfusu olan bir ada, kaynakları yok. Yani kurabiliyorsun işte sosyalizm ya da kurduğun zaman böyle oluyor bir süre sonra. Ekonomik olarak yani tamam belli bilinç aşıladıkları çok aşikar Kübalıların dünya çapında namları gerçek ve samimi bir şeye dayanıyor ama insanlar yaşayamıyorlar, açlar, açıktalar, tırnak içerisinde söylüyorum, elektrik yoksa tabii yaşayamıyorlar. Yani o sistem devam edemiyor. Yani böyle bir sıkıntı var ortada Amerika'nın arkasında. Ne olacak? Amerika sanıyorum şimdi İran'a da aynı taktiği uyguluyorlar da bir ekonomik boğma taktiği zaten Küba'ya uyguluyorlar. Yani ablukalar çok uzun zamandır ama artık sanki buraya kadar gelmiş ve Küba kapitalizme yelken açacakmış ve Amerika ile pazarlıklar yapılıyormuş gibi bir resim var. Ne oluyor? Yani bir rejim değişikliği şokuyla karşı karşıya kalabilir miyiz Küba'da?
0: Ya hiçbir durumu tamamen sahanın, tahtanın dışına atamayız. Bir kere onu söylemek lazım. Çünkü yani senin de bahsettiğin üzere özellikle Sovyetler Birliği'nin çözülmesinin ardından Küba çok ciddi bir abluka sürecinin içerisine girmişti. Bu abluka belli periyotlarla hani görece rahatladığı, yumuşadığı dönemler oldu. Özellikle Chavez'in Venezuela'da iktidar olduğu yıllarda böyle bir rahatlama vardı. Ama 2017-2018'den sonra bambaşka bir boyuta erişti bu. Bütünlüklü bir kuşatma yaratılmış oldu. Yani şu an şöyle düşünün, işte elektrik üretim seviyesi ülkenin ihtiyaç duyduğunun %30'u civarlarında şu an. Haliyle şimdi %30 da yani günün %30'unda elektrik var, %70'inde elektrik yok diye bakmak pek mümkün değil. Bir ortalama burada %30. Yani Havana dışına çıktığınızda kimi bölgeler günlerden beri neredeyse hiç elektrik alamıyor. Akaryakıt olmadığı için, çünkü aynı kısıtlı koşullar olan bir adadan bahsediyoruz. Akaryakıt olmadığı için gıdaya erişim, gıdanın korunması gibi başlıklarda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Buna karşı önlem almaya çalışıyorlar. Yani almaya çalıştıkları önlem bir kere öncelikle güneş enerjisine dayalı elektrik üretim sistemlerinin çoğaltılması. Şu an işte %30 civarında elektrik daha çok güneş enerjisine dayanarak sağlanıyor. Çin'den 5000 civarı güneş panelinin yollanacağına ilişkin bilgiler var. Bunların gelmesiyle beraber de %40'lara doğru bunun yükseleceği tahmin ediliyor. Ağustos ayı içerisinde de kimi termik santrallerdeki tamiratların bitmesiyle %50'nin tekrar yakalanacağı umut ediliyor. Yani Eylül ayına geldiklerinde %50 civarında bir elektrik üretiminin sağlanması tekrar bekleniyor. Tabii bu tek başına böyle işlerin %50 sağlıklı gideceği anlamına falan gelmiyor. Çünkü elektrik iletim hatları da aynı şekilde ambargoya uğramış durumda. Dışarıdan herhangi bir parça temin edebilmek vesaire, bunlar Küba için oldukça güç. Yani imkansız neredeyse. Haliyle yani turizm mesela, şimdi hava yolları kapatıldığı için, ABD bunları engellediği için ülkenin ana gelir kaynağı olan turizm de büyük oranda durmuş durumda. Yeraltı kaynaklarının çıkarılmasından işte sanayinin çalışmasına, tarımsal üretimlere varana kadar bunların hepsi nihayetinde baktığınızda akaryakıta dayalı sektörler, evet. Ve akaryakıtınız yoksa büyük oranda eliniz duruyor. Hani şunu söyleyebiliriz, yani şimdi büyük bir huzursuzluk oldu aşikar Küba içerisinde. İnsanlar bir kere temel ihtiyaçlarını gideremez durumdalar. Yani neredeyse sıfıra inmiş olan bebek ölüm oranları artıyor. İşte böyle baktığınız durumda işsizlik, beslenme vesaire, bunların hepsi tavan yapıyor. İşte Eylül ayı itibariyle bu yeni ekonomik reformlar başlayacak. Hani bir kapitalizme dönüş diye yorumlanan başlıklar. Evet. Ben buradan kapitalizme dönüş diye yorumlamayı tercih etmiyorum. Şundan tercih etmiyorum. Çünkü Kübalılar yaptıklarının ne olduğunu farkındalar. Yani bu kritik. Çünkü biz bunu doğru olduğu için yapıyoruz demiyorlar mesela. Yani biz buna mahkum bırakıldığımız için, yapmak zorunda kaldığımız için yapıyoruz ve buradan ilk fırsatta geri dönüş sağlamak istiyoruz diyorlar. Bu bence kritik. Çünkü 90'ların başında da çok bugünkü kadar vahşi değildi tabii 90'ların başında başlarına gelenler, ama yine böyle bir denklemin içerisine düşmüş idiler ve o zaman da aynı şeyleri söylüyorlardı. Yani tamam, bir reform yapmak zorundayız, kapitalizme alan açmak zorunda, ama hani biz bunun doğru olmadığını biliyoruz ve elimize imkan geçtiği her yerde bunu denetleyeceğiz, bunun önlemlerini alacağız ve bir geri gidişi engellemeye çalışacağız oldu. Ki nitekim bunu aşağı yukarı 40 yıldan beri de bir biçimde geri dönüşü durdurmayı becerdiler. Bu anlamıyla kritik. Ama tabii dediğim gibi, yani mutlak sonuçlar elimizde yok. Nereye gideceğini göreceğiz demek de çok ağır bir yerden sonra, insanın baktığı yerden. Ama hani ne yaptıklarının farklı olduğunu görmek, bilmek bu anlamıyla oldukça kıymetli. Sonuçta neye geçiyorlar dediğimizde, bir kişilerin işletme açmasına olan tanınan olanaklar artıyor. 140 kadar sektör tanımlanmış bu anlamda. Bunlarda insanların özel sektör gibi çalışmasına olanak tanınacak. Burada geçmişte mesela siz bir işletme açtığınızda çoğunlukla aile çevresi üzerinden çalışmanıza izin veriliyordu. Bu da değişiyor. İşte 20 kişiye kadar çalıştırabilme izni. Yani bir KOBİ işletmesi haline gelmenize izin verilecek. Bu tarz başlıklar öne çıkıyor. Yani buradan baktığınızda evet, bunlar gerçekten yıpratıcı işler. Her ne kadar ben denetleyeceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım deseniz de kapitalizm öyle bir şey değil. Yani kapitalizm insan ahlakını çürütmeye başladıktan sonra bunu durdurmak oldukça güç. Ama ona rağmen dediğim gibi, yani şunun da farkındalar. Yani hala işte ne bileyim, Küba'nın içerisindeki insanlar bir isyana kalkışmış durumda değiller. Aşağı yukarı bir yıllık periyotta Küba aynı sıkıntılar. O bahsettiğim işte elektriğin %30'lar seviyesine düşmesi, ki işte son 7-8 ay içerisinde bir tanker yanaşabildi Küba'ya petrol bıraktı. Kendilerinin çıkardığı petrol miktarı çok düşüktü. Şu an ek petrol kaynakları bulduklarını, kuyuları bulduklarını, bunları çözmek üzere olduklarını söylüyorlar. Ama dediğim gibi hepsini çözseler dahi çözüp geldikleri nokta akaryakıt bulmak olacak. Dışarıdan mal tedariği hali hazırda sorumlu olmaya devam edecek. İşte şunu anlatıyordum. Yani aylardan beri bu sıkıntıları yaşamalarına rağmen mesela toplum bir isyana kalkışmadı. Kuvvetle muhtemel ki bu isyana kalkışmalarının sebeplerinin başında gelen şey Küba'da yönetici toplumun da halkla çok benzer koşullar içinde yaşıyor olduğunun görülmesi. Yani sonuçta hani
1: ayrıcalıklar sistemi yok yani.
0: Evet, yani insanlar şunu görseler, hani biz hepimiz acı çekiyoruz. Biz acı çekiyoruz ama ayrıcalıklı bir toplum var algısı oluşmuş olsa toplum içerisinde, bu bir isyan dinamiği yaratır. Bunun yaratılmaması önemli, ama yani bir toplum da böyle asırlar boyunca ilerlemez. Bunu da bilmek lazım. Sonuçta hani İran'la kıyaslıyoruz ama tabii İran'ın koşulları, imkanları, altyapısı vesaire çok daha farklı. Küba bu anlamıyla çok daha çaresiz pozisyona itilmiş bir ülke. Ve nihayetinde yani ABD ile aralarındaki mesafe bir kuş uçuşu mesafesi. İşte Miami'den baktığınızda Küba'yı görüyorsunuz neredeyse. Buna bir de ABD'nin askeri müdahalesi olur.
1: Evet, o tabii ara seçim yaklaşırken önemli bir soru bence de. Trump'ın İran krizine bu kadar sıkışmışken, krizinde bir Küba şovu yapma riski var mı? Panama'ya gitti, BTX'e tehdit etti ama Batı medyasında işte ekonomik boğma operasyonu falan deniyor. Son olarak çok vaktim kalmadı ama bir dakika falan var. Öngörüyor musun bir şey? Sen de bir şok, küva şoku. Direnirler ya, Trump, mi? Onu da sorayım yani.
0: Evet. Trump'ın bir deneme yapabileceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü hı-hı, tam da senin de bahsettiğin üzere yani İran'da beklediği hiçbir şey elde edememişken bir şov ihtiyacı muhtemelen duyacak ve Küba'yı zayıf halka olarak görüp Küba'ya saldırmayı deneyecekmiş gibi geliyor. Umarım yanılıyorumdur. Küba buna direnir mi? Direnir. Yani Venezuela'da yaptığını yapamaz. Çünkü biz hani Türkiye'den konuşurken işte Venezuela'da sosyalist, Küba'da sosyalist falan diye konuşuluyor. Doğru değil. Evet. Venezuela sosyalist ülke değildi. Venezuela Chavez döneminde solcuların yönettiği sosyalizme doğru bir miktar yelken açmış ama kapitalist bir ülkeydi. Hı-hı. Küba ise böyle bir ülke değil. Aşağı yukarı da yani 70 yıllık bir şeyi var. Oturmuş bir devlet yapılanması var. Halkın yurtseverlik üyesi bambaşka bir boyutta. Yani buradan baktığımızda Venezuela'yla bir tutmanın çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Ona rağmen bir saldırı, bir yıkım Küba'da büyük sorunlar yaratır mı? Kesinlikle yaratır. Yani hı hı, zaten ambargoyla kuşatılmış bir ülke, bir de ABD ordusundan hasar aldığı takdirde hayatta kalır belki ama hayatta kalması çok ciddi hasar aldığı gerçeğini değiştirmez. Onu da bir köşeye yazmak lazım. Onu da göreceğiz yani. Kasım ayı çok uzak bir
1: fazla zaman kalmadı. Peki. Çok teşekkür ediyorum Çağlar, değerlendirme için. Bir Latin Amerika turu yaptık seninle. Arada yapmak lazım. Hakikaten dünyadaki ibreler bakımından da Latin Amerika önemli bir coğrafya. Pek çok şeyi belki tarihsel olarak zaman geçtikten sonra anlaşılıyor, idrak ediliyor ama etkiliyor. Çok sağ ol, çok teşekkürler.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, sevgili Çağlar Tekin'le konuştuk. Biraz Latin Amerika'ya baktık. Artık giderek bir sağ teslim olmuş bir Latin Amerika görüyoruz. Tabii Küba önemli, Amerikan tehditleri önemli, Brezilya çok önemli. 4 Ekim'e giderken daha sık sık gelişmeleri takip edeceğiz. Yarın yine dünyadan gelişmelerle görüşmek üzere. Eksen'den hoşça kalın efendim.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Kene riskine karşı doğal yöntemler. Kene vakalarının arttığı yaz aylarında birçok kişi doğal koruma yöntemlerine yöneliyor. Lavanta, okaliptüs ve çay ağacı yağı gibi bitkisel yağların keneleri uzaklaştırmaya yardımcı olabileceği belirtilirken, uzmanlar bu yöntemlerin tek başına yeterli olmadığını vurguluyor. Kene vakalarının arttığı dönemlerde vatandaşlar koruma yollarını araştırıyor. Uzmanlara göre bazı doğal yağlar keneleri uzaklaştırmaya yardımcı olabilir ancak en etkili koruma yöntemi hala fiziksel önlemler ve onaylı kene kovucu ürünler olarak öne çıkıyor. Kimyasal içerikli kovucuların yanı sıra bazı bitkisel yağların da keneleri uzaklaştırmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor. Ancak uzmanlar doğal yağların tek başına tam koruma sağlamadığını ve mutlaka diğer önlemlerle birlikte kullanılması gerektiğini hatırlatıyor. Lavanta yağı doğal kene kovucular arasında en sık tercih edilen ürünlerden biri olarak öne çıkıyor. Bazı araştırmalar lavanta yağının belirli kene türleri üzerinde caydırıcı etki gösterebildiğini ortaya koyuyor. Ancak etkisinin kısa süreli olması nedeniyle düzenli olarak yenilenmesi gerekiyor. Okaliptüs yağı da güçlü aroması sayesinde keneleri uzaklaştırmaya yardımcı olabilecek doğal ürünler arasında yer alıyor. Uzmanlar, okaliptüs yağının doğrudan cilde uygulanmaması ve mutlaka taşıyıcı yağlarla seyreltilerek kullanılması gerektiğini belirtiyor. Çay ağacı yağı ise antiseptik özelliklerin yanı sıra kene ve bazı parazit türlerine karşı da tercih ediliyor. Güçlü kokusunun kenelerin yaklaşmasını engelleyebileceği düşünülüyor. Ancak hassas ciltlerde tahrişe yol açabileceği için dikkatli kullanılması tavsiye ediliyor. Nar ve limon otu yağı da doğal koruma yöntemleri arasında yer alıyor. Keskin kokusuyla bilinen nane yağının bazı böcek türlerine karşı etkili olduğu belirtilirken, kene üzerindeki etkisine ilişkin bilimsel verilerin sınırlı olduğu ifade ediliyor. Limon otu yağının ise içeriğindeki bazı bileşenler sayesinde keneleri uzaklaştırmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar doğal yağların yoğun konsantrasyona sahip olduğunu ve doğrudan cilde uygulanmasının alerjik reaksiyonlara ya da tahrişe neden olabileceğini söylüyor. Bu nedenle kullanım öncesinde küçük bir bölgede test yapılması öneriliyor. Çocuklar, hamileler ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler ise bu tür ürünleri kullanmadan önce uzman görüşü alması tavsiye ediliyor. Uzmanlara göre keneden korunmada en etkili yöntemler uzun kollu ve açık renkli kıyafetler giymek, pantolon paçalarını çorap içine almak, çalılık ve yüksek ot bulunan alanlarda dikkatli olmak ve dışarıdan dönüldüğünde vücudu detaylı şekilde kontrol etmek. Onaylı kene kovucu ürünlerin kullanılması da korunmada önemli rol oynuyor. Doğal yağlarsa ancak bu önlemleri destekleyici bir yöntem olarak değerlendiriliyor. Kene vakalarının arttığı yaz aylarında birçok kişi doğal koruma yöntemlerine yöneliyor. Lavanta, okaliptüs ve çay ağacı yağı gibi bitkisel yağların keneleri uzaklaştırmaya yardımcı olabileceği belirtilirken, uzmanlar bu yöntemlerin tek başına yeterli olmadığını vurguluyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İşten sonra uykuya dalmakta zorlanıyor ya da can sıkıcı kas ağrıları mı yaşıyorsunuz? Uzmanlara göre farkında olmadan kendi sağlığınıza zarar veriyor olabilirsiniz. Günlük alışkanlıklarımızın fiziksel sağlığımız üzerinde büyük bir etkisi olmayacağını düşünebiliriz. Özellikle de bu alışkanlıklar yaygınsa. Ancak ilişkili riskleri bilmek, olumsuz sonuçları önlemeye ve genel yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olabilir. Geriatri uzmanı olan Dr. Lee Linkusit, birçok insan 70'li, 80'li, 90'lı yaşlarına kadar sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmek istiyor. Ancak bunu sabote eden bazı davranışlarınız olabilir, diyor. Öğrenci olun, çalışıyor olun ya da emekli olun. Ekranlardan kaçınmak neredeyse imkansız. Özellikle yeni sezona çıkan dizileri arka arkaya izlemek oldukça yaygın bir alışkanlık. Ancak uzmanlara göre uzun süreli dizi izleme sırt ağrısına yol açabiliyor, yalnızlık hissini artırabiliyor ve uyku düzenini bozabiliyor. Ekranlardan yayılan ışık beynin uyanık kalmasına neden olan uyku hormonu melatoninin salgılan baskılıyor. Yetişkinlerin optimal sağlık için gecede en az 7 saat uyuması gerektiği belirtiliyor. Uyku uzmanı Dr. Birion Ken, yatmadan 1 ila 2 saat önce ekran kullanımının bırakılmasını öneriyor. Ken, 7 saatten az uykunun idare etmeyi sağlayabileceğini, ancak bunun ideal olmadığını ve ertesi gün verimliliği düşürdüğünü ifade ediyor. Kilo kontrolü sağlamak amacıyla öğün atlamanın faydalı olduğu düşünülebilir. Ancak uzmanlar bunun aşırı yemek yemek kadar zararlı olabileceğini belirtiyor. Yetersiz beslenmeye bağlı düşük kan şekeri, yorgunluk, baş dönmesi ve halsizliğe yol açabiliyor. Ayrıca öğün atlamak, karbonhidrat ve şeker ağırlıklı sağlıksız gıdalara yönelmeyi arttırabiliyor ve bir sonraki öğünlerde aşırı yemeğe neden olabiliyor. Uzman diyetisyen Amanda Spina'ya göre uzun süreli açlık durumunda vücut önce glikozu tüketir, ardından yağ yakımına geçer. Süre uzadıkça kas dokusunu da enerji için parçalamaya başlayabilir. Bu durum kas kaybına ve böbrekler üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Uzmanlar sağlıklı atıştırmalıklar bulundurmayı, öğün saatlerini planlamayı ve önceden besleyici yemekler hazırlamayı öneriyor. Ve gün boyu masa başında çalışan kişilerin doğru oturuş pozisyonunu sürekli koruması zor olabilir. Ancak uzun vadede kötü duruş ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Uzmanlara göre kötü duruş sırt ve boyun ağrılarına, kas sertliğine, mide yanmasına ve hatta mesane üzerindeki baskı nedeniyle bazı idrar sorunlarına neden olabilir. Ayrıca uzun süreli kas zorlanmaları iltihaplanmaya bağlı olarak astrit riskini artırabilir. Doğru oturuş için sırtın sandalyeye tam yaslanması, belin hafif desteklenmesi, dirseklerin yaklaşık 90 derece açıyla konumlanması ve ekranın göz hizasında olması önerilir. Araştırmalara göre her 8 kişiden biri aşırı düşünme eğilimi gösteriyor. Uzmanlar bu durumun genellikle olumsuz düşüncelerle bağlantılı olduğunu ve depresyonla anksiyete riskini artırabileceğini belirtiyor. Harvard araştırmalarına göre sürekli tekrarlayan olumsuz düşünceler, bilişsel gerileme ve hafıza sorunları ile ilişkilendiriliyor. Ancak bu bireylerde Alzheimer hastalığıyla bağlantılı proteinlerin daha yüksek seviyelerde görüldüğü ifade ediliyor. Uzmanlar, dikkat dağıtıcı aktivitelerle meşgul olmanın veya düşünceleri bir başkasıyla paylaşmanın bu riskleri azaltabileceğini belirtiyor. Sosyalleşmenin, mutluluk hormonu olarak bilinen oksitosin üretimini artırdığı ve zihinsel sağlık üzerinde olumlu etkiler sağladığı vurgulanıyor. Genel olarak uzmanlar günlük alışkanlıkların küçük gibi görünse de uzun vadede sağlık üzerinde önemli etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre farkında olmadan yapılan bazı alışkanlıklar uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Ekran bağımlılığı, öğün atlamak, kötü duruş ve aşırı düşünme bu risklerin başında geliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul kültürel ve tarihi geçmişini yansıtan sayısız esere ev sahipliği yapıyor. O eserler arasında görkemli duruşlarıyla zamanın aynası olan saat kulelerinin yeri bambaşka. Şimdi İstanbul'un saat kuleleriyle büyüleyici bir yolculuğa çıkıyoruz.
2: Saat kültürü dünyada ilk olarak Doğu medeniyetlerinde geliştirilmese de saat kulesi yapma geleneği Batı uygarlığında ortaya çıktı. Osmanlı'da batılılaşma hareketi başladığında kentler saat kuleleriyle süslenmeye başladı. Özellikle de 2. Abdülhamit döneminde. 1901'de onun tahta çıkışının 25. yılı şerefine hemen her kente saat kulesi inşa edildi. Saat artık sadece çağdaşlaşmanın bir gereği değildi. Ayrıca merkezi otoritenin kentte yükselen simgesiydi.
1: İhtişamlı mimarileriyle görenleri kendine hayran bırakan saat kuleleri bulundukları şehirlerin en çok dikkat çeken eserleri arasında yer alıyor. Saat kulelerinin Anadolu'nun içlerine kadar yayılmasının en önemli sebebi ise 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 20 yıl dönümünde valilere saat kulesi yapımı ile ilgili göndermiş olduğu fermandı. Saat kulesi yapımı Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar devam etti. Birçok şehrin meydanına saat kuleleri inşa edildi. İstanbul'da ise günümüzde 5 saat kulesi bulunuyor.
2: Dolmabahçe Saat Kulesi. İstanbul Boğazı'nın tadını en çok çıkaran belki de Dolmabahçe Saat Kulesi'dir. Bir yanı Bezmi Alem Valide Sultan Camisi, öte yanı ise Osmanlı'nın son sarayının saltanat kapısı. Saray ve cami Sultan Abdülmecit zamanında eş zamanlı inşa edildi ve 1854 ila 1855 tarihlerinde açıldı. Saat Kulesi ise 1895'te Sultan 2. Abdülhamit tarafından yaptırıldı. Saray mimarı Sarkis Balyan tarafından neobarok ve ampir tarzında yaptırılan kule 27 metre yüksekliğinde. Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Saat Kulesi şehrin simgelerinden biri olarak hala ayakta ve tarih kokan atmosferini korumakta. Kule, köşelerinde birer fıskiyeli havuzun olduğu bir platform üzerinde 4 katlı olup kademeli olarak daralmaktadır. Kulenin tüm cepheleri birbirine eşittir. Sadece zemin kattaki açıklıklardan biri kapı olarak değerlendirilmiştir.
1: Tophane, Nusretiye Saat Kulesi. Yıllar boyu denizden gelen ziyaretçileri karşılarken İstanbul'a atılan ilk adımlara şahitlik eden Tophane Saat Kulesi, aynı zamanda şehrin keşfedilmeyi bekleyen simgelerinden biridir. Neoklasik tarzdaki tarihi saat kulesi, yapıldığı dönemde deniz önüne kadar uzanıyordu. Nusretiye Camii'nin batısında yer alan Tophane Saat Kulesi, Beyoğlu semtindeki Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde, İstanbul Modern ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin arasındaki şehrin ilk saat kulesi meydanının merkezinde konumlanıyor. Tophane Saat Kulesi 19. yüzyılın ikinci yarısında Sultan Abdülmecit tarafından yaptırıldı. İstanbul'un ayakta kalan en eski saat kulelerinden biri konumunda. Yukarı doğru kademeli olarak daralan saatli bölümle beraber 4 katlı bir yapıya sahip.
2: Şişli Etfal Hastanesi Saat Kulesi. Sultan 2. Abdülhamit tarafından 1899'da yaptırılan Saat Kulesi, Şişli Etfal Hastanesi ya da resmi adıyla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yer alıyor. Sultan 2. Abdülhamit'in kızı Hatice Sultan, 12 Şubat 1898'de 8 aylıkken difteriye yakalanır ve ölür. 2. Abdülhamit, Hatice Sultan'ın hastalığını teşhis eden fakat tedavi fırsatı bulamayan Bahriye Kolağası, Doktor İbrahim Bey'in önerisi üzerine bir hastane yaptırma kararı alır ve 17 Şubat 1898'de çocuk hastanesinin yapılması emrini verir. Haziran 1899'da açılan hastanenin bahçesine yapılan mescit ve saat kulesi ise 19 Ağustos 1907'de hizmete girmiştir.
1: Kulenin Art Nouveau tarzını Osmanlı mimarisi ile harmanlayan tasarımı dönemin saray mimarı İtalyan Raimondo Daronco'ya ait. Uygulamada ise hastanenin baş mimarı Mahmut Şükrü Bey'in katkısı büyük. 20 metre yüksekliğe sahip kare planlı kule, kırmızı tuğla ve beyaz mermerin uyumunu öne çıkarırken zarif süslemeleri ve kubbe formundaki çatısıyla dikkat çekiyor. Zamanla yıpranan yapı 2013 yılında restore edilerek eski ihtişamına kavuşuyor. Bugün Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin girişinde ziyaretçileri karşılıyor ve Osmanlı mirasını yaşatmaya devam ediyor.
2: Yıldız Saat Kulesi. Yıldız Sarayı kompleksine ait olan Saat Kulesi, Yıldız Cami avlusuna girişte, batıda, sağ tarafta yer alır. Sultan II. Abdülhamit tarafından 25. Saltanat yılı kutlamaları için yaptırılmıştır. 1889 yılında yapımına başlanan ve 1890 yılında tamamlanan kulenin mimarisi, neogotik, Türk ve oryantalist mimari üslupların uyumlu biçimde bir araya getirilmesinden oluşan eklektik bir anlayışa sahiptir.
1: Kule 3 katlı inşa edilmiştir ve sivri dilimli bir kubbeyle örtülüdür. Kubbede 4 yönde dilimli kemerli pencereler kullanılmıştır. Zemin katın her cephesinde üzerlerinde kitabe şeritlerinin yer aldığı sivri kemerli birer sağır pencere nişi bulunmaktadır. İkinci katın cephelerinde 3 dilimli kemerlere sahip pencerelerin altına daire şeklinde gül pencereler yerleştirilmiştir. Bu pencereler 3. katta kaş kemerli pencereler üzerine alınmıştır. Bunlardan saraya dönük olan kuzey cephedeki pencereye saat konmuştur.
2: Üzeri sivri ve dilimli bir kubbeyle örtülü saat kulesinin dekoratif çatısı üzerinde bir pusula, zirvesinde ise rüzgar gülü bulunuyor.
1: Büyükada Saat Kulesi. Geldik en az gösterişli ama önünde en çok fotoğraf çektirilen İstanbul Saat Kulesi'ne. Büyükada'nın simgelerinden yalnızca biri olan Büyükada Saat Kulesi'nin meydana ne zaman yerleştirildiği hakkında tartışmalar mevcut. 100 Saat Kulesi ve 100 Mimari Şaheser isimli kitabın yazarı Meltem Cansever, kulenin 1923 yılında yerleştirildiğini iddia ediyor. Anadolu Saat Kuleleri hakkında çalışan

Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Türkiye celladına mı aşık? Ne diyorsun?
2: Ya bir kere dikkat et. Biz bu konuşmayı NATO'nun tartışmasız en merkez ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na NATO'dan çekilmeyi düşünüyorum.
1: Evet.
2: Bir tarihte konuşuyoruz.
1: Evet.
2: Doğal olarak Türkiye'de komik bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı NATO'yu sorgularken ki gibi NATO'ya sadece vermiş, hiç almamış ülkelerde aydınlar, gazeteciler, yazarlar, entelektüeller NATO'yu tartışamıyor. Tartışınca dikkat et, suçlu durumuna düşüyorlar. Ya bu komik durumu tarihe not düşmek istiyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın da bugün kendince bu sorgulamayı yapmasının bir nedeni var. Her zaman savunma dediğin şey, savaş dediğin şey, silah kullanmak dediğin şey aslında sevgili Fethi bir politikadır. Savaş meşhur sözdeki gibi politikanın başka araçlarla devamıdır.
3: Fethi Yılmaz'la yazı yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyada artan enerji ihtiyacı ülkeleri kesintisiz ve düşük karbonlu enerji kaynaklarına yönlendiriyor. Bu noktada nükleer enerji yüksek miktarda elektrik üretme kapasitesi nedeniyle birçok ülkenin enerji planlarında önemli bir yer tutuyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na göre nükleer santraller işletme sırasında çok düşük sera gazı salımıyla uzun süreli ve güvenilir elektrik üretimi sağlayan kaynaklar arasında yer alıyor. Dünyada elektrik üreten ilk nükleer güç santrali 27 Haziran 1954'te dönemin Sovyetler Birliği'nde bugünkü Rusya Federasyonu sınırları içerisindeki Obninsk kentine devreye alındı. Obninsk nükleer güç santrali yaklaşık 5 MW elektrik üretim kapasitesiyle ulusal elektrik şebekesine düzenli enerji sağlayan dünyanın ilk nükleer santrali olarak tarihi geçti. Nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla elektrik üretiminde kullanılabileceğini gösteren ilk başarılı örnek, kabul edilen santral yaklaşık 48 yıl hizmet verdikten sonra 2002 yılında kalıcı olarak kapatıldı. Bugün Obninsk modern nükleer enerji teknolojisinin doğduğu yerlerden biri olarak kabul ediliyor. Nükleer santrallerin en önemli avantajlarından biri hava koşullarından bağımsız şekilde elektrik üretebilmesi olarak gösteriliyor. Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklar üretim için hava şartlarına bağlıyken nükleer santraller yıl boyunca yüksek kapasiteyle çalışabiliyor. Bu nedenle elektrik şebekelerinde istikrar sağlayan temel enerji kaynaklarından biri olarak değerlendiriliyor. Enerji güvenliği, ülkelerin dış kaynaklara bağımlılığını azaltması açısından önemli görülüyor. Nükleer yakıt olan uranyum, petrol ve doğalgaza göre çok daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip. Aynı miktarda enerji üretmek için çok daha az yakıt gerekiyor. Bu nedenle nükleer santrallerde uzun süre yetecek yakıt stokları oluşturulabiliyor. Örneğin büyük bir nükleer santral için gereken yakıt miktarı aynı kapasitedeki kömür santraline göre çok daha düşük seviyede kalıyor. Bu durum enerji tedarik zincirlerinde yaşanabilecek kesintilere karşı avantaj sağlıyor. Nükleer enerjinin en çok vurgulanan özelliklerinden biri düşük karbon salımı. Nükleer santraller elektrik üretirken kömür ve doğalgaz santralleri gibi yüksek miktarda sera gazı ortaya çıkarmıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, nükleer enerjinin yaşam döngüsü boyunca emisyonlarının rüzgar ve hidroelektrik gibi düşük karbonlu kaynaklarla benzer seviyelerde olduğunu belirtiyor. Bu nedenle birçok ülke iklim değişikliğiyle mücadelede nükleer yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleyen bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Nükleer santraller tek bir tesisten yüksek miktarda elektrik üretme kapasitesine sahip. Özellikle sanayisi gelişmiş ve elektrik talebi yüksek ülkeler sürekli enerji ihtiyacını karşılamak için nükleer santralleri enerji portföylerine dahil ediyor. Türkiye açısından nükleer enerji tartışmalarının temelinde artan elektrik tüketimi, sanayi ihtiyacı ve enerji arz güvenliği bulunuyor. Dünyada bugün 31 ülkede yaklaşık 440 nükleer reaktör elektrik üretimi için aktif olarak çalışıyor. Bu santrallerin toplam kurulu gücü yaklaşık 400 gigawatt seviyesinde bulunuyor. Nükleer santraller 2025 verilerine göre küresel elektrik üretiminin yaklaşık %9'unu karşılıyor. Nükleer enerji kullanımında başı çeken ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. ABD'de yaklaşık 94 aktif reaktör bulunuyor ve toplam elektrik üretim kapasitesi yaklaşık 97 bin megawatt seviyesinde. ABD'nin ardından en büyük nükleer enerji kapasitesine sahip ülkelerden biri Fransa. Fransa, elektrik üretiminin önemli bölümünü nükleer santrallerden sağlıyor. Ülkede yaklaşık 57 reaktör faaliyet gösteriyor ve nükleer enerji Fransa'nın elektrik sisteminin temel unsurlarından biri olarak kabul ediliyor. Paris yönetimi ayrıca yeni nesil reaktör projeleriyle kapasitesini artırmayı hedefliyor. Dünyanın nükleer enerji alanındaki en hızlı büyüyen ülkesi ise Çin. Çin'de yaklaşık 60'ın üzerinde reaktör işletmede bulunuyor. Ülke aynı zamanda dünyada en fazla yeni reaktör inşa eden devletlerin başında geliyor. Çin'in yapım aşamasında olan onlarca reaktörü bulunurken uzun vadeli planlarında da çok sayıda yeni nükleer proje yer alıyor. Nükleer kapasitesini artıran bir diğer ülke Hindistan. Hindistan'da 20'nin üzerinde reaktör elektrik üretirken ülke enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni santral projeleri yürütüyor. Hindistan'ın yapım aşamasında yaklaşık 8 reaktörü bulunuyor. Rusya dünyanın nükleer enerji alanında en deneyimli ve en büyük aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Dünya Nükleer Birliği verilerine göre ülkede 36 aktif nükleer reaktör bulunuyor ve bu reaktörlerin toplam kurulu gücü yaklaşık 28 gigawatt seviyesinde. Nükleer enerji, Rusya'nın toplam elektrik üretiminin yaklaşık %20'sini karşılıyor. Rusya'yı farklı kılan yalnızca kendi santralleri değil, devlet şirketi Rosatom bugün dünyanın en büyük nükleer teknoloji ihracatçılarından biri olarak kabul ediliyor. Rosatom, Türkiye'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yanı sıra Mısır'daki El Daba, Bangladeş'teki Rawpur, Macaristan'daki Pax 2 ve Çin ve Hindistan'daki çeşitli nükleer projelerde de görev alıyor. Şirket, yakıt tedarikinden reaktör tasarımına, inşaattan işletmeler nükleer enerji zincirinin tüm aşamalarında faaliyet gösteriyor. Rusya ayrıca geleceğin nükleer teknolojilerine de yatırım yapıyor. Hızlı nötron reaktörleri, kapalı yakıt döngüsü ve küçük modüler reaktörler üzerinde çalışmalarını sürdüren ülke, hem kendi enerji ihtiyacını karşılamayı hem de küresel nükleer enerji pazarındaki lider konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Avrupa'da nükleer enerji kullanan ülkeler arasında İspanya, İsveç, Finlandiya, Belçika, Çekya, Slovakya, Macaristan ve Bulgaristan bulunuyor. Avrupa Birliği içinde bazı ülkeler nükleer enerjiyi azaltma politikası izlerken bazı ülkeler enerji güvenliği nedeniyle yeni yatırımlara yöneliyor. Japonya, Fukushima Daiichi kazasının ardından birçok reaktörünü geçici olarak kapatsa da son yıllarda bazı santrallerini yeniden devreye almaya başladı. Japonya, enerji ithalatına bağımlılığı azaltmak amacıyla nükleer enerjiyi yeniden değerlendiren ülkeler arasında bulunuyor. Asya kıtasına nükleer enerji yatırımları hız kazanırken Güney Kore'de önemli üreticiler arasında yer alıyor. Ülkede yaklaşık 26 reaktör bulunuyor ve nükleer enerji elektrik üretiminin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Güney Kore ayrıca nükleer teknoloji ihracatında da öne çıkan ülkeler arasında bulunuyor. Orta Doğu'da ise nükleer enerjiye yeni giren ülkeler bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Barakah Nükleer Santrali ile bölgedeki ilk ticari nükleer enerji programını başlattı. Santral, 4 reaktörden oluşuyor ve toplam kapasitesi yaklaşık 5600 megawatt. Mısır, nükleer enerji alanında yeni yatırım yapan ülkeler arasında yer alıyor. Ülkenin El Daba Nükleer Santrali projesine 4 reaktör inşa ediliyor. Projenin toplam kapasitesinin yaklaşık 4800 megawatt olması planlanıyor. Türkiye'de nükleer enerjiye yatırım yapan ülkeler arasında bulunuyor. Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali 4 reaktörden oluşacak ve tamamlandığında toplam 4800 megawatt kurulu güce sahip olacak. Türkiye'nin ayrıca Sinop ve Trakya bölgelerine yeni nükleer santral projeleri için çalışmaları bulunuyor. Dünyada yalnızca mevcut santraller değil, geleceğin nükleer yatırımları da dikkat çekiyor. Dünya genelinde yaklaşık 80 reaktörün inşası devam ederken yaklaşık 120 yeni reaktör projesi planlama aşamasında bulunuyor. Yeni yatırımların büyük bölümü Çin, Hindistan, Rusya ve Asya ülkelerinde yoğunlaşıyor. Nükleer enerjiye yönelen ülkeler bu teknolojiyi enerji arz güvenliği ve düşük karbonlu üretim açısından stratejik bir araç olarak görüyor. Görünen o ki nükleer enerji yalnızca elektrik üretimi değil, enerji güvenliği, sanayi politikası ve iklim hedeflerinin de merkezinde yer alıyor. Dünyada onlarca yeni reaktör inşa edilirken ülkeler düşük karbonlu ve kesintisiz enerji arayışında nükleeri yeniden güçlü bir seçenek olarak değerlendiriyor. Türkiye'de Akkuyu ile bu alana adım atarken Sinop ve Trakya projeleriyle nükleer enerji yolculuğunu sürdürmeyi hedefliyor. Enerji dönüşümünün hızlandığı bu dönemde nükleer santraller önümüzdeki yılların en çok konuşulan stratejik başlıklarından biri olmaya devam edecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kabuğundaki kırıklar nedeniyle 2019'da yaralı halde bulunan ve Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu kumsalına yuvaladığı tespit edilen Caretta Caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavisinin ardından takılan uydu takip cihazıyla izlenmeye başlandı. Yaklaşık 4 yıl boyunca izlenen Tuğba'nın bu süreçte Akdeniz havzasındaki çok sayıda ülkenin kıyılarını dolaşarak 25 bin kilometre yol kat ettiği belirlendi. Uydu takip cihazının bataryasının kullanım ömrünü tamamlamasının ardından Caretta Caretta'dan bir süre sinyal alınamadı. Geçen yıl Ağustos'ta yeniden İztuzu'na yuvalamak için gelen Tuğba, üzerindeki karakteristik kabuk kırıklarından tanındı. Merkeze alınarak sağlık kontrolleri yapılan Caretta Caretta'nın durumunun iyi olduğu belirlendi. Bunun üzerine geçen yıl Ağustos ayının sonlarında yeni bir uydu takip cihazı takılan kaplumbağa yeniden denize bırakıldı. Yeni cihazdan alınan verilere göre Tuğba önce Türkiye kıyılarında hareket etti, ardından Yunanistan kıyılarına doğru açıldı. Daha sonra yeniden kuzeye yönelen Caretta Caretta, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarından güneye doğru ilerleyerek Bodrum açıklarında yaşamını sürdürmeye başladı. Tuğba'nın uzun süredir Bodrum açıklarından sinyal verdiği ve bölgedeki hareketliliğin devam ettiği belirlendi. Biyolog Fatih Polat, Tuğba'nın Bodrum açıklarında bulunmasının bölgede beslenme açısından uygun koşulları olduğuna işaret ettiğini söyledi. Kaplumbağanın yolculuğunun şu ana kadar sorunsuz devam ettiğini bildiren Polat, uydu cihazının aktif şekilde sinyal göndermeyi sürdürdüğünü kaydetti. Polat, Caretta Caretta'ların göç eden canlılar olduğunu, deniz suyu sıcaklığının da göç hareketlerinde önemli faktörler arasında yer aldığını kaydetti. Tuğba'nın daha sıcak sulara, Afrika kıyılarına ve bu bölgedeki göç güzergahlarına doğru hareket etmesinin beklendiğini kaydeden Polat, bu bölgelerde bir süre kaldıktan sonra ilkbaharda ya da sonraki ilkbaharda yeniden kuzeye dönmesinin öngörüldüğünü dile getirdi. Biyolog Fatih Polat, Tuğba'nın yeni uydu takip cihazının ne kadar süre aktif kalacağına ise kullanım koşullarına bağlı olduğunu sözlerine ekledi. İztuzu kumsalına yuvalayan ve 2019'dan bu yana uydu takip cihazıyla izlenen Tuğba isimli Caretta Caretta, Akdeniz'deki yaklaşık 25 bin kilometrelik yolculuğun ardından yeni uydu cihazıyla Bodrum açıklarında yaşamaya devam ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kamuoyunda terörsüz Türkiye yasası olarak anılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanunu 467 kabul oyuyla yasalaştı. Cumhuriyet tarihinin en geniş tabanlı uzlaşılarından biri olarak kayıtlara geçen bu oylama, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşundan bugüne devletin yönetim sistemini, dış politikasını, hukuk düzenini ve toplumsal hayatını şekillendiren kritik meclis oylamalarını yeniden gündeme taşıdı. Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde meclis, yeni devletin temelini atan tarihi kararlara imza attı. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldı. Lozan Barış Konferansı öncesinde Ankara hükümetinin tek meşru otorite olarak temsil edilmesini sağlamak amacıyla alınan bu kararla 623 yıllık Osmanlı idaresi sona erdi. Oylamanın en dikkat çekici yönü ise muhafazakar milletvekillerinin tepkisini azaltmak amacıyla saltanatla hilafetin ilk kez birbirinden ayrılması ve hilafetin bir süre daha sembolik olarak korunması oldu. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Ali Fethi Okyar hükümetinin istifasının ardından yaşanan yönetim krizini aşmak amacıyla anayasa değiştirildi ve kabine sistemine geçildi. Oylama sırasında meclisteki 333 milletvekilinden yalnızca 158'i salondaydı. Cumhuriyet salonda bulunan üyelerin oy birliğiyle ilan edildi. 3 Mart 1924'te ise hilafet kaldırıldı. Yeni devlete karşı muhalefet odağı haline geldiği değerlendirilen halifelik makamı tasfiye edilirken, şer'iye ve efkahla erkan-ı harbiye vekaletleri de kaldırıldı. Kanun teklifinin toplumsal tepkiyi azaltmak amacıyla Urfa Milletvekili Şeyh Saffet Efendi ve 53 arkadaşının imzasıyla meclise sunulması dönemin dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı. Yönetim sistemini değiştiren oylamalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihine damga vurdu. İkinci Dünya Savaşı sonrası yükselen demokrasi dalgası üzerine Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan mecliste daha demokratik bir işleyiş talep eden bir önerge sundu. 12 Haziran 1945'te önergenin reddedilmesiyle partiden ayrılan bu isimler Demokrat Parti'yi kurarak çok partili hayatı başlattı. Takririn reddedilmesi meclis kulislerinde basit bir parti içi disiplin olayı gibi sunulsa da aslında tek partili rejimin meclis çatısı altındaki tarihi bitiş düdüğü oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi siyasi krizlerin ve askeri müdahalelere giden süreçlerin de merkezinde yer aldı. 1980 yılında Fahri Korutürk'ün görev süresinin dolmasının ardından yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde meclis tam 115 tur boyunca yeni cumhurbaşkanını seçemedi. Bu tıkanıklık 12 Eylül darbesinin gerekçelerinden biri olarak gösterildi. Süreçte bazı milletvekillerinin oy pusulalarına Ajda Pekkan, Bülent Ersoy ve meclis genel sekreterinin isimlerini yazması hafızalara kazındı. 7 Kasım 1982'de ise 12 Eylül darbesi sonrasında hazırlanan anayasa halk oyuna sunuldu ve %91,37 oyla kabul edildi. Referandumda evet için beyaz, hayır için mavi pusulaların kullanılması ve şeffaf zarflar nedeniyle oy tercihinin görülebilmesi gizli oy ilkesi açısından en çok tartışılan ayrıntılardan biri oldu. 2007 yılında Ahmet Necdet Sezer'in görev süresinin dolmasıyla başlayan süreçte yönetim sisteminin değişmesine yol açan adımların başlangıcı oldu. AK Parti'nin Abdullah Gül'ü aday göstermesi bürokraside laiklik eksenli büyük bir direnç yarattı. Yargıtay eski başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun ortaya attığı 367 toplantı yeter sayısı tezin nedeniyle oylama kilitlendi. Aynı gece Genelkurmay'ın E-Muhtıra yayınlamasıyla erken seçim kararı alındı. Anayasa Mahkemesi'nin muhalefetin başvurusu üzerine 367 şartını onaylaması, Türk hukuk tarihinin en tartışmalı kararlarından biri oldu. Bu gelişmeler üzerine anayasa değişikliği yapıldı ve yetki halka devredildi. Oylama, parlamenter sistemin ruhuna aykırı oluşuyetini doğrudan halktan alan güçlü bir cumhurbaşkanı figürü yarattı ve 2017'deki sistem değişikliğinin ilk büyük köşe taşı oldu. Mayıs 2010'da Yüksek Yargı'nın hükümet icraatlarına getirdiği engelleri kırma motivasyonuyla hazırlanan 26 maddelik paket meclisten geçerek referandumda %57,9'la kabul edildi. Bu oylamayla yargıdaki geleneksel kadrolar tasfiye edilirken açılan yeni üyelik alanlarına FETÖ mensuplarının sızması yargı sisteminde uzun yıllar sürecek yeni bir kriz dönemini başlattı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ocak 2017'de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla hazırlanan 18 maddelik anayasa değişikliği meclisten geçerek referandumda %51,4'le onaylandı. 2017 yılındaki bu anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Türkiye 94 yıllık parlamenter sistemi geride bıraktı. Meclisteki bütçe ve anayasa görüşmeleri sırasında milletvekilleri arasında fiziksel kavgalar yaşandı. Oylamalar gizli yapılması gerekirken bazı vekillerin oylarını açıkça kameralara göstermesi muhalefetin büyük tepkisini çekti. Toplumsal hafızada iz bırakan bazı oylamalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde önemli yer tuttu. 1972'de Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkında verilen idam kararları mecliste onaylandı. Oylamada İnönü ve Bülent Ecevit red oyu verirken Adalet Partisi grubunun blok desteği belirleyici oldu. Adalet Partisi sıralarından gelen ve 1961'de idam edilen Başbakan Adnan Menderes'e bakanları hatırlatan 3'e 3 sloganları ise dönemin en dikkat çeken görüntülerinden biri olarak kayıtlara geçti. 1995'te Tansu Çiller'in kurduğu azınlık hükümeti güven oyu alamadı ve Türkiye erken seçime gitti. Cumhuriyet tarihinde ilk kez merkez sağın kadın başbakan liderliğindeki hükümeti meclis aritmetiği nedeniyle düşmüş oldu. 2015 yılında ise 17-25 Aralık soruşturmalarının ardından eski bakanların Yüce Divan'a sevk için gizli oylama yapıldı. Bu gizli oylama kumpas davalarının Fethullahçı savcısı Zekeriya Öz'ün koordinasyonunda yürütülen 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonu sonrasında eski bakanlar Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar'ın Yüce Divan'a sevk edilip edilmemesini belirlemek amacıyla yapıldı. Soruşturma Komisyonu'nun Yüce Divan'a gerek yok kararı içeren raporunun ardından gerçekleştirilen oylamada AK Parti'nin meclis çoğunluğuna sahip olmasına rağmen iktidar bloğundan yaklaşık 40-50 milletvekilinin fire vermesi siyaset kulislerinde uzun süre gündem oldu. Ayrıca iktidar partisi mensubu milletvekillerinin oy kullandıkları esnada çekilen neşeli fotoğrafları uzun yıllar tartışıldı. 2016'da milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği kabul edildi. 100 milletvekiline ait 799 fezlekenin tek seferde işleme alınmasının önü açıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz açıklaması sürecin en dikkat çeken siyasi gelişmelerinden biri oldu. Bu gelişmenin ardından 4 Kasım 2016'dan itibaren HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil çok sayıda HDP milletvekili tutuklanarak cezaevine konuldu. Dokunulmazlıklarının kaldırılması nedeniyle CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu da 14 Haziran 2017'de tutuklandı. Yargı ve siyasi sorumluluk alanındaki önemli dönüm noktalarından biri de 2004 yılında yaşandı. AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesiyle eski başbakan Mesut Yılmaz ve eski devlet bakanı Güneş Taner, Türkbank ihalesine fesat karıştırdıkları iddiasıyla Yüce Divan'a sevk edildi. Ancak dava kamuoyunda Rahşan Affı olarak bilinen düzenleme nedeniyle kesin hükme bağlanmadan ertelendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi dış politika ve güvenlik alanında da Türkiye'nin kaderini etkileyen kararlar aldı. 1950'de Kore'ye asker gönderilmesi kararı Türkiye'nin NATO üyeliğinin önünü açtı. Muhalefet ise hükümetin meclis onayından önce taahhütte bulunmasını anayasa ihlali olarak değerlendirdi. 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi. CHP-MSP koalisyonuyla muhalefetin tam mutabakı bu kararı meclis tarihinin en geniş bulaşılarından biri haline getirdi. 1992'de Kuzey Irak sınır ötesi operasyon tezkeresi kabul edildi ve sonraki büyük kara harekatlarının hukuki zemini oluşturuldu. 1 Mart 2003 tezkeresi ise 264 kabul oyuna rağmen gerekli salt çoğunluk sağlanamadığı için reddedildi. AK Parti içinden yaklaşık 100 milletvekilinin red veya çekimsel oy kullanması sonucu belirledi ve karar Türk-Amerikan ilişkilerinde önemli bir kırılma yarattı. 2014 ve sonraki yıllarda kabul edilen Suriye ve Irak tezkereleri de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarının hukuki dayanağını oluşturdu. Bu tezkereler ilerleyen yıllarda meclise geldikçe siyasi bloklar arasında bir turnusol kağıdına dönüştürüldü. Avrupa Birliği sürecinde yapılan reformlar da meclisin önemli kararları arasında yer aldı. 2002 ila 2004 yılları arasında çıkarılan Avrupa Birliği uyum paketleri kapsamında idam cezası önce kısmen ardından tamamen kaldırıldı. Bu düzenlemeler Türkiye'nin Avrupa Birliği tam üyelik müzakereleri açısından kritik bir aşama değerlendirildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi ortak tavır sergiledi. 16 Temmuz 2016'da 4 siyasi parti ortak bildiriyi imza atarak darbeye karşı demokrasi vurgusu yaptı. Bildiri bombalanan meclis salonunun gölgesinde okundu. 21 Temmuz 2016'da devlet kadrolarına sızmış terör unsurlarının hızlıca tasfiye edilmesi amacıyla ilan edilen OHAL kararı mecliste onaylandı. Bu oylama, binlerce ihraç ve kurumsal kapatmaya yol açan kanun hükmünde kararnamelerin hukuki zeminini oluşturdu. Muhalefet partileri başlangıçta darbeye karşı ortak duruş sergilese de bu OHAL oylaması ve sonrasında çıkarılan KYK'ların kapsamının genişletilmesiyle birlikte meclisteki milli mutabakat havası yerini yeniden sert kutuplaşmalara bıraktı. 26 Temmuz'da ise 15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonu kuruldu. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın komisyona söz ifade vermemesi tartışmalara neden oldu. Son olarak Ağustos 2026'da kamuoyunda Terörsüz Türkiye Yasası olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 kabul oyuyla yasalaştı. Terörle mücadeleyle toplumsal bütünleşme süreçlerine yönelik yeni hukuki ve idari düzenlemeler içeren düzenleme için yapılan oylama, parlamento tarihindeki yüksek uzlaşı oranlarından biri olarak kayıtlara geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen Terörsüz Türkiye Yasası, Cumhuriyet tarihinin en geniş uzlaşılarından biri olarak kayıtlara geçti. Bu oylama, Cumhuriyet'in ilanından 1 Mart tezkeresine 15 Temmuz sonrasındaki kararlardan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine kadar Türkiye'nin siyasi tarihine yön veren kritik meclis oylamalarını yeniden gündeme taşıdı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Dünyanın farklı ülkelerinde gençler sosyal kaygı ve baskı ile baş edebilmek için internet üzerinden yasa dışı yollarla temin edilen reçeteli ilaçlara yöneliyor. Uzmanlar ise daha sağlıklı ya da daha temiz bir alternatif olarak görülen bu ilaçların bilinçsiz kullanımının ağır bağımlılığa, aşırı doza ve hayati risklere yol açabileceği konusunda uyarıyor. Son yıllarda alkolsüz nesil olarak anılmaya başlayan Z kuşağında alkol tüketimi azalırken bazı gençler sosyalleşirken yaşadıkları kaygıyı bastırmaktadır.

0: dışarı çıkamadığını söylüyor. Bağımlılık araştırmacıları, gençlerin bu ilaçları alkole kıyasla kalori içermeyen ve vücuda daha az zarar veren temiz ve güvenli seçenekler olarak görmesinin büyük bir yanılgı olduğuna dikkat çekiyor. İngiltere Teesside Üniversitesi'nden bağımlılık araştırmacısı Liam Knowles, özellikle internetten kontrolsüz biçimde satın alınan maddelerin içeriğinin belirsiz olmasının riski daha da artırdığını belirtiyor. Gençlerin reçeteli ilaçlara yönelmesinin arkasında artan kaygı düzeyinin de bulunduğu belirtiliyor. Araştırmalar 10 ila 24 yaş arasındaki gençlerde küresel kaygı bozukluğu vakalarının son yıllarda ciddi biçimde arttığını ortaya koyuyor. Gençlerin alkol alışkanlıklarındaki değişim küresel alkolü de etkilerken uzmanlar yasa dışı reçeteli ilaç kullanımının giderek büyüyen bir sorun haline geldiğini vurguluyor. Türkiye'de de yeşil reçeteye tabi olan ve dünya genelinde kötüye kullanımı artan bazı ilaçlara yönelik denetimler farklı ülkelerde sıkılaştırılıyor. En büyük tehlikelerden biri ise bağımlılık geliştikten sonra ilaçların kontrolsüz şekilde bırakılması. King's College London'dan psikolog Profesör Emily Jones, tıbbi gözetim olmadan kullanılan bu tür ilaçların kişinin ilaçsız sosyalleşemeyeceğine inanmasına ve ciddi bir bağımlılık döngüsüne girmesine neden olabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlar ilaca erişimin kesilmesi ya da kullanımın aniden bırakılması halinde şiddetli depresyon, uykusuzluk, yoğun anksiyete ve intihar düşünceleri gibi ciddi belirtilerin ortaya çıkabileceği konusunda uyarıyor. Bu nedenle reçeteli ilaçların alkole güvenli alternatif olarak görülmemesi ve yalnızca doktor kontrolünde kullanılması gerektiğinin altı çiziliyor. Alkol tüketiminden uzaklaşan Z kuşağında bazı gençlerin sosyal kaygıyla baş etmek için internetten yasa dışı yollarla temin edilen reçeteli ilaç yöneldiği belirtiliyor. Uzmanlar kontrolsüz kullanımın ağır bağımlılık, aşırı doz ve ölüm riskine yol açabileceği konusunda uyarıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgen'le İri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkili nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: ...19 Ağustos 2026 Çarşamba, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine günaydın. Elbette ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel bir gün, güzel sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 07.09'u gösterirken ne yapıyoruz? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden nedenleri ve olası sonuçlarıyla sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye, dahası anlamaya çalışacağız bu sabahta. Özetle, yani anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün, gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Ondan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız, eğer Sputnik Türkiye Telegram ya da X'ten, X üzerinden @radyosputniktr adresini takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de sosyal medya hesaplarım X ya da Instagram Güçlü Özgan yazarsanız, söylediğim gibi, benimle de doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz lütfen. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Gündemi, gündemdeki haberleri konuşacağız elbette. Sıcak başlıklar da var. Yeni bir cemaati operasyon. Onun operasyonun ulaşabildiğimiz kadar ayrıntılarını da sizlerle paylaşacağım. Size aktaracağım. Ama hani şöyle söyleyeyim. Bu haberlerin şimdi konuşacağız. Önümüzdeki iki saat boyunca öne çıkan başlıkları, gündemde olan ya da gündemde olması gerektiğine inandığımız başlıkları konuşacağız, haberleri. Bazılarına kızacaksınız. Bazılarına güleceksiniz ki eminim çok gül kahkaha atacağınız, özellikle siyaset bölümünde kahkaha atacağınız haberler de olacak. Bu mu ülkenin, ülke siyasetinin hali dedirten başlıklarım var. Ama bunlara da çok kapılmamak gerekiyor. Neden böyle girdim konuya? Zaten açıklayacağım size, ya da programa neden böyle başladım. Bizim normal hayatlarımız doğal akışında aslında bakılırsa. Anormal olanlar ne biliyor musunuz? Bu haberlerin, bu anlattığımız, işte her gün her sabah burada sizlerle konuşuyoruz, detaylarını aktarıyoruz, olanın bitenin anlamaya çalışıyoruz hep beraber. Aslına bakılırsa anormal olan biz değiliz. Anormal olan bu konuştuğumuz, gündemimizde olan haberlerin özneleri ve yüklemleri. Emin olun, kitaplardan çok fazla alıntı yapmayı sevmem, hani günün sözü vesaire gibi ifadeleri çok da benimsemem, ama şunu paylaşmadan da dün denk geldim ve bunu paylaşmadan da edemeyeceğim. Hani sabaha bir not diye düşünebilirsiniz. Bütün bu haberleri konuşurken, bundan sonraki günlerde de konuşurken aslına bakılırsa, neden biliyor musunuz? Normal olduğumuzu unutmamak için. Çünkü bazen o normalliği unutuyoruz. Sanki biz de o haberlerin özneleri ya da o haberlerde anlatılan olayların birer parçasıymış gibi hissederek mutsuz oluyoruz. Ya da tam tersi, mutlu da olabiliriz elbette. Ona da itirazımız yok, ama bizim hayatımız normal. Bakın, çok bir alıntı. Şöyle milattan sonra 180 yılına götüreceğim sizi. Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un o yıllarda milattan sonra 170-180'li yıllarda savaş çadırlarında ve seferlerde kaleme aldığı bir kitap, bir metin, Kendime Düşünceler. Diyor ki orada, bakın, pek çok başlık var, tavsiye ederim bir bakın ona. Çünkü ben böyle komutanların, eski komutanların, Sun Tzu gibi ya da işte Aurelius gibi komutanların savaşta, cephelerde yaptıklarına ve orada yaşarken, olayları yaşarken ne düşündüklerine, nasıl tespitler bulundu ve bunun tespitlerde bulunduklarına önem veririm. Günlük günlük hayatta sorunları çözerken de çok yardımcı olur. Diyor ki Marcus Aurelius, sabah kalkarken zor, nankör, kibirli ve bencil insanlarla karşılaşacağınızı baştan kabul etmek kötümserlik değildir. Aksine bir özgürlük pratiğidir ki bu pratikte beklentiyi sıfırlayınca insanlar seni hayatına uğratmazlar. Onlara kızmak yerine sınır koyup kendi işine ve erdemine odaklanabilirsin. O zaman hem ben işte her gün programı hani akıl sağlığınıza dikkat edin yarına kadar diye bitiriyorum ya, bu kez ben değil Marcus Aurelius'u konuşturayım istedim. Bu öneri, tespiti sizlerle paylaşmak istedim. Bu hani işte haber deliliği içerisinde söylediğim gibi kendimizi bütün bunlara kaptırmadan, bunların öznesi ya da parçası olmadığımızı bilerek notlarımıza da devam edelim istiyorum. Peki başlayalım biz programa. Program içerisinde ilk haberimiz ne? Bu sabah saatlerinde bir son dakika bilgisi olarak önümüze düştü. Aslına bakılırsa sinyalleri de bir iki gündür geliyordu bize, özellikle Beştepe'den gelen açıklamalarla. Neden bahsediyorum? Furkan Vakfı'na yönelik olarak Adana merkezli bir operasyon başlatıldı. Vakfın başında olan isim Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı bilgisi bu sabah saatlerinde önümüze düştü. Dediğim gibi Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Reşat Bey mahallesinde bulunan Furkan Vakfı kurucu başkanı Abdullah Alparslan Kuytul'un evine bu sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından bir operasyon düzenlendi. Şu dakikaya kadar gelen bilgiler şu an itibariyle evinde bir arama yapıldığı, polis ekipleri tarafından arama yapıldığına dair bir bilgi var ki şu an İrem'de paylaşıyor. Telegram ya da X üzerinden takip ediyorsanız şu an itibariyle o bölgede, o noktada Adana Seyhan'da Reşat Bey mahallesinde neler oluyor, neler bitiyor, o operasyonun görüntülerini de dediğim gibi Telegram üzerinden takip eden dinleyicilerimiz ya da X üzerinden görüntülü takip eden dinleyicilerimiz görecekler. Evin çevresine bakıyorum, o görüntülere de çevresinde çevik kuvvet, sadece çevik kuvvet değil aynı zamanda özel harekat polisleriyle de geniş çaplı güvenlik önlemlerinin alındığını da görüyoruz. Söylediğim gibi şu dakikalar itibariyle de polis ekiplerinin arama çalışmaları da devam ediyor. Biz bu operasyonu nasıl öğrendik? Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla öğrendik. Orada tırnak içerisinde evimize polisler geldiler, tırnak içinde söylüyorum bunu, bu paylaşımıyla öğrendik. Alparslan Kuytul ve Semra Kuytul çiftinin kızı Meryem Kuytul sosyal medya hesabından o da bir paylaşım yaptı. Dediğim gibi o da anne ve babasının gözaltına alındığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Şöyle, neden ben bu operasyonun sinyalleri ki Süleymancılara yönelik, Süleymancıların lider kadrosuna yönelik operasyon ki onun da o operasyonla ilgili de söylüyorum size, günlerdir anlatıyorum. Sadece o lider kadrosunun gözaltına alınması, para, pul vesaire, işte kayıt dışı paralar, 200 kilo altın mıydı? 200 kilo altın vesaire, bununla sınırlı kalmayacak. Belli ki daha çok başlık gündemimize gelecek diyordum. Neden? Bu bir yani kehanet değil. Geçmiş yıllarda bu cemaatin ya da diğer cemaatler arasında bakılırsa ne yaptığını, ne ettiğini Cumhurbaşkanı danışmanı, baş danışmanlarından Oktay Saral sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. Süleymancılar cemaatine yönelik o operasyonu eleştiren değil ya. Süleymancılar cemaatine yönelik o operasyonu eleştiren ki bu ilk değil. Yani hükümetin ya da işte devlet politikalarının, daha doğrusu sadece hükümet değil, devlet politikalarını da dönem dönem çok sert şekilde eleştiren bir vakıf Furkan Vakfı. İşte Alparslan Kuytul da bu Süleymancılara yönelik operasyonu oldukça ağır bir dille eleştirmişti. Oktay Saral da, Cumhurbaşkanı baş danışmanı Oktay Saral da şöyle demişti: Kuytulu din bezirganı ve bozguncu. Bunlar kendi ifadeleri, böyle nitelendirmişti. Hatta dini ve milli değerlerin cemaat yapılanmalarına kalkan edildiği ifade kullanmıştı. Biz bunları zaten uzun yıllardır anlatıyoruz. Beştepe'den de bu açıklamanın gelmiş olması dikkat çekici ama tabii sadece belli cemaatlerin burada hedef alınması, o da enteresan. O tartışma da önümüzdeki günlerde daha sert şekilde yapılacak. Devletten büyük bir güç yoktur dedi Saral sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ki bugün ve bu sabah saatlerinde işte o operasyonun merkezi olan Furkan Vakfı'nı hedef alarak ya da işaret ederek kim devlete kafa tutarsa karşısında milletin iradesini ve hukukun kudretini bulur. Senin de dedi Alparslan Kuytul'a yönelik olarak, senin de suyun yeterince ısındı Kuytul dedi, akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek. Ki hatta arkasından bu açıklamasından sonra yani Saral'ın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın bu açıklamasından sonra aslında cemaatten de yani Furkancılardan da bir yanıt geldi. Şöyle uzun çok detaylı bir cevap verdiler kendi sosyal medya hesapları üzerinden. Bunlar dün olanlar. Bu sabahın haberi Furkan Vakfı'na düzenlenen operasyon. Ama dün işte Oktay Saral'ın bu açıklamasına şöyle bir yanıt verdi sosyal medya hesabı üzerinden vakıf. Operasyon için zemin hazırlanmaya çalışılıyor. Bu yorum yapılmıştı ki işte söylediğim gibi bu sabah saatlerinde o bir bilgiyi tekrar edeyim. Furkan Vakfı yöneticisi, Furkan Vakfı'nın başkanı Alparslan Kuytul'un evine gerçekten de Oktay Saral'ın söylediği gibi nasıl oluyor bu haberler alınıyor? O da ayrı bir hukuki ya da tartışma. Tabii o tartışmaları yapacağız ama şu sıcak haberleri bir aktarayım size. Onlara sıra gelirse yaparız. Dediğim gibi Alparslan Kuytul ve eşinin de gözaltına alındığı bilgisi şu an itibariyle elimizde. Peki nedir bu Furkan Vakfı? Neden bu kadar konuşuluyor diye soracak olursanız izninizle birkaç ayrıntı da vereyim. Neden bu sıcak haberle başladık ya da gerçekten bu kadar önemli mi? Temelleri 90'lı yıllara dayanan bir vakıf, bir cemaatten bahsediyoruz. Ama Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı adıyla bilinen dini ve siyasi bir hareket olarak tanımlanabilir. Şöyle söyleyebiliriz. Neden dini ve siyasi diyorum? Çünkü geçmiş dönem itibariyle de yani kendilerini de işte Hanefi mezhebinden olduklarını söylüyorlar. Selefi ya da benzeri başka bir akıma mensup bulunmadıklarını farklı röportajlarda farklı açıklamalarıyla yapıyorlar. Ama dedim ya siyasi bir oluşum aynı zamanda, çünkü geleneksel işte görüyoruz bazı cemaatler özellikle siyasetten uzak durmaya çalışıyorlar ya da öyle görünüyorlar, öyle söyleyeyim, böyle tanımlayayım. Ama mesela Furkancılar pek böyle bir yaklaşım içerisinde değillerdi. Geçmiş dönem itibariyle çok örnek verebilirim buna. İktidara ya da mevcut siyasi sisteme karşı oldukça sert ve eleştirel muhalif duruşlarıyla da biliniyorlardı. İşte aslında Oktay Saral'ın o ifadeleri var ya, o ifadeler aslında biraz da bu nedenle de ya da bu eylemler ya da o muhalif duruşları nedeniyle gündeme geldi. Yazarak çizerek değil, sokak eylemleri, basın açıklamaları zaman zaman güvenlik güçleriyle yaşadıkları bazı tartışmalı olaylar ya da gözaltı süreçleriyle de biz geçmiş dönem itibariyle bu cemaati hatırlıyoruz. Bu cemaati biliyoruz. Vakfın kurucusu Alparslan Kuytul'a şöyle bir bakarsak da 65 Adana doğumlu, grup içerisinde yani o dini oluşum içerisinde Hoca Efendi lakabıyla da tanılıyor. Böyle kendi internet sitesine bakarsak işte Çukurova Üniversitesi Mimarlık Mühendislik İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oluyor. El-Eser Üniversitesi'nde Şeriat Fakültesi İslam Hukuku bölümünde okuyor 93-97 yılları arasında. Dediğim gibi yani vakfın faaliyetlerine bakınca geçmiş dönemde özellikle siyaset içerisinde ya da siyasette Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politikalarına karşı da benim görebildiğim kadarıyla bir karşı duruş, hatta şöyle yazılara denk gelmiştim geçmiş dönem itibariyle. Yani AK Parti'nin Türkiye'yi İslamlaştırma gibi bir derdi yok, tırnak içinde bunları aktarıyorum, ya da Türkiye'de bir polis devleti kurulmak istendiği yönünde bazı yorumlar söylediğim gibi geçmiş dönem itibariyle vardı. Mesela Cumhurbaşkanlığı sistemi, hükümet sistemi biliyorsunuz 16 Nisan 2017'de oylanmıştı. O anayasa referandumunda ne evet ne de hayır tavrı almıştı mesela. Hani böyle enteresan bir duruşu da vardı. Söylediğim gibi pek çok 2017'de daha sonraki yıllarda yine aynı şekilde polisle de 2018 yanlış hatırlamıyorsam o dönemde de polisle de sık sık karşı karşıya gelen bir cemaat, bir yapılanmadan bahsediyoruz. İlginç tartışmaların yaşanacağı bundan sonraki süreçte de ortada. Şimdi bu operasyonla ilgili resmi bir açıklamaya ben şu dakikaya kadar ne bir bakıyorum, yani son bilgileri sizlere doğru aktarabilmek için bakıyorum ama Hayır, şu dakikaya kadar bir resmi açıklama yok. Olursa da hemen sizlerle, zaten İrem de hemen bana aktaracaktır. Ben de program içerisinde sizlerle paylaşacağım. Şöyle devam edelim. Süleymancılardan hareketle başladık bu meseleye. Süleymancılara düzenlenen operasyonla. Şimdi başka bir başlıkla gündeme geliyor. Süleymancılar şaşırttı mı? İnanın hiç şaşırtmadı. Bu cemaatin eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun 2016 yılında hayatını kaybetmişti. O soruşturma o dönemde de, ki şöyle söyleyeyim, 15 Temmuz'dan çok kısa bir süre sonra hayatını kaybetmişti. Onu da hatırlatalım. Kendisinin Arif Ahmet Denizolgun, cemaatin eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı, bir kez daha hatırlatıyorum, onun ölümüne dair soruşturmada dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Süleymancıların lider kadrosuna düzenlenen operasyonun hemen sonrasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisinin ölüm nedeninin yeniden incelenmesi amacıyla Denizolgun'un mezarının açılmasına karar verdi. Ki söyleyeyim, yani onu da hatırlatalım, Alihan Kuriş, işte şimdiki ki Denizolgun'dan sonra cemaatin başına geçen isim, onunla birlikte geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda toplamda 32 kişi gözaltına alınmıştı. Neden şaşırtmadı diyorum, biliyor musunuz? Birkaç detay sizlerle paylaşmak istiyorum. Hani neyi neden tartıştığımızı ya da neyi neden tartışıldığını somut hale getireyim. Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının açılması kararı neden önemli? Bakın, şöyle söyleyeyim. Denizolgun 15 Temmuz darbe girişiminden 50 gün sonra hayatını kaybetti. O dönemde ülkede, yani böyle tüm dini cemaat yapıları mercek altındaydı. Biliyorsunuz, onları konuşuyoruz. Sonraki süreçte başka gelişmeler oldu elbette ama o dönemi bir hatırlatmak istiyorum. Cemaatin de iktidarla olan ilişkilerinde mesafeli bir tutum sergilediği ya da devlet kademelerinde bir dönüşüm sürecine denk gelen bu ani ölüm, Denizolgun'un ölümü, siyasi ya da harici bir baskı ya da müdahale tartışmalarında gündeme getirmişti. Çok hızlı, beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti. Vefatının ardından, yani hayatını kaybetmesinin ardından, cemaat içinde de bazı çevrelerde zehirlenme ihtimali konuşulmaya başlanmıştı o dönem itibariyle. Bunların hepsi yazıldı, çizildi. Bunların hepsi açık kaynaklardan ulaşabileceğiniz bilgiler ki Denizolgun'un ölümünden kısa bir süre önce düzeltiyorum, sağlık durumunun gayet iyi olduğu, herhangi bir kronik rahatsızlığının bulunmadığı gündeme getirildi. Suikast olabileceğine dair komplo teorileri çok fazla konuşuldu ama adli tıp ve hastane raporları beyin kanamasını işaret etti. Bu arada adli tıp raporlarının değiştirildiği iddialar da yine o dönemde cemaate yakın kişiler tarafından dile getirildi. Hatta o adli tıp kurumunda çalışan, raporun altında imza atan isimlerden bir tanesinin de daha sonra FETÖ'den yargılandığı yönünde bazı iddialar, bazı bilgiler de vardı. Vefatının hemen ardından, bu kişinin hayatını kaybetmesinin hemen ardından, Denizolgun'un yeğeni Alihan Kuriş, ki ondan önce de "ben bundan sonra cemaatin lideri olacağım, ben görevlendirileceğim" gibi açıklamaları vardı, cemaatin yeni lideri ilan edildi. Ama tabii çok ciddi, cemaatin içerisinde de bu çok ciddi tartışmalara neden oldu. Hatta Mehmet Beyazıt Denizolgun, kim? İşte bu mezarı açılacak olan Denizolgun'un ağabeyi ve ya da daha başka aile fertleri de bu yeni yönetim arasında çok ciddi fikir ayrılıkları, gerilimler yaşandı. Hani liderlik değişimi önceden mi planlanmıştı? Bu ani ölüm hani nasıl ortaya çıkmıştı soruları bu dönemde çok tartışıldı. Denizolgun'un o fenalaştığı an, yine hastaneye ulaştırıldığı zaman dilimi arasında çok ciddi müdahale sorunları ya da geç müdahale edildiği gibi iddialar da o dönem itibariyle dile getirilmişti. Çok daha fazla iddia da var. Onları hani şimdi anlatırsam bütün programı kapatmam gerekir. Bütün program bunu konuşmamız gerekir. Dün söylediğim gibi, cuma günü söylediğim gibi, hani bu meseleler belli ki çok daha uzun süre tartışılacak, çok daha uzun süre konuşulacak. Denizolgun'un şimdi söylediğim yani şu notu da size düşeyim. İlk gün ben hani cemaatin lider kadrosunun kendi aralarında haberleşme için kullandıkları bir cemaatin lider kadrosunun kendi aralarında haberleşme için kullandıkları bir programdan bahsetmiştim, uygulamadan bahsetmiştim. Hani Baylok gibi, FETÖ'nün kullandığı o Baylok gibi bir uygulamadan bahsetmiştim. O gün Blooper adını zikrettim. Yanlışlıkla Blooper değil, Glooper olacak. B ile değil, G ile başlayacak. O hatam için de özür dilerim ama bu uygulamayla ilgili ilginç açıklamalar var, onu söyleyeyim. Şöyle, hani üç kademeli bir doğrulama sistemiyle çalıştığı bu sistemin yönünde App Store, Play Store biliyorsunuz işte o mağazalardan indirilemediği, yani o platformlardan bir şekilde satın alınamayacağı, sadece o uygulamayı kullanan kişilerin birbirlerine bir şekilde biyometrik şifre ya da harici onay aşamalarından geçtikten sonra kullanılabileceği gibi bilgiler şu haliyle kamuoyuyla paylaşılıyor. Hatta şöyle söyleyeyim size, bu konuda bu tartışmalar yapılırken böyle bu sürecin ilerleyişiyle ilgili olarak, yani bu uygulamayla ilgili olarak enteresan bazı açıklamalar da var. Mesela Alihan Kuriş'in Hindistan'da özel olarak bu yazılımı, bu Glooper adlı uygulamanın yazılımını Hindistan'da özel olarak yaptırıldığını daha doğrusu öğreniyoruz. Avukat Burak Bekiroğlu, bu süreç içerisinde Alihan Kuriş bu yapılanmayı çok yakından takip eden bir avukattır kendisi. Mesela o bu konuda açıklamalarda bulundu. Diyor ki kendisi ve kurmayları, Alihan Kuriş'i işaret ederek, toplamda 3300 civarı yönetim kadrosu tarafından bu uygulama kullanılıyor. Özellikle bu şekilde çok gizli bir programın kullanım amacını anlamak hiç de zor değil açıklamasını yapmış. Bu çok dikkat çekici. Hani gün içerisinde, daha da önde ilgili gündeme gelen başlıkları tartışırsak, tam olarak bu uygulama ve bunu kullanan 3300 iddialar doğruysa, kişi üzerinde odaklanılan ya da odaklanılacak bir, nasıl söyleyelim, operasyon sürecine de tanıklık edeceğiz hep beraber. Şöyle bakıyorum bu konuya dair başka başlıklar. Şimdi dediğim gibi konuşuruz. Şöyle hızlıca birkaç başlık daha aktarayım sizlere. Mesela bu çerçeve yasa kapsamında mecliste ya da milli dayanışma toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun. Çok uzun bu kanunun ismi. Biz çerçeve yasa diyelim. Bu kanun kapsamında bir kurul oluşturulacak biliyorsunuz. Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu süreç nasıl işleyecek, ona dair bir açıklamada bulundu. Dedi ki söz konusu kurul ilk toplantısını ne zaman? 24 Ağustos Pazartesi günü yapacak. Neler konuşulacak? Terör örgütünün silah bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçlarına göre oluşturulacak. Alt komisyonlar nedir, ne değildir, nasıl oluşturulacak, buna dair kararlar alınacakmış. Söylediğim gibi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cemaz'ın verdiği bilgiler bize bu yönde. Şöyle devam ediyorum. İBB davası biliyorsunuz ikinci celsesi bugün çarşamba, pazartesi günü itibariyle başlamıştı. İmamoğlu'nun ilk, hani hatırlayınız, ilk celsenin sonunda mahkeme heyetiyle bir tartışması, bir gerilimi olmuştu. Dünkü duruşmada da şöyle bir tablo ortaya, şöyle bir ifadesi oldu İmamoğlu'nun. Hani susma hakkını kullandı demişti mahkeme heyeti, böyle bir tespitte bulunmuştu. O da dedi ki hayır, ben bu hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor. Ben susma hakkımı kullanmıyorum. Tamamen uydurma etmedim ben savunma hakkımdan ve bunu kabul etmiyorum demişti. Zaten mahkeme heyeti ne demişti bir gün öncesinde, uygun yerde ve uygun zamanda size savunma hakkı vereceğiz ifadesini kullanmıştı. Şöyle bir bakıyorum. Hüseyin Ersöz avukatlardan, müdafi avukatlarından Hüseyin Ersöz'ün dün bir paylaşımı oldu. Gece yarısı, dün gece yarısı, o benim dikkatimi çekti. Yargılama süreci nasıl ilerliyor diye soracak olursanız, şöyle diyor Hüseyin Ersöz: saat 23.57, duruşmanın 14. saati, İstanbul'dan 100 kilometre uzaklıktaki Silivri'ye gelen tutuksuz sanıklar, avukatlar ve sanık yakınları, bu tempo diyor cuma gününe kadar bu şekilde devam edecek. Belki sonraki haftalarda da bu sürdürülebilir bir durum değil. Hem sanık yakınları için hem tutuksuz yargılananlar için, ki dün gece 23.57'de yapılan bir paylaşım, bir avukat yaptığı paylaşımdan bahsediyoruz. Bakalım. Yani şunu söylüyor, şöyle bir tanımlaması, şöyle bir tespiti de var Hüseyin Ersöz'ün. İlk günkü ifademle diyor, ki bunu kullanmıştı. Mahkeme heyetinin kafasında bir takvim var ve ne olursa olsun bu takvimi kendi planı programı çerçevesinde yürütmeye, işletmeye devam ediyor şeklinde de bir yorumu oldu Hüseyin Avukat Ersöz'ün. Şöyle bir bakıyorum diğer başlıklar. Muhittin Böcek bir itirafta yeni bir ifadede, ek ifadesi gündemde. Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı şöyle dedi: İmamoğlu benden 15 milyon euro maddi destek istedi şeklinde bir ifadesi olmuş, öğreniyoruz biz de. İfadesindeki daha önceki hatırladığım yeni hususlar var diyerek bir ek ifade vermiş kendisi. Bir iddiadır. Bu iddialar zaten hani soruşturulacaktır, gündeme gelecektir. Hani iddiaların muhatabı zaten İmamoğlu olduğuna göre o da herhalde yargılama sürecinde buna bir yanıt verecektir. Ama şu soruyu da sormak gerekiyor diye düşünüyorum. Öyle ya da böyle bu kişiler, belediye başkanı ismi geçen Muhittin Böcek de aynı şekilde 15 milyon euro. Yani bizler için, hani diyorum ya programa başlarken dedim ya, hani bizim hayatlarımız normal. Normal olan biziz. Özneler ve yüklemlerden bahsetmiştim. 15 milyon euro vermek için bir kişinin ne kadar serveti olması gerekiyor? Mesela soru bu. Benim aklıma gelen soru bu. Dahası mesela bu paranın yani bir şeyin karşılığında verilmiş olması gerekiyor değil mi? Herhalde savcılar olarak yönelteceklerdir diye tahmin ediyorum. Mesela bir şeyin karşılığı bu para veriliyor. Yani bir vakfa yardımda bulunulmuyor değil mi? Keşke öyle şeyler yapılabilse de onlar olmuyor. Bir ticaretse bu. Peki bunun amortismanı nasıl ya da hangi sürede, hangi yollarla sağlanacaktı? Mesela ya da sağlanacak, nasıl bir hesap yapıldı? Ya da mesela bunun için hangi yollar kullanılacaktı? Soru, bir başka soru. Gazeteci olarak böyle aklıma gelen 2-3 sorudan birkaç tanesini mesela, ya da mesela bu yolla edinilmiş bir servet MASAK tarafından tespit edilmiş midir diye de, hani ben bu iddia neydi ek ifadeyi okurken aklıma geliveren sorulardan birkaçı sadece bunlar. İki başlık daha sizlere ileteceğim. Rasim Ozan Kütahyalı biliyorsunuz yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama, rüşvet suçlarından tutuklu bulu. Dün gece itibariyle Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili olarak tahliye kararı verildi. İlgili yani bilirkişi raporu gündemdeydi. O bilirkişi raporu sonrası tahliye edildi kendisi. 16 Mayıs'ta gözaltına alınmış. 18 Mayıs'ta da Rasim Ozan Kütahyalı tutuklanmıştı. Bir not daha, yine çok konuşuldu. Hani aklınızın bir kenarında bulunsun. Ultra Aslan lideri Sabahattin Şirin, Galatasaray taraftar grubu biliyorsunuz Ultras'tan, ki sonraki süreçte çok konuşuldu, çok tartışılmıştı. Kendisiyle ilgili yürütülen bir soruşturma vardı. O soruşturma kapsamında kendisinden Adli Tıp Kurumu bir test talep etmişti. Uyuşturucu testi talep etmişti. O testinde pozitif çıktığını da söyleyelim. Sabahattin Şirin de bu tespitten sonra, yani bu bilimsel tespitten sonra sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Kur'an'dan bir ayet paylaştı. Onu söyleyelim, buna bir yanıt olarak. Onlar tuzak kuruyorlar, Allah da tuzak kuruyordu, Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır gibi bir ifadeyi, bir ayeti paylaştı kendi sosyal medya hesabı üzerinden. Siyasetin gündemine geçeceğiz ama ben bir müzik arası vereyim isterseniz, dilerseniz bir nefesleneyim, arkasından devam edeceğiz.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: ceza mahkemelerinde hakkında kara para aklamak gerekçesiyle dosyası bulunan 60 sanıktan sadece, işte asıl sorun burada biraz, belki soruşturmaların daha etkili yürütülmesi gerekiyor. Belki değil, kesinlikle öyle. 5060 sanıktan sadece 992'sinin 2024 yılında hakim karşısına çıkmış olması dikkat çekici. 2024'te yine toplam 184 kişi kara para aklama gerekçesiyle hüküm giydi Türkiye'de. Böyle bir tablomuz, böyle bir gerçekliğimiz var. Ama söylüyorum, bu konuda samimi bir mücadele içerisinde hükümet. Şunu da görüyorum. Mesela sadece suç ve suçlu mücadele değil, uluslararası mali eylem görev gücünün gri listeye Türkiye'yi tekrar alma ihtimali, eğer olursa böyle bir şey, belirttiğim gibi ülkemize gelecek dış yatırımlar, Türkiye'ye gelecek dış yatırımların da bir şekilde önünde net bir bariyer olarak duruyor maalesef.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
0: Yeri ve Zamanı'na bir kez daha hoş geldiniz. Ben Güçlü Özgan. Şöyle bakıyorum sizlerden gelen mesajlara, her sabah bizdedir biliyorum sevgili Ayşe Celep dinleyicimiz. Diyor ki yani işte Rasim Ozan Kütahyalı'nın serbest bırakılmasına tepki değil de şöyle diyor, bir komedyen hapisteyse, Deniz'den bahsediyor. Nasıl oluyor da Rasim Ozan Kütahyalı serbest bırakılıyor? Yani mesele şu zaten aslında bakılırsa, hep buna eleştiriyoruz. Birisinin serbest bırakılması ya da bırakılmaması değilimiz. Hani tutukluluk meselesinin, tutuklama uygulamasının artık bir rutin haline gelmiş olmasına bir tepkimiz var değil mi? Ben Ayşe Hanım'ın bu paylaşımını tam olarak böyle okuyorum, böyle okumak istiyorum. Hani artık bu bir tür, nasıl söyleyeyim, konuşuluyor, bir tür cezalandırma yöntemine dönüştü deniyor ya, işte tam olarak da buradan bakıyorum ben bütün bu süreçlere. Yoksa mesele Rasim Ozan Kütahyalı'nın serbest, tek başına kişiler üzerinden değil ama Rasim Ozan Kütahyalı'nın serbest bırakılması değil benim görebildiğim kadarıyla. Simge, devam edelim hadi.
3: Siyasetse, partişilikse ben bunun danışkasını bilirim, danışkasını.
0: Siyaset de aslında bakılırsa, siyaseti konuşacağız da, 3. sayfa haberi mi, siyaset haberi mi, şundan bahsediyorum. Artık sokaktaki şiddetten hiç kimsenin uzak kalamayacağının bir delili olan, bir göstergesi olan bir olaydan bahsedeceğim. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili, aynı zamanda parti meclisi üyesi Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seyda Keleş tarafından bıçaklı saldırıya uğradı efendim. Dün itibariyle yaşandı bu olay. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ameliyat edildi Meriç'in. Hayati tehlikesi sona erdi. Kendisine ve elbette ailesine de geçmiş olsun dileklerimizi de buradan gönderiyoruz. Tabii şöyle, Meriç'i bıçaklayan kişinin de daha kısa bir süre önce CHP'den istifa ederek yeni partiye geçtiğini biz öğreniyoruz. Gaziantep valisi Kemal Çeper olayla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Benim dikkatimi çeken nokta o. Hani çok uzatmayacağım bu konuyu ama o saldırganın 27, doğru duydunuz, 27 suç kaydının olduğunu söyledi. Biz de o şahsı biliyoruz. Belli ki o ilçede tanınan, bilinen bir isim. 27 suç kaydı olan bir kişi, bindiği araçtan indiği ve gittiği güzergahta ya sonrası da yakalandı, gözaltına alındı, zaten takip ediyoruz dedi kendisi. Özgür Özel'in bir tepkisi vardı. Alçakça olarak değerlendirdi bu saldırıyı. Siyasetin üzerine şiddetin, tehdidin ve zorbalığın gölgesinin düşmesini kabul etmiyoruz. O gölge aslında, acaba diyorum Sayın Özel'e, Özgür Özel'e, sadece siyasetin üzerinde mi? Bizim konuştuğumuz, işte aylardır, yıllardır burada her sabah konuşuyoruz sizlerle. Paylaştığımız haberlerin birçoğunda aslında o gölgenin nasıl bütün ülkenin üzerine, o şiddet dalgasının çöktüğünün de bir delili. Bir soru sadece bu olayı kapatıyorum. 27 suç kaydı olan bir kişi nasıl oluyor da Oğuzeli ilçe başkanı seçilebiliyor? Kim bu ismi aday yapıyor, kim seçiyor ve genel merkez nasıl böyle bir isim görevde tutabiliyor? Hani işte dün Menderes'te, evvelsi gün Menderes Belediyesi'nde yaşananları beraber tanıklık ettik. Sadece genel merkezin sözünü dinlemedi. O siyasi tartışmayı bir kenara bırakıyorum. Genel merkezin sözünü dinlemediği için oradaki CHP'li meclis üyeleri hakkında ki o da genel herkes bir yol kazası olarak değerlendiriyor, anlatırım onu da, o kişilerle ilgili bir disiplin soruşturması başlatıyor. Sadece oy tartışması, hani dediğim gibi o siyasi bölümünü tartışmıyorum, o ayrı bir konu, onu konuştuk zaten, ama bu gerekçeyle bile bir disiplin soruşturması başlatan genel merkez nasıl oluyor da 27 suç kaydı olan bir ismi belediye başkanı, düzeltiyorum, ilçe başkanı olarak görev yapmasına razı olabiliyor? Peki böyle söyleyelim, doğru sözcük razı olmak değil, göz yumuyor. Belli ki orada da başka siyasi hesaplar, oy hesapları vesaire var benim gördüğüm kadarıyla. Peki devam edelim. Neyle devam edeceğiz? Ya ilginç bir haber, yine siyasetle mi ilgili? Yasa dışı bahis meselesini konuşuyoruz ya, siyaseti de gündemine aldığını öğreniyoruz. Yasa dışı bahis platformlarında ülkedeki siyasi ya da adli gündemin de bahis tahtalarına taşındığını görüyoruz ki bahis oynanan konular, başlıklar gerçekten hani şaşırmayacağım diyorum da yine şaşırıyorum. Mesela Özgür Özel'in tutuklanıp tutuklanmayacağı, belediye başkanlarına yönelik olası gözaltılar, yeni partinin meclisteki sandalye sayısı kaç olur gibi başlıkların bahis konusu olduğunu, hatta işte şu tarihte ünlülere bir operasyon, biliyorsunuz uyuşturucu operasyonları düzenleniyor, bir operasyon olur mu olmaz mı gibi konularda bahis oynandığını görüyoruz. Hacimler, bahis hacimleri inanılmaz. Yani işte Özgür Özel'in tutuklanıp tutuklanmayacağı meselesi üzerinden hani ihtimaller, işte konuya evet hayır ihtimalleri, ya o başlıktaki işlem hacmi 112 bin liraya kadar ulaşmış durumda. Enteresan. Hani dediğim gibi şaşırmayalım diyoruz da bu haberlere gerçekten şaşırmaya da devam ediyoruz. Peki yeni parti demişken, Özgür Özel demişken, Zeynel Emre partinin sözcüsü dün bazı açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz bir üye katılım sürecini başlatma çabası içerdi yeni parti. Zeynel Emre de tam da bu konuya dair açıklamalarda bulundu. Şu dakikaya kadar, yani dün ne kadar öyle söyleyelim, Zeynel Emre açıklamasını yaptığı ana kadar üye sayısının 300 bini aştığını söyledi. İlginç bir rakam daha paylaştı Zeynel Emre. 236 belediyenin de şu tarihe kadar, yani düne kadar yeni partiye katılma kararı aldığı, dahası yeni partiye katıldığı bilgisini de yine kamuoyuyla paylaştı. Bu bilgiyi de sizlere aktarmış olalım. Ya olur mu böyle şey dedirten, ya siyasi bugün neden o Marcus Aurelius'un cümlesiyle başladığımı anlatan ya da onun gerekçelerinden olan bir haber benim dikkatimi çekti. Özne, haberin öznesi Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl. Biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı. Hani buna dair eleştirilerimiz bakidir. O tamam, orada ilgili sorun yok da rozetini de biliyorsunuz Cumhurbaşkanı, aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı. Şimdi 26 Haziran'da bu haberi dikkatle dinleyiniz. Siyaset nerede sorusunu sorduran ya da bizim ne kadar gerimizde sorusunun yanıtı olan bir haber. Çağdaş Tuzla gazetesi. Dönem dönem ilginç haberlere imza atan bir gazetedir Çağdaş Tuzla gazetesi. 26 Haziran'da bir haber yayınlıyor. Sapanca'da gizli zirve iddiası ve ünlem. Haberde ne anlatılıyor? Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün AK Parti'ye geçişi için zemin hazırladığı, AK Parti'nin Sapanca'daki 33. değerlendirme toplantısı sırasında üst düzey isimlerle görüşmeler yaptığı iddia ediliyor söz konusu haberde. Hatta işte söylediğim gibi Eren Ali Bingöl'ün bazı CHP'li belediye meclis üyelerinin kendisiyle birlikte hareket edip etmeyeceğini yokladığı, parti değişikliğinin siyasi altyapısını hazırladığı, AK Parti cephesiyle temaslarının sürdüğü de yine bu Çağdaş Tuzla gazetesinin o haberinde yer alan iddialar arasındaydı. Sonrasında ne oluyor? Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl CHP'den istifa ediyor ve AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin ne yapıyor? Gazeteye tekzip gönderiyor. Buraya kadar hayatın doğru akışı, hayatın akışı içerisinde olanlar bunlar. Ne zaman gidiyor? Belediyenin 22 Temmuz'da gönderdiği tebligat gazeteye ne zaman ulaşıyor? 13 Ağustos'ta ulaşıyor. Dikkat, tarihlere dikkat. Peki kaçında? 22 Temmuz'da değil mi gönderiliyor tekzip? Bingöl Belediye Başkanı, Tuzla Belediye Başkanı tekzip metninin gönderilmesinden 10 gün sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılıyor. Rozetini söylediğim gibi Recep Tayyip Erdoğan takıyor. Yani Bingöl'ün Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılmasının ardından da gazeteye o düzeltme tekzipi, o tebligat ulaşıyor. Çağdaş Tuzla tarafından da şu ifadelerle, o gazete tarafından da o tekzip şu ifadelerle yayınlanıyor. Tırnak içinde aktarıyorum size Çağdaş Tuzla gazetesinde yer alan ifadeleri. Başkan 10 günde AKP'ye ulaşırken hızlı tebligat 21 gündeki hızlı tebligat başlığıyla ulaştırılmaya çalışılmış, öyle söyleyeyim. Hızlı tebligat 21 günde Çağdaş Tuzla'ya gelebildi. Başkan kendi gönderdiği hızlı tebligada tam 11 gün fark attı. Postacının hiçbir günahı yoktu. Başkan fazla hızlıydı gibi bir yorumla okuyucularıyla paylaşmış. Hani burada enteresan, dediğim gibi hani ne yaşıyoruz biz, neyle karşı karşıyayız? Siyaset toplumun, bizlerin gerisinde mi, önünde mi, yanında mı duruyor? Bunu çok net şekilde anlatan, çok net şekilde gösteren bir olay olarak siyasi tarihimizdeki yerini almış tebligat, yalanlama tebligatı partiye geçişten çok sonra gazeteye, iddia sahibi gazeteye ulaşmış. Şu Menderes Belediyesi'nden az önce bahsetmiştim. Konuşurken Menderes Belediye seçimiyle ilgili bir açıklama geldi CHP yönetiminden. Bu dikkat çekici. Deniz Demir, parti yönetiminde olan Deniz Demir, Menderes Belediyesi'nde yeni partiyle yaşanan o gerilim ve belediyenin AK Parti'ye geçmesiyle ilişkin şöyle bir ifade kullanmış: tarihsiz, üzücü bir olay, bir yol kazası. Bu olaya kim neden olduysa haklarında disiplin işlemi başlatılacak şeklinde bir açıklaması olmuş. Orada CHP il başkanına çok tepki vardı. Seçim kaybetmeye alışın sözleri, yeni partililere yönelik olarak böyle bir ifade kullanmıştı CHP il başkanı o seçimlerin sonuçlarının netleşmesinden sonra. O sözlerle ilgili olarak da şunu söylüyor: genel merkezin bakışının böyle olduğunu anlıyoruz biz, CHP genel merkezinin. Genel anlamda söylenmiş bir şey değil, iki il başkanı arasında bir meselenin yansımasıdır. Peki ben de şunu soruyorum: İki il başkanı, CHP ve yeni parti il başkanları arasında yaşanan bir mesele deniyor da burada. Yani o tartışma bizleri hiç ilgilendirmiyor. O gerilim, seçmenden bahsediyorum. Hangi parti olursa olsun, hangi siyasi yelpazenin neresinde durursa dursun, herhangi bir partiden bahsediyorum. Kişiler arasındaki gerilim aşağıya, ya da aşağı yanlış ifade oldu, yurttaşlara, yurttaşların arasında nelere mal olabileceğini, hangi gerilimlere neden olabileceğini görmeleri gerekmiyor mu? Siyaset bu olgunluğu taşıma, bu olgunluğu yürütme yeri, zemini değil midir aynı zamanda? Böyle sınıf başkanları gibi, eski sınıf başkanı, yeni sınıf başkanı gibi böyle yersiz, zamansız kavgaların, hatta şöyle söyleyeyim, düzeysiz tartışmalarında yurttaşlar arasında nasıl bir gerilime neden olabileceğini de görmek gerekiyor. Bunu siyasetin çözmesi gerekiyor. Biz değil, bunu siyaset çözecek. Ondan sonra işte konuşuyoruz. Metropol'ün bir anketi var, zaman kalırsa aktarırım sizlere. Hani siyasetten ne bekliyorsunuz? Siyaset sizi hayal kırıklığına uğratıyor mu diye soruyor. Hatta şimdi size aktarayım size o detayı, o ayrıntıyı. Gerçekten bakın, o haberi de bulmaya çalışıyorum şu an. Şöyle, Metropol şöyle sormuş: son gelişmeler karşısında seçmenin durumunun ölçüldüğü bir çalışma yapılmış. Temmuz'un 18 ile 23'ü arasında 1236 kişiyle, bunu söylemek zorundayım, her fırsatta aktarıyorum size. Bir anket söylersek o anketin künyesini mutlaka okumak mecburiyetindeyiz kurallar gereği. Şöyle, son dönemde siyaset alanında yaşanan gelişmeler sizde en çok hangi duyguyu uyandırıyor? Aslında bunu size de sormuş olayım. Madem Metropol böyle yurttaşlara sormuş, ben de size sormuş olayım. 0505 171 66 56 Radyo Sputnik'in WhatsApp attı. Siz de oraya yazarsanız programın ikinci bölümüne kalacak gerçi yanıtlar, ama beraber dertleşmiş oluruz. Soru şu: son dönemde siyaset alanında yaşanan gelişmeler sizde en çok hangi duyguyu uyandırıyor diye sormuş anket şirketi. Partiler arasında alt kırımları var ama genel bilgiyi vereyim size. Umutluyum diyenler %10. Bu yaşananları kaygı ve endişe takip ediyorum diyenlerin oranı %33.6. Güven sorunu yaşıyorum, siyasete güven sorunu güven hissediyorum diyen, düzeltiyorum, güveniyorum ben siyasete diyenlerin oranı %7. Bıkkınlık ve hayal kırıklığı yaşıyorum diyenlerin oranı %30.5. Ben de hiçbir duygu uyandırmıyor, ben bıraktım artık siyaseti takip etmeyi diyenlerin oranına bakıyorum, hiç de az değil, %13 düzeylerinde, %13.2 düzeyinde. Dediğim gibi, hani size de yöneltmiş olayım, son dönemde siyasette yaşanan gelişmeler sizde hangi duyguyu uyarıyor? Tek sözcük bile yazsanız isminizle beraber, hatta bir de şehrinizi yazarsanız çok mutlu olurum. O WhatsApp mesajınızda 0505 171 66 56, Radyo Sputnik'in WhatsApp hattıdır. Şöyle devam edeyim, son birkaç dakikam, hızlıca birkaç başlığım daha var sizlerle paylaşmak istediğim. Cemal Enginyurt, yeni partili milletvekili, yeni parti milletvekili, dün oğlu Alptürk Enginyurt gözaltına alındı dün akşam saatlerinde. Halk sağlığını bozma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla düzeltiyorum. Kendisinin bir spor merkezi, Ankara'da faaliyet gösteren bir spor merkezi var. O merkezdeki çeşitli yasaklı maddelerin kayıt dışı satışının yapıldığı. Hatta bu sevkiyatlarda işte Cemal Enginyurt adına mecliste kayıtlı bir aracın kullanıldığı iddiaları da vardı. Onu da söyleyelim. İşte bu iddialar gerekli nedeniyle gözaltına alındı. Sonrasında emniyetteki ifadesinden sonra adliye sevk edildi Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt. Adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla, adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla ya da bu kararla serbest bırakıldı. Orada bir ayrıntı benim dikkatimi çekti sadece. Hani ne kadar önemli ne kadar değil bilmiyorum ama paylaşayım. Şöyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurmuştu bir soruşturma, Enginyurt'un oğlu ile ilgili bu soruşturmayı. Cemal Enginyurt oğlumla birlikte yarın sabah saat 10'da Çağlayan Adliyesi'ne giderek ifade vereceğiz şeklinde de bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Ama hemen arkasından, bu paylaşımın hemen sonrasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da yine bir bilgilendirme notunu paylaştı gazetecilerle. Orada da dendi ki şüpheli Alptürk Enginyurt o gün, aynı gün saat 20 sıralarında İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan bir otel, o otelin lobisinde babası Cemal Enginyurt'la birlikte bulunduğu sırada yakalanmıştır ifadesini kullandı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. O açıklamasında hani benim dikkatimi çeken bir detay, bir ayrıntı sadece, bunu da aktarmış olalım. Son iki dakika, Simge de uyarıyor, şunu da söyleyeyim. Tutuklu bulunan, biliyorsunuz şu an itibariyle tutuklu kim? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey. O da CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Bir sosyal medya paylaşımı, avukatları, hukukçuları aracılığıyla yaptığı bir sosyal medya paylaşımı üzerinden şöyle dedi: yıllarımı verdiğim bir siyasi yapının içinde hakkımdaki hukuki süreç devam ederken bu tartışmaların özür dilerim bir parçası olmayı ve bu yaklaşımı kabul etmeyi doğru bulmuyorum dedi. Ankara'da CHP yönetimine de bir tepkisi vardı kendisinin, bunu da hatırlatmış olalım. Son bir dakikam, bir not. Mustafa Bilici, AK Parti'ye geçen İzmir milletvekili Mustafa Bilici ile ilgili bir not sadece. Muhalefetteyken hayat pahalılığı, barınma, sağlık, tarım gibi başlıklarda bakanlıklara yönelttiği 14 soru önergesi meclis kayıtlarında hala duruyor ki hükümeti eleştiren kayıtlardan sorular bunlar, eleştirel sorulardan bahsediyoruz burada. Şimdi AK Parti'ye geçti. O 14 soru önergesinin bakalım AK Parti'den kendi milinin sorduğu, şu an AK Parti'ye geçtiği için söylüyorum, Mustafa Bilici'nin gündeme getirdiği bu soru önergeleri bakalım yanıtlanacak mı ya da o yanıtlarda neler olacak? Elbette önümüze düşerse o sorularda, o sorulara, bakanlıklar tarafından verilen yanıtları biz de sizle aktaracağız diyelim ve ilk bölümü bitirelim. Oldukça fazla başlığımız vardı. İkinci bölümde sizlerle olacağız.
2: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine de hoş geldiniz. Ben Güçlü Özkan. Sordum seçmen olarak, siyaset, ya da yurttaş olarak. Seçmen artık siyasetten vazgeçtik geçmedik, o ayrı bir tartışma konusu ki gelen yanıtlara da

Sevgilerimi Ozi'ye, sevgili eşine de sevgilerimi de gönderiyorum buradan. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 66 56, tekrar ediyorum 0505 171 66 56. Telegram üzerinden ya da X üzerinden görüntülü de takip edebilirsiniz programlarımızı. Sputnik Türkiye Telegram kanalını ya da @radiosputniktrx adresini takip ederseniz, takibi alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına soruyorsunuz, ara sıra sorular da geliyor, tekrarları nereden görebiliriz diye. İşte bu adreslere girerseniz eğer program tekrarlarını da dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda dinleyebilirsiniz. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de X ya da Instagram Blue Özgan birleşik noktasız küçük harfle, oldukça zor biliyorum ama dediğim gibi bana doğrudan ulaşmak isteyen dinleyeceğimiz için de X ve Instagram hesaplarım hazırdır. Şöyle bir bakıyorum neler geliyor diye. Bir yanlış anlaşılmış, ben mi yanlış ifade ettim? Bir dinleyicimiz Ayşe Hanım diyor ki Furkan Vakfı'nın eski başkanının siyasetçi olması, hayır öyle değil. Süleymancıların eski lideri bir bakandı. Belki ben yanlış ifade ettim ya da siz yanlış anladınız ama o düzeltmeyi de yapmış olayım. Ala Çağatay'la ilgili mesajlarınız var, birazdan vereceğim durumla ilgili, son durum nedir ne değildir onu sizlerle paylaşacağım. Ülkeyi kapatıp çamaşır suyuyla yıkamak istiyorum demiş Nilgün Hanım İstanbul'dan. İstanbul'dan yormayın kendinizi, yine kendinizi yoracak şeyler yapıyorsunuz, yine yapmayın. Siyasete talip olanlar bunu yapsınlar, biz değil, biz yurttaşlar değil. Şöyle bakıyorum diğer mesajlarınıza. Sıkıntı, nefret ve bıkkınlık diyor Füsun Hanım Kadıköy'den yazmış. Ne hissediyorsunuz siyasete baktığınız zaman? Tuzla'yı konuştuk ya az önce. Bir dinleyicimiz şöyle yazmış. Tuzla'dan yazıyorum. Burayı kazanmak için gecesine gündüzüne katanlardan birisiyim. Yani bir yolsuzluk tartışması varsa, araştırılsaydı, kendisi hesap verseydi, keşke bu iddialarla AK Parti'ye geç, bilmiyorum bu mu tartışılıyor, bu nedenler, bunlar mı konuşuluyor Tuzla'da, neler onu bilmiyorum ama keşke geçmeseydi diyor. Hayal kırıklığı yaşattı bizde maalesef diyor ve ekliyor, siyasetten uzak durmaya çalışıyorum, sürekli darbe yiyoruz şeklinde bir hayal kırıklığı mesajı benim görebildiğim kadarıyla. Aldatılmışlık hissi diyor Ankara'dan yazan bir dinleyicimiz. Yine Ankara'dan güvensizlik hissediyorum şeklinde. Yine Birgül Başkalem İstanbul'dan bıkkı hayal kırıklığı diyor. Öfke demiş Bursa'dan Tuğba Hanım. Kandırıldım diyen bir başka dinleyicimiz. Şöyle bir bakıyorum. Dedim ya, çok sayıda eksik olmayın, çok sayıda mesajınız geldi. Mehmet Uğur Dündar. Dünya ve Türkiye'de siyaset artık komik ve düzeysiz ifadesini kullanmış. Can Özgür Kayseri'den artık siyasetle ilgilenmeyi bıraktım. Herkes, hepsi çıkarına göre hareket ediyor. Davalarının peşinde değiller diyor. Evet, yani siyasetçilerin çoğu 2 gün önce söyledikleri sözleri, 2 gün sonra söyledikleri sözleri genellikle birbiriyle uymuyor ifadesini kullanmış. Dinleyicimiz şöyle bakıyorum, şaşırıyorum diyen var. Siyasetteki gündem bende şaşkınlık duygusu yaratıyor. Neden? Şöyle diyor dinleyicimiz, daha kötü ne olabilir derken ertesi gün daha berbat haberlerle karşılaşıyoruz diyor. Umutluyum diyen de var ama onu da söyleyeyim. Hani ben her şeye rağmen, bütün bu yaşananlara rağmen hala ülke siyasetinden umutluyum diyen dinleyicilerimiz de var. Şöyle bir bakıyorum. Evet, özetle böyle bir hani ortak benzer yanıtların dışında hangi orijinal yanıtlar var diye baktım şöyle. Geçtiğimiz günlerde bir gazeteci arkadaşımla tam da o dinleyicimizin söylediği şeyi konuştuk. Hani siyaset bir gün önce, 2 gün önce söylediğini 2 gün sonra tam tersini, 180 derece farklı bir şey anlatabiliyor bize ya da söyleyebiliyor. İnanın bu bizler için de, yani bu haberleri aktaranlar açısından da ya da işte bu programlarda da yorumluyoruz. Hani işte programın formatı gereği sadece düz şu oldu bu oldu diye aktarmıyoruz. Aynı zamanda da yorumluyoruz. Beraber yorumluyoruz. Beraber düşünüyoruz. İşte gelen mesajlarınızı da paylaşıyorum. Ortaklaşıyoruz diyorum ya, tam olarak bu. Gerçekten biz de zaman zaman boşa düştüğümüz oluyor. Yani bir yorum yapıyoruz, bir tespitte bulunuyoruz kendimiz. Kendi hayatımız açısından da geçerli. Zaten hani burada normal dışarıda programlar önce sonra ne düşündüysek işte onları paylaşıyoruz beraber, aktarıyoruz. Gerçekten bizler açısından da bu haber
haberleri sizlerle

0: paylaşanlar, gazeteci arkadaşlarım adına da, ki söyledim ya bu konuyu tam bu konuyu konuştuk geçtiğimiz gün, dün evvelsi gün bir gazeteci arkadaşımla. O kadar zor bir meslek ki bunu anlatmaya çalışmak, yani bir şeyi temize çekmek anlamında söylemiyorum. Biz de boşa düşebiliyoruz. Tuhaf bir fotoğrafla biz de karşı karşıyayız. Onu da hatırlatmak istedim. Simge, devam edelim mi?
1: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
0: Cezaevi günlüğüyle devam edelim. Komedyen Deniz Göktaş bir dinleyicimiz de hatırlatmıştı. Rasim Ozan Kütahyalı karşılaştı yapmıştı. 47 gündür gazeteci Merdan Yanardağ, 297 gündür Tayfun Kahraman, 1581, Mine Özer'den 1581 gündür programcımız, Radyo Sputnik programcısı Ali Çağatay 54 gündür cezaevinde. Soruyorsunuz, çok çok mesajınız geliyor gerçekten. İletiliyor bu mesajlar Ali Çağatay'a. Sağlık durumuyla ilgili hiçbir problem yok. Cezaevi koşullarının zorluğu dışında bir problem yok. İddianamesi yazılmıştı. Onu da sizlerle paylaşmıştım ama tekrar edeyim, hatırlatayım. Çünkü soruyorsunuz. 5 yıl hapis cezası talep edildi savcılık tarafından. Şimdi beklediğimiz ne? Şimdi beklediğimiz de mahkeme heyetinin iddianameyi kabulü ve arkasından da yargılama için bir tarih verilmesi. Ali Çağatay da diyordu ki zaten sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklandı, biliyorsunuz. Ali Çağatay'ın talebi de tam olarak buydu zaten. Hani bir an önce iddianamem yazılsın ve ben çıkayım, savunmamı yapayım şeklinde bir beklentisi vardı. Şimdi biz neyi bekliyoruz? Mahkeme heyetinin gününü, duruşma gününü belirlemesini bekliyoruz. Bunun dışında yeni bir gelişme, yeni bir başlık yok. Bunu da hatırlatalım, bunu da söylemiş olalım. Devam edelim biz başlıklarımıza. Madencilerin eylemleri Ankara'da devam ediyor. Bugün itibariyle 10. gün. Şu an son dakika bilgisi olarak karşımda, özür dilerim, gazilerle ilgili bir gelişme var. Onu da aktaracağım size. Ama önce madencilerimizle ilgili son tabloyu aktarayım. Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve örgütlenme uzmanı Başaran Aksu dün gözaltına alınmışlardı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar dün akşam saatlerinde. Hani bu bilgiyi sizlerle paylaşmış olalım. Dün 9. günde şöyle bir çağrıda bulundular. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın önündeyken bu eylemlerin, bu gözaltılarda zaten orada yaşandı. Bahsettiğim gözaltılarda orada yaşanmıştı. Diyorlar ki madencilerimiz, bu şirket Yıldızlar Holding, biliyorsunuz işte Doruk Madencilik, defalarca anlattık, ya da Eti Gümüş işçileri de aynı şekilde oradalar. Garantörlüğünüzün gereğini yapın. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na seslenildi, biliyorsunuz. Geçtiğimiz aylarda da bu tablo ortadaydı. Hatırlatacağım, tekrardan da sıkılmayacağım. Siz de dinlerken sıkılmayın lütfen. Bakanlıklar, 3 ayrı bakanlık garantör olarak imza atmışlardı o sözleşmeye, o anlaşmaya, işçilerin alacakları ödenecek diye. O garantörlüğe rağmen hala alacaklar ödenmedi. İşte madenciler de diyorlar ki Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçileri, garantörlüğünüzün gereğini yapın, ödemelerimizi alın artık şeklinde de bir çağrıları oldu. Bunu da hatırlatmış olalım. Şöyle devam edeceğim diğer başlıklara. Simge, kapağımızı girelim mi?
2: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
0: İlginç iddialar vardı ölümüyle ilgili olarak. Çok dikkat çekici bir, çok tartışılan, çok da konuşulan bir soruşturma sürecine de tanıklık etmiştik. Arabesk müziğin o tanınan isimlerinden Güllü, onun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada artık sona gelindi. İddianamenin ayrıntılarını kızı Tuğyan Ülkem Gülter'le ilgili olarak o gece neler yaşandı, o evde neler yaşandı, o iddianameden çok farklı detayları, çok dikkat çeken detayları sizlerle paylaşmıştık. Kendisiyle ilgili, yani şarkıcı Güllü'nün kızıyla ilgili olarak tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti iddianamede. İddianame mahkeme tarafından, mahkeme heyeti tarafından da kabul edildi. İlk duruşma ne zaman olacak? Ekim günü. 1 Ekim'de Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek bu duruşma. Simge devam edelim hadi.
3: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum. İlgili devlet kuruluşlarına. Çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara çözüm bulmaya çağırıyorum.
0: Gazilerimiz eşit hak talebiyle gaziler ve er şehit yakınları 36-37 gündür Ankara'da Güven Park'ta eylemdelerdi. Az önce bir son dakika bilgisi olarak önümüze düştü. Kendileri otobüslere bindirilerek uyum evine de misafir edilecekler. Uyum evine götürüldükleri yönünde de Ankara'da bir bilgi var. Er şehit aileleri ve er gaziler biliyorsunuz özlük haklarının iyileştirilmesi için Ankara'da Güven Park'ta 37 gündür bir hak arayışı içerisindeler. Bu çağrılarını biz de buradan tekrar ettik. Hatırlattık. Hatırlatmaya da devam edeceğiz. O haklarını elde edene kadar talep ettiklerini taleplerinin karşılık bulduğu güne kadar da biz desteğimizi ve hatırlatmalarımızı sürdüreceğiz buradan. Rojin Kabayış'ın ölümüyle ilgili Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin'in ölümüyle ilgili süreç soruşturmalar ilerliyor. Devam eden bir şey daha var. O da ne biliyor musunuz? Babaya Nizamettin Kabayış'a yönelik olarak telefonlarla gelen tehditler bir yandan da bu devam ediyor. Bu soruşturma Rojin Kabayış soruşturması da sürerken baba Nizamettin Kabayış'a da 5 gün önce tehdit mesajlarının gönderildiği aynı numaradan yeni mesajlar geldi. Şöyle deniyor, ne isteniyor bu babadan, ne söyleniyor ki? Biliyorsunuz daha önce de iki kişi gözaltına alınmıştı. Nizamettin Kabayış'ı tehdit ettiği gerekçesiyle bu süreç devam ediyor. O benim dikkatimi çekti. Şöyle deniyor o mesajda, 59 cinayetim var, sıradaki siz olacaksınız gibi bir tehdit de yine kendisine yöneltilmiş durumda. Nizamettin Kabayış'a işte eğer şikayetini geri çekmezsen mermide işte kafanda olur, evini tarayacağım, Nizamettin şikayetini geri çek ve kurtul, yoksa sen de Rojin'e gidersin gibi ifadeler de, Rojin'in yanına gidersin gibi ifadeler de daha önceki mesajlarda yine gündemde. Hatta yani orada Nizamettin Kabayış Cumhuriyet Gazetesi, Emeğe Saygı Cumhuriyet Gazetesi'nden Ufuk Tepetçi'ye konuşmuş ve bu kişinin kendisini John Dalton'un, ki biliyorsun işte bu yeni nesil suç örgütleri vesaire onları konuşuyoruz ya, iddiası, o mesajdaki iddia o yönde, John Dalton'un adamı olarak tanıttığından bahsetmiş Nizamettin Kabayış. Şimdi o yine bu babaya yönelik olarak gelen bu tehditlerle ilgili, bu tehdit mesajlarıyla ilgili bir suç duyurusu da yine gündemde. Bunu da hatırlatmış olalım. Rojin demişken şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Akın Gürlek, Adalet Bakanı Akın Gürlek, şüpheli dosyaların yeniden inceleneceğine dair açıklamalarını bunun yapıyor. Hatta bununla dair bir koordinasyon merkezinin de kurulduğunu söylemişti ki işte Uğur Mumcu suikasti, diğer suikastler biliyorsunuz, işte Gülistan Doku'nun kaybı ya da Gülistan Doku cinayeti diyelim artık, son ifadelerden sonra böyle söyleyebiliyoruz. Yeni süreçler yaşanıyor tüm bu soruşturmalara dair. Sadece bir hatırlatma yapmak istiyorum buradan. Nadire Kadirova Eylül 2019, Yeldana Kaharnan Mart 2019, Rabia Naz Vatan Nisan 2018. Bu şüpheli ölümlerle ilgili de bir adım atılacak mı diye de hani buradan bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bunlar da çünkü gerçekleştikleri, yaşandıkları tarihlerde ve sonrasında ve hatta hala gündemde olması gereken konular, cinayetler ya da şüpheli ölümler. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Şimdi sizi bir yere götüreceğim. Nereye? Rize'ye. Rize'de bir balıkçı köyü, köyün adı da Balıkçı Köyü. Balıkçı Köyü limanı açıklarında bir şirket Kuzuoğlu Grup tarafından faaliyete geçirilmek istenen bir kafes balıkçılığı projesi. Ben hani balıkçılıkla da hani amatör balıkçılıktan bahsediyorum elbette. Kişisel olarak da çokça ilgilenen birisiyim. Arkamdaki görüntü ve tablolardan da dikkatinizi çeker. Hani böyle evde de böyle oltalar vesaire çok meraklıyımdır. Hani o yüzden bu kafes balıkçılığının bölgede o balıkçıların hayatı, balıkçılıkla geçinmeye çalışan insanların hayatını, oradaki habitatı nasıl etkileyeceğini de az çok bilen birisi olarak bu haber benim dikkatimi çekti. Benim dikkatimi çekmese ne olur ki? Gelen görüntüler, İrem, onları paylaşabilir miyiz? Görüntülü takip eden dinleyicilerimiz için, hem Telegram'da hem X üzerinden takip eden dinleyicilerimiz için. Şimdi 3 aydır bu şirket, Kuzuloğlu Grup şirketi, bu kafes balıkçılığını faaliyete geçirmek için köylülerle inatlaşıyor. Köylüler de diyorlar ki bu proje geçim kaynağımız olan deniz balıkçılığına engel olacak, bizim hayatımızı etkileyecek diyorlar. Köy limanı açıklarına boş kafes yerleştirilmesi süreci, bu süreci protesto etmek için tam da limana bir çadır kurarak bir protesto nöbeti başlattılar ve 3 aydır devam eden bir protestodan bahsediyoruz. Köy limanına dün sabah saatlerinde, aslında bakılırsa biz bunun örneklerini başka yerlerde de gördük değil mi? Başka işte ormanlarda da gördük. Madencilik faaliyetlerinde de benzer vakalar, benzer cümleleri kurduk. Köy limanına dün sabah tam da bu nöbet çadırına bir jandarma, o bölgeye jandarma kuvvetleri sevk edildi. Jandarma tarafından sabah 6 sularında, işte görüntüleri de görüyorsunuz, köy sakinlerine müdahale edildi. O müdahale sırasında 4 isim gözaltına alındı. Sonraki saatlerde bir işlem yapılmadı. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla mahkemeye de sevk edilmediler. İfadeleri alınmadan, hatta öyle söyleyeyim, serbest bırakıldılar. Daha sonra Kuzuloğlu gruba ait bir araç bulunan kafes, o araçta bulunan kafes malzemeleri sahil güvenlik ve jandarma ekipleri eşliğinde limana getirildi. Köylüler malzemenin limana indirilmesine yine tepkililerdi. Hatta işte mesela İHAD'nin Rize temsilcisi, onun köye girişi engellendi. Yeni Parti'nin Rize milletvekili Tahsin Ocaklı oradaydı. Görüntüler de paylaştı dün. Yine liman gitti. Burada görevli jandarma komutanıyla konuştu. Bunun hukuksuz bir uygulama olduğundan bahsetti. Ama son tahlilde işte izinler, Balıkçı Köyü sakinlerine yönelik uygulamayı raporlamak için, dediğim gibi, oraya giden İHAD temsilcisi, Rize temsilcisi Günay Karafazlı örneğin köylülerin bulunduğu alana sokulmadı jandarma tarafından. Yani ortada bir gerçeklik var. Gerçekten eyleme katılan kadın balıkçıların söyledikleri ortada. Balıkçılığı, ailelerimizin geçimini tehdit ediyor bu uygulama. Yapmayın. Çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceği burada. Zaten herkes borçlu. Borçlanarak kayıklarını almışlar. Herkes para kazanacak ki borç ödenecek. Burada bırakalım mı köyümüzü? Nereye gidelim diye de soruyorlar aslına bakılırsa, ama yine o büyük şirketlerin sözü dinleniyor. Benim görebildiğim kadarıyla, benim anlayabildiğim, benim okuyabildiğim kadarıyla sadece burada değil, işte dediğim gibi hani başka yerlerde de biz bunların örneklerini gördük. Yani çiftçilikle, hayvancılıkla, denizcilikle uğraşan, zar zor geçimini sağlayan bu yurttaşlar, yani ne yapacaklar? Ekinini, toprağını bırakıp başka yerlere mi gidecekler? Başka geçim alanları, geçim sahalarına mı gidecekler? Ya her şeyi bir kenara bırakın. Anayasal hak, anayasal haktır bu. Barışçıl protesto. Orada çadırlarını kurmuşlar ve o şirketin bu uygulamasını, üstelik hayatlarını devam ettirdikleri bir denizcilik faaliyeti var, balıkçılık faaliyeti var, bunu engelleyecek diye protesto ediyorlar. Anayasal hak. Ama holdingler, şirketler, sermaye gruplarının menfaatleri maalesef ön planda tutuluyor. Yani Murat Arel dün bununla ilgili bir paylaşım yapmıştı. Orada bir soru soruyor. Gerçekten çok doğru bir soru. Diyor ki bir şirketin karı bir köylünün toprağından, bir balıkçının denizinden, bir çiftçinin ekmeğinden daha mı değerli diye de bir soru yöneltmiş. O kadar haklı, o kadar doğru bir soru ki söylenecek başka bir şey de yok. Peki biz devam edelim, diğer başlıklarımızda konuşacağız elbette. Oradaki balıkçı köyündeki balıkçı yurttaşların hak arayışını da takip edeceğiz. Onların da sesi olmayı sürdüreceğiz. YKS sonuçları açıklandı. Dün sabah son dakika bilgisi olarak verdim. Bakıyorum yapılan açıklamalara, işte YÖK'ten yapılan açıklamalar böyle çok dikkat çekici. Her 10 şöyle söyleyeyim, devlet üniversitelerindeki doluluk oranlarına dikkat çekilmiş. %99.52. Bu ne anlama geliyor bir yandan da biliyor musunuz? Vakıf üniversiteleri açısından okunursa eğer bu süreç, ciddi şekilde tehlike çanları çalıyor. Bir yandan da şöyle görmek gerekiyor. Olumlu tarafları var. Evet, bunu işte YÖK de paylaşıyor. Onların üzerinden de okuyabiliriz. Ama bir yandan da görünmeyen boyutu, o rakamlar, o grafikler paylaşıldı. Bir de onun başka bir boyutu var. Ne biliyor musunuz? 67 bin adayın yerleştirme puanı dahi hesaplanmadı mesela. Ya da yerleştirme puanı hesaplanan yaklaşık 2 milyon 8 bin adayın 908 bini tercih bile yapmadı. Bu rakamları bir de böyle okumak gerekiyor değil mi? Tercih yapanların 548 bini, yani neredeyse yarısı hiçbir yükseköğretim programına yerleşmedi. 2 milyon 255 bin adaydan sadece 353 bini 4 yıl 353 bini 4 yıl ve üzeri lisans programlarına yerleştirildi. Yani her 100 gençten 16'sı, her 100 gençten 16'sı 4 yıl ve üzeri lisans eğitimine ulaşabildi. Hani bir başarı fotoğrafı, işte %99'u yerleşti üniversite sınavında, %99'luk bir doluluk deniyor ya, bir yandan da böyle bir tablo, böyle bir gerçeklik var. Fen liselerinden mezun olup tercih yapan her 4 gençten biri 4 yıl ya da üzeri lisans programlarına yerleşmedi mesela. Ya da İmam Hatip liseleri çok konuşuluyor değil mi? Böyle teşviyor İmam Hatip liseleri. İmam Hatip liselerinden mezun olup tercih yapan her 100 gençten 71'i 100 gençten 71'i 4 yıl ve üzeri lisans programlarına yerleştirilemedi. Hep konuşuyoruz, dün de söyledim bunu. Yani üniversiteyi kazanan, hele başka şehirlerde okumak mecburiyetle kalacak öğrenciler için en önemli sorun barınma sorunu. Yoksul ya da emekçi yurttaşın çocuklarının yönlendirildiği meslek liselerinden tercih yapanların durumu ne? 279 bin gençten, meslek liselerinden, bir daha söylüyorum, yoksul ve emekçi yurttaşların çocukları yönlendiriliyor oraya. 279 bin gençten, meslek liselerinden tercih yapan gençten 16.806'sı sadece üniversiteye yerleşebildi. Yani her 100 gençten sadece 6'sı 4 yıl ya da üzeri lisans eğitimine ulaşabildi. 94'ü ulaşamadı. Maalesef gerçekliğimiz tam olarak da bu. Bunu anlatmaya çaba gösteriyorum. Bunu anlatmaya sürdüreceğiz. Tabii ki konuşacağız. Onu da söyleyelim. Bu arada bu bilgilerde hani nereden güçlü ulaştın? Kadem Özbay da paylaştı bu bilgileri. Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Genel Başkanı dönem dönem konuk da alırız Kadem Özbay'ı. Onun dikkati çektiği bu konularda çok dikkat çekici. Sadece o değil. Abbas Güçlü de diyor ki son sınıf düzenindeki adaylardan halen üniversite öğrenci ya da halen üniversite öğrencisi olan her iki adaydan birisi, Fen Lisesi ya da Anadolu Lisesi mezunlarından yarıdan çok fazlası tercih hakkı olmasına rağmen tercih yapmadı. Yani açıkta kaldı. Diğer liselere bakılınca durum çok daha vahim, çok daha ağır. Bu arada vakıf üniversiteleri için sorun var demiş. Ya da o notu da paylaşıp öyle bir müzik arasına gideyim. Evet, devlet üniversitelerinde doluluk %99.5, vakıf üniversitelerinde %79.7. Yani boş kontenjan sayısı da vakıf üniversiteleri açısından oldukça, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne baktım, %64 örneğin, ki bir dönem çok parlaktı, çok tercih ediliyordu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki okullar. Bu okullar özellikle, işte özel diyoruz ya, ya da vakıf üniversiteleri diyoruz ya, bu üniversiteler için de tehlike çanlarının çaldığını da görüyoruz. Bunu da hatırlatalım. Abbas Güçlü dedim. Buradan dinliyorsa selamlarımızı, sevgilerimizi de yollayalım. Onun bir ifadesiyle bitireyim bu bölümü de. Diyor ki ilk 5 ya da ilk 3 tercihine giremeyen öğrenciler biraz buruk olur diyor. Aşağılara indikçe bu burukluk daha da artar. Tercihlerdeki birkaç sıralık kayma sizi ne çok değerli yapar ne de değersiz. Üniversiteye değer katan sizlersiniz diyor. Üniversite adayı öğrencilere, genç dostlara, genç arkadaşlara seslenirken ben de bu çok profesyonel. Bu Türkiye'de eğitim deyince akla gelen ilk isimlerden olan Abbas Güçlü'nün bu paylaşımını sizlere aktarmak istedim. Arası verelim, arkasından devam edeceğiz.
4: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
1: Bakın, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin açıkladığı rakamlar. Türkiye'de her yıl ortalama 60-70 civarında çocuk işçi, ağırlıklı olarak tarım olmak üzere, sanayide, inşaatlarda ya da sokaklarda çalışırken maalesef hayatını kaybediyor. Bakın 2013'ten bugüne kadar ki İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi beri bu verileri tutuyor. 770 çocuk, o da belirlenebilen, yani işte medyaya yansıyan bir şekilde konuşulan 770 çocuğun yine toplamda çalışırken, iş hayatının içerisindeyken, en olmamaları gereken yerde hayatını kaybettiğini öğreniyoruz biz. TÜİK verileri ne diyor? 2024 yılında 15-17 yaş arasında iş gücüne katılma oranı %25 Türkiye'de. Yani 15-17 yaş arasındaki çocukların dörtte biri bir şekilde iş gücüne katılmak mecburiyetinde kalıyorlar ki ne kadara denk geliyor? Yaklaşık 970 bin çocuk.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Güçlü Özkan. Yeri ve zamanının son artık bölümüne, son ne kadar? Son 15-20 dakikalık bölümüne hoş geldiniz. Bir dinleyicimizden gelen mesajla devam etmek istiyorum. Partisinden istifa eden vekiller meselesi var ya, çok konuştuk, çok tartıştık zamanında. Şöyle söyleyeyim size, bunlar hep anayasa değişikliği diyorum ya, o perspektiften okumak gerekiyor bütün bu tartışmaları. Daha biz önümüzdeki aylar itibariyle çok örneğini göreceğiz bunun. Daha çok konuşuruz biz bu meseleyi. Dinleyicimiz de diyor ki çok mantıklı bir öneri. Partisinden istifa eden vekiller vekillikten de istifa etmiş sayılsa belki birazcık daha ciddiyet olur, biraz daha haklı olurlar. Hani hiç değilse ilkesel bir ayrılık dersiniz ve o ilkesel ayrılık üzerinden hayata devam edersiniz diye ben de ekleme yapayım üzerine. Simge, devam edelim mi?
3: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi, bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağlı izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar Deçeme'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
1: Ekonomiye dair başlıklar, birkaç detay sizlerle paylaşmak istiyorum. Metal İş Sınıf Araştırmaları Merkezi BİSAM olarak biz biliyoruz. Düzenli olarak açlık ve yoksulluk sınırlarını açıklar. Başka kurumlar da yine benzer rakamları, benzer verileri paylaşıyorlar. Hani ben karşılaştırma yapabilmemiz açısından onları sizlere dün de aktardım. Ama bugün sıra BİSAM'da, onu aktarayım size. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli. Sağlıklı ve dengeli. En çok ihtiyacımız olduğu olan şeyler galiba bunlar hayatta. Beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Ağustos ayı için ne kadar olmuş efendim? 37.203 liraya yükselmiş durumda. Bu sadece beslenme harcaması. Peki yoksulluk sınırı, hani bunun üzerine ulaşım, okul, gıda, işte barınma masraflarında eklersek ne kadara çıkıyor? Rakam 122.217 liraya çıkıyor. Artık geçti yani. Hani hep söylüyoruz, devam edeceğiz. 4 kişilik bir ailenin yaşamını, varlığını minimumda, en alt düzeyde devam ettirebilmesi için artık 5 kişinin çalışması gerekiyor. Maalesef benim görebildiğim kadarıyla ortada olan tabloda bize bunu gösteriyor. Bütçe harcamalarını dün sizde paylaşmıştım. Bütçedeki açığı konuşmuştuk. Şöyle, Aziz Çelik, Profesör Doktor Aziz Çelik tam da bununla ilgili enteresan, dikkat çekici detaylar vermiş. Onu da size aktarayım. Toplam bütçe harcaması 7 aylık dönemde Ocak-Temmuz 2026 10 trilyon 521 milyar lira. Peki bunun, bu rakam içerisindeki faize harcanan miktar ne? 1 trilyon 791 milyar lira. Oransal olarak toplam harcamanın %17'sini
4: bütçe harcamasının, toplam bütçe harcamasının %17'si faize gitmiş. Sosyal güvenliğe harcanan ne kadar? Asıl mesele burada. Faize bütçenin %17'si giderken sosyal güvenliğe harcanan miktar toplam bütçenin %8.5'i. %8.5'i. Bu benim dikkatimi çekti. Yani 894 milyar liralık bir harcama var. Şöyle tanımlıyor Aziz Hoca bu durumu: bütçe sosyal güvenlikte harcama, sosyal güvenlik harcamalarında cimri, faizde ise bol kepçe diyor ve soruyor. Hani kaynak yoktu? Simge, devam edelim mi?
5: Yani olayın bir spesifik tarafı var. Diyanet İşleri Başkanı araç verilir verilmez. Ya bu devlette bu içinde bir öylesine israflar var ki, öylesine masraflar var ki, anam.
4: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 o bütçe dönemine ilişkin bütçe verilerini Aziz Hoca'nın söyledikleri ışığında bir tarttık değil mi? Neye ne kadar harcanmış? Ama o verilerle ilgili ilginç bir karşılaştırma sizlerle paylaşmak istiyorum. Akaryakıttan alınan özel tüketim vergisiyle trafik para cezalarının bütçedeki seyri. O kadar dikkat çekici bir ayrışma yaşanıyor ki, tabii bu Amerika-İran gerilimi sonrasında petrol fiyatlarındaki artışlar, inişler vesaire, hani işte bunların bir bölümünün ÖTV'den karşılanmış olması, ÖTV gelirlerinin çok ciddi oranda düşmesine, ciddi oran dediğim ne kadar biliyor musunuz? İlk 7 ayda 92 milyar liralık bütçe kaybı yaşanmış. Tabii bütçe kaybı derken bizim cebimizden çıkmamış bu para, bir anlamda iyi. Ama bakıyorum kısa bir küçük bir karşılaştırma, sadece bunu sizlerle paylaşacağım. 92 milyar liralık kayıp yaşanırken ÖTV'de trafik cezalarında 45 milyar liralık bir artış gerçekleşiyor. Yani şöyle söyleyelim, akaryakıttaki o ÖTV'de hedeflenenin sadece %27'si, hedeflenen miktarın, ilk 7 ay itibariyle hedeflenen miktarın sadece %27'si gerçekleşirken, ki işte Gelir İdaresi Başkanlığı da bu kaybın nedenlerini çok detaylı şekilde anlatmıştı. Hani ona çok fazla girmeyeceğim ama tam bu kayıp yaşanırken trafiğe bakıyorum. Trafikte 121 milyar liralık bir ceza kesilmiş Ocak-Temmuz döneminde tahliyeden. Tutar. Geçen yılın aynı dönemine göre ne kadar artmış biliyor musunuz? %58.5'lik bir artıştan bahsediyoruz ki geçen yıl ilk 7 ayda 76 milyar liralık trafik cezası kesilirken bu yılın ilk 7 ayı itibariyle 121 milyar liralık bir ceza kesilmiş. Hani soru şu, ÖTV'de yaşanan kayıp trafik cezalarından mı gideriliyor diye de bu karşılaştırmayı yapınca insanın aklına böyle bir soru geliyor. Simge, devam edelim.
6: Hayal çok kıymetli bir şey. Bir şeyi hayal etmeden hiçbir şey yapılamaz.
4: Hayal demişken Schengen vizesi, biliyorsunuz hani vizesiz seyahat, daha ne zamandı? Geri kabul anlaşması imzalandığı dönemlerde Başbakanı tarafından da böyle tamam artık vizesiz, yani başka isimlerde, başka dönemlerde başka isimlerde bunu dile getirdiler. Avrupa Birliği ile ya da Schengen yapısı içerisinde Türkiye kendisine yer bulacak, artık Avrupa ile vizesiz seyahat mümkün olacak denmişti. Vizesiz seyahati boş verin, vize almak için randevu bile almak konusunda sorunlar yaşıyoruz. Bir de bunun suç boyutu var. Hani onunla ilgili o şirketlerle, aracı şirketlerle ilgili biliyorsunuz çok sayıda operasyon da gerçekleşmişti. Şimdi bir altı kriterden bahsediliyordu. Hatırlayınız, Avrupa Birliği'nin bazı dayatmaları var Türkiye'ye AB vizesi serbestisi için. Bu altı kriteri de yerine getirin, sonrasında bakarız demişti. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz bu konuya dair bir açıklama yapmıştı. Vize muafiyetinin önündeki engellerin kaldırılması için yeni bir stratejik yaklaşım benimsendi hükümet tarafından demişti. İşte o altı madde, ki işte Türkiye'nin yıllardır Schengen meselesinde ya da AB'ye üyelik meselesinde de bekletilmesinin nedeni olan o maddeler vesaire, bunlar konuşulurken işte Türkiye'nin karşıladığı o işte 72 kriterden 66'sının karşılandığı, hayata geçirildi ama daha sonraki süreçlerde o kriterlerin neden hayata geçirilmediği sorusu hep gündemdeydi. Şimdi işte hükümet diyor ki hani ben de o yüzden hayal güzel bir şeydir diye giriş yaptım bu bölüme. Erbakan'ı da hatırlayarak ya da hatırlatarak aslında bunlar bu esneklik Avrupa için ya da bu Schengen sistemi içerisinde Türkiye bu kriterleri yerine getirse bile. Yani çok başlık var. Avrupa Polis Teşkilatı, Europol'le operasyonel işbirliği anlaşmaları vesaire, çok detayı var. Hani şimdi onları tekrar tekrar o altı maddeyi uzun uzun anlatmayayım size ama bunlar yerine getirilse bile Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin Schengen konusunda Türkiye'ye bir hareket alanı sağlayacağı konusunda hanginiz iyimser ya da hanginiz buna olumlu bakıyor diye hatırlatmak istedim. Ama işte hükümetin bu konuda yeni adımlar atacağını da biz Cumhurbaşkanı danışmanından öğreniyoruz. Şöyle dünyada hazır sona, programın sonuna doğru yaklaşmışken birkaç hızlıca birkaç başlık iyi haberlere de zaman bırakmak koşuluyla birkaç başlık aktarayım. Trump Hürmüz Boğazı'nı Amerika Birleşik Devletleri toprağı ilan eden bir görsel paylaştı sosyal medya hesabı üzerinden ki yani oldukça tepkiyle de karşılaşıldı. Paylaşımda şöyle söyleyeyim, yani yeni ABD toprağı ifadesi kullandı Hürmüz Boğazı'na ait bu haritada. Trump'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bu haritada İran'dan tepki geldi mi? Hemen tabii, yani Amerika, Trump bu paylaşımı yapar yapmaz kimden? İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'den bir yanıt geldi. Bu yanılgı içindeki kişinin, dedi. Trump'ın adını anmadan şu ifadeyi kullandı. Bu yanılgı içindeki kişinin yanılgılarını düzelteceğiz. Çok net, hiçbir tartışmaya açık olmayan çok net bir açıklama. Hatta Garibabadi'nin açıklamasının detayını da vereyim size. Trump, Kadim Fars Körfezi'nin adını doğru şekilde yazdığı gibi yakında Hürmüz Boğazı konusundaki yanılgısı da düzelecek ve biz bu yanılgı içindeki kişinin yanılgılarını düzelteceğiz açıklaması benim hani dün bu iki taraf arasındaki atışma, sosyal medya atışmasında dikkatimi çeken konu. Yine Trump'tan bir açıklama, hani diyorum ya, böyle hafta başı iyimser, hafta sonuna doğru daha tehdidin dozunun arttığı açıklamalar geliyor Trump'tan. Dün de anlattım, böyle bir döngüsü var. Dün de İran'la şu anda devam eden ya da planlanan hiçbir müzakere yok dedi ve ekledi işte o harita meselesini de paylaşmasının nedeni herhalde bu. Hürmüz Boğazı'nın açık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolü altında olduğunu da savundu, onu söyleyeyim. Hani bunu da eklemiş olalım. Başka şöyle bir bakıyorum, dünyadan ekleyebileceğim başka bir başlık var mı diye. Hayır, spora dair bir başlık. Fenerbahçe taraftarını üzdü. İşte hocanın söylediği gibi olmadı. Dün biliyorsunuz İsmail Kartal basın toplantısında önceki gün demişti ki, ben de dün aktarmıştım size. Hani Fransa'da Olympique Lyon'la karşılaştı ve 1-1 berabere kaldı kendi evinde. Çobani Stadı'nda oynandı bu karşılaşma. Demişti ki teknik direktör, ikinci maç için, yani deplasmandaki maç için avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz demişti. Hani ben de burada şu ifadeyi kullanmıştım. Hani bütün maçlarda bütün teknik direktörler benzer ezberlenmiş açıklamaları yapıyorlar. Bu da aslında bakılırsa bu açıklamalardan bir tanesiydi. Elde edemedi. İlk maç için söylüyorum bunu. İkinci maç Fransa futbolunu da düşününce, Fransa futbolunun dünyadaki yerini ve konumunu da düşününce aslında bakılırsa hiç iyi bir skor değil Fenerbahçe açısından. Ama bakalım haftaya eğer o karşılaşma, tabii ki umudumuz bir Fenerbahçeli olarak da o karşılaşmayı kazanması Fenerbahçe'nin, Sarı Lacivertli ekibimizin ve 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine de son vermesi. Bakalım olacak mı olmayacak mı, hep beraber göreceğiz. Ama Fenerbahçe'nin çok önemli bir fırsatı liginin tersiyle ittiğini de söyleyelim, hatırlatalım, bunu da belirtmiş olalım. Son 2-3 dakikam, iyi haber yok mu Güçlü? Evet, iyi haber var. Ne olursa olsun bir dakika bile olsa o iyi haberleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Programın son bölümüne de denk gelse, çok da onu düşündüm. İlk başta mı versem, sonda mı versem diye. Ama zaten işte yaklaşık 2 saattir bu meseleleri, zaten hani iç sıkan meseleleri konuşuyoruz. Birkaç başlık sizlerle paylaşmak istiyorum. Son günlerde çok konuşuluyor deniz kirliliği, denizlerdeki o plastik kirliliği. Bakın, okyanuslardaki plastik kirliliğiyle mücadele eden The Ocean Cleanup adlı bir kuruluş, Büyük Pasifik çöp alanında geliştirdiği yeni bir sistem, yeni nesil yüzel bariyer sistemiyle sistem 03 adını vermişler buna. Önemli, bilim insanları tarih olarak değerlendiriyorlar. Bir başarıya imza atmış. Geliştirilen daha geniş ve verimli ağ sistemleri sayesinde bir yıl içerisinde dikkat 500 bin kilogramdan fazla plastik atık denizden, Pasifik'ten toplanmış. Toplanan plastikler kıyıya taşınıp ne yapılıyor? Dönüştürülüyor ve geri kazanılan maddelerden de elde edilen gelirle bu operasyonlar, yani temizlik operasyonları finanse ediliyor. Kendi kendini yürüten bir sistem kurmuşlar. Gerçekten hani şöyle söyleyelim, helal olsun. Oxford Üniversitesi de BioNTech'le ve Moderna gibi öncü kurumların yürüttüğü bir klinik çalışmalarda o mRNA teknolojisi, biliyorsunuz biz bunu çok konuştuk, bu aşılar işte pandemi sürecinde artık bunların uzmanı neredeyse olduk hepimiz. O mRNA teknolojisiyle geliştirilen kişiselleştirilmiş kanser aşılarında son derece umut verici, ki bu haberleri verirken dikkatli olmaya çalışıyorum. Bu haberi seçerken dikkatli ve nasıl aktaracağımı da düşündüm. Çünkü hani bu tip sağlık haberlerinin çok dikkatli verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yersiz bir umut da yaratılmaması gerekiyor ama Oxford deyince akla tabii ki bir güven duygusu da içimizde oluşuyor. Hastanın yani kendi tümör genetiğine göre özel olarak tasarlanan aşılardan bahsediliyor. Bağışıklık sistemine doğrudan kanserli hedef almayı öğretiyor bu aşılar ya da bu çalışmalar sonrasında elde edilen sonuçlar. Özellikle cilt kanseri ya da akciğer kanseri hastalarında yapılan faz 3 denemelerinden bahsediliyor. Ameliyat sonrası hastalığın nüksetme ya da ölüm riskinin ciddi bir oran, %44 oranında azaldığı da yine Oxford Üniversitesi'nden yapılan açıklamalarla ortaya çıkmış. %44 oranında azaldı. Ama söylediğim gibi hani ben bu haberleri, özellikle sağlık alanındaki haberleri verirken ayrı bir duyarlılık içerisindeyim. Söylediğim gibi ekstra bir hani böyle umut tacirliği, çok riskli konular biliyorsunuz, çok önemli konular bunlar. Böyle bir umut tacirliği de yapmamak gerekiyor. Ama iyi haber mi? Evet, bilime güveneceğiz elbette. Dünyanın neresinde olursa olsun bilime güven, Çin'de de olsa değil mi, öyle atasözleri de var, öyle bilgiler de var, hani bir şekilde bunları öğrenip sizlere aktarmak istiyorum. Bitireceğiz yavaş yavaş. Söylediğim gibi programın başındaki o hatırlatmamı bir kez daha, son bir dakikam Simge de uyarıyor, onu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Marcus Aurelius'un lafı: sabah kalkarken zor, nankör, kibirli ve bencil insanlarla karşılaşacağını baştan kabul etmek kötümserlik değildir, bir özgürlük pratiğidir demişti Marcus Aurelius. Pratikte beklentiyi sıfırlayınca insanlar seni hayal kırıklığına uğratmaz, onlara kızmak yerine koyup kendi işine ve erdemine odaklanabilirsin demişti. Savaş meydanlarında yazılmış kitabında bundan bahsetmişti. Bitiriyoruz. Ne yaptık? 19 Ağustos 2026 çarşambanın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında, size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarım Simge Erten, İrem Başgöy, İknur Karadeniz'e çok çok teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz, zor biliyorum ama yarına kadar, yarın sabah 7'ye kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: güçlü özgüvenle yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Yükseköğretim kurumları sınavının ardından üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek sonuçlar, Türkiye'de yükseköğretimin mevcut durumuna ilişkin önemli verileri de ortaya koydu. Üniversite tercihlerinde yaşanan değişim, bazı bölümlerde kontenjanların boş kalması, üretime yönelik ilgi ve gençlerin yapay zeka gibi yeni alanlara yönelmesi yeniden tartışma konusu oldu. Gazeteci Abbas Güçlü, üniversite yerleştirme sonuçlarını değerlendirerek eğitim sistemindeki sorunlara dikkat çekti. Güçlü, üniversiteye başvuran aday sayısındaki düşüşten bölüm tercihlerine, mühendislik ve temel bilimlerin öneminden yapay zeka bölümlerine kadar birçok başlıkta dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Üniversite yerleştirme sonuçlarını Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'i değerlendiren gazeteci Abbas Güçlü şunları söyledi.
2: Şimdi buraya baktığımız zaman önceki yıllarda da olan bir üniversiteden kaçış olayı giderek artıyor. Örneğin bu sene lise son sınıftaki öğrencilerin, fen lisesi öğrencilerin, Anadolu Lisesi öğrencilerinin yarısı tercih hakkı olmasına rağmen, yani tercih etse muhtemelen bir yere girecekler olmalarına rağmen tercihte bulunmamışlar. Yani cebinde parası var ama harcamıyor, karnı da aç. Böyle bir ortamda üniversiteleri, bir de şey var tabii, yani YÖK Başkanı 99 doldu diyor ama rakamlara baktığınız zaman 30 bin tane üniversite, devlet üniversitelerinde, vakıf ve Kıbrıs üniversitelerine baktığınız zaman 50 bin civarında kontenjan boş. Yani bir tarafta 2 milyona yakın aday başvuruyor, öbür tarafta tercih edebilecekken, girebilecekken 50 bin tane kontenjan boş kalıyor. Yani burada 180 soru soruluyor. 180 sorudan sadece yarımı, bir tane bile değil, yarım netiniz varsa puanınız hesaplanıyor. Puanınız hesaplandığında da, tercih yaptığınızda da, kontenjanlarda olmadığı zaman isterseniz 180 sorudan bir tane netiniz olsa üniversiteli olabiliyorsunuz. Ve buna rağmen insanlar üniversiteli olmak istemiyorsa, adaylar üniversiteli olmak istemiyorsa, bunun iyi sorgulanması gerekiyor. Bu bölümler niye dolmuyor ve bu bölümlere neden hala öğrenci alınıyor ve buradaki yapılan masrafların karşılığında çok daha iyi işler yapılamaz mı? Bunları sorgulanması gerekiyor.
1: Üniversiteye başvuran aday sayısına yaşanan düşüşe dikkat çeken Abbas Güçlü şöyle konuştu.
2: Yine geriye baktığımız zaman son 3 yılda kontenjanlarda değil ama konuları 3 aşağı 5 yukarı aynı. Üniversiteye başvuran sayısı 3,5 milyondan 2,5 milyona indi. Yani 1 milyondan fazla bir aday üniversiteye artık başvurmuyor. Başvuranların da 2,5 milyona yakın adayın da başvuranların da yarısı tercih hakkı olmasına rağmen tercih yapmıyor. Yani bu da şunu gösteriyor. Diyor ki üniversite artık benim ilgimi çekmiyor. Diploma benim artık ilgimi çekmiyor. İstediğim yer olursa ben girerim. İstemediğim yer olursa da isterseniz bütün kapıları sonuna kadar açın. Ben üniversiteye girmek, boşuna zaman kaybetmek istemiyorum. En azından şansımı bir kez daha denemek istiyorum gelecek yıl. Ya da üniversite defterini kapatıyorum anlamına geliyor. Bunun analizinin çok çok iyi olması lazım. Yani bu hani herhangi bir normal liselerden mezun olan, başarı puanı yüksek olmayan, sınav puanı yüksek olmayan öğrenciler bu yönde düşünüyor olabilir ama fen lisesi öğrencilerinin de bu noktaya gelmesi çok ilginç. Yani bir fen lisesinden mezun olan her 100 öğrenciden 50'si tercih yapmıyorsa, sonraki yılı ya da sonraki yılları bekliyorsa, o zaman öğrenciler, ortaokulu bitiren öğrenciler fen lisesine girmek için neden bu kadar çaba harcıyor?
1: YÖK Başkanı'nın açık öğretim bölümlerinin dolduğunu sevinçle açıklamasını da hatırlatan Güçlü sözlerine şöyle devam etti.
2: Yani orada YÖK'ün yayınladığı, ÖSYM'nin yayınladığı tabloların herkes tarafından çok çok iyi incelenmesi gerekiyor. Hangi tür lise, efendim, kaç kişi mezun oluyor, kaçı lisansa, kaçı ön lisansa giriyor, onlara bakmak lazım. YÖK Başkanı açık öğretim doldu diye seviniyor. 2 yıllıklar doldu diye seviniyor. Peki bunların ne kadar kayıt olacak? Yani benim tahminim kazandığı halde kayıt yaptırmayacak öğrenci sayısı da boş kalan kontenjanlar kadar en az 50 bin olur ve 100 bin kontenjan boş kalmış olacak. Ha, bu ikinci yerleştirme olacak, bu kesik kayıtlar bittikten sonra. O zaman ne kadar dolar? Ben dolacağını, tam olarak dolacağını sanmıyorum. O zaman yani bir istihdama dayalı bir öğrenci politikasının yeniden gözlerinin geçirilmesi gerekir. Üniversite fakültelerinin yeniden yapılandırılması gerekir. Çünkü üniversitelere çok büyük kaynak aktarılıyor ve sonuçta da milyonlarca üniversite diplomalı gencimiz işsiz. Yani demek ki bu konuda bir insan gücü planlaması da yapılmıyor. İstihdam odaklı bir eğitim de yapılmıyor. Eline boyuna incelenmesinde, rakamların iyi analiz edilmesinde yarar var. Aslında rakamlar her şeyi söylüyor. Biz ne kadar çok başarılı izleseler de rakamlar çok tersini söylüyor. Bu rakamları sadece siyasetçiler, sadece akademik çevreler değil, velilerin de, üniversitelerin de bunu çok iyi incelemesi lazım. Çünkü öğrenci olmadığı sürece o üniversitelerin hiçbir anlamı kalmaz. Verdikleri diplomanın anlamı kalmaz. O yüzden herkesten çok akademik camianın üniversitelerin içini doldurması gerekiyor. Çok daha iyi, çok daha donanımlı gençler yetiştirmesi gerekiyor. Yoksa bu daha da artar. Bu sadece bizde değil, dünyanın her yerinde üniversiteye olan ilgi azalıyor. Ama bizde ciddi anlamda bir üniversiteye olan ilgi vardı. Maalesef son yıllarda bunu giderek azaltıyoruz. Bir şeylerin yapılması zamanı geldi de çoktan geçiyor. Bir yeniden yapılanma şart üniversitelerde.
1: Ortaokulda çalışarak fen liselerini kazanan öğrencilerin neden üniversitede tercih yapmadığını açıklayan gazeteci Abbas Güçlü şunları söyledi.
2: Yani şimdi Türkiye ortaokul düzeyinde ortaokulu bitiren en iyi öğrencileri fen liselerine biz kaydırıyoruz ki en başarılı öğrenciler oraya gidiyorlar. Bu başarılı öğrenciler ya lisede çok çok iyi eğitim alamıyorlar ya da istedikleri yerlere giremiyorlar. Orada şu var tabii. Fen Lisesi çok iddialı bir okul. Çocuklar oraya girmek için çok büyük çaba harcıyorlar. Mezun olmak için çok büyük çaba harcıyorlar. Ve en azından ilk 3 tercihinden, ilk 5 tercihinden birine girmek istiyorlar. Bunu gelecek bir puan alamadıkları zaman da bir yıl daha bekleyeyim diyorlar. Onların deyimiyle mezuna kalıyorlar. Ama bir sonraki yılın da hiçbir garantisi yok. Yani Fen Lisesi mezunları eskiden çok çok başarılıydı. %90'ı birinci girişinde çok iyi yerlere girerlerdi. İlk yüze girenlerin çok büyük bir Fen Lisesi mezunları oluşturdu. Şimdi orada da sorun var. Yani fen liselerinde sorun varsa her yerde sorun var demektir. Yani burada okul bazında meslek liselerinden her mezun olan her 100 kişiden kaçı lisans bölümüne giriyor? İmam hatiplerden kaç mezun oluyor? Kaçı lisans bölümüne giriyor? Yüzde kaçı? Fen liselerinden, Anadolu liselerinden her biri milyon lira olan öğrenim ücretleri, kolejlerden mezun olanların ne kadarı ilk 3-5 tercihiyle giriyor? Bunların analizi iyi yapılırsa gözü kapalı tercih yapmaktan vazgeçeriz. Bir de yani ülkenin ihtiyaçları konusunda istihdam olanakları çerçevesinde bir eğitim anlayışının olması gerekiyor. Hem aileler hem devlet bu konuda çok büyük çaba harcıyor. Devlet en büyük bütçeyi eğitime ayırıyor. Yine aynı şekilde aile bütçesinden en büyük pay çocukların eğitimi için, geleceği için ayırıyor. Ortada memnun olan kimse yok. Bir anda milyonlarca istihdam fazlası gencimiz varken bir yandan da gerçekten kalifiye insan gücüne, ara insan gücüne çok büyük ihtiyaç var. Birçok sektör yabancıların eline geçmiş durumda. Şu anda turizm sektörü, inşaat sektörü, tarım sektörü de çok önemli bir kesim. Ve daha ara sanayide pek çok iş dalı yabancı iş gücünün eline geçti. Onlar önce çırak olarak geliyorlar, yetiştiriyorlar kendilerini. Ondan sonra da usta olarak bizim gençlerimizin çalışacağı bir noktada onlar çalışır noktasına geliyorlar. Yani bu iş gücünü yeniden bir ele almak lazım. Eğitimle özdeşleştirmek lazım. Dünyada ne oluyor ona bakmak lazım. Bir de 12 yıllık temel eğitimde biz şunu yaptık. Zorunlu temel eğitimi getirdik 12 yıl. Anaokuluna başlayan çocuğu üniversite önüne yığdık. Ondan sonra üniversiteye hadi gir diyorsun. Üniversiteye girdiler. Son 10 yılda hemen herkes isteyen üniversiteye girdi. Mezun oldu. Ülkenin her yerine üniversite açıldı. Güzel bir şey ama mezun olduktan sonra iş bulamadığı zaman da ben niye okudum? Bu kadar parayı, bu kadar zamanı niye harcadım noktasına geliyor. Burada yani çok çaba var ama en iyi helvayı yapamıyoruz en iyi malzemelerle. Yani bir ülke için en dinamik, en büyük hazine genç nüfus. Biz de genç nüfusu maalesef mutlu edemiyoruz. Bunu gençleri mutlu etmek için, eğitimden koparmamak için çok daha ciddi projeler üretmemiz gerekiyor.
1: Üniversite bölümlerinde ihtiyaç analizinin yapılması gerektiğine vurgu yapan gazeteci Abbas Güçlü şöyle konuştu.
2: Bu bir bütün olarak önce bir ihtiyaç analizinin yapılması lazım. Türkiye ne ülkesi? Türkiye bir turizm ülkesi değil mi? Bir turizm ülkesi. Büyük bir gelir kaynağımız var. Türkiye nedir? Bir tarım ülkesi. Türkiye nedir? Bir yavaş yavaş orta sanayi, ağır sanayi değil mi? Orta üst su sanayi, işte savunma sanayinde şey yapıyoruz. Türkiye'nin öncelikleri nedir? İnşaat sektörü. Şimdi Türkiye'nin öncelikleri 4 tane, 5 tane sektör var. Bu 5 sektöre okulların, liselerin, üniversitelerin dağılımına bakalım. Meslek yüksek okulların dağılımına bakalım. Türkiye inşaat sektörü en büyük lokomotif sektörlerden birisi. Peki kaç tane inşaat lisemiz var? Yani bu inşaat sektörüne en kaliteli adamların yetiştirilmesi lazım. Şu anda inşaat sektörünün en büyük sıkıntısı ya da elinizde bir arıza çıktığı zaman usta bulamıyorsunuz. Kaliteli usta yok. Niye? Çünkü yetiştirilmiyor. İnşaat sektörünü de ciddiye almadık. Halbuki en önemli sektörler. Türkiye bir tarım sektörü. Kaç tane tarım lisemiz var? Kaç tane tarım üniversitemiz var? Yani Hollanda bizim minnacık Konya kadar bir yer, ürettiği tarım ürünleri bizimkinin çok çok üzerinde ama dünyanın en iyi tarım üniversitesi orada ve tarıma müthiş bir önem veriyorlar. Tarımda da ara eleman yetiştirmiyoruz çünkü çiftçi kalmadı, hayvancılık yapacak kesim kalmadı, akıllı tarılacak nesil kalmadı. Köylerde boşaldıktan sonra köylerde de bu işi yapacak insan kalmadığı zaman 5 sene sonra 10 sene sonra bizde hayvancılık yapacak, tarımı sürdürecek genç nesil kalmadı. Bu çok ciddi bir mesele. Yine Türkiye bir turizm ülkesi değil mi? Gelirimizin önemli bir kısmı turizmde. Kaç tane turizm lisemiz var? Kaç tane turizm okulumuz var? Kaç tane turizm personeli yetiştiriyoruz yılda biz? Biz hala doktor, mühendis, avukat, hakim yetiştiriyoruz. Etiketli bölümler yetiştiriyoruz. Onlarda da fazlasıyla yani İstanbul'daki İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat sayısı dünyanın en büyük barolarında yarışıyor. Yani o kadar çok avukat üretiyoruz ki, o kadar çok doktor, o kadar çok mühendis mezun ettik ki sonunda iş bulamıyorlar kendi alanlar. Artı dünya standartlarında biz eğitim veriyor muyuz? Maalesef veremiyoruz. İşte ilk 100'e, 500'e giren üniversite sayımız ya yok ya da işte birkaç tane oluyor. Yani burada verdiğimiz diplomaların dünyanın her yerinde geçerli olsa en önemli ihraç maddelerinden birisi olan insan gücü ihraç edebiliriz. Yani yetiştirdiğimiz mühendisler gibi dünyanın her yerinde iş yapabiliyorsa bu bizim için çok büyük bir kazançtır. Verdiğimiz eğitimin karşılığını alıyoruz demektir en azından. Şimdi burada olaya bu gözle bakmak lazım. İstihdam çerçevesine bakmak lazım. İhtiyaçlar çerçevesine bakmak lazım. Sektörel gelişme çerçevesine bakmak lazım. Eğer turizm sektörünü biz çıtayı yükseltmek istiyorsak, tarımda çıtayı yükseltmek istiyorsak, sanayide, inşaatta çıtayı yükseltmek istiyorsak, şimdi bilişimde, yapay zekada çıtayı yükseltmek istiyorsak, buna göre eğitim sistemini yeniden dizayn etmemiz gerekiyor.
1: Üniversitede adayların yapay zeka bölümlerini tercih etmesini de değerlendiren gazeteci Abbas Güçlü sözlerine şöyle devam etti.
2: Yapay zeka açılması gerekir. Elbette açılması gerekir ama ben o toplantılara katıldığımda yapay zekayı kuran hocalar bilgisayar hocalar. Bilgisayar bölümü, bilgisayar mühendisliği hocalar. Hocalar şunu dediler ısrarla ülke. Ya biz bilgisayar mühendisliğine öğretim üyesi bulamıyoruz yeterince. Çünkü üniversite sayımız bir anda 50'den 200'e çıktı. Ben gazeteciliğe başladığımda 19 üniversite vardı. Şimdi 219 üniversite var. Yani öğrenci biliyorsunuz da bir profesör yetiştirmek 25-30 yıl alıyor. Yani ne oldu? Vakıf üniversitelerini geliştireceğiz derken biz devlet üniversitelerini çökerttik. İşte Anadolu'daki üniversiteleri güçlendireceğiz derken büyük kentlerdeki üniversiteler çökmeye başladı. Büyük üniversitelerin diyelim hukuk fakültesinde 30 tane profesör varken şimdi birkaç tane kaldı. Yani burada hormonlu büyüme yerine dikkatli büyümek gerekir ve ihtiyaçlar çerçevesinde olaya bakmak lazım. Fransa diyor ki örneğin bana yılda 5000 tane hukukçu lazım diyor. Ben 5001 mezun etmem diyor. Yani ülke şu kadar mühendis benim ihtiyacım var şu alanlarda ve sayıları budur, bunun ötesinde mühendis mezun etmem diyor. İstediği kadar öğrenci giriyor, mesela 300 öğrenci alıyor ama ihtiyaç 30 tane ise o yer orada o fakültede bitirmek için o üniversite yönelik 30 tane mezun ediyor. Ülke ihtiyaçları çerçevesinde bunu. Ha dışarıya gidecekleri de hesap ederek onu da %3 %5 yapıyor. Bunu neden yapıyor biliyor musunuz? Mesleklerin itibarını korumak için. Yani her meslek itibarlıdır ve itibarını korumak zorundadır. Yoksa o mesleklerin itibarı kalmazsa o mesleğe olan ilgi de azalır. O mesleğin kalitesi de düşer diye mesleklerin itibarı konusunda çok ciddi çalışmalar var dünya genelinde. Şimdi bizde öyle bir durum yok. Yani bizde herkesin eline diploma verir. Git sen avukatsın, sen mühendissin, sen doktorsun diyor. Peki o yetkinliğini nasıl kazanıyor? Japonya'da bir mühendis mezun olduktan sonra 7 yıl usta bir mühendisin gözetimi altında çalışıyor. 7 yıl sonra o mühendise eğer sen tamam imza atabilecek donanıma sahipsin artık mühendis oldun dediği zaman mühendis oluyor. Ve yine Amerika'da her mühendisler 5 yılda bir yeterliliklerini kanıtlamak için uzmanlık sınavlarına yeniden giriyorlar. Çünkü bütün sektörlerde 5 yılda şimdi çok eskiden çok uzun yıllarda değişim olurdu. Şimdi 5 yıl yılı bırak, bir yılda, iki yılda çok büyük değişimler oluyor. Peki sen aldığın diplomayı ömür boyu kullanamazsın ki. Arada eğer imza yetkin varsa, kamusal işlerde çalışıyorsan, o bilgilerin tazelediğini göstermen lazım. Bunu paylaşman lazım.
1: Deprem ülkesi olan Türkiye'de mühendisin önemini hatırlatan gazeteci Abbas Güçlü şunları söyledi.
2: Ben son Doğu Maraş, Mardin, o dönemdeki Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, o bölgeleri gezdim. Yıkılan binaların çoğu hep kamu binalarıydı. Valilik yıkılır mı? Yıkılmış. Hastane yıkılır mı? Yıkılmış. Emniyet müdürlüğü yıkılır mı? Yıkılmış. Ve bunların hepsinin altında mühendislerin imzası var. Diğerlerini boş verin. Oraya imza atan mühendislerin nasıl attılar o imzaları? Yani deprem ülkesiyiz. Deprem konusunda bizim inşaatta taviz sınırımız sıfır. Yani uçaklarda, uçak ayağa kalktığı zaman, havaya kalktığı zaman binde bir bile tolerans kabul etmiyor. Diyor ki orada ben uçaktaki yolcuların hakkını korumam, can güvenliğini korumam gerekir diyor. Ve havacılıkta hiçbir taviz vermiyor. Peki karada biz niye taviz veriyoruz? Bu binaları niye yaptırıyoruz? Siz bir uçağın teknik nedenlerle düşmesinin o sektörü ne kadar baltalandığı görüyoruz ve bir daha o sektörler ayağa kalkamıyor ya da çok büyük cezalar veriyor. O pilotlar eğer hata yapıyorsa bir daha uçuş ruhsatı elinden alıyor. Ama bütün kamusal binalar yıkılıyor. İnsanlar, on binlerce insanımız ölüyor. Kimse bunu sorgulamıyor. Yani bir, eğitimle de doğru insan yetiştirmemiz lazım. İki, yetiştirdiğimiz insanlar ne kadar yaşamak kalitemizi yükseltiyor, ona bakmamız lazım.
1: Beklenen büyük İstanbul depremini de hatırlatan gazeteci Abbas Güçlü şöyle konuştu.
2: Yani şimdi İstanbul'da büyük bir deprem bekleniyor. Biz bu İstanbul'lar için standartımız ne? Ya da işte kurallarımıza üniversiteden mezun olan herkes bütün bu deprem konusunda ne kadar donanımlı. Bunu geçin, Türkiye bir tarih ülkesi, turizmde her karış toprağımız bir tarih kokuyor, eserler var. Bunları nasıl koruyoruz, doğayı nasıl koruyoruz, doğa, işte yaşadığımız doğayı koruyamıyoruz. Tarım ülkesiyken tarım ürünleri dışarıdan gelen ülke haline geldik. Yani burada coğrafya dersi yok denecek kadar azaltıldı. Oysa coğrafya çok çok önemli. Coğrafya hayattır. Yani tarih dersini biz herkesten çok daha koymamız lazım, çünkü hiçbir ülkenin 15 bin yıllık tarihi yok. Tamam, biz Amerika ile turizmde yarışamayız, Amerika ile sanayide yarışamayız, yüksek teknolojide asla yarışamayız, Avrupa ile de yarışamayız. Ama biz, kimse de bizimle tarihte, turizmde yarışamaz. Dört mevsimi aynı yanda yaşayan bir ülkeyiz. 15 bin yıllık bir tarihimiz var bu toprakların. Yani turizmde bize 100 milyon turist gelse, ben petrol zengini, doğalgaz zengini ülkelerden daha zengin olurum. Yani ben tarımı ciddiye alsam Hollanda gibi, çok daha zengin olurum. Ben 100 yıllık bir mesafe var. Sanayideki aradaki mesafeyi biraz zor kapatırız ya da kapatabiliriz bazı alanlarda. Yeni bilişimde, yapay zekada kapatabiliriz ama ağır sanayide kapatamayız. O zaman elim nerede güçlüyse ben oraya yönelmem ve bu sektörleri ayağa kaldırıp canlandırma ve bunları desteklemem lazım. Personeli oraya göndermem lazım.
1: Temel bilimler ve sosyal bilimler alanının önemini anlatan gazeteci Abbas Güçlü sözlerine şöyle devam etti.
2: Türkiye'deki en büyük yanlışlardan birisi de biz sosyal bilimleri öldürdük. Oysa bugünün dünyasında en önemli sorunlar sosyal sorunlar. Yani gelen gelişmeler, teknolojik gelişmeler, savaşlar, göçler, bunlar bütün sosyoekonomik dengeleri alt üst etti. Ama sosyal bilimler bizde yok. En iyi öğrencilerimizi biz tıbba mühendisler yönlendirdik. Sosyal bilimlere kafa yoracak donanımda gençler gelmedi. Bölümler dolmuyor. Yine aynı şekilde bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerinde en önemli meslekler temel bilimler. En önemli fakülteler temel bilimler. Ama bizde temel bilimlerin yüzüne yok, bakan yok. Yani fizik, kimya, matematik. Bir gün yapay zeka dediğiniz şey fizik, matematik. Bizde fizik, matematik puanları en düşük puanlar. Yani biz ismine bakarak yapay zeka mühendisliği diyoruz. Tamam, doldu. 10 yıl önce de genetik mühendisliğini açtık. En iyi öğrencileri aldık. Mezun oldular. Şu anda ne oluyor genetik mühendisleri? Neredeler? Kim artık seçiyor genetik mühendisliğini? Yani moleküler biyoloji mühendisliği açtık. Ne oldu sonuç? Endüstri mühendisliklerinin yüzüne bakan yok. Bir dönemin en parlak mühendisiydi. Ne oldu? Yani modaya uyup bölüm açtığınız zaman içine de doldurmanız lazım. Standartlarında eğitim vermeniz lazım ki o öğrenciler o diplomayla dünyanın her yerinde gidip iş görebilsinler. Yoksa bir süre sonra bakıyorsunuz 2-3 nesil sonra ya okudular, ne oldu işte bak.
1: Gazeteci Abbas Güçlü kendi şahit olduğu bir anıyı şu sözlerle anlattı.
2: Geçen gün bizim siteye bir güvenlik elemanı alınmış. Yönetici geldi, dedi ki çok önemli bir güvenlik elemanı oldu. Ne oldu, kim geldi, ne yaptın dedi. İşte elektronik yüksek mühendisi geldi dedi. Başvurdu, aldık biz de dedi. Dedim herhalde kahrından ölmüştür. Yok dedi, sevincinden dedi yerinde duramıyordu. Çünkü 3 yıldır iş arıyormuş, iş bulamıyormuş, evine para götüremiyordu. İlk defa düzenli bir maaşım olacak diye sevindi dedi. Geldiğimiz noktanın özeti bu.
1: Eğitime teşvikin tüm hükümetler boyunca sürdüğünü hatırlatan gazeteci Abbas Güçlü şunları söyledi.
2: Çok güzel bir şey yaptık. Eğitimi teşvik ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri eğitimi bütün hükümetler, bütün iktidarlar desteklemiştir. Çok önemli. Aileler çocukları için her türlü fedakarlığı yaptılar, okutuyor. Bu bir ülke için en büyük kazançlardan birisi. Ama bunun doğru yönetilmesi lazım. Yani eğitime yapılan yanlışlar, yapılan bütün yatırımlar yanlış değil. Doğru, ama doğru ne kadar doğru yönetiliyor ona bakmamız lazım. Aileler çocuklarını eğitime götürürken ya da işte seçim olup sandığa giderken hangi parti eğitim konusunda ne öneriyor, ona göre oyunun rengini belirlerse siyasetçinin bu işte kabahati yok. Siyaset ne istersen hani diploma dedi, al sana diploma. Üniversite dedi, al sana üniversite. İşte ondan sonrası diyor senin görevin. Ha bundan sonra şunu de, ben diplomaya doydum, üniversiteye de doydum. Ha ben artık istihdam odaklı eğitim istiyorum derse siyaset ona göre bir çözüm üretmeye başlar artık. Yani burada ağlamayan çocuğa meme vermezler misali. Toplum olarak bizim ne istediğimizi çok net olarak ortaya koymamız lazım ki ülkelere yön verenler de ona göre kendilerine yol haritası çizsinler. Özeti bu yani. Yoksa kimseye her ülkenin dinamikleri farklı, her ilin dinamikleri farklı, her öğrencinin ilgisi, beklentisi farklı.
1: Sınav ve diploma odaklı eğitime odaklanıldığını söyleyen gazeteci Abbas Güçlü, her çocuğa aynı eğitimi dayatmanın doğru olmadığını vurguladı. Eğitim sisteminin yaratıcılıkları keşfedip geliştirmesi gerektiğini söyleyen Güçlü, şu ifadeleri kullandı.
2: Eğitim hayatı güzelleştirme, yaşam kalitesini yükseltme sanatıdır. Kişiyi mutlu etme sanatıdır. Ve biz bütün bunları bıraktık. Tamamen sınav odaklı bir eğitime odaklandık. Diploma odaklı bir eğitime odaklandık. Ve geldiğimiz noktada ortada. Yani bırakın ülke genelindeki, dünya genelindeki çocukları. Aynı evde, aynı anne baba, aynı ortamda yaşayan iki çocuk, bir kardeş bile birbirinden çok farklıyken biz bütün ülkenin herkesine, her çocuğuna aynı eğitimi dayatmak bugünün dünyasında artık doğru değil. Bugünün dünyasında en önemli şey yaratıcılıktır, yetenektir. Bizim eğitim sistemi bu yaratıcılığı, yetenekleri keşfedip geliştireceğine köreltiyor ve adeta cezalandırıyor. Yetenekleri keşfedip bunları geliştirmemiz gerekir. Ailelerin de, gençlerin de artık bu noktaya, ben diplomata değil, ben yeteneklerimi keşfetmek istiyorum ve bunları geliştirmek istiyorum. Kimse diplomaya bizim kadar bu kadar düşkün değil. Yani diplomamız var ama hiçbir şeyimiz yok noktasına geldik. Diplomadan çok donanım, yetkinlik kazanabilecek işlere yönelmesi lazım. Zaten önümüzdeki yıllarda, 10 yıl sonra muhtemelen nereden mezun olduğunu demeyecekler. Hangi tür yetkinliklerin var? O yetkinlikleri gidip farklı farklı yerlerde kazanırsınız. Bu sadece bizde değil. Dünyanın bütün üniversiteleri yetkinlikleri köreltiyor, farkındalıkları köreltiyor. Ben diyorum Steve Jobs eğer üniversiteyi bitirmiş olsaydı bugün Apple diye bir şey olmazdı. Çünkü onun da yaratıcılıklarını köreltirlerdi. O onun farkına erken vardı. Geldi size göre göre ben gidip kendimi geliştiririm dedi. Yani sadece sanat ve tasarım dersini alacağım. O yeter dedi.
1: Sınavların adil olmadığını söyleyen gazeteci Abbas Güçlü sözlerine şöyle devam etti.
2: Sınavlar tamam dışarıdan bakıldığı zaman adil gibi görünüyor ama kaplumbağayla tavşanı yarıştırmanın ötesinde başka bir şey değil. Yani bir meslek lisesi öğrencisiyle siz bir fen lisesinin öğrencisini aynı saatte sınava sokup aynı soruyu sorduğunuz zaman o adil bir sınav olmaz. Eğer bir sınavlarda fen lisesine öğrencilerinin aldığı derslere göre bir sınav değil de meslek lisesi öğrencisinin aldığı derslere göre bir sınav yapacak. En tepede meslek lisesi mezunları olur, en altta da fen lisesi mezunları olur. Yani o sınavları da mesleklere göre yeniden yapılıyor olması lazım. Çünkü çocuklar bırakıyor. Beden eğitimi öğretmeni bile atanabilmek için matematik bilmesi gerekiyor. O zaman beden eğitim konusunda kendisini geliştirme yerine, müzik konusunda kendisini geliştirme, coğrafya konusunda kendisini geliştirme yerine gidiyor matematik öğreniyor. Şimdi sınavlarda yabancı dil sınavında full çeken çocuk ne olması lazım? Diyelim 80 soru. 80'ini de yaptı. İlk 3'e 5'e girmesi gerekmez mi? Yok. Full çeken çocuk eğer matematiği iyi değilse, diğer dersleri o kadar iyi değilse, dili kadar, soruların tamamını da yapsa ilk 2000'e giremiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bir sınav sistemi. Yani baktığınız zaman sınavın her tarafını, her karışını tek tek uzun uzun irdelemek lazım. Duyanlara çok enteresan geliyor ama işte sınavdan sınava konuşun. Ondan sonra bir daha hatırlamıyorum ta ki öbür sınava kadar. Daha çok konuşulması lazım. Tıptilik olarak kaç defa yılda eğitim programı yapıyorsunuz? Kaç defa eğitim tartışıyorsunuz? Kendinizi oradan siz de sorgulayın, biz de sorgulayın, herkes sorgulasın derim.
1: 2026 YKS yerleştirme sonuçları Türkiye'de yüksek öğretimin geleceğine ilişkin önemli tartışmaları da beraberinde getirdi. Radyo Sputnik editörü Alka Şahin'e konuşan gazeteci Abbas Güçlü, üniversiteye başvuran aday sayısındaki düşüşten açık öğretim tercihlerine, bazı bölümlerde yaşanan kontenjan sorunlarından yapay zeka alanlarına yönelime kadar birçok başlığı değerlendirdi. Güçlü ayrıca mühendislik, temel bilimler ve sosyal bilimlerin önemine dikkat çekerken Türkiye'nin eğitim sistemine sınav ve diploma odaklı anlayışın değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: En kaliteli şarkılar.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapılan bir araştırmaya göre sevilen şarkıcının yeni albümü trafik kazalarındaki ölümleri artırabilir. Harvard Tıp Fakültesinden uzmanların yürüttüğü araştırmada 2017-2022 yıllarında yayımlanan ve tek günde en fazla dinlenen 10 albüm incelendi. Araştırmaya Taylor Swift'in 2022'de yayımlanan Midnight, şarkıcı Drake'in 2018'de yayımlanan Scorpion ve Harry Styles'ın 2022'de yayımlanan Harry's House albümleri de dahil edildi. ABD'deki ölümle sonuçlanan motorlu araç kazalarının kaydedildiği nüfusa dayalı veri tabanından yararlanarak albümlerin yayımlandığı günlerdeki ölüm oranlarını yayın tarihinden önceki ve sonraki 10'ar günle karşılaştıran araştırmacılar, büyük albümlerin yayımlandığı günlerde trafik kazası sonucu ölümlerin benzer günlere kıyasla %15,1 arttığını tespit etti. Çalışmanın başyazarı Dr. Vishal Patel şu değerlendirmelerde bulundu. İnsanları telefon kullanmaya rastgele yönlendiremezsiniz ve sürücüler kaza öncesindeki birkaç saniyede ne yaptıklarını nadiren söyler. Albüm yayınları, yol koşulları, hava durumu veya sürücünün kim olduğuyla ilgisi olmayan nedenlerle akıllı telefon kullanımının ülke genelinde arttığı bir gün. Sürücünün telefonunun kilidini açması, uygulamayı açması, yeni albümü bulması, şarkı listesini incelemesi ve istediği parçaya dokunması gerektiğini belirten Patel, bu süreçte sürücünün birkaç saniye boyunca ekrana bakabileceğini ifade etti. Araştırma sonuçları JAMA Network Open dergisinde yayımlandı. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre Taylor Swift gibi popüler sanatçıların yeni albümlerini yayımladığı günlerde müzik dinleme oranlarının artmasıyla trafik kazalarındaki ölüm oranlarının da yükseldiği tespit edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Marmara'da olası büyük bir deprem nerede meydana gelebilir? İstanbul ve çevresindeki kentler olası bir depremden nasıl etkilenir? Türkiye'de hangi fay hatları yakından izlenmeli? Jeoloji mühendisi Profesör Doktor Doğan Pirinçek, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programında Marmara'daki deprem riskine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Batı Marmara ve Çanakkale'ye dikkat çeken Pirinçek, 7 su fayıyla Balıkesir, Isparta, Burdur ve Hakkari Yüksekova Şemdinli hattındaki risklere ilişkin uyarılarda bulundu.
2: Hocam herkes İstanbul'u konuşuyor. Yani diken üzerinde, fakat biraz tartışıyoruz böyle büyük depremler olduğu zaman İstanbul'un durumunu, sonra gene unutuyoruz. Ya yani evet. Ben de mesela kendime bu kritik dönemlerde mesela 6 şükreminden sonra İstanbul'da işim olduğu zaman yani gidince nasıl döneceğimi hesaplıyordum. Yani mümkün olan en kısa sürede İstanbul'u terk etmek gibi bir duyguya kapılıyordum. Fakat bir süre sonra alışıyoruz, o rahatlıyoruz. Nedir İstanbul'un durumu? Yani şimdi bakın, nedir? O yakın bir zamanda bir deprem ihtimali yüzde kaç?
3: Bana göre Marmara'daki büyük deprem Marmara'nın batısında olacak. Yani bunu söylerken bunun gerekçeleri var. Yani gerekçelerden bir tanesi 1766 depremi Tekirdağ'ın güneyinde Marmara Adası'yla Tekirdağ arasında oldu. Ve iki tane peş peşe deprem yaşadık 1766. Şimdi biz 250 yılı geçmişiz burada. Şimdi dolayısıyla o bir neden. İkinci bir neden, ben yıllarca her gün bazen de o her yıl ve her aya bakıyorum. Her yıl ve her aya baktığımda geriye doğru 10 yıl gittiğinde Marmara Adası dolayındaki deprem sayısının daha fazla olduğunu görüyorum. Yani bunların hepsi diyor ki Batı Marmara daha tehlikeli. Tabii biz yer bilimci olarak bir görüş bildirirken bir takım verilere dayanmamız lazım. İstatistik olarak bakacağız geriye doğru. İşte 1766'yı o yüzden gösteriyorum. 250 yıldan fazla bir zaman geçmiş ve de son 5 yıl da son 2 ayda, son 1 ayda Marmara'da ne oluyor? Eğer biz bunlara baktığımızda Batı Marmara'nın daha fazla hareketli olduğunu görüyoruz. Yani bunu ben defalarca izledim. Hatta makalem var benim. Bu veriyi nereden alıyorum? İşte AFAD'dan veya Boğaziçi Üniversitesi'nin verilerinden alıyorum. Her ikisini de incelediğinde Batı Marmara'da daha fazla aktivite var. Ve Batı Marmara Şarköy'e doğru kırılamıyor. Orada bir kilit var. O kilit noktasını kıramıyor. Güneye, Çanakkale'ye doğru, Erdek ve Bandırma'ya doğru yöneliyor. Bunu bakın çok net olarak görebiliyorum. Dolayısıyla Batı Marmara şu anda ve Çanakkale en kritik yerlerden bir tanesi. Ve tabii Batı Marmara'da 7,5'lık bir deprem olduğunda İstanbul etkilenecek. Ama arada biraz mesafe olduğu için belki biraz daha az can kaybımız olacak. Biraz daha az bina yıkılacak ama Tekirdağ'ın kıyısındaki özellikle Aliyon üzerinde olan binaların yıkılması söz konusu. Yukarıda kuzeye doğru bina sağlam zemin üzerinde. Eğer binalar da sağlamsa Tekirdağ'da bir sorun yaşanmayacak. Ama Çanakkale, Biga, Çanakkale Merkez, Bayramiç, Çan, Aliyon alanları üzerinde çok sayıda bina var. Yani Marmara'da veya Biga'da olacak bir depremde en fazla zararı Aliyon zemini nedeniyle Çanakkale görecek diye düşünüyorum. Özetle Marmara etrafındaki kentler etkilenecek, Bursa da etkilenecek. Yani Bandırma, işte Balıkesir'e bağlı bazı yerler, Balıkesir de etkilenecek. Evet. Ama İstanbul mesafe nedeniyle umarım yorumum doğru çıkar da İstanbul bu yakın zamanda olacak depremi ucuz atlatır.
2: Evet. Peki hocam, bu Pazarcık depremi, işte iki tane büyük deprem oldu. Çok gerçekten bin yılın felaketi deniyor ki sizin de değerlendirmeniz bu yöndeydi hatırladığım kadarıyla.
3: Evet.
2: Şimdi oralarda da bazı depremler var. Onlar son günlerde işte 5 civarında herhalde seyrediyor. Bir risk oluşturuyor mu?
3: Ben onların bir risk oluşturacağını sanmıyorum. Bunlar artçı depremler, yani ana depremin artçıları hala devam ediyor. Belki bir iki sene daha devam edecek. Yani 5,5 gibi rakamları ben önemsemiyorum. Şimdi bakın, biz orada Pazarcık'ta ve Gölbaşı'nda bu depremin geleceğini haberdi bize. Yani geriye doğru gidip baktığınızda, yani Pazarcık için, tabii Pazarcık ve Gölbaşı'na bakıyordum. Ben Gölbaşı'nda bekliyordum. Hemen güneyindeki Pazarcık'ta ilk büyük deprem oldu. Şimdi Ve o zaman da uyarılarımızı
2: yaptık. Siz yanılmıyorsam 2 Şubat tarihinde bunu açıklamıştınız.
3: Evet.
2: 4 gün önce.
3: 4 Şubat'ta açıkladım.
2: Ha, 4 Şubat'ta 2 gün önce açıkladınız.
3: 5 Şubat'ta gazetelerde yayına çıktı. 6 evet. Şubat'ta deprem oldu. Bakın yani bu tabii ben bildim demek istemiyorum. Böyle bir şey olamaz. Depremi günü gününe bilmek mümkün değil. Bu bir tesadüf oldu. 2 gün önceden uyarımı yaptım. Ve uyarımda işte en kritik yer Çanakkale'ydi. İkinci sırada, bu üçüncü sıradaydı. Yani Şubat depremlerinin olduğu yer üçüncü sıradaydı ve Gölbaşı'nı ben bu kadar büyük beklemiyordum. Yani fakat Pazarcık ve Atatürk Barajı'nın olduğu yerdeki depremleri incelediğimizde, yani Samsat'ta bir deprem olmuştu. Ondan sonra Atatürk Barajı'nda ve Pazarcık'ta son depremden önceki son 2 yılda bize haber verdi. Yani Gölbaşı'nda da haber verdi ama Pazarcık'ta da haber verdi. Bunları geriye doğru incelediğimizde net olarak görüyoruz. Yani ve tabii Pazarcık depremi çok enteresan. 7.6 oldu ama hemen ardından batıda 6.6 oldu. Tabii Pazarcık depremlerini ben biraz meslektaşlarımdan farklı yorumluyorum. Ölüdeniz fayı ve Doğu Anadolu fayı dışında onlara dik bir takım faylar var. O fayların da rol aldığını düşünüyorum. Neden? Hani şeyde oluyor, Pazarcık'ta onun Nurdağ var batısında 6.6 oluyor. 6.6 da küçük bir deprem değil. Sonra Elbistan'da oluyor, arkasından Sarız civarında bir tane 6 oluyor. Yani önce doğuda oldu, sonra batıda oldu. Arkasından üçüncü bir deprem yaşadık Hatay'da, biliyorsunuz. Hatay'daki depremden sonra da İskenderun Körfezi'nde bir deprem oldu. Yani olaylara böyle şartlanmış olarak işte Ölüdeniz fayı ve Doğu Anadolu fayı diye bakınca bunu göremiyorsunuz. Ama daha böyle uzaktan bakıp da genel incelediğinizde verileri bunu görebiliyorsunuz. Evet, 1000 yılın depremini yaşadık. Asrın değil, 1000 yılın depremini yaşadık. Peş peşe 3 tane büyük deprem oldu ve Ölüdeniz fayıyla Doğu Anadolu fayı aynı anda harekete geçti ve 500 yıldır orada büyük deprem olmuyordu. Ama o enerji birikti. Şimdi bakın Marmara'da keşke hemen büyük deprem olsa. Eğer bir 10 yıl daha beklersek enerji daha fazla çoğalacak, birikecek ve daha büyük deprem yaşayacağız. Yani bu bir, iyi bir dilek değil. Ama daha tehlikeli olmaması için yani bir an önce tabii bize bir 5 yıl versin. İstanbul'da biraz daha kentsel dönüşüm sorununu biraz çözelim. Ondan sonra 5 yıl sonra olsun, o enerji daha fazla birikmesin.
2: O daha da büyük bir sayı açacak.
3: Tabii yani o enerji birikiyor çünkü. Sürekli yani evet. Ufak ufak depremler enerjiyi boşaltmıyor. Yani 3'lük, 5'lik evet. Depremler veya 2'lik depremler birlikte. İşte 1000 tane 2 olursa enerji boşalır. Yok öyle bir şey. Yani 7'lik, 7.5'luk bir depremin enerjisini onlar boşaltmaz. Belki evet. 100 bin tane ikilik olursa belki boşaltır ama o da olmuyor yani. Dolayısıyla biz hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü yapalım, zaman kaybetmeyelim. Hızımızı kaplumbağa hızıyla değil de tavşan hızıyla gidelim. Evet. Hem Çanakkale'de hem Bursa'da hem İstanbul'da hem Tekirdağ'da ve büyük depreme kendimizi hazırlayalım.
2: İstanbul'u konuştuk, Çanakkale Bica hattını ısrarla vurguluyorsunuz. Onun dışında riskli bölgeler nereler? Son edindiğiniz araştırma.

0: Ve Hakkari Yüksek Ova Şemdinli hattında endişem var. Orada biz Şemdinli fayı olarak bizzat ben oraya çalıştım ve adlandırdım. Yüksek Ova ve Şemdinli fayı. O fay uzun zamandır suskun ve devamında İran'da Piranşah fayı var. Piranşah fayı da suskun. Yani bunlar birbirini takip eden faylar.
1: Evet.
0: Buralarda bir deprem olduğunda Hakkari civarı, Yüksekova ve Şemdinli'de yıkım olabilir.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan jeoloji mühendisi Profesör Doktor Doğan Perinçek, Marmara'da beklenen büyük depremin batıda gerçekleşeceğini savunarak Batı Marmara ve Çanakkale'ye dikkat çekti. 7 su fayı içinde uyarıda bulunan Perinçek, Balıkesir, Isparta, Burdur ve yani Yüksekova Şemdinli hattındaki deprem riskine de işaret etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.